0: Tamam. Dörde böl. Dörde böl. Eline dikkat et.
1: Tamam.
0: Evet. Evet. Bir daha böl. Evet, at içerisine.
1: Elini atalım şefim.
0: At içerisine. At içerisine.
1: Tamam.

Son 2 dakika. Evet, pideleri çıkartma zamanı son 1 dakika.

7 6 5 4 3 2 1 0 Kaldır ellerini.

0: Bugün benim yemeğim bence inanılmaz oldu. Güzel puanlar alacağımı düşünüyorum, özellikle şefimden.
1: Bence benim yemeğim 4 yemek arasında muhteşem olduğunu düşünüyorum. İyi piştiğini düşünüyorum. Bu yönde kendime çok güveniyorum.
2: Şimdi köfteli pide, pancarlı muhteşem bayram tadımı için hadi gidelim tadıma. Benim yemeğim.
3: Ya bu yemek benim olabilir ya. Evet, sanırım bu benim yemeğim. Aslında bu yemek de benim olabilir. Dördü de birbirinden güzel ya. Gerçekten kararsız kaldım. Bu da benim yemeğim olabilir ya.
1: Bir insan 4 kere bu benim yemeğim, bu benim yemeğim, bu benim yemeğim, bu benim yemeğim.
2: Diyebilir canım, niye diyemez? Strateji geliştiriyordur.
3: Yansın stratejiciler, kelimeyi de söyleyemedim.
1: Harbiden gerçekten yakacağım yani.
2: Su, peçete hangisi?
1: Su. Bir köfte bu kadar kuru olabilir ya.
0: Doğrulttum. Tabak benim değil.
1: Hiç beğenmedim.
0: Bu benim yemeğim değil asla.
1: Yutamadım.
0: Bu benim tabağım diye düşünüyorum.
2: Benim yemeğim. Günün yemeği köfteli pide, bir de pancarlı bir ayrandı. Ayranları ben tadacağım. Şimdi pideleri tatma zamanı. İlk Bahar, senle başlamak istiyorum. Lütfen buyur. Gözlüğümüzü takalım. Bahar.
0: Evet şefim.
2: Hazırsan başlayalım.
0: Hazırım.

0: Nasıl buldun yemeği?
1: Soğanlar kıtır kıtır. Yani köftenin bir tadını alamadım. Hafif bir acılığı var ama etkili bir acı değil. Hamuru güzel.
0: Kimin olabilir?
1: Bu tabak benim değil. Ülker Bey'in olabilir. Ama tam olarak da emin değilim.
0: Puan gelsin.
1: Sıfır.
0: Sıfır.

0: Hamuru da çok kötüydü.
1: Kimin olabilir?
0: Damla Hanım'ın da olabilir. Oradan bir kütürdeme sesleri duydum. Biraz gergin gibi sanırım.
1: Puanınız gelsin.
0: Sıfır.
1: Sıfır.

0: Evet, nasıl buldunuz köfteli pideyi?
1: Köftenin hiç tadı tuzu yok. Soğan baskın geliyor. İri iri doğranmış. Ağza geliyor kıtır kıtır. Baharat desen hiç yok. Tat alamıyorum. Yani lezzetli bir köfte değildi. Sanırım kendi tabağımı kaçırdım. Bu Ülker Bey ile Damla Hanım'ın olabilir.
0: Puanınız gelsin.
1: Sıfır.
0: Efendim?
1: Sıfır.

0: Evet, son tadım. Nasıl buldunuz?
1: Ya bu da çok tatsız tuzsuz bir köfte. Ama pidesi ince olmuş. Bu benim tabağım diye düşünüyorum.
0: Puanınız gelsin.
1: Puanım 5.
0: Açalım gözümüzü.
2: Güzel açmış mıyım pideyi?
0: Buyurun.
2: Evet, güzel açmış mıyım
1: Bahar Hanım? Bravo Bahar, bravo.
2: Açtı. Alkışlıyorum seni.
1: Evet. Tebrik ederim. Harika. Yapacak bir şey yok. Fikri Bey'e moral olsun bence bu.
3: Yani. Evet, biraz moralim bozuktu, biraz moralim yüksekti.
4: Biz 5 verirken moral olmuyor mu?
3: Aslında tabii pideyi Ülker Bey astı. Ona da buradan teşekkür ediyorum gerçekten. Yani.
4: De yardım edersen böyle olur. Bu da sana ders olsun.
2: Ramazan tamam, ayında hayır işledi şefim.
0: Ülker, pişman mısın yardım ettiğine?
2: Şöyle şefim, Ramazan bayramına özel bir yardımım olsun. Hayır olsun. Ondan dolayı helali hoş olsun diyorum ben Fikri Bey'e. Afiyet olsun.
3: Teşekkür ediyorum. Diyor. Yani ben de senin tabağını bulmaya çalışacağım. Yani en az 4-5 vermeyi düşünüyorum.
2: Benim tabağımı sen bulma. Sen kendi tabağını bul yani, yeter. Bundan sonra da yardım etmiyorum.
3: Yani.
0: Niye kızdın böyle ya?
3: Yani.
0: Adam daha tadım yapmadı. Niye kızdınız adam?
3: Yok. Yani ben size kötü
2: bundan,
3: bir şey söylemiyorum.
2: Bundan
3: yani ben
2: sonra
3: de sizin
2: sarımsak bile
3: tabağınızı
2: koymam
3: bulmaya
2: sana.
3: Çalışacağım yani gerçekten yani. Sizin tabağını bulmaya
2: benim
3: çalışacağım.
2: Benim tabağımı bulma sen. Sen kendi tabağını bul. İstemiyorum.
1: Ay, biraz yapayım, ben üzüleyim. Ne yapayım bir şefim durun. Yani? Biraz ben üzüleyim. 5 puanı ben verdim.
2: Ya sen hiç konuşma. Nasıl
1: kendime
2: tad yok? En güzel tabak, sunum, tat orada o pişen. Bunu bile iyi yaptım. 2'de 2 yani. Gittin İlker gittin.
1: Bey,
2: hepsine İlker 0
1: Bey.
2: Verdin yani. Buna da 0 verseydin bari 0 olsaydı.
1: Sunum olarak görmüyorum farkındaysan.
2: Genel anlamda tad olarak da
1: sadece
2: söyledim
1: tad olarak.
2: Ben. Evet, tad olarak.
1: Kendime 0 vermişken şu an sizi hiç düşünemem. Kusura bakmayın.
2: İnşallah böyle devam eder.
4: Ama iyi bir gözlemci değilsin. Buradan o çıkıyor.
2: Kesinlikle.
1: Sizi de göreceğiz. Fikri Bey'e 5 puan verdim ama kendi yemeğim olduğunu düşündüğüm için verdim. Çok pişmanım.
0: Evet Ülker hazırsan.
2: Hazırım. Lütfen
0: buyur sen alalım.

0: Açalım. Su. Peçete.
1: Lütfen.
0: Hangisi?
1: Su. Buyur. Teşekkür ederim.
0: Evet. Köfteli pideyi nasıl bulduk?
1: Şef, köfte pidesi değil bu. Sakız çiğniyorum ben şu an ağzımda. İnanılmaz bir şekilde yutamadım. Tat gelmedi ve yutmakta çok zorlandım. Özellikle köfteyi. Hamur detayı ise tamamen sert olmuş. İçi pişmemiş. Hiçbir şekilde sıcaklığı, o yumuşaklığı yok. Hiç beğenmedim.
0: Kimin olabilir sence?
1: Ya Damla Hanım'ın ya da Fikri Bey'in. İkisinden birinin eminim.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: açalım. Buyurun, yorumlar sizde.
1: Bir köfte bu kadar kuru olabilir ya. Bunda da leblebi yiyorum sanki. Diğerinde sakız, bunda leblebi. Kuru, acayip bir tat var. Etin tadı, köftenin tadı çok kuru geldi bana. Ekmekten hiçbir şekilde, pidesinden keyif almadım yerken. Bu benim tabağım değil.
0: Kimin olabilir?
1: Bu tabak Bahar Hanım'ın.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.
0: Sıfır.

0: Evet, nasıl bulduk?
1: Yani köftesi biraz lezzetli geldi ama çok fazla yine pişmemiş. Biraz kararsız kaldım şu an bunda. Aslında ben daha önce koydum köftemi fırına. Ve farklı şekilde bir tat olması lazım.
0: Kim yani olabilir?
1: Şu an kendi yemeğimle bir başkası arasında gidiyor geliyorum. Karışıklık da yapmış da olabilirim ama bu yemek benim koyduğum bir şeylerden bir tat almadım. Çok kararsızım şu an. Bu yemek benim yemeğim.
0: Puanın gelsin.
1: 5.

0: Açalım. Nasıl buldunuz?
1: Şefim, etinde çok farklı bir tat var. Çok baskın bir tat. Onu tam çözemedim. Ama bu benim yemeğim olduğunu düşünüyorum.

0: bilmiyorum. Bu yüzden tadını beğenmedim. Bu baskın tattan dolayı.
1: Kimin yemeği olabilir?
0: Bu yemek... Fikrimin ince gülü Fikri Bey.
1: Puanımız?
0: Sıfır.
1: Sıfır. Çıkartabilirsin gözlüğünü.
0: Yapma.
2: Fikret uçtu gidiyor.
1: Bak bakalım kime ne puan
3: veriyorsun. Yansun 5 puanlar.
2: Ay yeter artık yansın yansın. Öf.
3: Evet.
0: Kaçıncıydı şefim benim?
1: 3 son.
0: Son muydu benim?
1: Evet.
0: Evet ya.
4: 5 geçti aklımdan.
0: Yani şu gördüğüm yapılışını da ve tabaktaki koyduğu... Söylemek istemiyorum bazı şeylere.
2: Ülker şimdi hayırsa. Gördün mü yardım etmenin bedelini?
0: Kendi yaptığım yemeği yine bulmuşum. Onda sıkıntı yok. İkinci yemeğimi bulmuşum. Ya, birinci yemeğimi
3: çok
0: bulacağım.
3: Teşekkür ediyorum gerçekten.
0: İkinci yani, yemeği bulmuşum.
3: Gerçekten çok teşekkür ediyorum size. Yani pide de bana yardımcı oldun.
0: İşte
3: tabağımı da buldun. Yani.
1: Fikri, dün yarım kalan horonu ikidir devam ettiriyorsun.
3: Evet.
1: Neye borçlusun bunu?
3: Horon yaptım. Yani ikide iki gidiyorum. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah kendi yemeğimi de bulacağım. Yani. Ama dediğim gibi ya Ülker Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yani pide de bana yardımcı oldu.
0: Ya bana teşekkür etme ya. İstemiyorum
3: yani
0: teşekkür etme.
3: Yani sinirlenmene gerek yok.
0: İstemiyorum yani, teşekkür etme. Yani, bana teşekkür etme.
3: Yani sinirlenmene gerek yok yani.
0: İstemiyorum
3: İyi niyetimle söylüyorum bunu
0: yani. İyi niyet falan değil yani. Yani. Bende de
3: yani
0: iyi
3: kimse,
0: niyet bunlar.
3: Yani şefim kimse yanlış anlamasın beni. Gerçekten iyi niyetimle söylüyorum onu.
0: Tamam
3: yani.
0: Bana iyi niyet gösterme lütfen.
2: Fikri'nin çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Belki de bu bir taktiktir. Bakalım göreceğiz. Daha ikinci gündeyiz.
0: Kendime çok sinirleniyorum. Bu konuda inanılmaz derecede gerildim ve gerginim hala.
3: Neden bu kadar sinirlendi anlamıyorum yani. Yardım karşılık beklemeden yapılması lazım.
1: Evet, horon zamanı mı diyoruz?
3: Evet.
1: Yarım kalan horonu tamamlayalım. Buyur gel.
3: Bugün benim günüm, şanslı günümdeyim. İnşallah kendi yemeğimi de bulacağım şef.
1: Buyur bakalım, bul bakalım hadi.
3: Evet.
1: Fikri takalım gözlüğü. Fikri.
3: Efendim şefim.
1: Fikrimin ince gülü.
3: Evet.
1: Hazır mısın?
3: Hazırım. Dediğim gibi bugün benim günüm, şanslı günümdeyim şefim. İnşallah kendi yemeğimi de bulacağım.
1: Bulunca horon bekliyorum seni.
3: Evet, güzel bir horon edeceğiz.
1: Vallahi.
3: Evet.
1: Hazırsın yani buna öyle mi?
3: Evet, gayet enerjiliyim. Evet.
1: Neysin?
3: Enerjiliyim.
1: Enerjili.
3: Evet, sağ olsun arkadaşlar benim enerjimi yükselttiler. Biraz moralim bozuktu ama enerji doluyum şu anda.
1: Fazla enerji iyi mi kötü mü?
3: İyi, iyi şefim.
1: Açalım efendim ağzımızı. Buyurun, kapatalım. Evet Fikri Bey, gelsin yorumlar.
3: Bu yemek güzel, güzel, güzel yemek aslında sarımsak. Sarımsağı çok yoğun aldım. Ben de pidemi bayağı sarımsak koymuştum. Ya bu yemek... Bu yemek benim olabilir ya.
1: Bak orada köfte var, sarımsak, domates, soğan, zeytin, hamur.
3: Evet ya...
1: Çok ürün var. Sadece sarımsak değil yani olay.
3: Evet doğrudur da.
1: Evet.
3: Bu yemek benim değil.
1: Kimin olabilir?
3: Ya Bahar Hanım'ın olur ya da Damla Hanım'ın olabilir aslında.
1: Puanınız gelsin Fikri Bey.
3: Ya bir verelim buna.
1: Bir.
3: Bir puan verelim.

0: Kike Bey, açalım ağzımızı. Aç, aç.
1: Evet, sanırım bu benim yemeğim. Pidesi kıtır kıtır. Benim pidem de biraz kıtır kıtır olmuştu. Tadı da fena değil.
0: Puanınız gelsin.
1: Benim yemeğim olabilir. 5 puan verelim bu yemeğe.

0: Aslında bu yemek de benim olabilir. Köfteleri bayağı yiri geldi bana yani.
1: Ne demek o?
0: Yani yiri demek yani büyük. Yani Karadeniz'de biz öyle deriz yani yiri yani büyük.
1: Yiri.
0: Yiri geldi bana yani büyük köfteleri.
1: İri yani iri anlamında.
0: İri iri evet büyük evet. Yani.
1: Kimin olabilir sence?
0: Benim de olabilir. Aslında acaba buna buna katmama versek ya benim oldu.
1: Puanın kaç?
0: Puan verelim. Evet buna da 2 puan verelim. Ya belki benim yemeğim de olabilir. 2 verelim buna.

0: Evet Fikri Bey, nasıl buldunuz pideyi?
1: Ya dördü de birbirinden güzel ya. Gerçekten kararsız kaldım. Bu da benim yemeğim olabilir ya. O zaman ne yapalım, yapmak lazım?
0: Bilmem. Ne yapmak lazım?
1: Yani pidenin kıtırlığını alamadım ya. Benim pidem biraz daha kıtırdı, evet. Ya bu benim yemeğim değil. Buna da puanım 0.

0: Çıkaralım gözlüğümüzü.
1: Arkadaşlardan bir tepki görmedim. Herhalde tabağı mı buldum şefim?
0: Bilmem.
2: Gel oyna horonunu, gel keyifle oynarsın artık. Bak bakalım kime iyi niyet yapmışsın bir gör.
3: Aslında sen gör iyi niyeti kime yaptığını.
1: İşte bu. Budur.
2: Bak. Bir gör bakalım iyi niyet
1: budur.
2: Kime yapmışsın.
1: Budur. Evet Yansun 5 puanlar. Evet.
3: Yansun yana yana bitti ya.
1: Evet.
2: Benim anlamadığım nokta şefim. Tamam yeter ya.
3: Tamam yeter Fikri yeter.
2: Allah
4: evet,
2: Allah.
4: Yeter yani. Evet. Her yer yandı şu an zaten.
0: Niye kızıyorsunuz kendiniz?
1: Yani mi? Yani şefim yani kızmalarına gerek yok yani. Yani bir verdim iki verdim yani sonuçta. Ya son şu ülke benim tavan sıfır ona da yani üç verecektim ama. Yani...
2: Gerçekten mi? Vallahi gerçekten üç verecek yani. Miydim?
1: Gerçekten üç verecektim ya. Ona yani. Ya burada bir yanlış bir şey yok ya. Bir iki
2: yanlış
1: verdim yani.
2: Mu?
1: Geçen de yani beş puan verdim.
2: Ben bir şey
1: verdim.
2: Sormak istiyorum şefim.
0: Tabii ki.
2: İzniniz olursa Fikri Bey'e.
1: Ya Ülker Bey yani gerçekten beni yanlış anlamayın. Yani size defalarca teşekkür ettim yani yardımınız için.
2: Ya
1: defalarca...
2: teşekkür etme bana ya Allah Allah. Yani, ben bir soru soracağım.
1: Ya sinirlenmenize gerek yok
2: bir
1: yani.
2: Bir insan.
1: Evet.
2: Bir insan şefim. Dört defa bu benim yemeğim nasıl diyebilir ya?
4: Evet.
2: Ya, bir insan dört kere bu benim yemeğim, bu benim yemeğim,
1: ama
2: bu benim
1: yani
2: yemeğim, bu benim yemeğim.
1: Güzel şey.
2: Zaten o senin yemeğindir, o benim yemeğim aslında da o senin yemeğin değil yani.
1: Yani
2: anladın mı?
1: Ama sadece bana pide de yardımcı oldu.

0: Pideden mi yardımcı oldun?
1: Üstüne gelme lütfen.
0: Gerisini de şefle beraber yaptın zaten.
1: Yani bir pide de yardımcı oldunuz bana. Lütfen bu kadar üstüne gelmeyin yani.
0: Bir insan dört kere benim yemeğim, benim yemeğim diyemez ya. Damak tadı yok mu ya?
2: Yemedir canım, niye diyemez? Strateji geliştiriyordur.
1: Ya, bu... Şefim, stratejiyle alakası işte. Yok. Yansın stratejiler, kelimeyi de söyleyemedim. Yani de...
0: Yakacağım seni ya. Harbiden gerçekten yakacağım yani.
1: İyi ki de bir yardım etti yani. Bu kadar şov yapmasına gerek yok yani.
2: Damla, sıra sende.
3: Evet şef.
2: Gel bakalım, sen bulabileceksin.
1: Şefim inşallah Damla da bana 5 puan verir. 5 yani 4'te 4.
3: İnşallah 0 alırsın bu sefer de biz de kurtuluruz.
2: Damlacığım.
3: Şefim.
2: Hazırsan.
3: Evet hazırım. Arkadaşların yaptığı hatayı yapmayacağım inşallah.
2: Kesin.
3: Kendi yemeğimi bulacağım ve Fikri'ye direkt 0'ı basacağım.
2: Niye hepiniz Fikri'nin düşmanı oldunuz ya?
3: Çünkü şu an en önde o ve aramızda en kötü yemek yapan o. Yani resmen bu şans.
2: Hazırsak başlayalım. Buyurun.

0: Yemeği nasıl bulduk? Pidemizi nasıl bulduk?
1: Ya pide lezzet olarak evet güzel. Soğanlar iri iri olmuş, iri iri doğranmış. Belli ki burada bir acemi şeyi var, işi var burada. Bu benim yemeğim değil asla. Çıtır çıtır olduğu için pidesi benim biraz daha yumuşaktı.
0: Puanınız gelsin.
1: Sıfır.

0: Evet, buyurun.
1: Bu pidede direkt zeytini çok baskın aldım. Bahar'ın zeytinleri pidenin üzerine çok bolca koyduğunu gözlemledim. Ve Bahar soğanları rendelemişti. Köftenin içinde soğan yok, evet dışında var biliyorum. Bu yemek Bahar'ın yemeği.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır şefim. Direkt sıfır.

0: Şefim. İnanılmaz güzel bu. Yani her şeyin tadı bu kadar mı dengeli olabilir ya? Köftenin boyutu, içindeki malzemeleri, baharatları, pişme şekli. Bence pide bir tık daha kıtır olabilirdi. Bu benim bu arada, bu yemek benim. Bu enfes bir pide olmuş.
1: Puanın gelsin.
0: Puanım 5.
1: 5.
0: Evet. Şefim bir yudum su alabilir miyim size
1: zahmet?
0: Tabii ki.
1: Buyurun.
0: Teşekkürler.
1: Rica ederim.
0: Teşekkürler.
1: Açalım.

0: doğruttum. Özür diliyorum ama yani...
1: Ne oldu?
0: Yani çok... yani hiç yenebilecek kıvamda bir... Yani kusura bakmayın ama bir pide değil bu. İçindeki soğanlar çiğ kalmış, köftede bir tat yok. Pide deseniz, pidenin hiçbir tadı yok. Yok, bu asla benim yemeğim değil. Zaten ben yemeğimi buldum.
1: Puanınız gelsin.
0: Kocaman 0.
1: Hazırsak gözlüğümüzü çıkartalım. Bakalım Fikri'ye yine 5 puan vermiş misin?
0: Hadi canım.
2: Hadi evet.
0: Saçmalama.
2: İşte bu.
0: Ya şefim ya.
2: İşte bu.
1: Fikri'ye verdiniz, bir şey diyemem. Bakın isterseniz bir.
0: Gerçekten mi? Ya üf evet, ya. Evet. Biliyorum evet. Ben ya. Ben elimin lezzetini bilmez ya miyim?
2: Bir şaka yapalım dedim Damla Hanım'la. Yani yanlış anlama.
0: Sağ ol, çok iyi geldi şakan.
1: Evet.
0: Aley bulmuşum. Her zaman gibi kendimi es geçmiyorum.
3: Zeytinleri de koymamış içine.
4: Yani kendi yaptığı yemek çok aşikar. Malzeme hiç koymadığı için benim elim lezzeti yapmayla olmuyor.
2: Aslında benim eksik, yemeğimi de Damla Hanım...
4: Pardon. Eksik malzeme koyup... Kendi yemeğimi yapmayla olmuyor o işler. O zaman biz de bundan sonra
0: de yapın.
4: Malzemeyi eksik koyalım. Rafet şefimiz görüyordur muhakkak. Göreceğiz.
0: Ben bugün kendi tabağımı buldum ve kendime puanımı verdim. Fikri'ye verseydim evet sinirlenirdim.
1: Benim yemeğim. Hülker, önce pişmiş mi bu?
3: Umarım pişmiştir şefim.
1: Hayır, buradan belli oluyor mu?
0: Vallahi buradan pişmemiş diye gözüküyor.
3: Bana sordu yani, sen niye cevap veriyorsun?
1: Bir saniye.
2: Benim pidemi gerçekten çok güzel yaptı. Kendi pidesini yapamadı herhalde zannedersem de.
1: Diye yardım edeceğine kendi pideni pişirseydin.
0: Şefim güzel mi?
1: Düşünden gelen sesleri de duyuyorsun değil mi?
4: Muhteşem değildir ama muhteşeme yakın olabilir.
1: Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Daha tadına bakmadım. Muhteşem.
0: Evet.
1: Altınlar gibi kızarmış. Wow.
0: Aa.
1: Köfteyi beraber yaptık.
2: Evet.
1: Pideyi Hülker yaptı.
2: Evet.
1: Hijyen dersen Karadeniz'de geziyor. Buralara uğramadı.
2: Yansın 0 puanlar, ne diyelim şefim.
1: Benim yemeğim. Bittiyse tartışmalar. Gelsin evet. Puanlar. İlk Hülker senle başlamak istiyorum.
3: Afiyet olsun şefim.
1: Hülker. Sence pişmiş mi bu?
3: Umarım pişmiştir şefim.
1: Hayır, buradan belli oluyor mu?
0: Vallahi buradan pişmemiş diye gözüküyor.
3: Bana sordu yani, sen niye cevap veriyorsun?
1: Saniye.
3: Pişmemiş görünüyor şefim.
1: Çiğ.
2: Yani Hülker Bey benim pidemi gerçekten çok güzel yaptı. Kendi pidesini yapamadı herhalde zannedersem de. Yani.
1: Ama şu an en doğru olması gereken bütün malzeme burada var. Soğan, kekik, soğan. Biberiye. Kızarmamış.
3: Hepsi var şefim.
1: Köfte gayet güzel.
3: Fırının alt tarafına koyduğumdan dolayı...
1: Yok, genel olarak pişmemiş zaten. Hamur çiğ. Fırında biraz daha tutman lazımdı.
3: Evet şefim.
1: Ben senin yerinde olsaydım... Fikri'ye yardım edeceğine kendi pideni pişirseydim. Hamur çiğ. Ama soğanın pişmesi güzel, köfte çok lezzetli.
2: Yani gerçekten ben teşekkür ediyorum Hülker Bey'e. Yani ne diyebilirim?
3: Halen teşekkür ediyor ya. Arkadaş hala teşekkür ediyor.
1: Ayran mı içtim? Pancar suyu mu içtim?
3: Şefim.
1: Bu maalesef olmamış.
3: Olmamış. Hayırlısı.
1: Yani pide değil yani. Dün de dedim. Hamur çiğ. Sana puanım.

0: Bahar.
1: Evet şefim.
0: Tuz problemi yaşıyoruz ya.
1: Koydum hatta şefim. Fazla koyayım dedim hatta.
0: Hiç tuz yok.
1: Dün hata yaptığım için.
0: Bahar, ben pide istedim, lahmacun istemedim. Hatırlarsan. Soğanlar çiğ. Çürümüş.

0: Şefim güzel mi? Sanırım yediğinize göre beğendiniz.
1: Karnım acıyorum ben.
0: Yapmayın şefim ya, lütfen.
1: Şundan gelen sesleri de duyuyorsun değil mi?
0: Yani kenarları evet kıtır, biraz yanmış olabilir.
1: Benim kenarları kıtır olur. Ama bu demek değildir ki muhteşem bir pide değil.
0: Muhteşem değildir ama muhteşeme yakın olabilir.
1: Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Sana puanım.
0: Bilirsin işte.
1: 2.
0: Teşekkür ederim. Şeften çok iyi puan aldım bence. Diğer arkadaşlarım bu puanı bile göreceklerini düşünmüyorum.
1: Gelelim Damla Hanım'a.
2: Evet efendim.
1: Görüntüde 5 puan alınacak bir pide. Görüntüde gerçekten pide. Daha tadına bakmadım. Muhteşem.
2: Evet.
1: Altınlar gibi kızarmış. Bu zeytinleri garnitür olarak tatmamı istiyorsan tadarım.
2: Bunu yanlış, yani o kısmını kaçırmışım şefim. Pidenin üstünde olacakmış.
1: Nerede olacakmış?
2: Pidenin üstünde.
1: Tabakta. Yenmeyecek. Hiçbir şey olmaması lazım. Çekirdekler ne olacak? Bu zeytinlerin çekirdekleri.
0: Yutalım, şifalıdır.
1: He?
0: Yutalım, şifalıdır. Damla Hanım bizi öyle layık görmüş.

0: Tat yok. Tuz yok. Zeytin garnitür. Ne yapacağız?
1: Şefim ama gerçekten yani güzeldi benim yemeğim. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi bu zeytinleri ne yapacağız zeytinleri? Yıkanmamış.
1: Yıkadım zeytinleri.
0: Bu yıkanmamış mı?
1: Hayır yıkadım bakabilirsiniz.
0: Posası üstünde duruyor. Beyaz beyaz.
1: Yıkadım şefim.
0: Alelacele attın tabağa. Tam dakikalar kala, saniyeler kala. Hayranla da bakalım bir. Wow.
1: Aa. Ayranım da iddialıyım şefim. Ayranım.
0: Ayrandan dolayı. Sana puanım. Evet. Afiyet Karadeniz olsun. Pidesi afiyet mi olsun. Yiyeceğiz? Yoksa...
2: Zannedersen biraz pişmemiş şefim.
0: Zannedersen.
2: Biraz. Zannedersen. Ama ortasından aldınız değil mi? Evet.
0: Yok, kenarından da alayım istiyorsan.
2: Ya fark etmez ya. Evet, doğru. Evet, biraz pişmemiş.
0: Pidenin her yeri eşit bir şekilde pişmesi lazım.
2: Evet, o kızarmış. Doğrudur şefim. Evet.
1: Çok güzel olmuş.
0: Köfteyi beraber yaptık.
2: Evet.
0: Pideyi Ülker yaptı.
2: Evet.
0: Ayranı da beraber yaptık sayılır.
2: Evet, doğrudur şefim.
3: Oh ne güzel.
0: Bir dünyada sana püf noktası verdim.
2: Evet, çok yardım.
0: Hijyen dersen Karadeniz'de geziyor. Buralara uğramadı.
2: Doğrudur.
0: Şansa kısmet bugün aldım bayağı bir 15 puan.
2: Evet şans benden
0: yana. Benim sana puanım maalesef 5 vermek isterdim ama.
2: Hayırlısı olsun şefim.
0: 0 puan.
2: Yansın 0 puanlar ne diyelim.
0: Yansın. Aklın başına gelsin.
2: Evet.
0: Gelelim totalde almış olduğunuz puanlara. Ülker, seninle başlamak istiyorum.
3: Buyurun şefim.
0: İki günün sonunda toplam almış olduğum puan 4.
3: Evet şefim.
0: Bahar.
1: Evet şefim.
0: Toplamda iki gün içerisinde almış olduğum puan 15.
1: Evet.
0: Damla. İki günün sonucunda almış olduğun toplam puan 18. Ve Fikri. Dipten gelip... Liderliğe yükselen.
2: Evet, şansımın sayesinde biraz da.
0: Evet. Fikri, toplam iki günün sonunda almış olduğum puan 21.
2: Evet, üçü birden bayağı bir yüklendiler ama sonuçta en yüksek puanı ben aldım.
1: Fikri tamamen şansa bugün üst sıraya çıktı. Ama şu an hiçbir şeyi kaybetmiş değilim. Hemen onun altındayım. Aramızda alt tarafı 3 puan var. Ben geliyorum. Korksun benden.

Ege'nin bilgi uygarlıklarından Pergamon. Yeni adıyla Pergamon. Antik çağın gözdesi tüm haşmetiyle işte karşımızda. Yaz sıcağına inat antik dönemin izini sürmeye artık hazırız. Kale tepesi biz tırmandıkça adeta büyüyor. Arada bir dönüp ardımızda kalan bu engin coğrafyayı seyre dalıyoruz. Bergama isminin Hitit dilinde yüksek yerleşim anlamına karşılık geldiğini aklımızda tutarak kutsal alana ulaşıyoruz bile. Bergama, Akropolü, Trianus Tapınağı, dünyanın en dik antik tiyatrolarından sayılan 10 bin kişilik tiyatrosu, Dionysos ve Demeter tapınakları ve geniş agoralarıyla Ege'nin en bilge uygarlıkları arasında.

zamanın tünelinden geçmiş gibiyiz. Asklepion'a, yani antik hastaneye giden yolun başlangıcında yer alan bir heykel var. Pergamonlu Kalinos'u temsil ediyor. Milattan sonra 129 ve 216 tarihleri arasında yaşamış olan Kalinos, belki de Pergamon'un en ünlü kişisi. Tıp doktoru, bilim adamı ve filozof. Bu yüzden heykelinin Asklepion yolunun başına dikilmesi de son derece anlamlı.

0: Evet, Asklepion'a da, yani Pergamon Asklepion'a da ilk tıbbi merkez diyorlar. Yani bütün o Asklepionların içinde ilki buymuş ama...
1: Bu ilklerle ilgili sizin çok güzel söyleyecekleriniz
0: var. Yani endişelerim var tabii. Sürekli olarak bir yere gittiğin zaman en büyük buradadır, ilki buradadır filan gibi bazı...
1: Farkındalık
0: yaratıyor. Biraz turistik galiba o. Ben onlara pek hani güvenmemekte yarar olduğunu düşünüyorum.
2: Hocam, şimdi içeri girdik, sütunlu.
0: Tonozlu bir yol.
2: Evet.
0: Kutsal bir yol, Via Testa dedikleri bir yoldan çıkılıyor ve sütunlu yola giriliyor.
2: Devam
0: ediyor. Ve doğru işte Asklepion'a doğru ilerliyoruz şimdi.
2: Burası bir şifa yurdu. Böyle ölümcül hastaların alınmadığına dair antik kaynaklarda yazılar var.
0: Aslında kapısının üstünde, giriş kapısının üstünde buraya ölüm giremez yazıyormuş.
2: Evet.
0: Bu ne demek? İyi bir şeyle düşünürsek, niyetle düşünürsek, yani burada ölen falan olmaz. Biz hepsini tedavi ederiz anlamında.
2: Evet.
0: Ancak bir de senin dediğin tarafı var.
2: Ölümcül hastaların alınmadı.
0: Almıyorlarmış.
2: Evet.
0: Tabii onları almazsan ölüm girmez yani böylece. Onu göze almak lazım. Yani tıp etiği burada sorgulanabilir. Ölümcül hastaların alınmaması üzerine. Ancak onunla da ilgili bir efsane var. Oraya gittiğimiz zaman
2: tamam.
0: Bunlardan da bahsedebiliriz.
2: Sütunlu Cadde. Bir şey itiraf edeyim mi? Hakikaten hani havasından mı, suyundan mı, antik kentin ruhundan mı nedir? Bu sütunlu caddede yürürken böyle bir huzur buluyorum. Bir dinginlik geldi bana böyle. Bir gevşedim, bir relax oldum.
0: Atmosfere uyum.
2: Öyle mi?
0: Hemen evet, psikolojik olarak belki de huzurdan ziyade bir şifaya doğru gittiğini hissediyor olabilirsin. Tiyatroda...
2: Katarsis, arınma.
0: Tiyatroda ne yaptın?
2: Evet, biz
0: bir
2: aslında...
0: Bir tirap çektin.
2: Evet,
0: hemen
2: doğru.
0: Hemen oranın atmosferine. Şimdi burada buranın atmosferi
2: evet.
0: Demek.
2: Hele bir de böyle gözlerimi kapayıp böyle hani suyun sesini, ondan sonra uyku odalarını, o mistizmi düşündükten sonra böyle daha da gevşiyor insan. Bunların arkası ahşap kaplı, herhalde çatı da ahşap kaplı. Şu odalar ne olabilir hocam?
0: Dükkan olduğu söyleniyor.
2: Neye göre? Ne dükkanı olabilir?
0: Yani işte... Hastanede adaklar için olabilir. Yani birisinin iyileşmesi için adak eşyalar satılıyor olabilir. Hastanedeki tanıdığına ne götürürsün?
2: Kolonya, çiçek.
0: Kolonya satılıyor olabilir. Tabii burada da baktığımız zaman bir parça daha iyi görebiliyoruz. Yani üç tane sütun yan yana işte bunu daha iyi gözünün önüne getirebiliyorsun. Arka tarafta dükkanlar ve bu sütunların arasından... Hastaneye doğru belki bu dükkanlardan kolonyanı alıp ilerliyor olabilirsin.

0: Asklepion yılanlı sütun hocam. Tıbbın
1: Asklepion,
0: sembolü.
1: Asklepion yılanlı sütun fakat bu şimdi Zeus kutsal alanındayız. Zeus ve Asklepios'a adanmış bir tapınak var bu alanda. Dolayısıyla burası da Asklepion'un kutsal alanı oluyor.
0: Asklepion aslında bir tanrı değil mi?
1: Asklepion sağlık tanrısı, hekimlerin de tanrısı. Ama ilk önce tanrı muamelesi görmüyor. Bir kahraman gibi yani elinde asasıyla her tarafa koşan, işte hastaları iyileştirmek için, hastalara şifa dağıtmak için koşan bir kahraman gibi. Sonradan bir takım efsanelerle tanrı
0: anlatır mısınız
1: katına efsaneyi? Yükseliyor. Aslında buraya da mal edilen bir şey o efsane ya da masal diyelim. Bir hasta geliyor buraya, ölümcül bir hastalığı var.
0: Müthiş acılar içinde.
1: Acılar içinde. Fakat işte biraz önce de konuştuğumuz gibi buranın etik bir sorunu var. Ölümcül hastalar kabul edilmiyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla adamı almıyorlar içeriye. O da iki tane yılan var o sırada kapının önünde bekler.

0: etkinin sonucunda da buradakiler uyanıyorlar duruma. Ve böyle bir yılan ve sağlık ilişkisi kurulmaya başlanıyor.
1: Günümüze kadar da geliyor.
0: Dolayısıyla evet, o Asklepios'un elindeki asaya da iki yılanın sarıldığını sağlık sembolü olarak biliyoruz. Şimdi buradan bir şey daha var. Pardon sen söyle.
1: Bir alan burası galiba. Zeus Aks...
0: Asklepios tapınağı var. Asklepios yani o tanrının adı o. Evet. Asklepion olunca işte hastanenin adı. Burada
1: böyle bir sütunlu bir alan var. Sütunlu alanda tapınak böyle var. Merdivenlerle tapınağa geçiliyor.
0: Evet.
1: Bir de böyle bir alan var hocam.
0: Şimdi buradan tabii garip bir manzara var. Hastane ve arkasında amfi... Amfi diyorum. İşte
1: tiyatro. O
0: hep evet tiyatro. Evet. Amfi olunca arkeologlardan öğrendiğimize göre
1: asla amfi demeyeceğiz.
0: Tam bir şey olması lazım. Yani ikili karşılıklı olması lazım bu gördüğümüz bölümün. Buradaki tiyatro aslında hastaneye ait.
1: Evet.
0: Bir bakıma da büyük anlamda da tedaviye yönelik bir tiyatro olduğu söyleniyor.
1: Alan tam böyle kutsal bir alan olduğu için hocam böyle bir sessizlik de var. Yani şey topografik şeyinden de kaynaklı herhalde buranın. Böyle bir sessiz, böyle bir hani
0: yani,
1: duygusal.
0: Yani kutsal alandan çok...
1: Acaba biz bildiğimiz
0: zaten
1: için
0: çok
1: mi şartlı refleks mi oluyor?
0: Mümkün değil tabii evet. De etrafa baktığımız zaman görüyoruz bir takım... odalar ve bir takım şeyler, dehlizler var. İşte mesela tedavi binası, biraz önce dediğim gibi uyku odası. Yani tabii ki burası bir hastane olduğuna göre bir dinginliğin sağlanması gerekecek.
1: Beni ilgilendiren en önemli noktalardan biri. Tiyatro.
0: Evet, sen bir tiyatrocu olarak bu konudan başlayabilirsin.
1: Aslında psikodrama denilen şey... Hani sizle yapmış olduğumuz sohbetlerde 19. yüzyılda ortaya çıkan bir yöntemdi değil mi?
0: Yani evet öyle zannediyorum. Yani 18-19 olması lazım gibi düşünüyorum şu
1: ama
0: anda.
1: Antik...
0: Çok yeni bir şey yani psikodrama.
1: Evet. Eğer antik dönemde bu tiyatro buraya konumlandırıldıysa psikodrama ile de mutlaka bir ilişki vardır diye düşünüyoruz.
0: Psikodrama yani ruhsal bir tedavi yöntemi tabii. Hı-hı. Ve konuşarak, derdini başkasına aktararak ve bunu da bir oyun haline getirerek uygulanan bir şey. Şimdi bu tiyatro böyle bir hastanenin yanı başında olmakla acaba bu tip bir işlev yükleniyor mu diye de düşünmeden edemiyorum.
1: Çok
0: açıkçası
1: mantıklı. Eğer bu tip düşünce olmasaydı bu tiyatro buraya konumlandırılmamış olacaktı. Düşünsenize böyle hani bir hasta... güzel bir tiyatrosu var. O hastaya belli bir şeyler aktarılmak üzere sahnenin üzerinde bir drama var. Yani girişi, gelişmesi, sonucu belli olan bir şey var.
0: Asıl hasta katılıyor o drama.
1: Hastanın
0: kendisini ifade etmeye çalışıyor.
1: Evet, kendini ifade etmeye çalışıyor. O katarsis, arınma, işte içinde var olan o hastalıklı duygu, psikolojik ve nevrotik bir durumdan şey yapıp kurtulup kendini o sahne üzerinde var olan dünyaya aslında bir oyunun içerisine dahil etme yöntemi.
0: Bir kendisini ifade ederek işte sağlığına kavuşmaya çalışmak, bir de doktorların ona telkinleriyle iki
1: evet
0: tane farklı yöntem bu. Ama ikisinin de burada uygulandığını ben düşünüyorum açıkçası.
1: Kesinlikle bence de.
0: Yine bir kere daha söyleyeyim, hiçbir zararı yok. Bu tiyatroyu da o bağlamda düşünüyorum. Burada
1: evet
0: olmasını ona bağlıyorum.

0: Hocam şu suyun sesini duyuyor musunuz? Şurada biraz oturalım ve suyun sesini dinleyelim lütfen.
1: Tedavi bulalım diyorsun.
0: Evet.
1: Tedavi tüneli.
0: Evet.
1: Yeraltı tüneli.
0: Böyle bir akustiği de var herhalde bunun değil mi?
1: Kriptoportikus.
0: Yani burada böyle kıyafetleriyle yürüdüklerini düşünsenize. 2500-3000 yıl öncesine gidip insanlar.
1: Şimdi tabii su sesiyle tedavi buradan oraya kadar bir yürüyüş süresi var demek ki. Bir de görüyor musun tünelin üstünde görüyorsun tabii yani çok net görünüyor.
0: Işıklar var, açıklıklar var.
1: Evet.

0: Bir rivayete göre, yani metinlerde bazılarında yazılana göre doktorların oradan hastaları izlediği söz konusu. Yani bilemiyorum.
1: Mimari açıdan şimdi böyle bir dehlizin içerisine su akıttığınız zaman normalde nem olması gerekiyor. Bakın su akmasına rağmen dehlizin içerisinde en ufak bir nem yok. Rutubet yok yani, kuru. Havası da güzel. Yani buradan böyle fısıltıyla konuştuğunuzda ta tünelin sonuna kadar da rahat bir şekilde duyuluyor. Evet. Daha aslında psikodrama bu alanın tamamında mevcut. Yani şu bile psikodramanın bir parçası sayılabilir.
0: O kadarını bilmiyorum. Tabii psikodramada kendi durumunu anlatma, aktarma, başkasıyla paylaşma meselesi var ama...
1: Bunlar yardımcı yani, elemanlar gibi düşünülebilir.
0: Bu seansta evet ona yardım edebilir mi? Onu bilemiyorum.
1: Bir de biz yürüyelim mi böyle?
0: Yürüyelim.
1: Ama konuşmadan yürüyelim isterseniz. Kendi dünyamıza, kendi iç kabuğumuza çekilelim.
0: Durabilirsek, peki, konuşmadan.
1: Peki.

0: Selinos, yani bugünkü Bergama çayının üstüne konumlanmış.
1: Ha evet.
0: Yani yer yok, yapacak yer yok. Şehir aşağıya doğru gelişiyor.
1: Evet, kontrol edilmiş o akarsuda. Ve iki tane yan yana tünelin içine hapsedilmiş akarsu ve üstüne de bunlar geliyor.
0: Neden Kızıl Avlu denildiğini biliyor musunuz?
1: Kırmızıdan, tuğladan herhalde. Demek ki...
0: Aslı orijinali beyaz mermermiş.
1: Beyaz mermer, boyalı mermer aslında. Evet. Demek ki mermerler düştükten sonra bu kırmızı tuğlalar çıkınca...
0: Evet.
1: Yeni bir isim demek.
0: Evet. Kızıl. Bazilika da deniliyor, Kızıl Avlu da deniliyor. Evet. Konum itibarıyla da tam Pergamon'a çıkmış yolunun üzerinde böyle.
1: Evet. Pergamon. İçinde de bir tane Bizans tapınağı var.
0: Tapınağı var. Dışı böyle avlu. Hep bu böyle şey işte Mısır krallarına ve tanrılarına adanan böyle dörtlü bir avluymuş burası.
1: Mısır şeyleri şahane. Burada.
0: Şahane yapmışlar burada. Yalnız değil mi?
1: Heykel çok güzel.
0: Hadrian yaptırıyor bunu hocam.
1: Yaptırıyor ve şeyi de güzel. Iki. Yani temsili de güzel.
0: Çok güzel.
1: Taklit olarak çok güzel bir heykel.
0: Hemen Bazilika'nın girişinde böyle müze gibi bir şey var.
1: Orijinalleri o evet. Siyah mermer orijinaller orada.
0: Evet. Bize göre sağ, o heykele göre sol kolu da hemen içindeki şeyde sergide.
1: Bazı parçalar içeride ve çok da güzel sergilemişler. Bir sanat sergisi gibi, modern sanat müzesi halinde. Onlar evet. Orada o havada duruyor yani.
0: 60 metreye 26 metrede yükseklik var.
1: Ha, onu bilmiyorum.
0: Çok güzel ya. Of of.
1: Ve bunların bu şimdi heykellerin yeni versiyonlarının, taklitlerinin yapıldığı
0: evet,
1: yer buraya
0: evet,
1: çok yakın değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet, evet.
1: Ustalar da buraya çok
0: ve çok ünlü o ustalar galiba.
1: Bakalım.
0: Bakalım.

0: Selam, kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Ya,
1: siz nasılsınız?
0: İşinizi biraz böleceğiz, kusura bakmayın ama.
1: Buyurun.
0: Biraz sohbetlemek istiyoruz sizi.
1: Tabii.
0: Bayağı meşhur bir baba olsunuz. Ve bu heykellere can veriyorsunuz. Bunları tekrar canlandırıyorsunuz.
1: Yapıyoruz yani
0: ve restorasyona çok büyük katkınız var.
1: Var,
0: evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
1: 78 yılından beri.
0: Oo, neredeyse yaşıt.
1: Yani.
0: Benimle yaşıt neredeyse. Bayağı da tanınan bir ustasınız.
1: Ya şimdi biz Alman arkeolojisiyle çalıştığımız için.
0: Enstitüyle çalışıyorsunuz.
1: Enstitüyle, evet.
0: Felix'te kazı başladı.
1: Felix, evet.
0: Kentin, antik kentin çeşitli bölgelerinde çalıştınız mı yoksa çalışma atölyeniz sadece burası mı?
1: Yok, Türkiye'nin birçok yerinde çalıştım.
0: Mermer'de?
1: Mermer'de, montajda, tapınaklarda, saraylarda.
0: Evet, bir arkeolog kadar bilgisi,
1: biraz.
0: Bilgi var bu yani. Biraz bu Kızıl Avlu'yla yani içinde bulunduğumuz yerle ilgili bir hikaye anlatabilir misiniz? Burası Mısır tanrılarına adanan bir tapınak.
1: Kral Adrian döneminde Mısır tapınağı, yani Mısır tanrıları tapınağı diye inşa ettiriliyor. Tabii büyük özgü Mısırlılardan esinleniyor. Birçok heykeller şu bölümde gördüğümüz aşağı yukarı 21 veya 28 adet olması lazım Mısır tanrısı. Değişik figürlerde. Ama günümüzde ancak şu gördüğümüz belden aşağı yarım ulaşmıştır. Baş veya göğüs kısımları var ama yeterli değil şu an bizim restorasyonda yürütmemiz için. Biz sadece bir tane segment yaptık. Aslan, bu çift figürlü. Ön aslan kadın, arka kurt adam. Buna takiben biz Güney Kule ve bu güney duvarı da ve tonozlarında restorasyon devam ediyor şu an.
0: Güney Kule'nin içerisinde orijinalinin bir
1: tabii,
0: kolu var herhalde.
1: Var ve değişik figürler de var.
0: Evet.
1: Yani aşağı yukarı 1, 2, 3, 4 diye sınıflandırılmış şekilde. Elinde tabii en iyi parça onlar, bu Kızıl Avlu'ya ait.
0: Siz yöre insanı mısınız, Bergama'lı mısınız?
1: Ben aslen Arnavut'um ama burada doğumluyum yani. Bergama doğumluyum. İşte 1978'de ben 16 yaşında başladım Alman arkeolojiyle çalışmaya. Ve çok bir ustalarla da çalıştım yabancı.
0: Siz, tabii, sizin de ustalığınız vardı ya.
1: Benim ustalarım hep dışarıdan gelen yabancılar. Yani Alman, İsveç, böyle. Onlardan çok şeyler öğrendim tabii. Onlar tabii bizden daha ileriydi. Ve öğrendim aşağı yukarı. Şimdi çok şey yapabiliyorum restorasyon konusunda A'dan Z'ye. Her şeyi yapabiliyorum.
0: Hiçbir şey tesadüf değildir değil mi?
1: Değil, tabii.
0: Bunun üstündeki motifi neye göre işliyorsunuz?
1: Orijinaline göre.
0: Orijinalinin fotoğrafı var herhalde.
1: Elimizde
0: ya da
1: parçaları var.
0: Hmm,
1: yani onlar
0: müzede.
1: Müzede var veya iş bu kazı alanlarında var, ören yerlerinde var. Onlardan tabii mimarlar çiziyor. Tam ölçüler çıktıktan sonra yani projelendiriliyor. Biz başlıyoruz tabii yapmaya.
0: Merak ettiğim şey şu aslında. Şimdi dönemin teknolojik koşullarıyla şimdiki teknolojik koşullar arasında büyük bir şey var herhalde,
1: fark
0: değil
1: var
0: mi? Fark var. Yani bunu nasıl işlemişler?
1: Şimdi biz daha önce mesela Trajan Tapınağı'nda yaptığımız zaman hiç makine kullanmadık.
0: Hiç kullanmadık.
1: Hiç kullanmadık.
0: El işçiliği.
1: El işçiliği. Yani o zaman neyse o. Ama şimdi günümüzde tabii çabuklaştıralım diye tabii imkanlardan yararlanıyoruz. Makineler var.
0: Onların yapmış olduklarına böyle baktığınız zaman hakikaten sanat eserlerinin kusursuz olduğunu görebiliyor musunuz?
1: Tabii ya, şimdi muhakkak biraz kusur var. Var ama tabii bu göze hoş olduğu için bunu
0: ama
1: işi bilen.
0: Ama bu kusuru ben dışarıdan bir turist
1: göremezsin
0: olarak baktığımda göremem değil mi?
1: Siz tabii, ben görebilirim tabii.
0: Böyle var mı hiç şey hikayeniz, fark ettiğiniz hikaye? Mesela gelmiş burayı döndürememiş ya da zaman yetmemiş, onu başka bir figürle süslemiş. Veya
1: süslemiş tabii var, bunlarda var. İşte mesela duvara gelen veya bir heykel önüne gelen yerlerde kaydırmış ama tabii
0: bu bir mimari hile.
1: Tabii hile yani, evet. Biz de yapabiliyoruz onu bazı şeylerde. Mümkün olduğu kadar tabii en aza indiriyoruz.
0: Peki bir eseri elinize aldığınızda onu siz de tarihlendirebilir misiniz? Ya da onun
1: canım,
0: gerçekten
1: tabii
0: o tarihe ait
1: tabii,
0: olduğunu
1: tabii şey. Çünkü dönemleri biliyoruz yani aşağı yukarı biz. En çok burada Roma var, Helenistik çağı var. Bizans pek o kadar değil zaten.
0: Bizans daha çok tahrip etmiş.
1: Tahrip etmiş tabii. Yani tek tanrılı dine geçince bilhassa bu heykellerin hepsini kırmış, yok etmiş. Yani
0: pagan kültürü saymış.
1: Duvarlara onları koymuş veya tabanlara, yok etmiş. Tekrar halk dönüp de bunlara gelmesin diye. Tabii en büyük tahribi onlar yapıyor.
0: Evet, evet. Yani sizden sonra bir de oğlunuz var galiba.
1: Evet, oğlum var.
0: Meslek ona devrolacak galiba.
1: İnşallah. Yani tabii bu güzel bir şey ya, kalıcı bir şey. Örneğin yok olan bir şey değil. Belki yüzyıllar veya bin yıllar gidecek bir şey.
0: Evet. Yani sizin babanızda var mıydı böyle bir meslek?
1: Evet, duvar ustasıydı. Yani o da duvar yapıyordu, örüyordu. Çok güzel de bir ustalığı vardı.
0: Evet. Yalnız şey, buradaki hani imparatorluğun Makedonya. yani... krallığı olduğu düşünürse siz de doğumunuz ve atalarınızın o topraklar yani evet. Demek ki tesadüf değil mi sizin iyi bir usta olmanız? Size şeyi de sorabilirim gerçekten merak ettiğim için. Almanlar bir dönem buradan tapınağı kaçırıyorlar, Zeus tapınağını
1: kaçırıyorlar. Ben ona inanmıyorum kaçırılan bir şeye.
0: Sizce nasıl olmuş olabilir?
1: Zaten o benim bildiğim kadarıyla...
0: Karl Humann ve ekibi.
1: Karl Humann ekibi, evet. Bu zaten kapalı bir tapınakmış. Hı hı. Ve o zaman tabii bizim eski insanlar zaten bu yukarıda garajın orada kireç yapıyorlarmış. Belki görmüşsünüzdür.
0: Evet, kireç
1: yani
0: kuyuları
1: temelleri varmış. Var evet orada da.
0: Rahatsız oluyor Karl Humann ve
1: Almanya'ya... Hayır, yok. Çok güzel figürlü taş getiriyorlar. Dikkatini orada. Çekiyor tabii. Hı hı. Şimdi yağmurlardan ve erozyondan bir köşesi açılmış bu tapınağın.
0: Evet.
1: Tabii mermer hazır var. Alıyorlar oradan. Diyor ki nereden geliyor? Tabii götürüyorlar. Diyorlar ki biz buradan alıyoruz. Bu o zaman hangisi artık yetkili bilmiyorum.
0: İzin alıyor galiba.
1: Tabii
0: Osmanlı'da.
1: Yani durduruyor.
0: Evet.
1: Diyor ki yani kireç yapmayın, çok güzel bir şey bu. Onlar da kabul ediyor. Onun yerine büyük ihtimal sanıyorum ki sönmüş kireç geliyor.
0: Başka bir yerden.
1: Almanya'dan geliyor büyük ihtimal. Onun karşılığında da tapırak. Ya örneğin işçisini bunu götüremezsiniz.
0: Evet.
1: Aşağı yukarı bilmiyorum ama 4,5 ton civarında çalamazsınız.
0: Sadece bu bir de.
1: Yani bir, evet yani. Şimdi bir de düşünürseniz koskoca tapınak mesela binlerce ton. Yani bu bilmiyorum ama 1-2 sene veya 3 sene bir zaman içinde giden bir şey.
0: Hı hı. Parşömen de değil bu gemilere yükle,
1: yani,
0: Mısır'a gönder.
1: Yani değil yani. Onun için biraz tuhaf oluyor. Çalma gibi bir şey ben sanmıyorum olsun ya. Ki resmen verilmiş bence.
0: Evet, evet, evet.
1: Hani tabii bir... bize göre şimdi tapınaklar biraz biliyorsun yani. Müslüman kesim için evet. Pek cazip değil.
0: Evet, doğru.
1: Ama aslında şimdi düşünürsen Almanya için çok büyük bir gelir getiren bir tapınak. Evet. Herkes mesela merak edip gidiyor ama biz sadece temellerini görüyoruz.
0: Evet, doğru.
1: Ya tabii gönül ister ki gelsin orijinal yerine.
0: Ama burası da iyi olmuş ya. Biz hani yani. Bir sürü arkeolojik öğren yerini kazıyoruz ama kazıyoruz diyorum yani. Özür dilerim çekiyoruz. Pergamon onların içerisinde en böyle gün yüzüne çıkmış ya ve hani Pergamon. Bilimsel olarak gün yüzüne çıktığında çok anlaşılıyor
1: ya, tabii
0: burada.
1: Tabii şimdi çok mesela daha önce de şeylere büyük imzalar atmış. En azından Perşimen burada bulunmuş.
0: İyi ki varsınız diyoruz o zaman.
1: Hepimiz.
0: Sayenizde biz de görmüş oluyoruz.
1: Yani şimdi işte yavaş yavaş bunları toparlamaya çalışıyoruz.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Teşekkür
0: kolay gelsin.
1: Ederim.
0: Görüşürüz.

0: Hocam Pergamon diyelim ve Pergamon'u böyle bir kısaca tarihsel süzgeçten bir getirelim. İsmi, dönemleri, kralları ve sonra Kızıl Avlu'nun avlusuna gelelim.
1: Evet, bu ismi ilk önce kim vermiş? Ondan başlayalım.
2: Hani ilk ne zaman kullandığına dair hani bir şeyimiz yok. İlk şu dönemden başladı ama tarihsel olarak tarihi kaynaklarda milattan önce 399-400'lerde Ksenofon'un Anabasis adlı romanında, 10 binlerin dönüşü romanında karşımıza çıkıyor. Anabasis romanında Ksenofon 10 binlerle birlikte Anadolu'ya gidip Perslerin arkasından geri dönerken Pergamon civarında konaklar ve orada Pergamon'la ilgili bilgiler verir ve biz Pergamon ismi ilk o dönem Ksenofon'un
1: en eski kaynak o.
2: Evet.
1: Evet. Şimdi tabii Pergamon bugüne kadar geldi. Şimdi Pergamon'dan konuşuyoruz değil mi?
0: Bergama. Bu sefer ben Bergama'dayım.
1: Bergama'dayız ama Pergamon'dan, yukarıdaki kentten konuşuyoruz. Bir de tabii bu kentin çok somut bir tarihi var.
0: İskender'den sonrası var.
1: Büyük İskender'den.
2: Zaten tarih sahnesine çıkma hani o zaman rastlıyor ama böyle tarih sahnesine çıkması İskender'den sonrasına denk geliyor. İskender'in o büyük imparatorluğu öldükten sonra halifeler arasından bölüşülünce Pergamon'da
0: 9000 talentlik bir şey bulunuyor galiba buraya mesela.
2: Lysimachos Trakya'da, Trakya'nın da egemenliği altında bulunan, Trakya'da egemenliği altında bulunan Lysimachos'un elinde öyle bir hazine geçiyor ve bunu Pergamon isminden de bir anlamına baktığımızda da korunaklı kale, müstahkem mevki, çok korunaklı bir yer olduğu için bir komutanlığı korumasında, Pleteuros diye bir komutanı korumasında buraya bırakıyor. Ve sonrasında ya milattan önce 281 yılına geldiğimizde bu Helenistik krallar arasındaki savaşlardan dolayı önce Lysimachos, arkasından Antiochos ölüyor ve burada bir yönetim boşluğu oluşuyor. Pleteuros burada, hazine de burada ve bu hazineyi kullanarak yavaş yavaş kenti geliştirmeye ve genişletmeye başlayacak ki
0: siyasi oyun var mı? Var gibi değil mi?
2: Yani iyi bir idareci var. Her iki tarafa böyle ilk dönemde bir o tarafın sikkelerinde portresini kullanıyor, bir diğer tarafın,
1: tabii,
2: bir İskender'in.
1: Pleteuros'a bakarsak yani bir komutandan, bir kraldan falan çok öte müthiş bir siyasetçi gibi geliyor.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi mesela ilk önce bir Traian tapınağı, ondan sonra Hadrianus'un devam ettirdiği aynı tapınak, Traian'ın tanrısallaştırılması, Hadrianus'un tanrısallaştırılması ama hem psikolojik bir tarafı var bunun bu şehirliler için hem de siyasi bir tarafı var. Yani Roma'yla yaklaşma meselesi var ya da Roma'ya bir ne derler, kompliman yapma meselesi var. Bu tabii ki siyaset yani duygusallıkla
2: yani o dönemde Roma'ya yaklaşmasının aslında Roma'nın genişleyeceğini, buralara yayılacağını gördüğü için böyle bir ilişkiye tabii giriyor.
0: Peki savaşçı da değil galiba değil mi? Daha böyle hani
2: savaşlar da yapmış ama genelde siyaset yolu da çözmeyi tercih ediyor.
1: Evet.
2: Şimdi mesela o Kibele konusu açılmışken Roma'yla ilişkiyi kuralım. Kibele'nin Roma'ya taşınması, Kibele kültürünün ana tanrıça, Kibele kültürü Pergamon üzerinde olur. Ve o Roma'nın Kartaca ile girdiği bir savaş var biliyorsunuz. Yenişemiyorlar, yenemiyor Kartaca'yı. Bilicilerine danışıyorlar. Diyorlar ki Anadolu'daki Kibele kültürünü buraya getirirseniz bu savaşı kazanırsınız. Hannibal'a karşı savaşta.
0: Yine orada da devreye giriyor.
2: Ve o Kibele kültürü Pessinus'ta, İç Anadolu bölgesindeki Galatların egemenliği altında. Galatlar o dönem çok böyle
0: barbar.
2: Herkesi haraca bağlamış ve Pergamon'la da arasının yani savaştan bir iki toplum ve Pergamon kralları o koşullarda bile gidip oradaki ana tanrıça ait olan o kült yerine geçen bir meteor taşı var. O taşı getiriyor Pergamon'a. Burada bir süre kalıyor. Sonra Roma'dan gelen heyete verip götürüyor. Yani orada da yine siyasal ilişkilerini çok iyi kullanarak o kültün Roma'ya taşınmasına aracılık eden krallıktır.
1: Peki mesela o kültlerden konu açılmışken hemen arkamızda da gördüğünüz bu Kızıl Avlu'ya gelelim. Öyle anılan yere gelelim. Sonra tekrar Pergamon'dan bahsederiz.
0: Evet.
1: Burası ilk önce bir Roma tapınak mı demeli? Tapınağı olarak yapıldı.
0: İkinci Hadrian dönemine mi denk geliyor?
1: Yine Hadrian tarafından galiba.
0: İki mi? Milattan önce iki.
2: Milattan önce yani Hadrian'ın imparatorluk dönemi milattan sonra 117-138 tarihleri döneminde onun imparator olduğu dönemde yapıldı düşünülüyor.
1: Evet ve Mısır tanrıları adına yapıldı.
2: Göreceğiz evet. İşte Demeter'in Athena'sına, Hera'sına, Zeus'una, Dionysos'una bütün tanrılar var. Hani sadece bu olsa bu sorgulanabilir neden sadece Mısır çıktı ama o dönemde paganizm olduğu için bütün tanrılara ait bir şeyi görebiliyoruz burada.
0: Dışı mermermiş galiba sonradan böyle.
2: Kızıl evet yani kızıl avlu denmesinin sebebi bu alttaki ortaya çıkan mermerler söküldükten sonra ortaya çıkan o duvar örgüsünden kaynaklı. Tamamen duvarın üzerindeki küçük delikler var. Dikkat ederseniz onu çok net görebilirsiniz. Onlar o bronz kancalarla plakaları tutan deliklerin yerleri. Kiliseden bu yukarıdaki kule de bu arada bir dönem Osmanlı döneminde bir kiliseye çevriliyor. Şimdi bugün cami olarak kullanılıyor.
1: Evet.
2: Ve yani bu Serapis ve yapılmış tapınaklar için en büyüklerinden biri ve iyi korunmuş.

0: Bergamon için en fazla etkilendiğim mekan burası. Yani bu kütüphane mekanı. Daha fazla hayal kurabiliyorum burada. Ve o kütüphaneyi gözümde canlandırmak istiyorum. İskenderiye ile kıyaslamak istiyorum. Ve hakikaten burada olmaktan da şu anda haz duyuyorum. Böyle bir tarih boyunca dünyanın en büyük kütüphane, antik dönemin en büyük kütüphanelerinden ikincisi ya da birincisi.
1: Evet, ona karar havaya girdiniz bakıyorum hocam.
2: Havasına yani bence havaya ya. Girmemek şey olur burada. Böyle
1: bir rahat
2: olur.
1: Yani.
2: Yani evet, İskenderiye Kütüphanesi çok önemli antik dönemde. Pergamon Kütüphanesi ile İskenderiye Kütüphanesi, Helenistik krallıklar ikisi de bir yarış içine giriyor. Çünkü Pergamon Kütüphanesi de zenginleşmeye başlıyor ve antik dönemde papyrus yazı malzemesi olarak kullanılıyor. Oysa Mısır'da üretiliyor. O yüzden Mısır hani çok daha bu anlamda eli daha güçlü. Evet.
1: Ama ne zaman ki burası güçleniyor ve güçlendikten sonra artık parşömeni kesiyor, buraya papyrusu kesiyor, burası parşömeni icat ediyor. Doğruydu değil mi?
0: Mısır papyrusu göndermekten
1: vazgeçiyor.
0: İmtina ediyor. Evet, yani zorluk çıkartıyor.
2: Parşömen dediğimiz kağıt halinde kullanılması ilk defa Bergama'da.
1: Daha o yüzden inceltiyor yani.
2: İnceltiyor ve karta pergamana, pergamana kağıdı olarak adlandırıyor. Sonra parşömen ismini alacak ki ve bu kütüphaneyi de zenginleştirecek. 200 bin ruloluk bir kütüphaneye dönüşecek burası.
1: Antonius geliyor.
0: Ve oraya gelmiyoruz daha.
1: Gelmiyor Antonius, vazgeçiyor.
0: Hemen bir an önce kütüphaneye göndermeye çalışıyorsun.
1: Yok, olur mu?
0: Göndermeyelim biraz daha. Şimdi mesela şunu soracağım. Papyrus bitkiden elde edilen bir şey ve esnek.
2: Evet.
0: Ve rulolar oluyor. Şimdi bizim bildiğimiz gibi bir kütüphane olmasa gerek o zaman. Yani kitaplar böyle yan yana sıralı değil de rulolar
2: evet,
0: yan yana sıralı. Ruloların kapları var vesaire. Peki parşömenin şey olarak, malzeme olarak niteliği papyrusa benziyor mu? Çok esnek bir şey olmadığını düşünüyorum.
2: Kesinlikle değil ve aslında burada yani, çok önemli bir şey oluyor. Bugün kitap ya da defterin çıkış noktasını da kodeks dediğimiz şeyin oluşumu da parşömenle başlar. Dolayısıyla onu da buradan başlatabiliriz.
0: Rulodan Bergamo'da. Vazgeçiş ve...
2: Yani rulo olarak da kullanılıyor ama düz bir şekilde de kullanabiliriz. Papyrusu kullanamıyoruz.
0: Kullanamıyoruz.
2: Dolayısıyla kodeksin oluşturması, yani kitabın oluşumun merkezi de parşömenle birlikte Bergama, Pergamon, antik Pergamon kenti diyebiliriz.
1: Aslında şahsına münasip bir sürü yapısı var ama bu yapı özellikle son yıllarda adından çok fazla söz ettiriyor. Athena, kutsal alan Suna. Değil mi? Athena, tapınağı Suna.
2: Yani kentin tanrıçası, kurucu tanrısı Athena ama yani Athena ve Zeus'a adanmış bir
0: Zeus.
2: Biz daha çok Zeus Suna'yla...
1: İkinci Eumenes döneminde mi yapılıyor?
2: İkinci Eumenes döneminde.
1: Çok güzel rüzgarı da var ya. Ilık baksanıza ne güzel.
2: Nasıl yaz kış böyle hocam.
1: Evet.
2: Çok hoş
1: en
2: bir rüzgarı var.
1: Güzel mekan yeri denilebilir. Hocam şimdi Karl Humann.
0: Tabii burada. Zeus deyince, yani bu sunak deyince Berlin ve Humann mutlaka akla gelecek bir
1: isim.
2: Almanlarla Osmanlılar arasındaki bu demir yolu anlaşmasına adam müteahhit.
0: Tabii.
2: Yol mühendis olarak geliyor.
1: Burada bakıyor ki kireç kuyuları var. O kireç kuyularından bir tanesinde bir parça geçiyor eline. O parçayı Almanya'ya gönderiyor. Alın bunu bir inceleyin diyor. Almanlardan olumlu bir cevap geliyor herhalde. O da diyor ki var olan Osmanlı hükümetiyle yazışın. Ben burada kazı yapmak istiyorum diyor. İlk bir sene kazı izni veriyorlar galiba.
0: Bayağı anlaşmalı bir şey var burada. Ticaret var yani.
1: Evet.
0: Devlet satıyor, onlar da getiriyor. Başka bir şey yok burada yani. Hani bir hırsızlık durumu varsa belki anlaşmanın dışında biraz daha fazla götürüyor.
2: Evet, yani hani anlaşma dışında götürülen şeyler de sonrasında bir şekilde anlaşmanın içine konuyor.
0: Evet, evet.
2: Abdülhamit'ten imza alınıyor. Bence hani yani o dönemde Osmanlı'da hakikaten Osmanlı'nın son dönemi biraz tarihi esere koruma anlayışı olsaydı o eserler burada da korunabilirdi.
0: Ve arkamızda görülen halinden başka, temel taşlarından başka bir şey yok. Görmek isteyen Berlin'deki müzeye gidip şahane bir şekilde oraları seyredebilir.
2: Bu bugün aslında 5 yıl boyunca bir kapalı müze.
1: Ben de bugün öğrendim.
2: Evet, hocam söyledi. Yani 5 yıl sonra bir yılı geçti galiba, tadilata girdim. Hmm. Ve Pergamon, Berlin'deki müzeler adası olarak geçen kısım, ki Pergamon Müzesi de ilk yapılanlardan biridir, Dünya Miras Listesi'nde. Ha. Bu sefer sunağın olduğum, yani sadece Zeus Pergamon Müzesi değil, alan bir Dünya Miras Listesi'nde. Pergamon kenti de geçen yıldan itibaren Dünya Miras Listesi'nde. Dolayısıyla burayla ilgili kentin dışında kente ait olan başka bir şey de orada Dünya Miras Listesi'nin, evet, bir parçası gibi oluyor.
0: Ve bunu senin de içinde bulunduğun bir grup, belediye, Bergama Belediyesi ile birlikte buradan
1: UNESCO
0: ile bir şey işbirliği,
2: evet,
0: halinde.
2: Evet, Bergama Belediyesi bünyesinde UNESCO Dünya Miras ve Alan Yönetim bir birimi var. O birim Bergama UNESCO Dünya Miras Listesi'ne aday olunca 2011 yılında hemen öyle bir birim kuruldu belediye, evet, bünyesinde ve dosyayı hazırladık ve 3 yıl gibi kısa bir süre içinde de Türkiye'nin 13. UNESCO Dünya Miras alanı olarak Dünya Miras Listesi'ne adını yazdırdı.
3: Harika. Biz de gurur duyduk bundan, değil mi hocam?
0: Peki.
3: Cimnasyona mı geçelim?
0: Zeus altarını da gördüm. En azından konuştuk dedim.

0: Hocam, antik Pergamon kentinin cimnazyonu, yani eğitim kurumundayız, spor merkezi gibi.
1: Evet.
0: Burası böyle tepeden baktık, harika görünüyor. Buranın hikayesini kendisinden dinleyelim değil mi? Ne dersiniz Emre Hocam?
2: Elbette, ne demek. Buyurun.
0: Buyurun.
3: Hocam, yani hakikaten Pergamon'un en önemli yapılarından biri. Aslında hani buraya gelen turistler sadece Akropol dediğimiz yukarı kısmı geziyorlar ve gidiyorlar. Bu orta kente ya da aşağıya kimse inmiyor.
2: Ama çok uzak değil mi gerçekten?
3: Uzak ama hani burayı görebilmek için aslında konaklamak gerekiyor.
2: Doğru.
3: Bergama'da kalacaksın ki Bergama'yı anlayabilirsin. Yani Astepion'undan tutun, kale kentin içindeki Osmanlı dönemine ait bir yerleşim var. Orayı görmek lazım ve orta kenti görmek
2: çok
3: lazım.
2: Çok dağılmış her tarafa.
3: O yüzden hani belki turistlerin gördüğü, yukarıda gördüğü, kentin Akropol kısmında gördüğü eserlerden daha çok aşağı orta kentte var. Bunlardan en önemlisi tabii ki Pergamon Gimnazyumu. Antik dönemin, Helenistik dönemin en büyük gimnazyumu. Biz şimdi burası 3 terastan oluşuyor, 3. terasındayız. Yani yukarı terasındayız ve etrafı sütunlarla çevrili palestra dediğimiz alandayız. Bu oyunların yapıldığı, güreşlerin ya da değişik sportif faaliyetlerin yapıldığı meydandayız.
2: Bir şey soracağım. Burada sadece çalışma oluyor ama, değil mi? Sportif çalışmalar oluyor.
3: Yani
2: burada seyirciler toplanıp da mesela bu müsabakaları seyretmiyorlar.
3: Tabii ama yani kendi aralarında bu tür etkinlikler yapıyor ama dediğiniz gibi böyle kalabalık bir kitlesel seyircilerin olduğu bir etkinlik değil.
2: Onlar stadyumlarda.
3: Kesinlikle. Ha.
2: Evet.
3: Evet. Sadece sportif faaliyetler değil tabii, burada diğer eğitimler de veriliyor. Şimdi buranın şöyle bir özelliği var. Burada genelde gimnazyumlarda daha çok gençlere yönelik yapılan bir eğitimdir. Burayı şöyle adlandırıyorlar. İşte üst terasta yetişkinler, orta terasta
2: gençler,
3: bir alt terasta çocukların eğitiminde dahil veriler, daha doğrusu antik kaynaklar.
2: Peki bu gördüğümüz biçim nereye ait? Roma'ya ait herhalde. Yani en son hali
0: şu anda günümüze
2: bu Roma.
3: Aslında yani bulunduğumuz alanın bu gördüğümüz plan çerçevesi Helenistik dönemdeki şekli üzerine Roma geliştiriyor. Özellikle her iki tarafına yaptığı hamam yapısıyla bu bir ek olarak yapıyor. Çünkü Helenistik dönemde yandaki şeyler yok, hamamlar yok. Aynı zamanda içinde bir yaklaşık bin kişilik bir odeonu var.
0: Odeon neydi hocam?
3: Odeon daha çok bir müzik dinletilerinin yapıldığı yer. Aynı zamanda belki kışlık tiyatrolar da diyebiliriz. Daha küçük tiyatrolar da belki oynanıyor.
0: Daha korunaklı.
3: Ya da hani bir nevi kent toplantılarında yapıldığı yerdi ama evet. Hani odeon deyince müzik dinletilerinin yapıldığı yer olarak.
0: Canlı müzik tabii, değil mi?
3: Geçiriyor tabii ki.
2: Şimdi bir şey daha var tabii, daha önce de senden konuşmuştuk. Bu jimnazyonların görevleri ya da işlevleri diyelim, hani spor üzerine öyle biliyoruz. Ama mesela Yunan toplumunda spor şu anda bizim anladığımız anlamda bir spor değil herhalde.
3: Kesinlikle.
2: Bunun bir yani bu yeri de kastederek onu soruyorum. Burası da bir kutsal alan sayılabilir çünkü sporun Yunan toplumunda bir kutsallığı var. Yani dini bir şey aslında.
3: Var. Şimdi agoralarda olduğu gibi, agoraların içinde bir agora adanmış bir tapınak, bir tanrı olur. Buradaki gimnazyumda da bir tapınak var mesela. Hem yan taraftaki teras üzerinde hem de bir alt terasta, ki orta terasta dediğimiz bir tapınak da var. Dolayısıyla hani kutsaliyeti tabii ki var. Aynı zamanda hani bugünkü sporla kesinlikle alakası yok. Hem onun yanında, sportif faaliyetlerin yanında diğer bilimsel ya da işte edebi eğitimler de veriliyor burada.
2: Evet.
3: Böyle bir özelliği
0: eğitim
3: var.
0: Eğitim kurumu gibi.
3: Bir bütün olarak.
0: Kompleks.
3: Yani aslında bugün Avrupa'daki bazı dillere de geçmesinin sebebi de odur. İşte Almanca'da gimnazyum, bugünkü bizim liseye denk geliyor. Gimnazyum olarak bugün de kullanılıyor aynı terim.
2: Yani işte o iyi vatandaş tanımına bakarsak Yunan toplumunda, hani Platon'u falan aklıma getirdiğim zaman işte bir taraftan sporcu olacak, öbür taraftan sanatla ilgilenecek ki onun sertliğiyle bunun yumuşaklığı dengelensin.
1: Kesinlikle, evet.
2: Bunu da o işlevde görebileceğiz, evet. Yani.
0: Çok güzel bağladınız.
2: Bitti mi konu?
0: Bilmiyorum ama güzel bağladınız. Bunun göre... üstüne ne söylesek, evet. Boş. Yolcu yolunda gerek.

0: Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Pergamon'un son anında artık buradan gidiyoruz.
1: Evet.
0: Aklımda kalan şey, kütüphanede de söyledim. O mekan, kütüphanenin hikayesi. Bir de en son şunu söyleyeyim. İstanbul'da Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde tesadüfen buranın arkeologlarından Herrat'ı tanımıştım. Onu da aklıma getirdim. Onu da anmış olayım. Ondan sonra söylenecek bir şey kalmıyor. Gidelim artık. Başka yerler var çünkü.
1: Taşlarla insanları baş başa bırakalım.

0: Bugün de yepyeni bir cevap soruda yarışmasıyla karşınızdayız. Dört yarışmacımız karşımda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bu arada bugün Funda Hanım aramıza hoş geldi.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii. İsmim Funda Arda. Kütahya doğumluyum. 1970 yılında doğdum. İstanbul'dan katılmaktayım yarışmamıza. Kimya öğretmeniyim, taze bir emekliyim. Bundan sonra böyle güzel anılar biriktirmek için ilk adımda yarışmanıza katıldım. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Ne zaman emekli oldunuz?
1: Yeni, Haziran ayında.
0: Haziran ayında.
1: Evet.
0: Peki, bu zamana kadar nerelerde görev yaptınız?
1: Ben özel okullarda yaptım. Kimya ve fen bilgisi öğretmenliği yaptım. Oğlumla ilgilenmek için İstanbul'a geldim. Burada devam ediyoruz hayatımıza.
0: Alışmak zordur tabii bu kadar yoğun bir temponun ardından emekliliğe geçiş.
1: Evet. O yüzden meşgale arıyoruz. Hemen pazartesi gördüm sizin reklam dönüşlerinizi. Hemen başvurdum. Ertesi günde arandım. İlk yarışma

0: heyecanı ilk deneyimlerim olacak. Zaten de bu nedenle buradayım.
1: Bunda Hanım'a başarılar diliyoruz ve çiçeği burnunda nişanlı, karnında kelebekler uçuşan sevgi adamı sevgili Bilal. Hoş geldin.
2: Teşekkür ederim Ersin Bey bu güzel sözler için. Hoş bulduk. İlk günkü yarışma çok güzeldi. Yani buradaki arkadaşlarımla kurduğum ilişkiler olsun, yarışmanın formatı olsun. Yarışma demeye geçen herkese teşekkür ediyorum. Gayet keyifli bir yarışma.
1: Nişanlınızla konuştunuz mu peki ilk yarışmadan sonra?
2: Tabii ilk yarışmadan sonra konuştuk.
1: Mutlu olmuştur herhalde sizi izlerken.
2: Evet, evet, aynen öyle.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Işıl Hanım.
3: Efendim.
1: Nasılız?
3: İyiyiz.
1: Yüzünüz gülüyor.
3: İyi, evet tabii ki. Ben hep gülerim zaten.
1: Ne güzel.
3: Allah anlatmasın diyelim.
1: Özellikle tabii yarışma ekrana geldikten sonra sizin ne kadar pozitif bir insan olduğunuzla ilgili olarak da güzel geri dönüşler oldu. Bu yarışmada da yüzünüzün gülmesini temenni ediyoruz.
3: İnşallah.
1: Diğer yarışmacımız Murat. Hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
1: Bir önceki yarışmada seninle finalde yarışmıştık ve 5000 liranın sahibi oldun.
4: Aynen. Kazandığım için gerçekten çok mutluyum. Keyif vericiydi benim için. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. İnşallah güzel bir yarışma geçiririz.
1: Birbirinden değerli 4 yarışmacımızla birlikte biz artık hazırız. Funda Hanım aramıza yeni katıldı. Formatla ilgili olarak hemen kısa bir bilgi vereceğim. Daha sonra da ilk sorumuza geçiş yapacağız. 3 etabımız var. Final öncesinde 1. etapta 4 soru yönelteceğim. Her biri 1000 puan değerinde. Bir yarışmacımız bildiği takdirde 2000 puan kazanacak. 2. etapta dikkat etabı var. Dikkat etabında beni dikkatli bir şekilde dinlemeniz lazım. Çünkü cevap sorunun içerisinde. Her biri 2000 puan değerinde. Ve 3. etabımızda akıl oyunu. Orada ise her bir sorunun cevabı 3000 puan değerinde. Bir kişi bildiği takdirde 6000 puana sahip olacak. En çok puanı toplayanla birebir finalde karşılaşacağız. Eğer sizler hazırsanız, izleyicilerimiz de öyle tahmin ediyorum ki hazırdır. Cevap soru da 1. sorunun konu başlığıyla başlıyor.
5: Cevap soru da. And I'm gonna stop you.

İlk sorumuzun konu başlığı bir kahraman, Süpermen. Süpermen dünyanın en süper kahramanlarından biri. Bir uzaylı gezegeni olan Krypton'dan dünyaya yollanmıştır. Uçmak, her şeyin arkasını görebilmek, her şeyin sesini taklit edebilmek, zehir ve hastalıklardan etkilenmemek gibi olağanüstü güçleri vardı. Tek zayıf noktası ise kriptonit taşıdır. Yeşil kriptonit taşı Süpermen'in güçlerini kaybetmesine hatta ölmesine neden olabilir. Gerçek kimliğini Clark Kent adı altında saklamaktadır. Süpermen'in kostüm renkleri Amerikan bayrağına gönderme yapmak için mavi kırmızıdır. İlk sorumuz gelsin. Süpermen'in kimliğini gizlemek için yaptığı meslek nedir? 20 saniye süremiz başladı.

0: son 5 saniye. Bin puan değerinde ilk sorumuz. 4 yarışmacımızın cevabını göreyim lütfen. Bilal.
1: Ersin Bey, dünkü gibi cevap vermeyerek başladım bugünkü yarışmaya da. Yanlış cevap vermek istemedim açıkçası.
0: Aşktan kaynaklı diyebiliriz herhalde. Funda Hanım.
2: Gazeteci. Gazetecilik.
3: Murat gazetecilik.
0: Cevap. 3 yarışmacımız gazeteci cevabını verdi. Bilal Bey yarışmaya dünkü gibi yine hiçbir şey yazmadan başladı. Bakalım bundan sonrası ne olacak? O halde ilk sorumuzun cevabını görelim. Gazeteci, evet, tabii ki doğru cevaptı. Funda Hanım, Işıl Hanım ve Murat Bey

Birlikte puanları bölüştüler ve 350'şer puanla yarışmaya başladılar. Geçiyoruz cevap sorudanın ikinci sorusuna. Önce konu başlığımız. İkinci sorumuzun konu başlığı Balıklı Göl. Balıklı Göl, Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığında düştüğü yer olarak bilinir. Kutsal olduğuna inanılan balıkları ve çevresindeki tarihi eserlerle meşhurdur. Hikayesi ise şöyledir. İbrahim peygamber, devrin zalim Babil hükümdarı Nemrut ve halkının taptığı putlarla mücadele eder. Nemrut tarafından bir tepeden ateşe atılır. Hazreti İbrahim'in atıldığı ateş suya dönüşür ve odunlarda balık olur. O günden sonra gölün adı Halilür Rahman olur. Sorumuz gelsin. Balıklı Göl hangi ilimizde yer almaktadır? 20 saniyelik süremiz başladı.

0: 5 saniye kaldı. Süremiz bitti. Cevapları göreyim lütfen. Bilal Bey.
1: Şanlıurfa.
0: Funda Hocam.
2: Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa. Işıl Hanım'ın cevabı da.
2: Şanlıurfa.
0: Ve Murat.
3: Şanlıurfa.
0: Son finalistimiz. Şanlıurfa. 4 yarışmacımız da Şanlıurfa cevabını verdi. Şanlıurfa'ya giden var mı acaba? Yine her zamanki gibi Murat önce elini kaldırdı. Murat'ın efendim bilmeyenler için söyleyelim. Türkiye'de sadece gitmediği 10 il kalmış. Onlara da gidecek herhalde. Öyle onlara görünüyor.
3: Gideceğim.
0: Gidecek. Bilal Bey, gittiniz mi Şanlıurfa'ya?
1: Yok, gitmedim henüz.
0: Gitmediniz.
1: Evet. O bölgede sadece Adana ve Gaziantep'e gittim.
0: Belki balayı olarak şöyle bir Anadolu turu, güneye doğru da eğer inerseniz oraya evet, gitme fırsatında
1: mutlaka
0: bulursunuz.
1: Mutlaka.
0: Balıklı Göl çok güzel bir yerdir.
3: Çok muazzam
2: gerçekten
3: bir yer.
2: Gerçekten çok güzel.
0: Peki, o zaman cevabımızı da madem 4'te 4 aynı cevapla, tabii ki cevabımız da Şanlıurfa'ydı. 4 yarışmacımız cevabı bildi. Güzel de bir yerdir tarihi eserler. Ben de birçok kez gitme fırsatı buldum. Sadece gezmek değil, tabii aynı zamanda yani yemek de güzel yani Şanlıurfa'ya gitmişken. Efendim, geldik şimdi. İkinci sorumuzu geride bıraktıktan sonra üçüncü sorumuza, işte konu başlığı.
4: 60 gibi olmayayım ama kafanız kalır.
5: Çok bakmayın kız, gözünüz kalır. Şaka şaka bakın.
4: Yakına bak.
5: Yalnız ağır.
4: Hele bu.
5: Bu ne düşüyor böyle?
4: Bak.
5: İkisi beraber. Bir, iki, üç. Yalayınca yüzünüz aydınlandı ha.
4: Tabii.
5: Gelin kişi ne yapacak?
0: Akraba ilişkileri, ilginç bir soruyla karşı karşıyayız. Bakalım sorumuz neymiş? Evlilik insana birçok akraba bağını da getiren bir kurumdur. Bir kadın eşinin annesine kayınvalide, babasına kayınpeder diye hitap eder. Eşinin erkek kardeşi kadının kayınbiraderi olur. Bir erkek evlendiği kadının kız kardeşine baldız der. Akraba ilişkileriyle ilgili sorumuz gelsin. Bir kadın kocasının kız kardeşine nasıl hitap eder? 20 saniye süremiz başladı. Bir kadın kocasının kız kardeşine nasıl hitap eder? Üçüncü sorumuz 10 saniye kaldı. Süremiz bitti. Soruların cevabını görüyoruz şimdi. Bilal?
1: Elti.
0: Bilal'in yanıtı elti oldu. Funda Hocam?
2: Görümce.
0: Işıl Hanım?
2: Görümce.
0: Işıl Hanım'ın yanıtı da aynı. Murat Bey?
3: Görümce.
0: Yine 3 yarışmacımız aynı görümce cevabını verdi. Bilal elti cevabını verdi. Bilal, cevabın doğru olabilir mi?

0: mi? Hala aynı iddiada mısın?
1: İddiada değilim aslında. Elti ile görümce arasındaydım. Ama o hayata geçişkenlik döneminde olduğum için yanlış cevap da olabilir.
0: Evet. Kendisi 1,5 aylık nişanlı. Daha henüz akraba ilişkileriyle ilgili olarak tam böyle kapsamlı bir detaya hakim olmadığından dolayı şu anda elti ve görümce arasında
1: iddialı
0: gidip geldi. Evet. İddialı olmadığını diye getiriyor. Peki o zaman sorumuzun cevabını görüyoruz. Görümce doğru yanıttı ve yine 3 yarışmacımız puanları paylaştılar. Şu anda Funda Hocam, Işıl Hanım ve Murat 950 puana sahipler ve Bilal'in sadece 250 puanı var ama bu yarışmanın ilerleyen etaplarında dengelerin değişebileceğini de belirtelim. Çünkü puanlar da yükselecek etap etap. Geldik 4. sorunun, yani 1. etabın son sorusu, son 1000 puanlık sorunuz, işte konu başlığı.

Fransız devrimi, tarihi bir yolculuk yapacağız şimdi. Ekonomik sıkıntılardan bunalan Fransız halkı 14 Temmuz'da Bastille baskınını gerçekleştirdi. Bu baskınla başlayan Fransız devrimi ülkeye cumhuriyeti getirdi. Eşitlik, özgürlük ve adalet ilkeleri cumhuriyetin temel taşları haline geldi. Fransızlar bu devrimle birlikte Roma Katolik Kilisesi'ni ciddi reformlara gitmeye zorladılar. Fransız devrimi Fransa'da başlayıp tüm dünyaya yaydığı milliyetçilik akımı sebebiyle de dünya tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Sorumuz gelsin. Fransız devrimi kaç yılında gerçekleşmiştir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Bakalım cevaplar nasıl? Dört yarışmacımızdan da rica ediyorum. Bilal?
1: 1789 yılında.
0: Funda Hocam?
2: 1789.
0: Işıl Hanım?
3: 1789.
0: Ve Murat?
4: 1789.
0: Dört yarışmacımız da aynı yanıtı verdi. Bakalım 4'e 4 mu olacak yoksa puan alamayacaklar mı? 1000 puan değerindeki 4. sorunun cevabı geliyor. 1789 doğru cevaptı. Tebrik ediyorum. 4'e 4 ile 4. soru ve 1000 puan 4'e bölündü. İlk etabı bitirdik. 1000 puanlık sorularımız geride kaldı. Bilal biraz aşk derken sonradan yavaş yavaş artık tekrar yarışmaya dönüşü gerçekleştirdi. Evet, 500 puandasın. Diğer yarışmacılarımız 1200 puana sahipler. Funda Hocam, Işıl Hanım ve Murat. Funda Hanım, üzerinizde pembe bir kıyafet var. Renklerle ilgili olarak seçiminiz nasıldır? Hep böyle canlı renkler mi seçersiniz?
2: Evet, seçerim. Siyahı çok severim. Beyazı da çok severim Galatasaraylı olmama rağmen.
0: Galatasaraylı.
2: Günlük hayatımda en çok giydiğim renklerdir ama renkli olmayı da seviyorum. Yani sarıya da yakışan her rengi seviyorum.
0: Yüzden... Futbola olan ilginiz var yani.
2: Var. Yani fanatik Galatasaraylıyım.
0: Maçlara gider misiniz?
2: Giderim. Ali Samiyen'deyken çok gidiyordum. Yeni stadımızda çok fazla takip etmiyorum.
0: Peki başka Galatasaraylı var mı? Diğer takımları da alalım madem sormuşken Bilal.
1: Evet, ben de Fenerbahçeliyim Ersin Bey.
0: Fenerbahçeli. Evet.
3: Tabii ki Fenerbahçe.
0: Fenerbahçeli.
4: Ben de Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeliyim.
0: Fenerbahçe. 3 Fenerbahçeli'nin evet. arasında evet. Funda Hanım başarılar ezeli diliyorum rekabet. Size. Fenerliler kuşatmış bir vaziyette şu anda sizin çevrenizi. Ezeli evet. rekabet tabii ki.
2: Karşıda da oturuyorum.
0: Bilal, nişanlının hangi takımı tutuyor?
1: O da Fenerbahçeli.
0: O da Fenerbahçeli. Evet. Birbirinizi iyi buldunuz demek
1: evet,
0: ki.
1: Evet, evet. Ben tanışmadan önce 4 yıldır kombineli taraftardım.
0: Evet.
1: Tanıştıktan sonra zaten pandeminin de etkisi var, tanışmanın da etkisi var. Artık maçları bıraktım gibi.
0: Beraber gidersiniz inşallah.
1: İnşallah.
0: Peki. 4 sorumuz yani 1. etabımız bitti. Şimdi eğer hazırsanız biraz böyle kısa sohbetin ardından 2. etaba başlıyoruz. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Evet. 2. Evet. etap başlasın. İkinci etapta yine 4 soru yönelteceğim. Bu kez her bir sorunun değeri 2000 puan değerinde. Ve dikkat gerekiyor. Ben okuyacağım soruları sizin de çok dikkatli bir şekilde dinlemeniz gerekiyor. Çünkü cevap sorunun içinde yer alacak. İşte 2. etabın ilk sorusunun konu başlığı.
5: Seni seviyorum.
6: Je t'aime.
7: Te quiero.
8: Ich liebe dich.
9: Ti amo.
10: I love you.
11: Ja, люблю тебя.
12: Ani öf tutra.
13: Kocham cię.
14: Lucham.
15: Ich liebe dich.
16: Je t'aime.
17: Ja, elsker dig.
18: Ti amo.
0: Seni seviyorum. Herkesin bildiği, herkesin söylediği ama acaba yeteri kadar söylüyor muyuz? Bunu isterseniz sorudan sonra hep birlikte bir konuşalım. İspanyolca te quiero, İngilizce I love you, Azerice men seni sevirem, Almanca ich liebe dich, Tatarca men seni seviyem, Makedonca te çagam, Özbekçe men seni sevemem, Fransızca je t'aime, Yunanca agapo, İtalyanca ti amo, Portekizce eu me você, Rusça ya te люблю. Farklı diller, farklı söylemler ama hepsi aynı yere çıkıyor. Seni seviyorum. İşte sorumuz. Men seni seviyem. Hangi dilde seni seviyorum demektir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: Bakalım cevaplar nasıl? Bilal?
1: Azerbaycan olarak aklımda kaldı.
0: Funda Hocam?
2: Azeri.
0: Işıl Hanım?
2: Özbekçe dedim.
0: Ve Murat?
3: Azerice.
0: Azerice 3. Aynı cevap yazılmış. Işıl Hanım'ın farklıydı. Bilal, aşkın tarifini yapman mümkün mü? Sen de biliyorsun bir önceki yarışmada evet. Çünkü aşk üzerine çok böyle detaylı, kapsamlı bir sohbet yapamadık.
1: Yani aslında aşk yani her şeyin içinde gizlidir. Şiirin içinde de, romanın içinde de, belki gezdiğiniz, gördüğünüz bir yerde de, beraber olduğunuz her yerde diyebilirim.
2: Evlat, yani torunuma söylüyorum, herkese söylerim yani. Sevdiğim bütün insanlara seni seviyorum derim.
0: Funda Hocam, öğrencilere özellikle insanlara karşı hitap etme konusunda ve birbirlerine karşı olan sevgilerini dile getirmeleri konusunda telkinlerde bulunuyorsunuz.
4: Her zaman, en güzel dil sevgi dili. En tartışmasız, en kolay, en masrafsız dil sevgi dili. Ne kadar çok sevgiyi verirsek o kadar çok alacağımızı her zaman söylüyorum.
0: Peki, 3 cevap aynı, 1 cevap farklı. Acaba doğru hangisi? Buyurun cevabı görelim. Cevap soruda. Almanca, ich liebe dich. Tatarca, men seni seviyem. Makedonca, te çagam. Evet, Tatarca doğru cevap olacaktı. Men seni sevirem'le men seni seviyem arasında bir harf. İşte cevabı bir anda Tatarca yaptı. 4 yarışmacımıza da puan veremiyoruz. İlk kez bir yarışmacımız puan alamadı. Böylelikle ikinci etapta 5. soruyu geride bıraktık ve geçiyoruz. 6. sorumuz işte konu başlığına.
5: Guten Tag, Komutan. Guten Tag, Türko. Pasport. Das ist mein Passport. Sen tamam, Türko, geçebilirsin. Seolun ili bediyor komutan.
0: Konu başlığı Almanya ve Türk göçü ama az önce büyük sanatçı Şener Şen'i de gördük. Saygıyla eğiliyoruz önünde. Gerçekten olağanüstü bir oyuncu. Türk sinema tarihinin en efsane isimlerinden birisi. İşte sorumuz geliyor. Geçtiğimiz 60 yıl içerisinde Türkiye'den Almanya'ya çok fazla insan göç etti. 31 Ekim 1961'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Devleti

Ardından gelecek Almanya kağıdını bekliyorlardı. İşçiler dişlerine kadar sıkı bir kontrolden geçiyordu. İstanbul Sirkeci Garı'ndan Münih Garı'na yaklaşık 3 günlük bir yolculuk yapılıyordu. 1973 yılında Almanya'daki Türk işçilerin sayısı 900 bini bulmuştu. 1974 yılında yabancı işçi alımını durduran Almanya, 1980'lerin başında tekrar eski uygulamasına geri döndü. Ve işte sorumuz. Verdiğim bilgilere göre Almanya, İstanbul'un hangi semtinde irtibat bürosu kurmuştur? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Bakalım dört yarışmacımızın cevapları nasıl? Bilal?
1: Tophane.
0: Tophane cevabı. Funda Hocam?
2: Tophane.
0: Üçüncü yarışmacımız Işıl Hanım? Tophane. Tophane. Murat?
3: Tophane.
0: Dört yarışmacımız da tophane cevabını verdi. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Almanya, İstanbul'un Tophane semtinde bir irtibat bürosu kurdu. Cevap soruda. Dörtte dört doğru cevap tophane. Ve 2000 puan dört yarışmacımıza gitti. Tebrik ediyorum bir kez daha. Almanya'da yaşayan ve aynı zamanda farklı ülkelerde yine hayatını, geçimini sağlayan tüm oradaki vatandaşlarımıza. Onlar mesela gurbetçi denmesini hiç sevmezler. Gurbetçi kavramına karşıdırlar. Hep ben Türk vatandaşıyım ama Almanya'da yaşıyorum. Hayatımı burada idame ediyorum derler. Oraya da uzaktan bizleri izleyenlere de selamlarımızı gönderelim. Altıncı sorumuzu geride bıraktık. İşte yedinci sorumuz ve konu başlığı.
4: Acaba saçın amberi görüp misk kokulu mu olmuş? Bu ne saç, bu ne kâkül, bu ne zülüftür?
5: Ben Alexandra La Rosa. Kederimi kimseye söylemedim, paylaşmadım. Derdimi derin kuyulara vardım.
0: Osmanlı Devleti'nde kadınlar saltanatı denilen dönemin Kanuni Sultan Süleyman'ın nikahlı karısı Hürrem Sultan'la başladığı kabul edilir. Hürrem Sultan'ın kızı Mihrimah Sultan yaşamı boyunca devlet işlerinde söz sahibi olan bir başka Osmanlı kadınıdır. Kanuni, Hürrem Sultan ve kızı Mihrimah'ın telkinleri sonucu Vezir-i Azam Kara Ahmet Paşa'yı idam ettirip yerine ikinci kez Rüstem Paşa'yı getirmiştir. Osmanlı'nın en güçlü kadınlarından bir diğeri ise Nurbanu Sultan'dır. Onun iktidardaki gücü oğlu 3. Murat'ın eşi Safiye Sultan'la geçti. Osmanlı döneminde en büyük kadın çatışmalarından biri Nurbanu Sultan ile Safiye Sultan arasında yaşandı. Osmanlı İmparatorluğundaki kadınlar saltanatı Köprülü Mehmet Paşa döneminde sona erdi. Ve sorumuzu görüyoruz. Safiye Sultan hangi Osmanlı padişahının eşidir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: 5 saniye kaldı. İşte cevaplar. Bilal?
1: Evet, ben sorunun içinde kaçırdım cevabı. Onun için yanlış bir şey yazmak istemiyorum.
0: Funda Hocam?
2: 3. Murat.
0: 3. Murat sizin yanıtınız. Işıl Hanım?
3: 3. Murat.
0: Aynı cevabı verdiniz. Murat?
4: 3. Murat.
0: Pek zorlanmadın herhalde. 3. Murat olarak yazdın evet. Sen de. 3 yarışmacımız yine aynı cevabı verdi. Bilal cevap vermeme hakkını kullandı. Yakalayamadım dedi. Acaba 7. sorumuzun yanıtı neymiş? Ben ne demişim? Osmanlı'nın en güçlü kadınlarından bir diğeri ise Nurbanu Sultan'dır. Onun iktidarda

0: Evdeki gücü oğlu 3. Murat'ın eşi Safiye Sultan da geçti. Cevap soruda. 3. Murat doğru cevaptı. Yine puanlar Funda Hocam, Işıl Hanım ve Murat'a bölüştürülmüş oldu. Bilal 1000 puanda kaldı. Şu anda gördüğüm kadarıyla Bilal ve rakipler arasındaki puan farkı giderek artıyor.
1: Evet.
0: Ve işte sıradaki sorumuz konu başlığı geliyor.

Yine iştah açıcı bir soru var karşımızda. Acaba bu sorunun içinde neler var? Dikkatle dinliyoruz. Armut, kalp kaslarının düzenli çalışmasına yardımcı olur. Erik, bağırsak çalıştırıcı ve direnç arttırıcıdır. Elma, kolesterol düşürücü etkisi vardır. İncir, sindirime yardımcıdır ve kemikle birlikte diş sağlığına etkilidir. Üzüm, vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir. Kavun, damar tıkanıklığında, bağırsakların çalışmasında etkilidir. Muz, hücre yenilenmesiyle birlikte bağışıklık sisteminin güçlenmesine fayda sağlar. Kayısı, kansızlığa iyi gelir. Şeftali, hazmı kolaylaştırır, sinir sistemine faydası vardır. Nar, çok güçlü antioksidandır. Kansere karşı koruyucudur. Kivi, yaşlanmayı geciktirir, alerjiye karşı bağışıklığı arttırır. İşte sorumuz. Verdiğimiz bilgilere göre hangi meyvenin kolesterol düşürücü etkisi vardır? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: İkinci etabın son sorusu. 2000 puan değerindeki son sorumuz. 8. soru. 4 yarışmacımızın cevaplarını görüyoruz şimdi. Bilal.
1: Nar diyorum.
0: Nar diyorum. Funda Hocam.
2: Elma.
0: Elma cevabını yazmış. Işıl'ın.
2: Elma.
0: Siz de elma diyorsunuz. Murat.
3: Ben de nar dedim ama emin değilim.
0: Peki ben ne demişim? Erik, bağırsak çalıştırıcı ve direnç arttırıcıdır. Elma, kolesterol düşürücü etkisi vardır. Elma cevabı doğru cevaptı ve iki hanımefendi, Funda Hocam, Işıl Hanım, tebrik ediyorum sizleri. Nar, güçlü bir antioksidan, kansere karşı özellikle çok önemli bir faydası var. Ama doğru cevap elmaydı ve puanlar iki yarışmacımıza gitti. Böylelikle ikinci etabı da bitirdik. İkinci etap sonunda Funda Hocam 3400 puana sahipsiniz. Işıl Hanım aynı puandasınız. Şu anda kafa kafaya müthiş bir rekabetle gidiyorsunuz. Hemen arkadan Murat takip ediyor. Son yarışmamızın finalistiydi ve aynı zamanda 5000 lirayla geldi bu yarışmaya. Bilal, iyi başlamadın. İki etabı da iyi götürmüyorsun şu anda. Bakalım üçüncü etapta performansın nasıl olacak? Orada arayı acaba kapatabilecek misin? Yoksa yine aynı performansla mı devam edeceksin? Hep birlikte göreceğiz. Şu anda iki hanımefendi önde. Işıl Hanım, nasıl hissediyoruz kendimizi?
2: Yani şu anda iyi hissediyorum. İyi gidiyor.
0: Funda Hocam, aynen, beklediğiniz gibi mutluyum. Mi?
4: Yani bu dikkat sorularından endişe duyuyordum. Şimdilik iyi gidiyor bakalım. Üçüncüsünde.
0: Peki o zaman üçüncü etaba başlayalım. Ve geldik cevap soruda yarışmasında üçüncü etaba. Üçüncü etapta yine 4 soru yönelteceğim sizlere. Ve bu kez her bir sorunun cevabı 3000 puan değerinde. Bir yarışmacı bildiği takdirde puanı ikiye katlanacak. 6000 puanı hanesine yazdıracak. İşte üçüncü etabın ilk sorusu. Konu başlığımız geliyor.

Fransa'dayız. Eyfel Kulesi 3. etabımızın ilk sorusu. Eyfel Kulesi 1889 yılında Fransız İhtilali'nin 100. yıl dönümü kutlamaları için inşa edildi. Kuleyi Fransız mühendis Gustave Eiffel dizayn etti. Kulenin yüksekliği 320 metredir. Fransızlar onu Demir Bayan olarak adlandırıyor. Kulenin tepesine çıkana kadar tam 1792 basamak var. Asansörleri hariç kule 26,5 ayda tamamlandı. 300 binden fazla insan çalıştı. 1889 yılındaki imkanlarla yapılmasına ve bu kadar yüksek olmasına rağmen yapımı sırasında hiçbir işçi hayatını kaybetmedi. Konu başlığımız Eyfel'di. Bakalım sorumuz ne? Eyfel Kulesi günümüzden kaç yıl önce inşa edilmiştir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: Fransa'nın simgesi Paris'te dev bir yapı Eyfel Kulesi. Acaba cevaplarınıza nasıl yansıdı? Buyurun. Bilal?
1: 132 yıl.
0: 132 yanıtını verdi Bilal. Funda Hocam?
2: 132.
0: Aynı yanıt sizde de var.
2: 132.
0: Işıl Hanım'ın yanıtı da 132. Murat?
3: 132.
0: 4 yarışmacımız da 132 yanıtını verdi. Paris'e giden Eyfel Kulesi'ni gören var mı aramızda? Funda Hocam? Ne zaman çok gittiniz? Güzel.
2: 2009.
0: 2009'da ailecek evet. Mi ziyaret ettiniz?
2: Oğlumu Disneyland'a gönderdim. Kendimi çıktınız de Eyfel'e götürdüm.
0: Çıktınız mı?
2: Çıktım. Asansörle çıktık, merdivenle indik.
0: Ne güzel.
2: O da güzel bir keyifti.
0: Peki, Murat bu kez elini kaldırmadın. Bir an endişe ettim acaba oraya da gittim diyecek misin diye ama...
3: yurt dışına çok yani çıkamadım.
0: Yurt dışına çok fazla çıkamadın. Peki. Eyfel Kulesi acaba günümüzden kaç yıl önce inşa edilmiştir? Cevabı görelim. 132 cevabı doğruydu ve böylelikle 3. etabın ilk sorusunda puanlarımız şu anda ekrana geliyor. 4150, 4150 oldu. Murat 3150, Bilal 1750 ve 4'e böldük 3000 puanı. İyi başlangıç 3. etap için ve şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Konu başlığımız geliyor öncelikle.

Angelina Jolie ve çocukları. Zaman zaman böyle ilginç sorularla da karşılaştırabiliyoruz işte yarışmacılarımızı. Bakalım içinde neler varmış. Dünya ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin 3'ü evlatlık, 3'ü biyolojik olmak üzere 6 çocuğu bulunuyor. Jolie ilk çocuğu Maddox'ı 2002 yılında henüz 7 aylıkken Kamboçya'dan evlat edindi. Oyuncunun ikinci çocuğunun ismi Zahara. Etiyopya doğumlu Zahara 2005 yılında evlat edinildiğinde 6 aylıktı. Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu Shiloh Namibya'da dünyaya geldi. Vietnam doğumlu Paxton evlat edinildiğinde 3 yaşındaydı. Angelina Jolie ikizleri Vivian ve Knox'u Fransa'da dünyaya getirdi. Bu bilgilerin sonrasında acaba sorumuz ne? Angelina Jolie'nin çocukları kaç farklı ülkede dünyaya gelmiştir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: Bakalım yarışmacılarımız bu soruya nasıl yanıt verecekler? Bana göre zor bir soru. Merak ediyorum cevaplarınızı. Bilal?
1: 3 diyorum.
0: 3 farklı ülkede dünyaya gelmiştir dedi Bilal. Funda Hocam?
2: 5.
0: Funda Hocam'ın yanıtı 5. Işıl Hanım?
3: 5.
0: Siz de 5 dediniz. Murat?
4: Ben 2 dedim.
0: 3 ayrı yanıt var. Biri 3, biri 2 ve 2 yarışmacımız da hanımefendiler 5 dediler. Doğru cevabı görelim. İşte doğru cevap. 5 farklı ülkede dünyaya gelmişti 6 çocuk. Son olarak zaten ikizleri vardı ve ikizlerle beraber diğerleri de farklı farklı ülkelerde. İkizler de Fransa'da dünyaya geldi ki isimlerinden de Vivienne aslında Fransızca isimdir. Ve ikizlerin dünyaya gelmesinden sonra herkes, belki o dönemi hatırlarsanız, fotoğraflarını kendi dergilerinde basabilmek için, gösterebilmek için inanılmaz bir rekabet vardı. Bu parayı kendi kazançları için değil, dünyadaki bütün çocuklar için kullanma adına, onların kurmuş olduğu bir şirkete yardım amacıyla böylesine önemli bir bedele satmışlardı. Angelina Jolie'nin 6 çocuğu ve işte doğru yanıtımız da 5. Böylelikle yavaş yavaş Funda Hocam ve Işıl Hanım arasındaki puan farkı biraz daha diğer yarışmacılarımıza göre artıyor. Finale acaba kim çıkacak? Bu rekabet ne kadar devam edecek? İşte sıradaki sorumuz ve konu başlığımız.
5: Türkiye'nin Kıbrıs'ta barış, kardeşlik ve özgürlük için giriştiği harekat bu sabahın erken saatlerinde başlamıştır. Savaş için değil, barış için Kıbrıs'tadırlar.

Kıbrıs Barış Harekatı konu başlığımız 20 Temmuz 1974 sabahı. Türk ordusu Kıbrıs'a çıkarma yapmaya başladı. Türk birlikleri önce Girne'ye girdi. Lefkoşa'ya kadar ilerlemenin ardından kısa bir ateşkes gerçekleşti. Ve sonra o meşhur parola geldi. Kıbrıs'a ikinci harekat bu mesajdan sonra başladı. Harekatın nedeni adada yaşanan Türk-Rum çatışmalarıydı. Kesin bir Türk zaferi ile sonlandırıldı. Türk tarafı 838, Rum ve Yunan tarafı 4000 kayıp verdi. Harekattan sonra dönemin başbakanı Bülent Ecevit, Kıbrıs Fatihi lakabını aldı. Sorumuz gelsin. Kıbrıs Barış Harekatı'nda toplam kaç asker hayatını kaybetmiştir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: 5 saniye. Puan değeri 3000. 11. soru. Bakalım cevaplar nasıl? Bilal?
1: 4838.
0: Birinci yarışmacımız Bilal'in cevabı 4838. Funda Hocam?
2: 838. Bende cevap yok. Kaçırdı burayı.
0: Işıl Hanım, siz bir şey yazmamışsınız.
2: Yok, yazmadım.
0: Hatırlayamadınız herhalde.
2: Yok, hayır.
0: Murat?
3: 4858.
0: 4858. 4838. Funda Hocam sizinki?
2: 838.
0: 838'di. Toplam bir aslında rakam olarak sorumuz oydu. Sorumuzun cevabı geliyor. 4838 ve böylelikle şu anda sorularımıza baktığımızda 6000 puanla Bilal tek başına doğru cevabı bildin. Böylelikle üçüncü etapta bir anda liderlik koltuğuna oturdun. Seni tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Yavaş yavaş

0: sessizce geldin. Üçüncü etapta kendini gösterdin.
1: Ersin Bey, evet. Yani yarışmanın ilk bölümde de olduğu gibi formatında ikinci ve üçüncü bölümler çok önemliydi. Yani orada morali bozmamak lazım ilk bölümlere göre. Yani yine de başa baş gidiyoruz hepimiz. Çok güzel bir yarışma açıkçası.
0: Doğru. Yani 6000 puan tabii almana ki, rağmen tabii, tabii başa en başa düşük puandı daha öncesinde. Evet. Bu yüzden arada çok ciddi bir puan farkı olmadı. Yani Funda Hocam veya Işıl Hanım eğer 6000 puan almış olsaydı, tek başlarını bilselerdi, dengeler çok daha başka olabilirdi. Bu süreçten sonra heyecan öyle görünüyor ki biraz daha artacak. Ve 11. sorumuzu geride bırakıyoruz. Şimdi sırada final öncesindeki son sorumuza geldi. 12. sorumuz işte bu kadar önemli ve kritik bir sorunun konu başlığını görelim önce.

0: Hayvanlar aleminde bir yolculuğa çıkartacağım sizleri. İşte geliyor sorumuz. Yunuslar bir gözü açık uyurlar. Develerin 3 tane kaşı vardır. Bir sineğin hızı saatte 8 kilometredir. Zürafanın dili 35 santim kadardır. Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar. Fil zıplayamayan tek memelidir. Atlar bir ay kadar ayakta kalabilirler. Timsahlar dillerini dışarı çıkaramaz. Baykuş mavi rengi görebilen tek kuştur. Yetişkin bir ayı at kadar hızlı koşabilir. Bir deve kuşunun gözü beyninden büyüktür. Bir köstebek sadece bir gecede 90 metre tünel kazabilir. Yüzebilen ama uçamayan tek kuş penguendir. İşte 12. soru. Verdiğimiz bilgilere göre 5 devenin toplam kaç kaşı vardır? 20 saniyeye başladı. Final öncesi son soru. 12. soru 3000 puan değerinde. Bu sorunun ardından finalist belli olacak, elenen belli olacak. Süremiz bitti. Cevapları göreyim lütfen. Bilal?
1: 15.
0: 15 yanıtını verdi. Funda Hocam?
2: 15.
0: 5 çarpı 3 yapmışsınız, 15. Işın Hanım?
3: 15.
0: Murat?
4: 15.
0: Böylesine önemli bir virajdayken biraz kolay mı geldi acaba bu soru sizin için?
3: Vallahi bilmiyorum.
1: Evet.
0: Var bir şey. Bakalım doğru var, cevap var. Neymiş? On beş doğru yanıttı tabii
3: üç kaşı
0: ki.
3: Üç kaşı olması bana enteresan geldi. Oraya takıldım
0: üç
3: ben.
0: Üç kaşı olması değil mi?
3: Evet. Aynen, evet.
0: Ya doğrusunu söylemek gerekirse ben bunu okuyana kadar bilmiyordum.
3: Evet,
0: yani
3: ben
0: üç tane kaşı olduğunu bilmiyordum. Geldi. Yani iyi bir hayvan severim. Köpeğim de var hatta. Birçok bilgiye de sahibim ama bu... Hatta arkadaşlarımız bir deveyi de ekrana bir getirsin de o üç kaşı görelim. Görelim ya. Arkada develer şu anda karşımızda. İşte kaşlar. Maşallah yalnız kaşlara bakar mısınız? Bir altta, bir üstte, bir yanda. Üç kaşı olduğunu böylelikle de bu soru sayesinde öğrenmiş olduk. 12. sorunun cevabını 4 yarışmacımız da doğru bildi. 15 doğru yanıttı. Puanlar böylelikle bölüşüldü. Ve son puan durumuna baktığımızda finalist belli oldu. Bilal 8500 puanla finale adını yazdırdın. Neler hissediyorsun?
1: Öncelikle tek söyleyeceğim şey şu. Çok kaliteli arkadaşlarla yarıştım. İki bölümdür. Son ana kadar da sadece moralim bozmadım. Son soruya kadar bozmadım. Çünkü son soruların puanı yüksek olduğu için. Gayet güzel, heyecanlı bir final olacak.
0: Ya doğrusunu söylemek gerekirse ben umudumu kesmiştim senden. Ama müthiş bir geri dönüşe imza attın. Onu da söylemem
3: bravo
0: lazım. Yani 90... ya Funda Hocam ya Işın Hanım ikinizden birisi finale doğru sanki gidecek gibi görünüyordu.
3: Evet.
0: Gidişat öyleydi ama son anda işte o 6000 puan her şeyi değiştirdi. Murat, elendi. Sana veda ediyoruz maalesef.
4: Aynen. Bir sorunun ne kadar önemli olduğunu burada görmüş olduk.
3: Evet.
4: Yarışmak çok keyifliydi. Ben çok zevk aldım açıkçası sizlerle yarıştığım için.
0: İki kez üst üste final oynadı Yunus. Daha sonra Murat'ın finali çıktığı yarışmada veda etti. Murat bir önceki yarışmamızın finalistiydi. Üstelik final sorusunu da doğru yanıtlamıştı. 5000 lira kazanmıştı. Ama o fazla yoluna devam edemedi. Bu kez Murat 4. oldu ve bize veda ediyor. Teşekkür ediyoruz katkıların için, katılımın için.
4: Ben teşekkür ediyorum.
0: Funda Hocam ve Işın Hanım'la biz yolumuza devam edeceğiz yarınki yarışmamızda. Ve Bilal, hazır mısın finale?
1: Hazırım.
0: Birebir kaldığımızda neler yapacağını merak ediyorum. Artık önünde tek bir soru var. O soruya karşı acaba doğru yanıt verecek misin, vermeyecek misin hepimiz merak ediyoruz. Ekranları başında hem izleyicilerimiz, aynı zamanda nişanlın...
1: Evet.
0: Birkaç dakika içerisinde performansını görecek. İşte final anı Final sorusu cevap soruda devam ediyor. Cevap soruda,
1: cevap soruda. Çok iyi hissediyorum çünkü sizinle burada yarışmak çok güzel en başından beri. Finalde olmak tabii ki ayrı bir keyif. O soruyu görebilmek ayrı bir keyif. Ancak burada hem sizinle hem buradaki arkadaşlarımla beraber yarışmak çok daha farklıydı benim için. Çok daha güzeldi.
0: Kendini çok fazla tanıtmadın aslında. Yani yaptığın işle ilgili olarak özellikle müziğe karşı olan ilginden de bahsetmiştin.
1: Evet,
0: klarnet.
1: Evet.
0: Biraz daha bahseder misin lütfen?
1: Tabii. Ersin Bey, ben teknoloji kiralama ve satış uzmanı olarak çalışıyorum. Talaşlı imalat sektöründe CNC makineler kiralayan ve satan bir firmadayım. Daha önce bankacılık ve otomotiv sektöründe de çalıştım.
0: Buraya geçiş nasıl oldu peki?
1: Buraya geçiş otomotiv sektöründen sonra oldu. Otomotiv sektörü o zaman ayrıldığım zamanlar biraz küçülmeye gitmişti açıkçası. Onun için gayet mutlu olduğum bir yerdeyim şu an.
0: Nişanlınız ne iş yapıyor? Çalışıyor mu?
1: Nişanlım şu an çalışmıyor. Onunla da başka planlarımız olacaktır tabii ki. Evet. Müzikle ilgili de Ersin Bey şöyle söyleyebilirim. Aslında lise 1'de ben gitar çalarak başlamıştım. Hı hı. Klarnetin çok geçmiş olmamasına rağmen 7 yıldır çalıyorum aslında. 28 yaşında başladım. Ancak çok keyif alarak çalıyorum ve şu an gitarın önüne geçti diyebilirim.
0: Klarnet o kadar güzel bir tınısı vardır ki. Evet. Ben ilkokuldayken 3 sene boyunca halk oyunlarındaydım. Hı hı. Elazığ'da. O yörenin hemen hemen bütün oyunlarını da bilirim. Ve o yörede de özellikle klarnetin o oynadığımız halk oyunlarındaki yeri çok başkadır. Klarnet bir gün eğer şimdi finalde seninle birlikteyiz. Hı hı. Cevabın olur ve yanlış olmadığı takdirde yani bir sonraki yarışmada tekrar birlikte olursak yanında klarnetini de getirirsen İnşallah, izleyicilerimizin tamam. de duymasını arzu ederim.
1: Tamam Ersin.
0: Peki. Final için her şey hazır. Eğer sen de hazırsan birazdan final sorusuna geçiş yapacağız. Önünde 5000 liralık bir para ödülü var. Kazandığın takdirde ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Kazandığım takdirde ya aslında onu şu an düşünmedim açıkça söylemek gerekirse. Herhalde gezerim, seyahate ayırırım. Genelde seyahate ve kitaplara ayırıyorum. İkisine eşit olarak paylaştırabilirim.
0: Güzel. Peki. O zaman final sorumuzun konu başlığını görelim mi?
1: Tabii.
0: Değerli izleyiciler, cevap soruda en heyecanlı anın içindeyiz. Bakalım final sorusunun konu başlığı neymiş?

Osmanlı padişahlarının yaşam süreleri bugünkü final sorumuzun konu başlığı. Bilal, dikkatle beni dinlemeni rica ediyorum senden. En uzun süre yaşayan Osmanlı padişahı, imparatorluğun ikinci sultanı Orhan Gazi'ydi. Öldüğünde 81 yaşındaydı. Fatih Sultan Mehmet vefat ettiğinde henüz 49 yaşındaydı. 46 yıl hüküm süren Kanuni Sultan Süleyman 71 yaşında hayatını kaybetti. En genç vefat eden, 16 yaşında öldürülen genç Osman'dı. Henüz 13 yaşında tahta geçen 1. Ahmet 27 yaşında hayatını kaybetti. Son padişah 6. Mehmet Vahdettin 65 yaşına kadar yaşadı. Bir Yeniçeri isyanı sonucu hayatını kaybeden 3. Selim öldürüldüğünde 46 yaşındaydı. 8 yıllık hükümdarlığında çok önemli fetihler yapan Yavuz Sultan Selim 50 yaşında vefat etti. Bu bilgilerin ışığında acaba final sorumuz nedir? 1. Ahmet kaç yıl tahtta kalmıştır? Bilal, 20 saniyelik süren başladı.

0: Son 5 saniye. Birinci Ahmet kaç yıl tahtta kalmıştır? Final sorumuzdu. Bilal, hem senin için hem de izleyicilerimiz için bu etapta bir hatırlatma yapacağım. Bu soruya yanıt verebilirsin. Eğer yanıt verirsen, doğru olarak çıkarsa karşımıza, 5000 lirayı alıp yarın tekrar bizimle birlikte yarışma şansına sahip olacaksın. Hayır, ben bu sorunun cevabını vermek istemiyorum dediğin takdirde kasana 1000 lira koyulacak ve sen yine yarın bizimle birlikte olacaksın. Bizimle birlikte olmaman için tek bir şart var. O da soruya cevap vermen, cevabının yanlış olması. O zaman seninle burada final etabında vedalaşmış olacağız. Şimdi 20 saniyelik süren az önce tamamlandı. Karşına seçenekleri verdim. Acaba bu soruya cevap verme hakkını kullanacak mısın?
1: Ersin Bey, risk alarak kullanacağım. Aklımda kalan bir rakam var. Yani finalde olmak, bu heyecanı zaten yaşamak güzel. Onun için cevap vereceğim.
0: Bilal, risk alıyorum. Aklımda bir rakam var dedi. Cevap verme hakkını kullanacağım dedi. Yani şansı şu anda %50. Ya vereceğin cevap doğru çıkacak, 5000 lirayı alacaksın. Ya da yanlış çıkacak ve bizimle birlikte yarıştıktan sonra veda etmiş olacağız. Üçüncü tercihi ortadan kaldırıyorsun böylelikle. Cevabını görelim.
1: 14 diyorum Ersin Bey.
0: Birinci Ahmet kaç yıl tahtta kalmıştır? Final sorumuzdu. Bilal bu soruya yanıt vermek istediğini söyledi ve 14 cevabını verdi. 14'ün dışında gelgitte olduğun, kafanı karıştıran başka bir sayı oldu mu?
1: Başka bir sayı olmadı. Sadece ne zaman başladığıyla ne zaman bittiği aklımda kaldı. Eğer doğru kaldıysa tabii ki. O aradaki fark zaten.
0: Peki ne zaman başladığı ve bittiği ile ilgili olarak şu anda bizi bilgilendirebilir misin?
1: Şöyle, 13 yaşında başladığını duydum. 27 yaşında da vefat ettiğini duydum, yanlış duymadıysam. 14 sene onun için diyorum.
0: 14 cevabını verdi Bilal ve o sayıya nasıl ulaştığını da bize açıkladı. Acaba benim verdiğim bilgilerin ışığında Bilal doğru bir cevap verebildi mi?

0: Bakalım Bilal 5000 lirayı kazanacak mı? Yoksa burada finalde yarışmış olarak bize veda mı edecek? Doğru cevap geliyor. Cevap soruda. Tebrik ediyorum. 14 yanıtını verdi. 13 yaşında tahta çıkmıştı ve 27 yaşında vefat etmişti. Doğru cevabı verdin ve 5000 lirayı ilk finale çıktığın bölümde de kazandın. Bilal, yüzün gülüyor.
1: Evet, her zaman. Aslında yarışmanın başından beri gülüyordu. Yanlış sorularla moralimi bozmadım. Dediğim gibi ödülden ziyade sizlerle beraber olmak, ekiple beraber olmak, bu yarışmanın formatını ayarlayan kişilerle tanışmak çok zevkliydi. Yarışma arkadaşlarımla bir arkadaşlık kurdum. Onunla devamı gelecek zaten. Onun için Kanal 360 ailesine hepinize teşekkür ediyorum.
0: Biz sana teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. İki programdır bizimle birlikte. Bu kez finale çıktı Bilal. Ve şunu da hatırlatalım. Başlangıçları çok kötüydü. Hatta cevap vermeden başladı. Ama öyle bir geri dönüşe imza attı ki işte o son virajı dönerken müthiş bir atakla adını finale yazdırdı. Sadece finalist olmadı. 5000 lirayı da kasaya koydu. Yarın tekrar bizimle birlikte olacak. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.

0: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapıyor.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün yeni meslekler öğreniyorum. Bakalım bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz? Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bıçak imalatı yapan bir yere konuk olduk. Ben bugün böyle bıçak işlerine giriyorum. Bıçak böyle bileyleme efendim. Böyle bir takım işler. Bir sürü çeşit çeşit bıçaklar. Bilmiyorum sonunda ne olur. Korkun benden. Ben hiç vakit kaybetmeden Uğur Usta'mın yanına gidiyorum. Kolay mı sandın? Başlıyor. Hemen ustamın yanına geldim. Uğur Azvural. Efendim hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
0: Evet, bugün ben böyle bıçak işlerine girmek istedim. Bileyleme. Bu işler de göründüğü kadar kolay değil çünkü. Tabii. Kolay mı sandın da? Bugün bana yaptırabilecek misiniz acaba? Yapabilir miyim?
1: Tabii yani. Her insan gibi yapılır. Mesele değil. Sadece biraz tabii bu çıraklık, ustalık dönemi evet. var. Bunun bir çıraklığını öğrenmeniz lazım. Sonra ustalığa geçiş
0: yani
1: var.
0: Ustalıkta aslında çok gözüm yok da bir şeyleri öğrenip böyle sevgili seyircilerimize paylaşmayı
1: i̇nşallah,
0: çok seviyorum.
1: İnşallah.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım.
1: Tabii buyurun.
2: Uğur Bey rica ediyorum. Lütfen Azami Özen'de dikkat gösterin. Tuğba bu belli olmaz.
0: Daha önce çalıştığım yerlerde buna benzer makinelerde birçok kez çalıştım biliyorsunuz. Polisaj makineleri diye geçiyor evet. değil mi? Bu aslında başka bir şey
1: ama. Bu farklı bir şey.
0: Görünce dedim ki ben yaparım dedim. Yani daha önce yaptık zaten dedim. Eldivenlerimi giydim oturdum şuraya kuzu gibi. Bekliyorum şimdi ne öğreneceğim.
1: Başlayalım.
0: Başlayalım o zaman.
1: Şimdi bıçak nasıl bileleniyorsa bunun da bilelenmesi lazım.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Ha evet. Ona şey sürüyorduk makineye.
1: Şunu süreceğiz. Bu tırtırdı değil mi? Sulu çelik.
0: Tamam.
1: Çalacağım şimdi bunu. İsterseniz biraz geri çıkın. Şimdi bunu bileyledik.
0: Tamam.
1: Bıçak bileyleyeceğiz şimdi. Öncelikle bıçağı bileylerken daima şu uç kısmından başlayalım. Buradan başlayalım.
0: Öyle mi?
1: Burası incelmez. Şurası, şu kısım.
0: Anladım.
1: Şimdi ağzı incelttik.
0: Tamam.
1: Şu kısmı. Burayı da biraz taşa çaldık. İncelsin diye, oranlı olsun diye. Şimdi ağzını çıkaracağız. Yani kesecek olan yerini çıkaracağız.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Bunun bir sıralaması var yani.
1: Tabii. Muhakkak.
2: Ne sandın Tuğba? Elbette.
1: Ağzındaki çapak şimdi çıktı. Yani kesecek olan. Sonra buna geçeceğiz. Bu keçe.
0: Öyle mi?
1: Üstü uzun para kaplı. Bu ne işe yarıyor? Bunun şu yüzeyindeki darbeleri bu alır. Bir nevi tezgiye göre.
0: Haa anladım.
1: Şu anda bitti.
0: Oo.
1: Bundan sonra işlemimiz şurada. Ama o sonra.
0: Tamam en son. O zaman bunu hallettik. Şimdi sıra bende.
1: Evet,
0: nerede benim bıçağım? Bu.
1: Öncelikle şu sandalyeye düzgün oturacaksınız.
0: Eğer... Ben ucunda oturuyorum.
1: Düzgün oturacaksınız.
0: Tamam.
1: Ayarlayacaksınız.
0: Böyle.
1: Şunu ben alayım. Bu sizi biraz açabilir. Elinizle.
0: Elimle mi?
1: Tabii.
0: Elimle daha zor olmaz mı?
1: Ama daha zor olur.
0: Öyle mi?
1: Kayarsa olmaz.
0: Tamam.
1: Öyle değil. Şu. Şu şekilde. Şu. Bu kadar.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Az daha
0: yaklaşın. Olmuyorsa olmuyor diyeyim bak.
1: Öyle değil. Öyle yapmıyor. Bu şekilde.

0: Yani. Yavaş yavaş.
1: Yani mi? Ama zor.
0: Yani normal. İşte... Bu da para düşünüyorum.
1: Bu kimin bıçağıydı acaba?
0: İşte bilmiyorum.
1: Eyvah.
0: Şu kelle kalkacak havada. Şu şekilde duracak. Seni benim öbür tarafa. Bu elimizde. Sol elimizde aldım.
1: Ha böyle.
0: Hayır. Böyle. Biraz önce yaptın mı?
2: Uğur Bey, siz istediğiniz kadar gösterin, Tuğba illa aklındakini yapacak. Değişmez kural.
1: Bıçak bileyleme olayımız tüm hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. Bir tanesini ustam yaptı, bir tanesini ben yaptım. Birazdan aradaki farkı göstereceğiz. Hep bu boyutlarda mı bıçak bileyleyeceğiz usta? Neler geliyor size? Az önce şöyle bir sandık geldi zaten bir restorandan, evet. Değil mi?
0: Şimdi şöyle döner bıçağı gelir.
1: Ay şimdi adam öyle korktum.
0: Sonra et satırı gelir.
1: Hı hı.
0: Şöyle makine aynası gelir.
1: Aa, ne bu?
0: Bu kasapların kullandığı makineler var ya, kıyma çekiyor.
1: Ha, onun ağzı mı bu?
0: Sizek de derler. Bizim tabirde ayna denir.
1: Bu bıçak mı?
0: Yok, bu ayna, bıçağı bu.
1: Ha, ama bunu da burada yapacaksınız.
0: Tabii bunu bu şu tarafında yapacağız.
1: Öyle mi?
0: Onu da göreceğiz şimdi birazdan.
1: Aa, ne değişik işler var.
0: Daha var, daha biraz daha. Şimdi daha ilginç var.
1: Nasıl yani?
0: Şöyle bir bıçağımız var.
1: Aa, bu neyin bıçağı?
0: Bu da bizim ürettiğimiz makinenin bıçakları. Zırh makinesi.
1: Ha, şu içeride gördüğüm zırh, evet. Makineleri var böyle. Hani elimizde zırh yapıyoruz ya etleri. Onun makinesi var. Ya da benim haberim yoktu. Yeni haberim. Bilmiyorum ama. Onun da bıçağı var.
0: Şimdi bunu da yapacağız.
1: Var.
0: Bu daha ilginç.
1: Allah olacak. Allah. Bak
0: şu.
1: Ben sadece bıçak zannediyorum. Şöyle bu et doğrama bıçağı zannediyorum.
0: Neyse tamam. Bıçağından devam ediyoruz.
1: Evet devam edelim. Gitsin de hedef büyüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim.
0: Şimdi burada da en büyük özelliği şu mesela oyulmuş burası.
1: Aha.
0: Oyulmuş burası. Normalde dümdüz olması lazım. Genel bir tane özelliğidir.
1: Ve
0: kalınlık her yerde aynıdır.
1: Anladım.
2: Döner bıçağının da kendine göre bir tekniği var demek ki.
1: Bugün çok tehlikeli işler yapıyoruz sevgili seyirciler.
0: Lütfen, biraz.
1: Tamam. Korkmayın, saygın.
0: Hayır, sizin için diyorum. Bana bir şey olmaz.
1: Biliyorum, bana bir şey olacak diye korkuyorsunuz zaten.
0: Şimdi bunu nasıl tutuyoruz?
1: Böyle.
0: Bu şekilde tutuyoruz.
1: Böyle.
0: Tarafını çeviriyorum.
1: Sol elimizi alalım. Benimkinden hiç kıvılcım çıkmıyor.
0: Tam değil.
1: Öyle mi?
0: Mesela şöyle. Tam değdiği zaman çıkar. Bu da tarafı.
1: Korktum.
2: Tuğba, ben de endişeliyim bir şey olur diye. Dikkat et lütfen.

0: Bununla.
1: Ben onu çok merak ediyorum.
0: Bu ayna, bu makine aynası.
1: Tamam.
0: Sürekli diyorlar halk arasında. Şimdi bunu yapacağız. Bunu bu tarafıyla ve bu tarafıyla neresini isterseniz.
1: Öyle mi? O zaman
0: tabii.
1: Bu tarafıyla yapalım.
0: Şimdi yapıyorum.
1: Çok güzel görünmüyor mu?
0: Bunda amaç bu şeyin düz olması. Mesela şu anda oyulmuş bu. Biz onu düzelteceğiz. Bu yeter. Malzemeyi sizin yapacağınız. Siz bunu yapacaksınız.
1: Bayağı kötü.
0: Ama bunda sıkı tutacaksınız.
1: Tamam.
0: Nasıl?
1: Böyle mi?
0: Şöyle göstereyim. Şöyle tutarsan eğer kaymaz. Ama elin ağrı. Şu şekilde tutarsan şöyle. Elin ağrı var, kaymaz.
1: Tamam, şöyle.
0: Biraz sıkı tutacak.
1: Ay korkuyorum. Böyle mi tutsam yoksa?
0: Dürüst.
1: Böyle tutamadım. Şöyle tutayım.
0: Allah nasıl istiyorsan böyle.
1: Böyle mi yapacaktım?
0: Evet. Oluyor. Daire. Ben diyeceğim. Oldu.
1: Aa çok güzel ben, oldu. Tertemiz oldu.
0: Evet. Bak en güzel şey bu oldu.
1: Valla.
0: Şimdi diğer bıçağımıza geçelim.
1: Ay daha bitmedi mi? Tamam.
0: Buna geçeceğiz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Biz bunu niye yapmıştık?
1: Daha iyi bileylesin diye.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi bunu yaparken tek taraflı bileyleyeceğiz. Bu tarafıyla.
1: Öyle mi?
0: Burası bileylenmez. Sadece buranın yaptıktan sonra buranın çapağı çıkar buraya, onu alırız.
1: Bu. Anladım.
0: Şu anda bu tamam.
1: Gösterelim.
0: Sıcaktır.
1: Bayağı. Aa, sıcak. O zaman ıslan, bir sonraki aşamaya geçiyoruz biz artık değil mi? Bence
0: aynen.
1: Bir şey kalmadı bunda.
0: Tabii.
1: O zaman
0: hadi tamam.
2: Bileyleme işi bitti. Bakalım şimdiki aşamada Tuğba neler yapacak? Merakla bekliyoruz.
1: Evet, şimdi bileylediğimiz bıçakların son bir aşaması var. Nedir efendim?
3: Şu anda bileye çalacağız. Taşlama işimiz bitti. Hı hı. Bileye çalacağız. Yani son tesviyesini
1: bile
3: yapacağız.
1: Bile bunun adı mı aslında?
3: Bileye bu.
1: Bileme... Ay başından beri bu.
3: Genel ismi. Ama tabii bu genel ismin içinde taşlama var. Keçeleme. Sonra bu bileye var.
1: Ha, en son işim. Bu yani olay bu.
3: Tabii.
1: Bundan geliyor yani adı.
3: Yani bileye. Bileye taşı dedikleri bu oluyor.
1: Ya o zaman nasıl yapıyoruz?
3: Ben göstereyim.
1: Tamam.
3: Öncelikle bizim amacımız şu ağzındaki çapaklar.
1: Anladım.
3: Şu çapakları almak.
1: Tamam.
3: Ben dökülüyor. Bunu yaptıktan sonra ağzına bakarız, çapak var mı?
1: Aa elimi keserim ben. Zaten geçenlerde bir yerde elimi kesmiştim de nerede kestim hatırlamıyorum.
3: Şimdi onu ben yapmıştım.
1: Tamam.
3: Ben bileye çaldım.
1: Tamam.
3: Bunu siz yaptınız. Siz bileye çaldınız.
1: Şimdi sıra bende. Böyle mi usta?
3: Yani. Ben nasıl yapmıştım hiç baktın mı?
1: Baktım da. Daha elim yeni. Şimdi şey soracağım size. Bak yeri gelmişken uzmanına soralım. Biz böyle bıçakları alıp böyle böyle yapıyoruz ya. İşe yarıyor mu
3: tabii.
1: Sizce?
3: Ama neresiyle yaptınız onu?
1: Evet.
3: Şimdi ağzıyla olmaz. Mesela kullanacağım bıçak buysa. Hı hı. Herhangi bir bıçağın şu arka tarafına şu şekilde yapabilirsin.
1: Ama
3: ağzıyla
1: yaparsan yanlış...
3: bir anlamı kalmaz.
1: Evet. Kendimi ortaya çıkardım şunu yanlışlıkla.
2: Bir şey daha öğrendik Tuğba.
3: Biraz daha böyle şu kavis vererek. Şu şekilde. Şöyle.
1: Ne kadar emanet tutuyorum değil mi?
3: Bir tutun böyle bıçağı, o sizden korksun. Siz ondan değil.
1: Kork benden. Bakayım.
3: Yani yeter.
1: Nerede dedik yeter artık Tuba. Bu saçmalığı izlemek istemiyorum dedi bir usta olarak.
3: Elle
1: sanki yok. Misin? Evet yok görüyorum ben gözümle ya. Valla ustam hala burada şey belli oluyor değil mi? Işte, elim kestim ama nerede kestim?
3: Bıçak işiyle uğraşıyorsan elini kesmeden ölmez.
1: Tut tut tut. Heyecanlı anlar. Kolay mı sandın da? Var.
3: Olmamış.
1: Olmamış. Bakayım bir ustam en son ne oldu?
4: Bak bir yukarı.
1: Evet bak bu sefer oldu gibi sanki. Evet,
4: çapak var mı?
1: Şurada var.
4: Çok hafif.
1: Şöyle. Evet.
4: Oldu şu anda.
1: Oldu mu?
4: Sıkıntı yok.
1: Vallahi süper oldu. Artık olduğu kadar sevgili seyirciler. Ben bugün Uğur Ustam'dan bıçak bileleme işini öğrendim. Görüldüğü kadar kolay değilmiş. Ben böyle küçük bir makinede bunları böyle geçireceğiz falan zannediyordum. Evet. Geldim böyle bir şok geçirdim. Gerçekten zor ve tehlikeli benim için. Yeni öğrenen.

0: birisi için. Çok teşekkür ediyorum dükkanınızın kapısını bize açtığınız için. İnşallah tekrardan farklı bir yerde, farklı bir işi bana gösterir ve öğretirsiniz. İnşallah. Neden olmasın?
1: İnşallah. Tuba Hanım bize geldi. Bıçak bilemeyi öğrenmek istediğini söyledi. Biz bu işin ne kadar zor olduğunu söylesek de

Sevgili dostlar merhaba. Ben Deniz Psikolog Doktor Mehmet Şakiroğlu. Ne yapmalı diye sorduğumuz programımızın bugünkü konusunda psikolojide kalp krizi geçirme ihtimalimizi arttıran bir kişilik özelliğinden bahsedeceğim. Özellikle sabırsızım ve aceleciyim diyenler kulaklarını dört açsın. Bugün bu program ömrünüzü uzatabilir. Kim mi risk altındaki kişiler? Bakınız, evimizdeki koltuğa şöyle bir bakıyoruz. Şayet koltuğumuzun ucu aşınmış durumdaysa koltuktan bile bu kişilik özelliğini anlayabilirsiniz. Yani her oturuşunda huzursuz, her an kalkacakmış gibi koltuğun ucunda oturanlar ait bir kişilik özelliğine dair ilk soru işaretini zihinlerine yazsınlar. Şimdi size madde madde ait bir kişilik özelliğine sahip olan kişilerin kişilik özelliklerinden bahsedeceğim ve yine hepsini tek tek tahtamıza yazacağız. Birinci özellik yazdığım anda hemen ah işte bu ben diyebilirsiniz. Çünkü çok sık rastladığımız bir özellik bu. Acelecilik. Trafikte herhangi bir sıraya girdiğinde önünde bir iki kişi var ve yürümekte zorluk çektiğiniz anların hepsinde zorluk yaşıyorsanız acelecilik ve sabırsızlıkla ilgili zihninizde bir soru işareti olabilir. Bankaya gittiniz. Aldınız oradan numarayı. Baktınız numaranız 92. Ekrana baktınız. Ekrandaki 71. Ne demek bu? Sizden önce 21 kişi işlem yapacak. Kimisi güzel güzel bankadaki bu 21 kişinin ondan önce işlem yaptırma süresi boyunca arkadaki banklara oturur. O bekleme salonlarındaki banklara eline kitabını alır, güzelce okur. Eline telefonunu alır, zaman geçirir. Yanındakiyle tanışır, onunla sosyalleşir. Ama A tipi kişilik özelliğine sahip olanlar o kartla beraber gelirler o numaratörün önüne ve her an sıra kendisine gelecekmiş gibi bir heyecan yaşarlar. Birileriyle tartışma yaşarlar. Sürekli olarak zamanın geçmesiyle ilgili sorunları vardır. Bir an evvel zihinlerinde işlerini bitirme telaşı vardır. 15 dakika sonra sıra onlara gelir, işlemlerini yaptırıp giderler. Arkada rahat rahat oturanların da 15 dakika sonra sırası gelir ve işlemlerini yaptırıp giderler. Sabırsız ve aceleci olanlar o 15 dakika boyunca büyük bir telaş yaşarken diğerleri sakin sakin arkada oturmaktadır. İşte arkada sakin sakin oturanlar A tipi kişilik özelliğine sahip olmadıkları için daha uzun yaşayacaklardır. Hadi gidelim bir AVM'ye. Gittik, bir alışveriş merkezindeyiz. Yürüyen merdivenden yukarı doğru çıkıyoruz. O sırada arkamızdan biri geldi. Yürüyen merdiven bizi üst kata çıkarmak için var. Biz duralım, bizim yerimize o yürüsün diye. Arkadan biri geliyor, kan ter içerisinde öne geçmeye çalışıyor. Siz yol veriyorsunuz, size çarparak geçiyor, koşuyor koşuyor. Sonra yukarı çıkıyorsunuz bir giyim mağazasına, bir bakıyorsunuz orada yavaş yavaş tişört bakıyor. Aslında acelesi olmadığı halde gitmeye çalıştığı o dükkana çok hızlı gitmeye çalışıyor. Çünkü zamanın geçmesiyle ilgili bir sorunu var. Ama 5 dakika sonra karşılaşıyorsunuz, tişört bakarken çok acelesi yok. Ya da gelin cep telefonlarımıza bir bakalım. 3 saat boyunca cep telefonunuzu hiç elinize almadınız. Sizi 2 kişi aramış. Birisi Hande, birisi Ahmet. Ahmet bir kez aramış, Hande tam 17 kere çaldırmış. İşte Hande'nin siz ona geri dönene kadar beklemeye hali yok demektir bu. Yani alışveriş merkezinde kıpkırmızı suratlarla koşturanlar, bankalarda sıra beklemekte zorluk çekenler, trafik lambası kırmızıya döndüğünde eyvah bu benim kaderim hep kırmızı ışığa ben yakalanım diyenler, birini telefonla aradığında geri dönüşü bekleyemeyip sürekli aramaya devam edenler, aceleci ve sabırsız olabilirsiniz. Bu size ilk ihtar. Gelelim ikinci maddeye. İkinci

aynı anda birden fazla iş yapmaya çalışanlar, açın kulaklarınızı. Bunu buraya sığdırmak için polifazi yazıyorum. Siz ne dediğimi anladınız. Aynı anda birden fazla iş yapmaya çalışanlar. Evde ev işleri yapılacak. Hazır bulaşık makinesi çalışırken bir de çamaşır makinesini çalıştırıp bir yandan da çocuklarla ilgileneyim diyenler. Ya da iş yerinde aynı anda iki telefonla konuşup bir yandan da oradan notlarını almaya çalışanlar. İnsanın beyni aynı anda birden fazla iş yapmak üzerine kurgulanmış bir beyin değil. Biz aynı anda tek bir işe odaklanma becerisine sahibiz. O yüzden de en hayırlı yapılması, tercih edilmesi gereken şey aynı anda tek bir işe odaklanmak. Bakınız, aynı anda tek bir iş yaptığımıza dair, yapabildiğimize dair bir çalışma. Bu çalışmada birden fazla işi aynı anda yapma konusunda çok tecrübeli ve deneyimli ve iddialı olan bir grup kullanılıyor. Borsacılar. Şöyle bir o borsayı bir düşünün. İnsanların elinde telefonlar, yapılan işlemler, sürekli bir hız, hareket onları alıyorlar. Diyorlar ki, bakınız aynı anda araba kullanarak bir yandan da telefonla konuşacaksınız. Yapacağınız iş bu. Gayet kolay geliyor değil mi kulağa? Araba kullanırken telefonla konuşmak. Aslında bir kanunen de yasak olan bir şey. Peki diyorlar, tabii ki yaparız. Bindiriyorlar arabalara. Fakat diyorlar ki şöyle kısa bir detay var. Siz arabayı kullanırken yola bir takım engeller çıkacak. Şöyle giden kamyondan bir şeyler devrilecek. Yola aniden bir kedi fırlayacak. Bir teyzeciğim yoldan bir anda karşı karşıya geçmeye kalkacak. Önümüzdeki araba aniden duracak gibi bir takım engeller. Artı telefonla konuşurken de eşinizle annenizle konuşmayacaksınız. Bir matematik hocası telefondan size basit bir takım matematik soruları soracak. Peki diyorlar yaparız. Başlıyorlar, çıkıyorlar yola. Ellerinde telefon matematik soruları geliyor. Bir yandan da yolda engeller var. Aynı anda birden fazla iş yapma konusunda en iddialı olan bu meslek grubu bile ya arabayı kullanırken sorun yaşıyor ya da matematik sorularını cevaplarken sorun yaşıyor. Hangisine odaklanırsa onu yapabiliyor. Şimdi şöyle düşünün. Ama ben yapıyorum diyenler, ben araba kullanırken telefonla konuşurum diyenler şöyle düşünün. Araba kullanırken telefonunuzla konuşuyorsunuz diyelim ki asla yapmayın trafikte bunu ama yapıyorsunuz diyelim. Bir anda şefiniz ya da patronunuz aradığında o telefon kenara çekilip araba kenara çekilip telefonla daha ciddi konuşulmaya başlanır. Ya da siz telefonla konuşurken arabayla gidiyorsunuz bir anda çok sert bir yağmur başladı. İşte o zaman biraz daha yavaşlama ihtiyacı duyarsınız ya da durup yağmurun dinmesini beklersiniz ya da arabayı kenara çekersiniz. Yani sonuç itibariyle insanların aynı anda birden fazla iş yapması biyolojik donanımları gereği mümkün değildir. Bu çaba bir A tipi kişilik özelliğidir. Yaşamı zorlaştırır, hayatı kısaltır. Çünkü kalbimiz bunu yapmaya çalışırken daha fazla stres dolayısıyla daha fazla kan pompalar ve kalbimiz yaşlanır. Üçüncü maddeye geçmek istiyorum hemen izninizle. Üçüncü madde yine çok sık gördüğümüz birçok insanda olan bir şey. Rekabetçilik. Bize küçük yaşlardan itibaren esasında rekabetçiliğin çok da kötü olmadığı öğretildi. Fakat rekabetçiliğin kötü bir tarafı var. O taraf şu. Rekabetçi insanlar her zaman kendisinden daha iyi durumdakiyle kendini kıyaslama alışkanlığı olduğu için asla tatmin olamıyor. Ben sınavdan 80 alıyorum, 70 alanları görmek yerine hep aklım 85 alanlarda. Sınavdan 90 alıyorum, 80 alanları görmek yerine aklım hep 95 alanlarda. Ben her aldığım notun üzerinde bir tane daha iyi not olduğu için bir türlü tatmin olamıyorum. 90 kötü bir not mu? Hayır, harika bir not. Ama bir tane 95 varsa rekabetçi için bu zorluk taşıyor. Aynı zamanda rekabeti kendi çocuklarımız, eşlerimiz için de yapıyoruz bazen. Eşlerimizden büyük beklentiler, çocuklarımızdan büyük beklentiler hem onları yoruyor hem de bizi yoruyor. Bırakın biraz akışta kalın. Bırakın onların performanslarını değil, sadece size verdikleri sevgileri değerlendirin. Aksi takdirde aile çevremizi performansıyla ilişkili beğenecek olursak bu yine bizi strese sokacak ve erken yaşlanmamıza, kalbimizin erken pilin bitmesine neden olacak.
Dördüncü maddeye hemen geçelim. Ama şunu söylüyorum. Kıskançlık, rekabetçilik, mükemmelliyetçilik hep bir arada el ele giden konulardır. Dördüncü maddemiz kıskançlık ama son dönemde çok fazla hayatımızda olan bir kavramdan bahsedeceğim şimdi size. O kavramın ismi FOMO. Yani bu FOMO biraz sosyal medya kıskançlığı anlamına geliyor. Aldınız telefonunuzu elinize, bakıyorsunuz Instagram'da akıyorsunuz. Akış içerisinde birçok insan, birçok etkinlik, birçok yaşam olayı. Bir kendinize bakıyorsunuz, aa evde oturuyor hiçbir şey yapmadan. Bir diğer insanlara bakıyorum, sürekli olarak eğlenceli, keyifli yaşam deneyimleri içerisindeler. Kimisi yaş gününde, kimisi balayında, kimisi özel bir iş partisinde. Yani insanlar sürekli keyif aldıkları, haz aldıkları, kendileri için özel deneyimleri paylaştığından bir süre sonra bizde ben yeterince kaliteli ve dolu dolu yaşıyor muyum acaba sorusu zihnimize geliyor. Bu sorunun cevabı olumsuzsa işte o zaman başlıyor fear of missing out dediğimiz gelişmeleri kaybetme kaçırma korkusu. Gelişmeleri kaçırdığını düşünen insan bir süre sonra artık kendi hayatından tatmin olma becerisi düşüyor. Bu beni strese sokuyor. Stres kalbimi yoruyor. Kıskançlık ve FOMO da ne yazık ki ömür kısaltan özelliklerden biri haline geliyor. Sevgili dostlar, aceleci ve sabırsız olanlar, her işimde aceleci ve sabırsızım diyenler, birden fazla iş yapmak için özel olarak çaba sarf edenler, rekabetçi, mükemmeliyetçi olanlar ve diğerlerini kıskanıp biraz da onların yaptıklarına fazlaca özenenler, yaşantınızı zorlaştırırsınız, strese girersiniz ve kalbinizi zorlarsınız. Şimdi size bir A tipi kişinin nelere mal olabileceğine dair bir iyi insan hikayesi anlatmak istiyorum. Bu iyi insan hikayenizde bir tane beyefendi çocuğu arabayla bir gezintiye çıkmak için can atıyor ama bu beyefendinin, bu iyi insanın ne yazık ki arabası yok. Çocuğu da çok istiyor babasıyla beraber bir araba yolculuğu. Bizim beyefendi topluyor cesaretini bir gün şefinden arabasını ödünç istiyor. Biniyorlar arabaya çocuğuyla beraber. Çocuk camını açıyor, kafasını camdan dışarı çıkıyor. Saçları rüzgarla beraber güzel bir esinti. Mis gibi doğanın kokusunu içine çekiyor. Ağaçlar, çiçekler, yoldaki diğer araçlar, yayalar. İlk kez babasıyla beraber muhteşem bir yolculukta babası çocuğu bu güzel deneyimi sonuna kadar yaşayabilsin diye yavaş yavaş gidiyor. Kendisi bakıyor şöyle bir çocuğuna, ah diyor ne kadar güzel, mutlu benim oğlum. Yanımda arabayla beraber geziyoruz işte sonunda biz de. O sırada arkadan biri geliyor. Bir A tipi kişilik, sabırsız, aceleci, beklemeye tahammülü yok. Diğer arabaya doğru yaklaşıyor, basıyor kornaya. Ondan sonra yol istiyor, selektör atıyor. Derken bizim beyefendi çocuğuyla beraber o güzel yolculuğu yapan kişi bir anda heyecanlanıyor. Allah'ım diyor ben nerede hata yaptım? Yol vermeye çalışırken bizim A tipi kişilik bir şans buluyor. Yanına doğru dolanıyor, açıyor camını. Hızlı gitsene be diyor. Adam utanıyor, çocuk korkuyor. Sonra diyor ki adam ya esasında yollarda ne kadar zor yaşantılar oluyor. Oğlum diyor en iyisi biz hadi gel yürüyerek bir park gezintisi yapalım. Gidiyor arabasını veriyor. Çocuğunu alıyor parkta gezerken çocuk diyor ki ya arabada da gitsek, yaya da gitsek, ağaçlar aynı ağaç, çiçekler aynı çiçek, hayat aynı hayat. Ama babayla oğlun o özel deneyimini bozan bir A tipi kişilik. İşte konumuz o A tipi kişilik. A tipi kişiler ne yazık ki çevrelerine verdikleri zararın da farkına varmıyorlar. Sizden sakin, yavaş, az stresli ve çevreyle bol paylaşımlı günler geçirmenizi bekliyorum. Ve ne yapmalı sorusunun cevabına bu bölümde A tipi kişilik özelliklerimizi biraz törpülemeliyiz diyerek bugünkü konumuza son verelim. Hepiniz kendinize iyi bakın, mutlu bir gün diliyorum efendim.

Ne Yapmalı programından merhaba. Bendeniz Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta bir psikoloji konusunu seçip onu pratik hayatınızda kullanabileceğiniz önerilerle size aktarmaya çalışıyoruz. Bu bölümdeki konumuz unutkanlık. Unutkanlık dünyanın en ciddi nörolojik ve psikolojik sorunlarından biri haline geldi. Çünkü bedenimizin sağlığını tıp dünyası gayet güzel korurken ömrümüzün uzaması ne yazık ki zihinsel sağlığımızın yavaş yavaş bozulmasına neden oluyor. Bunu da en iyi gördüğümüz konulardan bir tanesi unutkanlık. Belli bir yaştan sonra unutkanlıklar başlıyor ve yaşam performansımızı unutkanlık ne yazık ki düşürüyor. Şimdi bugün size unutkanlığın nedenlerinden bahsedeceğim. Tabii ki kendi alanımla ilgili daha çok psikolojik faktörlerden bahsedeceğim. Kabaca biyolojik durumdan da dilim döndüğünce yine bir şeyler söylemek istiyorum ama temelde psikolojik faktörleri ve psikolojik önlemleri anlatmaya çalışacağım. Şimdi bazen unutkanlık tabii ki iş gören bir şey. İnsanın o sağlıklı zihni yaşadığı her şeyi hatırlamamak durumunda. Sağlıklı unutmak diye bir kavramdan bahsedebiliriz. Yani gün içinde yaşadığımız her şeyi ertesi gün hatırlamaya devam edersek bu bizim zihinsel kapasitemizin erkenden dolmasına neden olabilir. Aslında zihinsel kapasitemiz sağlıklı bir hatırlamayı yapabilmek için önce sağlıklı unutmayı başarmalı. Ve aslında neyi hatırlayacağımıza karar veren mekanizmanın da uykuda bir şekilde devrede olduğunu size söylemek isterim. O yüzden az sonra da değineceğimiz uyku kalitesi aslında unutkanlık için de sağlıklı hatırlama için de çok kritik önemde. İsterseniz unutkanlığın 3 açıdan nedenlerine bakarak bu bölüme başlayalım. İsterseniz yine tahtayı kullanayım ben ve birinci faktörümüzü biyolojik faktörler olarak aktarmak isterim. Biyolojik faktörler tabii ki çok fazla bunlara girmeyeceğim ama kan şekerinizin düşmesi durumunda, kansızlık durumunda, o gün fazla yorulduğunuzda, B vitamini ve D vitamini eksikliklerinde ve yaşınızın yavaş yavaş yükselmesi durumunda unutkanlık artabiliyor. Çünkü bu durumlarda zihnimizin yaşadığımız bir takım olayları ya da deneyimleri kodlama becerisi düşebiliyor. Bu manada bunlara aldığımız önlemlerle unutkanlık miktarımızı azaltmamız mümkün. Biyolojik faktörlerin unutkanlık konusunda çok önemli olduğunu kabul ediyoruz. Ama bu biyolojik faktörler genel bir şöyle bir çalışmalara bakacak olursak unutkanlıktaki açıklamanın %15-20'lik bir kısmını alabiliyor. En önemli tarafı psikolojik faktörler. Şimdi gelin bu psikolojik faktörlerden biraz bahsedelim. Bu konuda biyolojinin ne kadar önemli olduğunu tabii ki unutmadan. Psikolojik faktörlerden birincisi stres. Çok fazla stres olduğunda insanlar ya da kronik bir stres faktörü varsa hayatınızda ya da gün içinde o gün stresli olaylar fazlaca başınıza geldi ve o stres miktarı arttıysa bizim savaş ya da kaç dediğimiz bir moda giriyor zihnimiz. Yani bu da aslında kontrolün, yani bizim davranışlarımıza karar veren kontrol mekanizmasının alnımızdan, yani daha çok o insani tarafımızı idare eden taraftan, vicdanımızın, empatimizin yoğun olarak işlendiği tarafımızdan biraz daha ense köküne geçmesine, yani biraz daha dürtülerimizi kontrol eden hayvani tarafımıza geçmesine neden oluyor. İşte bu fight or flight ya da savaş ya da kaç tepkisine girdiğinde zihin fazla stresli yaşam olaylarından dolayı hafızayı kodlamakta bir takım zorluklar yaşıyor. Ve bu da bize ertesi gün bir gün evvel olan şeyleri unutmak ya da o hafta, o stresli hafta içinde yaşadıklarımızı unutmak gibi bir takım sonuçlar doğurabiliyor. Mesela sınav kaygısından bir örnek vermek gerekirse sınav stresi ya da kaygısı çok yüksek olan öğrenciler sürekli olarak zihinlerinde sınavı başaramayacağım, yapamayacağım, başarısız olacağım, asla bu hayatta yeterli olamayacağım gibi düşüncelerden dolayı hep savaş ya da kaç tepkisi içerisinde oldukları için ne yazık ki çalıştıkları ya da anlamaya çalıştıkları dersleri anlamakta zorluk çekerler
ve bu da onların o dersleri ileride hatırlamamasına neden olur. Aslında öğrencilerin sıklıkla unutkanlığı

yoğunluktan şikayet etmelerinin nedeni çalışırken yaşadıkları stresin yoğunluğudur. İkinci faktör zihnin uyuşması. Yine burayı ikiye ayırırsak A dedik stres, B ise zihin uyuşukluğu. Yani çok tek düze bir hayat yaşamak unutkanlığın nedenlerinden bir tanesi. Çünkü zihin fazla uyarıcı etkisi altında kalmazsa, gün içinde yeni uyaranlar onun hayatına girmezse, çok tek düze ve sıradan bir hayatın içinde kalırsa aslında hatırlamaya değecek bir şeyler de bulmuyor. Yani otomatik pilotta yaşıyor. Bizim otomatik pilot dediğimiz kavram esasında şöyle bir kavram, biraz kurtulmamız gereken bir kavram. Sabah uyandınız, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, her sabah aynı saatte uyanıp, kahvaltıda aynı şeyleri tüketip, evden hep aynı saatte çıkıp, bineceğiniz servisi ya da dolmuşu ya da işte metrobüsü hep aynı noktada bekleyip, aynı yoldan o yolculuğu yapıp, işte aynı şeyleri yapıp, yemekhanede aynı yemek... Yani bu kısır döngüye benzer tek düzelik unutkanlığa neden oluyor. Çünkü zihnimiz artık öyle bir rutin içine hapsolmuş oluyor ki, o hayat içerisinde kodlamaya layık, aslında kodlamasını gerektiren bir şey bulamıyor. O yüzden ikinci psikolojik faktör, hayatı aşırı tek düze ve rutin yaşamaktan geçiyor. Ne oluyor bu durumda? Yeni uyaran olmadığı için hafıza yeni bir kodlama yapmıyor ve aslında siz perşembe günü, artık salı günü yaptıklarınızı unutmuş oluyorsunuz. Çünkü perşembe gününden çok da farklı bir şey yapmadınız. Üçüncü mevzuya geldiğimizde, bu arada şöyle değerleri de yazmak gerekirse, %20 gibi dedik, %50 gibi dedik. Bir de üçüncü, psikososyal. Psikososyal faktörler. Psikososyal faktörlerin başında çevresel faktörler geliyor. Unutkanlığa neden olan işte bu egzoz gibi, çevre kirliliği gibi bir takım dış etkenler ve daha önemlisi çevremizde olup biten şeylerin zihnimizi nasıl geliştirdiği ya da nasıl gelişime kapalı olduğu. Çevremizdeki insanlar, arkadaşlarımız, ailemiz bile buna örnek. Nasıl mı örnek? Şimdi kimse alınmasın ama çevremizde zihnimizi biraz böyle sallayacak, biraz böyle challenge edecek İngilizce'deki karşılığıyla, bizi biraz zorlayacak, yeni şeyler öğrenmeye teşvik edecek ya da entelektüel düzlemde bize böyle yeni öğreneceğimiz şeyleri aktaran insanlar fazla yoksa, zihin yine o uyuşukluğu yaşıyor ve çevresel faktörlerdeki uyaran azlığından dolayı unutkanlık devreye girebiliyor. Egzoz gazının fazla olduğu bir yerde yaşamak, işte büyük bir otobanın kenarında yaşıyorsunuz ve camı her açtığınızda evin içine dumanlar giriyor ve bu da ne yazık ki hücrede birikme nedeniyle bazen o hücrelerin, sonuçta hafıza dediğimiz şey de hücrelerin birbirine bilgiyi aktarmasıyla kodlanan bir sistem ve bunun gerçekleşmesini zorlaştırıyor ve aslında psikososyal faktörlerden bir tanesi de bu. Yani çevrenizdeki insanlar, yaşadığınız yer, iş yeriniz, iş yerinizde karşılaştığınız insanlar, yaşam hedefleriniz ve amaçlarınıza kadar giden bir sürece aslında psikososyal süreçler diyebiliriz. Aslında şöyle topluca bir bakacak olursak, biyolojik faktörler, psikolojik faktörler ve psikososyal faktörler bizim yeni uyaran sayımızı arttırıp da aslında zihnimizin kodlayacak bir şey bulamaması durumunda unutkanlığa ve o biraz da zihin hijyenini yapmadığımız durumlarda da hatırlama sorunlarına yol açabiliyor. Bunun dışında unutkanlık her zaman kötü müdür? Hayır. Bazen unutmamız lazım dedik. Zihnin özellikle uyku zihnimizin unutkanlık ve hafızası açısından çok kritik bir önem arz etmekte. Belki de sevgili dostlarım uyku bu yüzden var. Yani düşünsenize insan niye uyuyor ki? İnsan neden bu kadar savunmasız, her türlü tehlikeye açık bir hale sokar ki kendini? Gayet güzel hayatı yaşayıp gitmek varken biz niye günün 8 saatini, yaklaşık 3'te 1'ini uykuda heba ediyoruz? Aslında heba etmiyoruz. Biz uykuda olanı biteni hatırlamasak bile zihnimizin büyük bir bölümü çalışmaya devam ediyor. Yaptığı şey uyumadan önce gün içinde yaşadığınız şeylerin hangisinin hatırlanmaya değer, hangisinin ise hatırlanmaya değer olmadığının kararını vermek. Hatırlanmaya değer olanları hafızaya koyarken hatırlanmaya değer olmayanları ne yazık ki kısa süreli hafızadan hop uzayın boşluğuna gönderiyor.

0: O yüzden kaliteli bir uyku sizin unutkanlık yaşama ihtimalinizi azaltır. Birincisi bu. İkincisi dikkat eksikliği. Yani siz yaptığınız şeylere yeterince konsantre olmaz. Aynı anda iki tane şey yapar. Ya da bir şey yaparken bir yandan da bir sonrakini düşünürseniz, mesela biriyle sohbet ediyorsunuz ve o size bir şeyler söylerken onu dinlemek yerine ona vereceğiniz cevabın telaşı içerisindesiniz. İşte böyle durumlarda o yaşam deneyimlerinin de ne yazık ki daha sonra hatırlanma ihtimali düşer. Aslında unutkanlığın burada sizin tarafınızdan seçilmesi söz konusu olabilir. Şayet dikkat eksikliği yaşıyorsanız ve iyi uyumuyorsanız. Ve bir de şu var, tabii ki travmatik olayları unutmamızda fayda var. Bunun için de sistem inanılmaz bir yöntem oluşturmuş. Travmatik bir olay yaşadığınızda, Allah korusun hiçbirimiz ve hiçbiriniz yaşamayın umarım, bir trafik kazası geçirdiğiniz ya da bir depreme maruz kaldığınızda zihnimiz o kadar büyük bir stres yaşıyor ve bu strese bağlı o kadar yoğun bir kortizol salınımı oluyor ki bu kortizol gidip bizim zihnimizde, beynimizde hafıza üreten bir takım hücrelerin bu hafıza üreten parçalarını dondurup onların o var olan, hali hazırda yaşanan deneyimden hafıza üretmesine engel oluyor. Yani aslında sistem kortizol vasıtasıyla şunu yapmış oluyor. Şu anda o kadar kötü ve travmatik bir olay yaşıyoruz ki bunu ileride hatırlaman sana acı vereceği için bu sistem devrede ve bu sistem sana bu acı verici hikayeyi ileride hatırlamana engel olacak. Aslında son derece sağlıklı gözüküyor. İşte unutmanın sağlıklı olan tarafı bazen de bu tür yaşamsal olayları sürekli düşünmek yerine artık işleyip bir rafa kaldırıp onun etkisinden kurtulmak şeklinde işleyebilir. Şimdi biz bu programda tabii ki her zaman en çok değer verdiğimiz görüşler sizlerin görüşleri. Sizlerin görüşlerini alırken de iki tür şeyden yararlanıyoruz. Birincisi sokak röportajları. Çok seviyorum ben. Burada izlerken çok şey öğreniyorum sizlerden. İkincisi de sizlerden gelen sorular. Şimdi isterseniz en çok neyi unutursunuz ya da unutkanlık deyince sizin hayatınızda ne tür bir unutkanlık var sorusuyla şöyle bir sokağa inelim. Sizler neler söylemişsiniz bir bakalım ve ondan sonra isterseniz o cevapları burada yorumlayalım. Şimdi sokak röportajına doğru gidiyoruz.
1: Özel hayatla ilgili bazen unutabiliyorum, işte yaş günüdür bilmem nedir öyle şeyleri unutabiliyorum.
2: Bazen işte nereye ne koyduğumu bazen çok unutuyorum. Bazen nice sonra aklıma geliyor, bulamıyorum. Niceden aklıma gelince buluyorum yani.
3: Hiçbir unutkanlık hayatı falan yaşamıyorum. Her şey normal devam ediyor.
4: İş yerinde bazen gün içinde yapmam gereken sıralamayı şaşırabiliyorum, unutabiliyorum.
5: Genelde iş alanında çok fazla unutkanlık yaşıyorum. Çok fazla plan program yaptığım söylenemez. O konuda ciddi sıkıntılar yaşıyorum yani.
6: Her konuda yediğim yemekten gittiğim yere kadar unutuyorum.
7: İş konusunda.
8: Eşyalarımı unutuyorum. İşte buzdolabını açıyorum, kapağını. Ben bunu buradan şimdi ne alacaktım diye unutuyorum. İşte bir şey almak için sokağa çıkıyorum. Onu almayı unutuyorum. Başka şeyler alıp geri geliyorum. Yani o kadar çok şey unutuyorum ki tahmin edemezsiniz.
9: Genelde kendimle ilgili sorunlarda unutkanlık yaşıyorum. Açık konuşmak gerekirse.
10: Ben şahsen unutkanlık yaşamıyorum. Çünkü neden biliyorum. Tek bunun çaresi okumaktır. Fazla unutkanlık ben şu anda yaşamıyorum ama çevremde görüyorum, unutuyorum. Vitamin A, B'dir, şudur, budur falan filan bilemem. O konuda bir malumet, bir şey söyleyemem.
11: İsim konularında her şeyi aslında çok çabuk unutuyorum. Herhalde bu telefonlarda çok videolar falan izliyoruz ya. Bundan dolayı çok unutkanlık yaşıyorum. Dün ne yediğimi bile bazen hatırlamayabiliyorum. Yani çok fazla unutkanlık var bende.
0: Şöyle cevaplara bir genel olarak bakacak olursak, sabah ne yediğimi unuturumdan ben hiçbir şeyi unutmama kadar geniş bir yelpaze çizdi yine sokakta soruları sorduğumuz sevgili dostlarımız. Eşyalarını unutanlar çok önemli bir göstergedir. Bu dikkatsiz hareket ettiğinizi gösterir. Özellikle dikkat eksikliği olan kişiler, çocuklar silgilerini hiçbir zaman bitiremezler. Hep böyle tam silgiler alırlar çünkü kaybederler. Kalemleri böyle büyük bir coşkuyla alınır fakat kaybolur. Hatta anne baba en son ev anahtarlarını onların boynuna asar. Günlük rutin yaptığım şeyleri unutuyorum gibi bir şeyler çıktı. İş hayatında çok unutkanlığım var diyenler iş hayatını, işte yaptıklarını ne kadar önemsediklerini, bu işi ne kadar isteyerek yaptıklarını bir gözden geçirsin. İstemediğimiz yerlere gittiğimizde zihnimiz orayı kodlamama tercihini genelde.

0: evde yapar. Bir diğeri mutfağa gidip ne alacağımı unutup başka bir şey alıp gelmek. Yani havuç almaya gidip elmayla geri dönmek gibi. İşte bu da yine dalgınlıkla açıklanacak bir şey. Zihnimizde çok fazla düşünce varsa, bir düşünceyi çözüp onu rafa kaldırmadan bir sonrakini ekliyorsak, yani bu zihin yoğunluğundan ne yazık ki bu durum ortaya çıkabiliyor. Şimdi ikinci bir sorumuz daha var sokakta. Ama bu çok kritik, çok önemli bir soru bence. Asla neyi unutmazsınız diye sorduk. Bir de bu neyi unutursunuz kadar önemli bir şey. Ben şunu asla unutmam diyebilmek. Bakalım sevgili dostlarımız neyi asla unutmuyorlar.
1: Ha, çocuğumla ilgili şeyleri asla unutmam. Bir de tabii ben malum şahırım, beyanname dönemlerini asla unutmam.
2: Çocuklarım vardır. Çok dünyada çok sevdiğim çocuklarım var, ailem vardır. Ailemi çok severim ve onlara her şeyden ileri sağlıklar, mutluluklar dilerim.
3: Doğum günüm. Yakın bir zamanda mı?
4: Yok, Ocak'ta.
5: Asla unutmam dediğim özel günler var tabii. Evlilik yıl dönümleri, askerlik, ilk okula başlama, yani bir okula ilk defa başlama, mezuniyet, bu tür şeyleri unutmuyorsun.
6: Arkadaşlarım, ailem, ilişkilerim.
7: İşte ilk önce çocuklarınız var tabii, asla unutmazsınız. İşte yemek yapmayı hiç unutmam o şey. İşte hijyen çok önemli. Hijyen yapmayı, yani hijyenli yaşamayı asla unutmam.
8: Evlatlarım.
9: Unutmam dediğim şeyler tabii ki ailem, çocuklarım, işim. Bununla alakalı unutmuyorum hiçbir şeyi ama bazı şeyleri, yani hani herhalde beynim çok dolu olduğu için çok hemen her şeyi unutabiliyor.
10: Çocuklarıma karşı duyduğum sorumluluklar.
0: Çocuklarımızı, ailemizi o kadar önemsiyoruz ki. Aslında bunları duymak çok güzel tabii bir psikolog için. Çünkü aile kurumu toplumun genel sağlığının yüksek devam etmesi için çok kritik ve buradaki cevaplara baktığımızda en çok çocukları ve aileyi önemsediğimizi görüyoruz. Ama bir de özel günler var ki bunlar her zaman risk. Kadınlar özel günleri daha çok söyledi, erkekler aman unutmamam lazım gibi söylediler. Özel günler ilişkiler için risktir. Neden risktir? Çünkü bir unutma olursa geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabilir. Tabii ki bir de zarf sorumuz var. Sizden gelen sorulara bakıyoruz. Şimdi bu güzel cevaplarınıza teşekkür edip zarf sorusuna geliyorum hemen. Bulmaca çözmek unutkanlığı önler mi? Aslında şöyle, bu önemli. Önlemekle ilgili birkaç şey söylemekte fayda var. Bulmaca çözmek unutkanlığı önler. Şayet her defasında daha önce hiç karşılaşmadığınız bir bulmaca çözüyorsanız önler. Ama 20 yıldır bulmaca çözüyorsanız ve artık otomatik olarak o soruları öğrendiniz ve direkt cevaplarını yazıyorsanız unutkanlığı ya da bunamayı bulmaca çözmek o şekilde engellemez. Çünkü ezbere otomatik bir şey yapıyorsunuz. Bunu engellemek için, unutkanlığı ya da bunamayı engellemek için tırnak içinde hayatınıza yeni bir takım uğraşlar sokmanız lazım. Yeni bir dil öğrenmek, basit de olsa bir çalgıyı ya da bir müzik aletini, enstrümanını çalmayı öğrenmek, yeni arkadaşlar edinmek, yeni bir kitaba başlamak ve bu kitabın konusu genelde hep okuduğunuz konuların biraz daha dışında olan bir kitap konusu seçmek gibi, aslında beynimizin sağlığını korumak, unutkanlığıyla baş etmek için yapmamız gereken temel şey hayatımıza yeni bir şeyler katmak. Hem hobi düzeyinde olabilir bu, hem de mesleki profesyonel anlamda olabilir. Unutkanlık çağımızın en önemli sorunlarından biri olmaya devam edecek sevgili dostlar. Çevreyi unutmak, arkadaşları, aileyi, ama her şeyden önce kendinizi unutmayın. Kendi ihtiyaçlarınızı, kendi yaşamdan beklentilerinizi, bu hayat anlamınızı ve amacınızı asla unutmayın. Bunlara önem verir. Zihninizi bunlarla yeniden oluşturur, yeniden kurgularsanız şu anda yaşamakta olduğunuz hayat daha anlamlı ve daha değerli algılanır. Ve anlamlı ve değerli algıladığımız şeylerin içinde olup biten şeylere de daha az unuturuz. Kendinize iyi bakın. Harika bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.

Ben Türev Uludağ. Bugün size ton balıklı yumurtalı bir salata yapacağız. Ton balığı deyince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma gerçekten bekar günlerim geliyor. Çünkü bekarlıkta o konserve ton balığını alıp ekmeğin arasına koyup böyle birkaç malzemeyle birleştirip gerçekten yediğim günler geliyor. Ama hani eminim bu sizde de böyle güzel küçük keyifli anıları vardır. Ton balığı hayatımızda aslında vazgeçilmez bir besin. Salatalarda kullanıyoruz, sandviçlerde kullanıyoruz, böyle bir sürü yerde kullanıyoruz. Şimdi biz burada yumurtalı bir salata yapacağız. Yumurtalı ton balıklı güzel bir salata yapacağız. Neler kullanacağız? 6 tane haşlanmış yumurtamız var, kaparimiz var. Yani diken otu dedikleri bir ot var ya aslında, böyle karpuzgil familyasından yetişen bir ot. Baktığınız gibi, gördüğünüz gibi bunun turşusu bu. İnanılmaz lezzetli ve güzel. Bakalım onun tadına. Oh, muhteşem. Gerçekten yemeniz gerekiyor. Ton balığı kullanacağız. Yaklaşık 200 gram civarında ton balığımız var. Mayonez kullanacağız. Limon kullanacağız. Yarım limonun suyunu sıkacağız. Karabiber kullanacağız. Birazcık da tuz kullanacağız. Hemen işlemlerimize başlayalım. Öncelikle ton balığını alacağız. Hafif hafif suyunu süzerek blenderdan geçireceğiz. Bunu bir sos haline getireceğiz. Hemen ton balıklarımızı blenderın içerisine koyuyoruz. Sonra içerisine birazcık kapari koyacağız. Ve sürülebilir bir kıvama gelmesini sağlayacağız. Bakın su kısmını koymadık. Kapariyi aldık. Kapariyi ekliyoruz. Birazdan sürülebilir kıvama geldikten sonra mayonezle ve limon suyuyla bunların hepsini karıştırıyor olacağız. Şöyle birazcık da süslemek için kapari bırakalım en sonuna. Şurada kalsın kaparimiz. Hemen çekim işlemlerine başlayalım.

sürülebilir kıvama geldi. Çok az daha çekelim hemen. Evet, tam da istemiş olduğum şu an kıvamda. Hemen bunu şurada aktaralım. Hatta şöyle yapalım. Bir kaşık yardımıyla dibinde hiçbir şey kalmayacak şekilde çekmiş olduğumuz ton balığı ve kapariyi bir kabın içerisine yerleştirelim. Kapari çok faydalı. Faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle sindirim sistemine çok iyi geliyor. Örneğin balgam söktürücü bir özelliği var. Mutlaka tüketmeniz lazım. Gereken bir bitki. Bu karpuz gibi yetişiyor aslında baktığın zaman. Böyle dikenli bir bitki. Küçük küçük taneleri var. O taneler toplanıyor. O yüzden toplaması birazcık zahmetli. Hemen şu kalan karışımımızı aldık. İçerisine hemen mayonezimizi ekleyeceğiz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar mayonezi ekledik. Yarım limon sıkacağız. Bir sos hazırlıyoruz farkındaysanız. Bunu sabah kahvaltılarda da tüketebilirsiniz ya da gerçekten öğle ve akşam yemeklerinizde de yiyebilirsiniz. O kadar lezzetli ve güzel olacak. Şimdi limonumuzu sıktık. Şimdi güzelce karıştıracağız. Mayonez var, ton balığı var, kapari var içerisinde. Birazcık tuz ekleyeceğiz. Birazcık karabiber ekleyeceğiz. Ton balığı en çok tüketilen aslında konserve çeşidi. Dünyada çok fazla tüketiliyor ton balığı. Ve içerisinde protein bakımından çok zengin. Protein almak istiyorsanız hızlı bir şekilde bu salatayı yapabilirsiniz. Bol proteinli, içerisinde yumurta var. Bakın ton balığı var, sindirim sistemine iyi gelen kapari var. Birazcık böyle tuzumuz, pul biberim, tuzumuz, karabiberimiz var. Gerçekten faydası saymakla bitmeyen bir tarif oluyor. Şimdi tuzumuzu ekleyelim. Birazcık karabiberimizi de ekleyelim. Birazcık karıştıralım. Şimdi sosun tadına bakalım.

Bence tam kıvamda. Eğer ekşi seviyorsanız birazcık daha limon ekleyebilirsiniz. Ama şu an o kaparinin tadı geliyor. O ton balığının tadı geliyor. Gerçekten şu an inanılmaz güzel bir karışım var. Hemen hepsini karıştırdık. Şöyle ayıralım yumurtalarımızı. Ortadan ikiye bölüyor olmanız yeterli. Bakın yumurtaları da tam kıvamda pişirmişiz. Çok güzel görünüyorlar. Çok çekici görünüyorlar. Yani bir şey yaparken hani sizin de aynısı oluyor mu bilmiyorum ama hemen hemen her şeyi yaparken canım istiyor. Acaba neden? Evde de böyle oluyor. Mutfağa giriyorum ben, bir şeyler hazırlamaya başlıyorum. Hazırlarken porsiyonlar yarıya düşmüş oluyor. Sonra sofraya oturuyoruz, ben böyle çok az yiyorum. Eşim bana şey diyor, aşkım sen de ne kadar az yiyorsun diye. Ama oysa ki o mutfakta neler olmuş neler yani. Hemen. Bakın, bu çok güzel. Ya ben buna dayanamayacağım. Şöyle birazcık tuz atayım. Birazcık karabiber atayım. Ay. Biraz da pul biber atayım. Of. Müsaadenizle. Bu hayatta yumurta gibisi var mı? Sadece yumurta yiyin. O bile inanılmaz büyük mutluluk. Of. Çok güzel. Tabii ki sadece işimiz yemek yemek değil, birazcık güzel tariflerde hazırlamamız gerekiyor. Bahsettiğim gibi basit, keyifli, güzel bir tarif bu. Yumurtaları hemen eksilen yumurtalarımızla birlikte güzelce bir tabağımıza dizelim. Hemen sosumuzu ekleyeceğiz ve yumurta salatamız hazır hale gelecek. Şurada hemen sosu birazcık daha karıştırıyoruz. Bütün yumurtaların üzerine gelecek şekilde güzelce ekliyoruz. Üzerine kaparinleri de ekleyeceğiz. Besleyiciliği yüksek, çok faydalı, çok da güzel bir tarif oldu. Hemen. Evet. Üzerine kalan kaparillerden de ekleyeceğiz. Ve ton balıklı yumurta salatamız hazır. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım, sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz meyveli yulaf ezmesi. Böyle sıcak, güzel, keyifli, tereyağlı bir yulaf ezmesi yapacağız. Neler kullanacağız? Süt kullanacağız. Tam yağlı inek sütü kullanıyoruz. Yulafımız var, cevizimiz var, fındığımız var, bademimiz var. Toz şeker kullanacağız ama isterseniz esmer şeker de kullanabilirsiniz. Tereyağımız var böyle daha lezzetli, güzel olması için. Burada hemen kuru üzümümüz var, kuru kayısımız var ve muzumuz var. İsterseniz evinizde bulundurduğunuz farklı malzemelerle, farklı meyvelerle, farklı kurutulmuş meyvelerle de bu tarifi yapabilirsiniz ve afiyetle yiyebilirsiniz. Hemen hiç sözü uzatmadan sütümüzü ekleyelim. Ocağın altını yakalım. Yulafı ekleyelim. Böyle bir tutam annelerimizin deyimiyle bir çimdik denir yani böyle. Bir çimdik tuz attık. Toz şekerimizi de koyalım. Ve tahta kaşıkla şöyle bir güzelce karıştıralım. Yüksek ateşte yapın bunu. Yüksek ateşte sıcak sıcak böyle iyice karıştırın ki bu güzel, keyifli bir şekilde erisin şeker. Süt ısınsın, hepsi bütün malzemeler birbirine karışsın. Amerikalılar bunu hot porridge olarak yapıyorlar. Sadece yulafla sütü kaynatıyorlar, sıcak sıcak bunu yiyorlar. Lezzetli ve güzel bir tarif oluyor. Sadece bu şekilde de yiyebilirsiniz ama biz bunu böyle meyvelerle süsleyeceğiz. Afiyetle yiyeceğimiz bir kıvama getireceğiz. Ya çünkü böyle yaptığınız zaman birazcık yavan olabiliyor. Yani yavanın hani hepimizde olduğunu biliyoruz. Öyle yediğimiz zaman çok lezzetli ve çok güzel olmayabiliyor. Ama meyvelerle böyle besleyici miktarı arttıkça lezzeti değişecek, daha güzel olacak. Bu arada biz doğrama işlemlerimizi de yavaş yavaş yapalım. Muzumuz var. Muzumuzu şöyle güzelce doğrayalım.
muz benim en sevdiğim meyvelerden birisi. Ve bal tutan parmağını yalarmış. Hemen diğer muzumuzu da güzelce doğrayalım. Diğer meyveleri de birkaç bıçak darbesiyle doğrayacağız ve hepsini karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra da ortaya çok lezzetli ve çok güzel bir kahvaltılık tarifi ortaya çıkacak. Bunu eğer böyle çok vaktiniz yok, protein bakımından beslenmek istiyorsunuz, lezzetli şeyler yemek istiyorsunuz ama böyle hani şehir koşturması içerisindesiniz, böyle bir şeylere yetiştirme telaşınız var, hemen hızlıca yapabileceğiniz keyifli bir tarif bu. Evinizde denediğiniz zaman evinizdeki malzemelerle kullanabileceğiniz gibi tüm malzemeleri karıştırıp bir şekilde bir karışım elde edebilirsiniz. Ve yulaf içerisinde bulundurduğu lifler bakımından doyuruculuğu yüksek bir besin sizi öğlene kadar tok tutacaktır. Burada kuru incir kullanabilirsiniz, kuru erik kullanabilirsiniz. Meyve olarak yaban mersini kullanabilirsiniz. Şeftali kullanabilirsiniz, yaz meyvesi ise ya. Çilek kullanabilirsiniz. Böyle güzel yeşil elma kullanabilirsiniz. Yani söylemiş olduğum gibi damak tadınıza ne uyuyorsa bunu istemiş olduğunuz gibi kullanıp afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi sütüm yavaş yavaş karıştırıyorum. Bakın sütle yulaf birbiriyle karışıyorlar iyice ve böyle bir lapa kıvamını alıyorlar. Şimdi lapa kıvamını aldıktan sonra hemen burada birazcık tereyağı ekleyeceğim. Tereyağını eritiyorum. İsterseniz bunu şöyle de yapabilirsiniz. Var olan kasenizi ısıtın, fırında ısıtın. Fırında ısıttıktan sonra hemen lapayı, yani bu sütle yulaf ezmesini birlikte karıştırın. Üzerine tereyağı ekleyin, orada da karıştırabilirsiniz. İki türlü de tereyağı eritme işlemini yapabilirsiniz. Ama tereyağı eritme işlemini en sonunda yapın. Bakın mis gibi tereyağı koktu. Of, şu an bile yenir. Şu an bile çok lezzetli ve güzel oldu. Bütün malzemelerle süsleyeceğiz ve afiyetle yiyeceğiz. Süt kaynama kıvamına geldi. Tereyağı ile birlikte lezzetli oldu. Hemen var olan her şeyi bir kaba aktardık. Söylediğim gibi toz şeker kullandık ama isterseniz esmer şeker de kullanabilirsiniz. Şimdi sıra geldi bunun en güzel tarafına. Peki en güzel tarafı ne? Süsleme. Şu hemen kayısılarımızı güzelce koyalım. Muzlarımızı koyalım. Çok çekici görünüyor. İştah açıcı görünüyor. Şuraya biraz üzümlerden koyalım, kuru üzümlerden. Fındıkları bütün bütün koyacağım. Cevizleri elimle parçalayıp birazcık küçültüyorum. Hiç şeker kullanmak istemezseniz bunun üzerine bal gezdirebilirsiniz. Bal da çok lezzetli olacaktır. Bakın şuna. İnanılmaz güzel görünüyor. Şimdi bademden aldım biraz. Bademleri de tüm tüm koydum. Şurada birazcık muz eksiği var. Hemen muz takviyesi yapalım. Of. Şu an muazzam görünüyor. Çok çekici görünüyor. Kayısılardan da biraz ekleyelim. Ve meyveli yulaf ezmemiz hazır. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Bugün neler hazırladık bir bakın. Bugün size ton balıklı yumurta salatası ve meyveli böyle güzel bir yulaf ezmesi yaptık. O yulaf ezmesinin hemen üzerine güzelce Hindistan cevizi gezdirelim. Of, gerçekten şu an inanılmaz güzel görünüyor. Bakın şu güzelliğe bakın. Ay, Hindistan cevizi ile birleşince yani aşureye benzemiyor mu sizce de? Böyle bir sürü meyve var içerisinde. Bir sürü besin var. İnanılmaz lezzetli ve güzel görünüyor.
Bana Instagram'dan yazıyorsunuz, çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Bana yazmaya devam edin. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
7: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
7: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
13: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

0: serinliğini koru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Güzel.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve...

0: ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
7: Anlattım ya yavrum, 17 sene evvel...
6: Yeter!
8: Sen nesin ki oğlum ne olacak dedin?
6: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
7: Derhal bulunacak.
9: Polis, kapıyı açın.
6: Yok, hırsız girmedi. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak.
10: 30 günlük beylik. İkinize de mutluluklar dilerim.
6: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim.
10: Babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
6: Hırsız polisçilikle oynamadık. Nikahlar mı kıyılmadı?
8: Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
11: Evcilik oyunu bugün 16.15'te TV4'te.

0: Amsterdam turumuz başlıyor.
1: İstanbul'dan çıktık yola ve Amsterdam'dayız. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ı gezeceğiz, dolaşacağız. Çok keyifli bir tur bizleri bekliyor ve Amsterdam turu sadece Amsterdam'ı kapsamıyor. Çok farklı sürprizlerimiz de olacak. Amsterdam turuna Hollanda'nın kalbinde başlıyoruz.
0: Amsterdam tarihi bir şehir, kanallarıyla ünlü ve Amsterdam'da yapılması gereken şeylerin başında elbette kanal turu var.
1: Amsterdam kanallar ülkesi, kanallar diyarı. İşte tabii kanallar diyarı deyince de arkamda görmüş olduğunuz bu tur mutlaka yapılmalı diyoruz. Amsterdam'daki ilk durağımız kanal turu.
0: Bunlar kanal turu yapacak botlar. Kanal turu ortalama olarak 1 saat sürüyor ve bu tekneler kullanılıyor.
1: How many hours does it take in this tour?
2: This tour takes 1 hour.
1: It will be takes 1 hour, and what kind of places will we see in this tour?
2: You see all the city center.
1: All the city center. Yeah.
0: Hollanda deniz seviyesinin altında bir ülke. O yüzden kanalları, suyu çok iyi kullanmışlar. Bir saatlik bir tur bizi bekliyor.
1: Hollanda deniz seviyesinden altta bir ülke. Özellikle Amsterdam. Zaten Netherlands alçak ülke anlamına geliyor. Bunu da burada öğrendik. Görmüş olduğunuz gibi bu kanal turunu yaparken yaklaşık olarak bir saatlik bir zamanı burada geçireceğiz. Keyifli bir şekilde. Bir iki de uyarısı var buraya gelenlere Anita'nın. Özellikle köprülerin altından geçerken kafanıza dikkat etmeniz gerekiyor. Hani şu anda merdivendeyiz. Mesela kalktık. Değil mi? Kalktık. İşte burada kafayı vurabiliriz.

0: Söz bir kez daha Kaptan Anita'da.
1: How come did you start at this job?
2: Well, yeah, I like to work with people and I like to sell, so this is a good job then, I guess so.
1: And are there any Turkish people coming in here?
2: Yeah, a lot of. Yeah, yeah.
1: And they love this tour, huh?
2: I guess so, yeah, they say.
0: Eskiden fakirlerin yaşadığı evler şimdi zenginlerin durağı.
3: Evet değerli izleyenlerimiz, kanal turumuz devam ediyor. Burada önemli bilgilerden bir tanesi de elbette eski yıllarda fakir insanların yaşaması için kurulmuş bu evlerin artık dünyanın dört bir tarafından zenginler Amsterdam'ın bu kanal evlerinden ev satın alıyorlar. Bu arada yine bir dipnot. Bu kanal evlerinin herhangi bir noktasında, hani derler ya, çivi çakmak bile yasak diye. Çünkü 16. yüzyılda yapımına başlanan bu evler hakikaten çok otantik ve koruma altında. İşte o yüzden renklerini, çatı tipini, pencere tiplerini, yani evle ilgili dış yapıdaki hiçbir detayı izinsiz değiştirilemiyor ve değiştirmek yasak. Kanala baktığınızda su biraz bulanık gözüküyor ama şu da ilginç. Burada yaklaşık olarak onun üzerinde farklı balık türü yaşıyormuş ve bunun içinde çupralar, levrekler de dahil. O da bana enteresan geldi. Bu bulanık su da birçok balığın yaşaması şunu anlatıyor ki şehrin ortasındaki bu kanallar tamamen tertemiz.

0: Kanallar ve köprüler çok önemli bu şehirde. Amsterdam'da tam 250 köprü varmış.
1: Kuzeyin Venedik'i diyorlar Amsterdam'a. Bunun sebebi elbette kanallar ve köprüler çok önemli. Arkamda görmüş olduğunuz köprü bu güzel şehrin 250 köprüsünden biri. Buradaki en önemli fark Venedik'le kıyaslandığında buradaki köprülerden bazıları açılır kapanır özellikle. Ve toplamda 8000 bina UNESCO Dünya Miras Listesi'nde, toplamda da zaten Amsterdam UNESCO listesinde yer alan bir miras şehri.

0: ve biraz da Amsterdam'ı tanıyalım.
1: Amsterdam gerçekten çok özel bir şehir. Dünya ticaretinin önemli başkentlerinden biri. 1500'lü 1600 yıllarda burada ticaret gelişmiş. Denizcilik çok önemli. Hollandalı denizciler o yıllarda dünyanın dört bir yanını keşfetmişler ve ticareti, yani bir bakıma alışverişi de başlatmışlar dünya genelinde. Bu noktaya o yıllarda gemilerden indirilen mallar biriktirilir ve tüccarlar alışveriş yaparmış. Amsterdam'ın şu anda bir bayrağı var. Üzerinde 3 çarpı var. Bunun anlamı da şu: eskiden tüccarlar mallarını buraya yığdıklarında iyi mallar 3 yıldız, orta karar mallar 2 çarpı, kötü mallarsa 1 çarpı olarak değerlendirilmiş. Amsterdam'ın malları o kadar iyiymiş ki hep 3 çarpı. Hala da onu bayrak halinde kullanıyor Amsterdamlılar.
0: Şimdi de Dam Meydanı'ndayız.
1: Hani her şehir meydanı kadar vardır. Meydanıyla ölçülür, anılır derler ya. İşte Amsterdam'da da bu meydan Dam Meydanı. Ve Amsterdam'ın en önemli noktası. Herkesin buluşma, herkesin uğrak noktası diyebiliriz. İnsanlar burada toplanıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü de bisiklet var. Artık Amsterdam'da öğrendik 600 bin bisiklet var. Ve bu bisikletlerin çoğu da görmüş olduğunuz gibi burada kilitleniyor.

0: şehirde hava geç kararıyor.
1: Amsterdam bir hayli kuzeyde. Bunun da etkisiyle yaz aylarında buradayız. Saat şu anda 11-11.30 ama bir alacakaranlık söz konusu. Kuzey ışıklarıyla beraber çok enteresan duygular hissedebiliyorsunuz. Çünkü tam anlamıyla karardıktan sonra hava 1-2 saat sonra hemen aydınlanmaya başlıyor. Yani burada yaz aylarında gündüzler çok çok uzun yaşanıyor.
0: İkinci günde ilk durağımız Marken kasabası. Denize sıfır nostaljik bir kasaba Marken. Marken'de sokak keşfi zamanı.
1: Özellikle denize merhaba dediği, denizle buluştuğu noktada yer alan bir kasaba. Gezeceğiz, dolaşacağız ama arkamızda görmüş olduğunuz bu dükkan Saboların, özellikle Hollandalıların köylerde, tarlalarda çalışırken giymiş olduğu, kullanmış olduğu eski otantik ayakkabıları Saboları anlatan bir dükkan ve hediyelik eşya dükkanı. Görmüş olduğunuz bu Sabolar 16. 17. yüzyıldan itibaren Hollanda'da özellikle çiftliklerde, çiftçiler tarafından fazlasıyla kullanılmış.
0: Evler çok eski ama harika korunmuş.
1: Ya birçok detay söylenebilir bu köyle alakalı. Hakikaten evler sıralı, dik çatılı ve tam bir Hollanda klasiği diyoruz.
0: Marken eskiden balıkçı kasabası iken setlerle deniz kurutulup denizden uzaklaşmış. Ama turizm gelişmiş.
1: Marken artık bir balıkçı kasabası değil. Çünkü setler kuruldu, deniz kurutuldu, deniz dolduruldu ve doldurulan yere yerleşimler yapıldı. Böylece bu kasaba otantik dokusuyla beraber artık turizmden ekmek yiyen bir kasaba haline dönüştü. Artık balıkçılık veya ya da o tip bir faaliyet söz konusu değil. Buranın en önemli yanlarından bir tanesi Texen adı verilen koyunlar. Holstein inekleri ve turizm, yani doğal bir yaşam var. Marken'e gelmenizi özellikle tavsiye ediyorum.
0: İşte Marken'de marina. Kanallara buradan açılınıyor. Kanalların sonuysa okyanus.
1: Kanallar arasından tekneler denize ulaşıyorlar. Arkamızda görmüş olduğunuz marinayla.
0: Marken'de evler perdesiz.
1: Hollandalılar o kadar açık görüşlü insanlar, o kadar netler ki açıkçası minicik yaşamlarında yabancılara da çok sıcak davranıyorlar. Hatta öyle ki buraya gelenler evlere baktığında camlarda perde görmüyorlar ve her şeyi ortada rahatlıkla yaşayabiliyorlar.

0: Hollanda'nın en meşhur yiyeceklerinden biri de hiç kuşkusuz peynir. Peki peynir nasıl yapılır?
1: We warm it up until 30 degree to make it work.
2: 30 dereceye kadar mayanın çalışması için, işlemesi için 30 dereceye kadar ısıtıyorlar. Altındaki işte bütün ve sıvı bölümle katı bölüm ayrışıyor.
1: It's what we call the curds and the whey. The curds, we only use the curds to make the cheese.
2: Peynir yapmak için sadece bunu kullanıyorlar.
0: Anne Mika'ya peyniri soruyoruz.
3: Anne Mika, please tell us what kind of cheese you have in here.
4: Yes, here we have the smoked cheese. The smoked cheese made of cow's milk. Cow's milk with herbs. And this side is smoked cheese with the milk of the goat, natural.

0: And can I try it?
1: Yes, of course.
0: Evet, deniyoruz. Nice. Değerli izleyen, ne yapıyorsak sizler için. Hakikaten Hollanda peynirinin... Merhaba.
1: Merhaba.
0: Tattınız mı efendim?
2: Evet, tattım. Çok güzel.
0: Beğendiniz mi?
2: Beğendim.
0: En çok hangi peynir favoriniz oldu?
2: Şu üstü peyniri çok beğendim.
0: Merhabalar.
3: Merhaba.
0: Nasıl buldunuz?
3: Üstü peynir güzel. Sevdim.
0: Üstü peynir. Siz ne aldınız?
3: Bunu almayı düşünüyorum. Bu orijinalmiş galiba. Handmade.
0: Yemekten de röportaj yapamıyoruz değerli izleyenler, gördüğünüz gibi. Çok lezzetli çünkü. Buyurun.
4: Afiyet olsun.

dünyanın en meşhur peynirlerini, en çeşitli peynirlerini Hollanda'da tattıktan sonra turumuza devam ediyoruz. Bundan sonraki durağımız Volendam olacak. Bakalım bizi Volendam'da neler bekliyor.

0: İyi akşamlar. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da ile karşınızdayız.
1: Tabii. 1974 İstanbul doğumluyum. İlk orta lise üniversite tahsilimi de burada yaptım. Kamudan yeni Çiçeği Burnu'nda emekliyim.
0: Çiçeği Burnu'nda emeklisiniz. Evet. Tıpkı Funda Hocam gibi.
1: Evet, evet. Aynen öyle.
0: Siz ne zaman emekli oldunuz?
1: 15 ay oluyor.
0: 15 ay oldu.
1: 15 ay önce. Evet.
0: Işıl Hanım zaten emekliydi.
2: Evet.
0: Siz daha önceden emekli olmuştunuz.
2: Çok eski.
0: Funda Hocamız Haziran ayında emekli olduğunu yeni ifade etti. Siz de 15 ay olmuş. Bilal Bey de kendisi biliyorsunuz evlenmeyi düşünüyor ve 1,5 aylık nişanlı. İnşallah onu bu yarışmayla beraber de evlendirmeyi düşünüyoruz. Nişanlısına da buradan bir kez daha selamlarımızı da ileterek. Bilal, son finalde kazandın. 5000 lirayla bu yarışmaya da devam ediyorsun. Öncelikle şunu sorayım. Bitti yarışma. 5000 lirayı kazandın. İlk kimi aradın?
3: İlk nişanlımı aradım.
0: Tabii ki bu soruya vereceğin cevap belliydi zaten. Ne dedi?
3: Ya çok mutlu oldu, çok sevindi. Merakla izleyeceğini söyledi. Anne babamla konuştum, onlara da buradan selam gönderiyorum. Merzifon'a selam gönderiyorum. Onlarla da konuştum ardından. Herkes çok mutlu şu an. Ben de sizinle beraber burada olmaktan tekrardan mutluyum.
0: Düğün masrafının 5000 lirası şu anda kasada.
2: Hazır.
0: Belki de oraya eklemeler de olabilir. Performansa bağlı.
2: İnşallah.
0: Funda Hanım, sizi de kısaca tanıyalım lütfen.
4: Buyurun. Kütahyalıyım. 1970 doğumluyum. Kimya öğretmeniyim. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi yeni emekliyim. Oğlum var bir tane. Onunla beraber yaşıyorum.
0: Çok iyi. Işıl Hanım, tekrar hoş geldiniz.
2: Teşekkürler.
0: Çok iyi performanslar ortaya koyuyorsunuz. Bugün acaba finalde görebilecek miyiz sizi?
5: Kısmet. Yani ben istiyorum ama olmuyor. Hep yolun yarısından dönüyorum. Bugün ama belki kısmet olur, bilmiyorum.
0: Evet, dört yarışmacımıza da başarılar diliyoruz. Formatla ilgili olarak hemen kısaca bir bilgilendirme yapayım. Murat Bey çünkü aramıza yeni katıldı. Üç kategorimiz var. Birinci etap bilgiye dayalı. Dörder soru yönelteceğim. Her birinin değeri 1000 puan. Bir yarışmacımız bildiği takdirde çarpı 2 olacak. İkinci kategorimiz ise dikkate dayalı. Beni çok dikkatle dinlemeniz gerekiyor. Çünkü cevap sorunun içinde ve her bir sorunun puan değeri 2000. Üçüncü etaba geldiğimizde akıl oyunu diyeceğiz. Orada da her bir sorunun değeri 3000 puan olacak. Bir yarışmacı bildiği takdirde 6000. Tıpkı dünkü yarışmamızda Bilal Bey'in tek başına bilip bir anda gerilerden gelip adını finale yazdırdığı gibi bir yarışmayla karşılaşabiliriz. Finalde de bir yarışmacımızla, yani en çok puanı toplayanla tabii ki burada 5000 lira para ödülü için yarışacağız. Hazır mısınız?
2: Evet, hazırız.
0: Ben de hazırım. O halde cevap soruda birinci etabın ilk sorusunun konu başlığıyla başlıyoruz.

Yine eskilere götürdük tabii ki. İzleyicilerimizi de öyle tahmin ediyorum. Sizleri de Susam Sokağı'nı bilmeyen yoktur herhalde. Ama karşımıza nasıl bir soru çıkacak? İşte sorumuz. Bir mahalle ortamında geçen programda gerçek ve kukla karakterler bir aradaydı. En bilindik kukla karakteri upuzun boyuyla minik kuştu. Kurabiye yemeye doyamayan kurabiye canavarını ve Eddie ile Büdü de diğer ünlü kuklalardı. Gerçek karakterlerden bazıları ise Tahsin Usta, Zehra teyze ve Nihat amcaydı. İlk sorumuz geliyor. Susam Sokağı'nda bir sepetin içinde yaşayan yeşil kukla karakterin adı neydi? 20 saniyelik süremiz başladı.

0: Bu akşamki ilk sorumuzun cevapları bakalım ne olacak? Kaldıralım lütfen. Bilal?
1: Aklımda pırtık olarak kalmış. Pırtık diyorum.
0: Pırtık cevabını verdi. Funda Hocam?
2: Maalesef hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadınız.
3: Ben de hatırlayamadım ama kendimi de yakıştıramıyorum. Salladım, resmen salladım.
0: Ben biraz önce Edi dedim, onu siz de sallayın evet. diye yazdınız. Peki Edi diyor. Murat Bey?
4: Kurabiye canavarı diye aklımda kaldı.
0: Kurabiye canavarı diye aklınızda kaldı. Susam Sokağı'nı hatırlıyorsunuz ama değil mi?
2: Hatırlıyoruz.
0: Sanırım cevabı gördükten sonra ah be diyeceğinizden eminim. Gelsin efendim cevap. Kırpıktı. Doğru cevap. Pırtık değil. Yani doğru yoldan gittim
1: evet,
0: Bilal.
1: Evet.
0: Ama harfleri doğru yazamadım.
1: Evet, çarpı 2 puan güzel olurdu ama olmadı.
0: Yani bir anda yarışmaya aslında doğru. Evet. 2000 puanla başlayabilirdin. Efendim kırpık ama pırtık cevabını gördük. İlk defa yarışmamızda puansız başlıyoruz. Bakalım bundan sonra ne olacak? İkinci sorumuzun konu başlığı geliyor. Ekibimiz geçmişte yolculuğumuzu devam ettiriyor. Sorunun içinde ne var? Asıl adı Tarkan Tevetoğlu. Küçükken pilot olmak istiyordu. Ancak yaptığı albümler ve müzik piyasasındaki başarılarıyla Türkiye'nin megastarı oldu. İlk albümü Yine Sensiz, 1992 yılının sonunda piyasaya çıktı. Müzik dünyasında geniş yankı uyandırdı. 1997'de çıkardığı Şımarık albümü dünya çapında başarı yakaladı. Türk sanat müziği şarkılarını yorumladığı Ahde Vefa büyük ilgi gördü. Sanatçı son olarak çıkardığı Adımı Kalbine Yaz albümüyle de büyük ilgi çekti. 2016 yılında Pınar Dilek'le evlendi. Megastar'la ilgili sorumuz geliyor ekrana. Tarkan'ın çıkış şarkısının adı nedir? 20 saniyeniz başladı.

0: Son 5 saniye. Az önce bir yarışmada verilebilecek en güzel ipucu aslında verilmiş oldu. Şarkıyı dinlemiştiniz ama cevaplara bakalım. Acaba yakalayabildiniz mi? Bilal.
1: Kıl oldum abi.
2: Kıl oldum abi.
0: Funda hocam aynı cevabı vermiş.
3: Ben sadece abisini yazmadım, kıl oldum.
0: Abisini yazmadım, kıl oldum dedi. Peki Murat Bey.
4: Kıl oldum abi.
0: Cevabı görelim. Tabii ki kıl oldum. Zaten klipte de şarkısını da girmiş olduk. Az önce yarışmaya ilk etapta puansız başlamıştık ama şimdi 4 tane yeşil ve hepinize de puanları paylaştırdık. Hatırlıyor musunuz Tarkan'ın şu anda arkamda görmüş olduğunuz fotoğrafını?
2: Evet.
4: Evet hatırlıyorum.
0: İlk albümü. Ben o dönemlerde radyocuydum. Radyo programı yapıyordum. Yani Tarkan'ın albümü çıktıktan sonra bu albümün içerisinde şimdi birçok şarkı var tabii ki. Mesela 7 numaralı şarkı en favori şarkılardan bir tanesiydi. Çalarken hep basıyorduk. Neden? Çünkü vazgeçemem. O muhteşem şarkısı. Çok ararsın beni, yetti artık.

0: Hemen hemen her şarkısının ayrı bir güzelliği vardı. Sadece bu albüm değil, diğer şarkıları da. En çok sevdiğiniz şarkısı nedir diye sorsam?
1: Şımarık. Benim Sevda'nın Son Vuruşu.
0: Sevda'nın son vuruşu. Sen zaten vuruldun. Yani Sevda'nın Son Vuruşu ve değil mi?
1: Evet, çok güzel şarkısıdır. Bu albümün olduğu zamanlarda, kaset döneminin olduğu zamanlarda tabii ki. O zaman kasetini arabamızda dinlerdik.
0: Bunda hocam?
2: Benim de en sevdiğim şarkısı Gül Döktüm Yollarına.
0: Hem hareketli, hem güzel,
2: hem bayanlara böyle ithaf edilebilecek bir şarkı sürekli.
0: Hangi ruh halinde olursanız olun, evet, o şarkıyı duyunca evet, anında...
2: Düğünümde de çalmıştı
0: değil mi? Hemen
2: benim
0: değişir. Sürekli. Işıl Hanım?
3: Ben Kuzu Kuzu'yu da severim. Sabret, Sabret İnci Tanem diye başlar. Onu da çok beğenirim.
0: Evet. Murat Bey, Şımarık çok dediniz şarkı herhalde.
4: Şımarık, evet.
0: Siz biraz daha farklı bir şarkı seçimi yaptınız.
4: En vurucu şarkılarından biri. Çünkü çıktığı dönemde gerçekten büyük sansasyon yarattıydı.
0: Peki, bu sorumuzu da geride bıraktıktan sonra sıradaki sorumuzun konu başlığına geçiyoruz şimdi. Her programımızda Anadolu'yu dolaşıyoruz. Farklı farklı tatlara bakıyoruz. Bakalım bu kez neredeyiz? Dikkatle dinliyoruz. Doğu Anadolu'muzun Güzide şehri Erzurum'a götürüyorum bu kez. Tadına doyum olmayan muhteşem bir lezzetin tarifini vereceğim. Kuzu budundan parmak kalınlığında yapraklar kesilir. Yoğurt, karabiber, tuz ve küp şeklinde doğranan soğanla bir kasede karıştırılır. Üzerine hazırlanan etleri eklenir ve bu terbiyede 24 saat bekletilir. Bir günün sonunda yaprak halindeki etler kebaba özel olan şişe takılır ve yatık haldeyken ateşte çevrilerek kızartılır. Pişen kısımlardan aynı dönerde olduğu gibi ince parçalar kesilir. Özel küçük şişlere takılır. Yanında ateşte pişmiş domates, biber, kuru soğan ve lavaş ekmeğiyle de servis edilir. Evet, sorumuz gelsin bakalım. Verdiğim tarife göre hazırlanan yemeğin ismi nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Erzurumlu olsun olmasın bu soruya cevap veren çok fazladır şu anda ekranları başında ama acaba 4 yarışmacımız ne yazdı? Buyurun lütfen. Bilal.
1: Cağ kebabı.
0: Funda hocam.
2: Cağ kebabı.
0: Aynı cevabı vermiş. Işıl Hanım.
3: Cağ kebabı.
0: Cağ kebabı diyor ve Murat Bey.
4: Cağ kebabı.
0: 4 yarışmacımız da aynı cevabı verdi. Bakalım doğru cevap ne? 4'te 4 yine doğru cevap cağ kebabı. Neden cağ kebabı dediğini biliyor musunuz?
3: Ben bilmiyorum. Yani
0: mesela cağ kebabını bildiniz de niye cağ kebabı diyorlar? Cağ nedir bilir misiniz? Şimdi eskiden efendim ilk etapta Bico'ymuş adı aslında. Bu şişler vardır ya, özel şişler. Onlara ağaçtan yapılırmış. Zaman içerisinde o demirden yapılmaya başlandı. Ve ona cağ demeye başlamışlar. O yüzden de adı özel bir şişidir çünkü. Yani her kebapta yapılan şiş değildir. Özel bir şişi vardır onun. Adı cağ kebabı olarak kalmıştır. Erzurum'a buradan selamlarımızı gönderelim. 3. sorumuzu geride bıraktık. 1. etabın son sorusu gelecek şimdi. 4. sorumuz. Önce konu başlığımızı görelim.

Doğudan batıya, Erzurum'dan Balkanlara. Başkenti Bükreş, nüfusu 19 milyon civarında. Ülkenin başkenti ve en büyük kenti Bükreş, Avrupa'nın en büyük şehirlerinden. Uzun yıllar Osmanlı'nın egemenliğinde kaldı. 1947 yılında Komünist Romanya Halk Cumhuriyeti ilan edildi. 1989 yılında ise demokrasiye geçti. Bu bilgilerden sonra sorumuz ne? Romanya'nın bayrak renkleri nelerdir?

0: Romanya'nın bayrak renkleri nelerdir diye sorduk. Bakalım cevaplar karşımıza nasıl çıkacak? Buyurun lütfen. Bilal.
1: Kırmızı, mavi ve sarı.
0: Kırmızı, sarı, mavi şeklinde yazmışsın. Funda Hocam.
2: Sarı, kırmızı ve siyah.
0: Sarı, siyah, kırmızı. Işıl Hanım.
3: Sarı, yeşil, kırmızı.
0: Sarı, yeşil, kırmızı. Üç yarışmacımızın da farklı şu anda. Bakalım Murat Bey.
4: Lacivert, sarı, kırmızı.
0: Lacivert girdi. Sarı, kırmızı ortak renkleriniz. Ama diğer renklerde farklılıklar var. Bir tarafta mavi, diğer tarafta siyah, diğer tarafta yeşil, sizde de lacivert. Bu da demek oluyor ki, yani hepinizin birden puan alma şansı yok şu an için. Ya biriniz puan alacaksınız ya da hiçbiriniz puan alamayacaksınız. Dördüncü soru 1000 puan değerinde, ilk etabın son sorusuydu. İşte cevap. Mavi, sarı, kırmızı. Bilal şöyle bir baktı, ben ne yazmıştım diye, elindekini tam silmemişti. Acaba ben mi kazandım diye baktı. Evet. Bilal, tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Tek başına bildin. Süper. 1000 çarpı 2 oldu.
1: Evet, ben aslında sorunun ilk başında bayrağa dikkatimi çekmiştim. Hani orası hangi ülke diye sorulacak diye bekliyordum. O renkler zaten aklımdaydı.
0: O yüzden evet, cevabı doğru olarak bilmen kolay oldu diyorsun.
4: Ben de mavi lacivert olarak adettim orada. Aslında biliyorum ve Romanya'ya da gittim. Buna çok şaşırdım şu an. Ben hani biliyorum renklerini çok iyi. Gittiğim bir ülke, lacivert olarak gördüm ben o rengi ekranda. O yüzden lacivert dedim. Yoksa renklerine emindim.
0: Siz yaklaştınız ama doğru cevap Bilal'in vermiş olduğu cevaptı. Peki Bilal, 2500 oldu şu ana kadar. İki soruda 4'te 4 ile gitmişti yarışmacılarımız ve 500 puandaydı. İlk etabı da bu şekilde bitirmiş olduk. Funda Hocam, Işıl Hanım ve Murat Bey 500'er puanla siz Bilal'i takip ediyorsunuz şu an için. Eğer hazırsanız ikinci etaba geçiş yapacağız. İkinci etapta puanlar yükselecek, zorluklar biraz daha tabii ki artacak. İşte ikinci etap. Cevap sorudanın ikinci etabında yine 4 soru yönelteceğim yarışmacılarımıza. Her bir sorunun değeri 2000 puan. Bir yarışmacımız bildiği takdirde 4000 puanı kazanma şansına sahip olacak. Bu kez bilgi etabından dikkat etabına geçiş yapıyoruz. Beni lütfen dikkatle dinleyin ve cevap sorunun içinde yer alacak. İşte ikinci etabın ilk sorusunun konu başlığı.

iç açıcı, harika görüntülerle ikinci etaba başladık. Lütfen dikkatle dinleyin. Salda Gölü, Burdur ili Yeşilova ilçesinde yer alır. Türkiye'nin Maldivleri olarak anılır. Suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle görenleri büyüler. 184 metreyi bulan derinliği ile ülkedeki en derin göllerden birisidir. Denizden yüksekliği 1193 metredir. Salda Gölü Havzası'nda 81 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türü olduğu belirlenmiştir. Göl 38 farklı su kuşuna ev sahipliği yapmaktadır. Sorumuz gelsin. Salda Gölü hangi ilçemizin sınırları içerisinde yer almaktadır? 20 saniyeniz başladı.

0: Süremiz bitti. Cevapları göreyim lütfen. Bilal.
1: Yeşil ova.
0: Funda hocam.
2: Yeşil ova.
0: Aynı cevap sizde de var. Işıl Hanım.
3: Yeşil ova.
0: Murat Bey.
4: Yeşil ova.
0: Dörtte dört aynı cevabı gördük. Yeşil ova acaba doğru cevap mı? Bakalım ben ne demiştim? İşte cevabı. Salda Gölü, Burdur ili Yeşilova ilçesinde yer alır. Türkiye'nin Maldivleri olarak anılır. Yeşilova cevabı doğru yanıttı tabii ki. Dörtte dört bildiği yarışmacılarımız. Önünüzde yeşiller yanınca tabii insanın birazcık daha böyle içi de açılıyor. Şansınız bol olsun diyelim ve Salda Gölü'nden bakalım nereye gideceğiz şimdi? İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Konu başlığımız Kızılderililer. 1492 yılında ünlü kaşif Kristof Kolomb yeni kıtayı keşfettiğinde yerlilerle karşılaştı. Vücutlarını boyayan yerlileri Kızıl Hintliler olarak adlandırdı. Kızılderililer ismi bu şekilde ortaya çıktı. Kızılderililer deriden yapılmış tek parça makosen adı verilen ayakkabılar giyiyordu. Amerika güçlerine karşı savaşan son Kızılderili lideri Oturan Boğa'ydı. Kızılderililerin birbirlerine taktıkları ilginç isimler vardı. Yamuk ok, uzun çubuk, tek tüy, ayı boğan gibi. Kızılderililerle ilgili ilginç bir efsane de aslında Türk olduklarıyla ilgili. Efsaneye göre Buzul Devri'nde oluşan bir kara köprüsüyle yerliler Asya'dan Amerika'ya geçti. Amerikalı ve Rus antropologlar da Kızılderili ve Türklerin DNA testlerinin aynı olduğunu belirterek bu tezi destekliyor. Sorumuz gelsin. Kızılderililerin giydikleri ayakkabıya ne ad verilirdi? 20 saniye süreniz başladı.

0: Altıncı sorumuzun yanıtları şu anda hazır. Buyurun lütfen. Bilal.
1: Makosen.
0: Funda Hocam.
2: Makosen.
0: Işıl Hanım.
3: Makosen.
0: Ve Murat Bey.
4: Makosen.
0: Murat Bey, bir daha evet ekranda göstermenizi rica edeceğim.
4: Makosen.
0: Makosen yazmışsınız. Diğer yarışmacılarımız Makosen şeklinde yazdı. Önce cevabı görelim. Ardından da Murat Bey için rejiden bir destek almam gerekecek. Bakalım ben ne demişim. Cevap soruda. Kızılderililer deriden yapılmış tek parça makosen adı verilen ayakkabılar giyiyordu. Cevap soruda. Makosen doğru cevaptı. Murat Bey, önünüzde maalesef yeşil yanmıyor şu anda. Rejiden bu konuda maalesef bir harf hatasıyla siz makosen yazdınız. Belki aslında makosen demek istediniz. Aynen. Ama işte o harf hatası maalesef puana mal oldu. Bu yüzden üzgünüz, size puan veremeyeceğiz ama Bilal 3700, Funda Hocam 1700, Işıl Hanım 1700, siz de Murat Bey 1000 puandasınız. Şu anda 6. sorumuzu geride bıraktıktan sonra. 7. sorumuza geçiyorum. Konu başlığımızı görelim.

0: Sanat dünyasında bir yolculuğa çıkartacağım sizleri. Dikkatinizi bana verin lütfen. Yakından tanıdığımız pek çok ünlü üniversitede farklı dallarda eğitim almışlardır. Üniversite yıllarında Teoman sosyoloji, Fahri Evcen tarih, Kenan İmirzalıoğlu matematik, Gülse Birsel iktisat, Candan Erçetin arkeoloji, İlker Kaleli sanat yönetimi, Engin Akgürek tarih, Hande Soral psikoloji, Beyazıt Öztürk seramik heykel, Özge Özpirinççi yönetim bilimleri eğitimi görmüştür. Bu bölümlerden sonra sorumuzu görelim. Verdiğimiz bilgilere göre iktisat eğitimi alan ünlü kimdir? 20 saniye süreniz başladı. Birçok isim saydım. Acaba bunların hangisi iktisat eğitimi gördü? Süremiz bitti. 4 yarışmacımızın cevabını görelim.
1: Boş bıraktım. Yanlış cevap vermek istemedim Ersin Bey.
0: Hiç aklına bir şey gelmedi mi?
1: Aslında ilk iktisat aklımda tutmuştum. Sonra diğerlerine odaklandığım zaman yanlış cevap da vermek istemedim.
0: Hangi isim olduğunu kaçırdın. Evet. Funda Hocam?
2: Gülse Birsel.
0: Gülse Birsel yanıtını verdi Funda Hoca.
3: Ben hatırlayamadım.
0: Siz de hatırlayamadınız.
3: Evet, siz okurken kaçırdım.
0: Birçok isim saydım, birçok bölüm saydım. Evet. Murat Bey?
4: Ben de Hande Sorel olarak kaldı ama emin değilim.
0: Evet, şimdi doğru cevap hangisi göreceğiz? Ama cevap veren iki yarışmacımız var. Murat Bey, Hande Sorel diye yazdı. Funda Hocam, siz Gülse Birsel diye yazdınız.
3: Evet, ben hatırlıyorum.
0: Işıl Hanım ve aynı zamanda Bilal herhangi bir cevap vermediler, hatırlayamadıklarını ifade ettiler. Bir yarışmacımız doğru cevabı bilirse eğer 4000 puan alma şansına sahip olacak ya da hiç kimse puan alamayacak. O halde ben ne demiştim? Hep birlikte görelim.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Ne belki ben Elan Topgöz.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
6: Üzüm.
7: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
7: Ceviz de buna çok yakışır bence.
6: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
7: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
8: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Bugün burada uyuyamayacağız.
9: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
10: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
11: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
12: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
13: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
14: Regl gecelerimi.
15: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Dakika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
11: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalı?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Emanet tutuyor.
8: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
7: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
9: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
7: Nasıl, yakışıyor mu bana?
8: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
10: Ne yapıyorsun?
8: Hava asacağız bu sırada.
7: Eyvah, yakalandım.
11: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper.

0: 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin.

0: keyifle gitsin.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
13: Hadi kalk.
12: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
14: Hadi maça gidiyorum.
15: Bugün sizlerle birlikte filmin sultanlarının maçına gideceğiz.
13: Yola çıkıyoruz.
15: Çok heyecanlı.
16: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacak.

0: Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
2: Anlattım ya yavrum, 17 sene evvel...
1: Yeter!
3: Sen nesin ki oğlun ne olacak dedin?
1: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
2: Derhal bulunacak.
4: Polis, kapıyı açın.
1: Yok, hırsız girmedi. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak.
5: 30 günlük beylik beylik. İkinize de mutluluklar dilerim.
1: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim.
5: Babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
1: Hırsız polisçilikle oynamadık. Nikahlar mı kıyılmadı?
3: Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
6: Evcilik oyunu bugün 16.15'te TV4'te.
7: Kenan İmirzalıoğlu matematik, Gülse Birsel iktisat, Candan Erçetin arkeoloji. Gülse Birsel doğru cevabı vardı ve Funda hocamız tüm puanları hanesine yazdırdı. Bir anda dengeleri değiştirdi ve 5700 puana yükseldi. Tek başına bildiği için kendisi 2000 çarpı 2 eşittir 4000 puanı kazandı. Tebrik ediyorum sizi.
8: Teşekkür ederim.
7: Bilal 3700'de kaldı. Işıl Hanım 1700. Murat Bey hala şu anda yavaş yavaş ilk aldığınız puanlarda duruyorsunuz. Biraz daha belki hareket diyorum ben. Gülse Birsel demişken özellikle diziler konusunda yazdığı diziler 7'den 70'e herkesi kahkahalarla güldüren çok kıymetli bir oyuncudur. Aynı zamanda çok iyi bir senaristtir tabii ki. Güzel bölümlerini hazırlamış arkadaşlarımız.
8: Seyredelim.
7: İsterseniz biraz Gülse Birsel demişken madem öyle gidelim bakalım neler izletecek rejimiz bize.
9: Sıkıldım ya, çok sıkıldım.
10: Hava karanlık ya ondandır.
9: Yok, evlilikten sıkıldım.
10: He?
9: Boşanacağım ben senden.
11: Öyleştiriyorsun.
12: Tamam.
11: Benden beraber say.
12: Sayıyorum.
11: Bir.
12: One.
11: İki.
12: Two.
11: Üç.
12: Three.

0: buyurun.
1: Oo, bunlar soğumuştur ya.
2: Yeni dökeyim geleyim. Ay,
3: dök o zaman.
2: Yalnız su çektik, ısınıyor, biraz bekleteceğim.
3: Nereden su çektin kızım?
2: Neyim iyi be, neyim iyi? Bak manikürüm bozuldu, belim ağrıyor. Ayaklarım 38 numaraydı, 41'e çıktı. Erotik bir internet sitesinin reklamını seslendirmem. Sence mümkün mü?
1: Ay bana saçma geldi de.
2: Kirlenmiş tabaklar. Birikiyor önümde. Boynuzlandım ben. Boynuzdan hediye mi olur? Ay sen dedin gerizekalı bir şey çıktı. Yemin ediyorum.
4: Farklı dizilerden güzel görüntüler. Avrupa yakasını da gördük. Orada Gazanfer Özcan, Allah rahmet eylesin. Çok kıymetli bir sanatçıydı o da. Buradan saygıyla onu da anmış olalım böylelikle. Gülse Birsel'e de sevgilerimizi iletelim. Ve yedinci sorumuzu geride bıraktık. Şimdi ikinci etabın son sorusu yine 2000 puan değerinde olacak. Önce konu başlığımızı görelim.

Şöyle kıtalar arası bir yolculuğa çıkartıyoruz sizleri. Özgürlük heykeli Amerika'nın New York kentinde yer alıyor. İlk olarak Osmanlı İmparatorluğu yönetimindeki Mısır'da inşa edilen Süveyş Kanalı'nın girişine konulmak üzerine yapımı planlanmıştı. Hatta dönemin padişahı Abdülaziz parasının bir bölümünü de ödemişti. Ancak sonradan böyle bir heykelin konulması uygun bulunmadı ve vazgeçildi. Fransa'da kalan heykel Fransızlar tarafından kuruluşunun 100. yılı nedeniyle Amerika'ya hediye edildi. 350 parçaya bölünüp 214 sandık içinde New York'a ulaştırıldı. Parçalar 4 ay içinde yeniden birleştirildi ve 28 Ekim 1886 tarihinde açıldı. Bol elbiselere sarılmış kadın heykeli olan bu eserde kadının başında 7 kıtayı ve 7 denizi simgeleyen 7 dikenli taç bulunuyor. Yüksekliği kaidesiyle birlikte 93 metredir. Sorumuz geliyor. Özgürlük heykelinin parasının bir bölümünü ödeyen Osmanlı padişahı kimdir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: 5 saniye. Süre bitmeden yarışmacılarımız zaten yazdılar cevaplarını. Görelim bakalım neler yazmışlar. Bilal.
1: Abdülaziz.
0: Funda Hocam.
2: Abdülaziz.
0: Işıl Hanım. Abdülaziz. Siz de aynı yanıtı verdiniz. Murat Bey.
3: Abdülaziz.
0: 4 Abdülaziz yanıtı yarışmacılarımızdan geldi. Eğer doğru cevapsa puanlar bölüşülecek. Yoksa hiçbiri puan alamayacak. Acaba ben ne demiştim? Osmanlı İmparatorluğu yönetimindeki Mısır'da inşa edilen Süveyş kanalının girişine konulmak üzerine yapımı planlanmıştı. Hatta dönemin padişahı Abdülaziz parasının bir bölümünü de ödemişti. Tabii ki Abdülaziz doğru yanıtıydı ve 2000 puan 4 yarışmacımıza eşit olarak dağıtıldı. İkinci etabın son sorusuydu bu. Özgürlük heykeli New York'ta dünyanın en önemli sembollerinden birisidir. Aynı zamanda çok yoğun bir turist ziyaretçisini de vardır. Yaklaşık olarak yılda 4-5 milyon civarında bir elinde meşale vardır. Diğer elinde de bir hitabe vardır. Aynı zamanda yüksekliğiyle beraber de, kaidesiyle beraber de 98 metrelik bir yüksekliğe de sahiptir. Tebrik ediyoruz sizleri. Şimdi ikinci etapla birlikte puan durumunu izleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum ben. Funda Hanım 6200 puanla şu anda lider durumda. İkinci sırada 4200 puanla son finalist ve son şampiyon diyelim aslında Bilal yer alıyor. Üçüncü sırada Işıl Hanım'ı görüyorum 2200 puanda ve Murat Bey bugünkü yarışmacımız, yeni yarışmacımız 1500 puanda dördüncü sırada yer alıyor. Üçüncü etaba geçmeden önce herhangi bir şey söylemek isteyen var mı? Funda Hanım, dün son ana kadar Işıl Hanım'la birlikte ikinci etabı hemen hemen bu anlarda, bu dakikalarda kafa kafaya gidiyordunuz. Sonradan Bilal Bey inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Bugünkü öngörünüz nedir? Aldım yani, götüreceğim mi yoksa her an bir sürprizle karşılaşabilir miyiz?
2: Dün 90+1 de attı Bilal Bey golü. Her an her şey olabilir. Ben kendi üzerime düşeni yapacağım. Arkadaşlarım yanılırlarsa ekstra olacak benim için.
0: Ben temkinli gideyim diyorsunuz.
2: Evet, aynen öyle.
0: Peki o zaman isterseniz yeni etaba başlayalım. Cevap soruda 3. etapla devam ediyor. Yine sizlere 4 soru yönelteceğim. Her biri bu kez 3000 puan değerinde. Bir kişi doğru cevap verirse dünkü gibi Bilal Bey'in yaptığı gibi 6000 puanı hanesine yazdırabilir ve müthiş bir geri dönüşe imza atabilir. Bununla birlikte tabii ki biraz daha zorlaşacak sorular. Akıl oyunu etabına başlıyoruz. İlk sorumuz geliyor akıl oyunu etabında konu başlığımız.

Saat farkları akıl oyunu etabının ilk konu başlığı. Beni lütfen dikkatle dinleyin. Ayşe eğitimi için New York'a gitmeye hazırlanıyor. İstanbul'dan New York'a uçuş süresi 10 saat. New York İstanbul'dan 7 saat geride bulunuyor. Ayşe'nin uçağı 4 Mart saat 20'de hareket ediyor. Sorumuz gelsin. Ayşe, yerel New York saatine göre hangi gün ve saatte New York'a varır? 20 saniyeniz başladı.

0: günü ve saati yazmanızı sizden rica ediyorum. Cevaplarınızda son saniyeler. Süremiz bitti. Evet, cevaplarımızı yazdık. Kritik bir soru, kritik bir eşik olabilir yarışma adına. Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Son anda yanlış cevap vermek istemediğim için sildim Ersin Bey.
0: Evet, bir şeyler yazdım Bilal, gördüm sonra sildim bir anda.
1: Ya aslında silmenin bir dezavantajı yok ama doğru değilse de doğru yanlış cevap vermek istemiyorum hiçbir zaman.
0: Bilal, cevap vermeme hakkı finalde var.
1: Evet.
0: Yoksa yarışmanın genelinde böyle bir hakkın tabii ki var yani, evet, ama o evet, sana bir avantaj olarak ya, gelmiyor.
1: Doğru bulmuyorum yani. Yani doğru hesapladıysam yazarım zaten.
0: Peki, bunda hocam?
2: 5 Mart 06.
0: 5 Mart sabahı 06'da dediniz.
2: Evet.
0: Doğru mu? 06 derken sabah.
2: Evet.
0: 5 Mart tarihinde saat 06'da cevabını verdi Funda Hanım.
3: Ben cevap vermedim.
0: Işıl Hanım siz?
3: Evet, vermedim. Anladım. Şey yapamadım, yetiştiremedim çünkü.
0: Peki Murat Bey?
4: 4 Mart saat 22.
0: 4 Mart saat 22 cevabını verdi. İki tane yarışmacımızın yanıtı var. Biri 4 Mart, biri 5 Mart. Saatler de farklı. Ve eğer biriniz bilirse 6000 puanı hanesine yazdıracak. Ya da hiç kimse puan alamayacak. Böyle bir durumla da karşı karşıyayız şu anda. Demek ki az önceki kullandığım ifade doğruymuş. Evet. Kritik bir eşikteyiz dedim. Evet. Acaba aranızda doğru cevap veren var mı? Yani Ayşe yerel New York saatine göre hangi gün ve saatte New York'a varır sorusunun cevabını doğru yanıtladı mı? İşte cevap geliyor. Doğru cevap 4 Mart saat 23. Bir Murat saat. Bey ah dediniz böyle.
4: Aynen, bir saatlik ben hata yaptım.
0: Çünkü en yakın cevabı siz verdiniz. 22 demiştiniz.

0: Evet.
1: 9 saat uçuş diye hep kafamda var New York. Halbuki siz soruda 10 saat dediniz uçuşu. Evet. Ben orada yanıldım.
0: Ben de geri gittim.
2: Sizde günü de saati de birazcık. Evet. Yani Murat Bey öyle bir geri aslında gitmedim. Bir saat ki yani sizi bir anda 6000 puan 7500'e ulaştırabilecek bir sorunun yanıtını bir saatlik farkla kaçırmış oldunuz.
1: Aynen öyle maalesef.
2: Ama merak etmeyin. 3000 sadece bir soruda değil. Kalan etaptaki diğer sorularımızda da aynı şekilde her bir sorunun cevabı 3000 puan. Şimdi 9. soruyu geride bıraktık. 10. sorumuza geldik. Allah rahmet eylesin. Sesiyle, şarkılarıyla çok değerli bir kişilikti. Kazım Koyuncu bu sorumuzun da isim babası oldu. Bakalım sorumuzun içeriğinde neler var? Dido, Ben Seni Sevdiğimi, Galavera Deresi, Ella Ella. Tüm bunlar onun unutulmaz şarkılarından sadece birkaçı. Kazım Koyuncu, namı diğer Karadeniz'in hırçın çocuğu. 1971 tarihinde Artvin Hopa'da dünyaya geldi. İlk konserlerini arkadaşlarıyla birlikte küçük mekanlarda verdi. Karadeniz müziğiyle rock müziğini sentezledi. Çernobil nedeniyle en büyük fobisi kanserdi. Ancak maalesef korkusu gerçek oldu. Kansere yakalandı. 4 Şubat'ta son konserine çıktı. Bırakamadıklarım sevgi ve insanlar, iyileşeceğime inanıyorum. Konserle kanser arasında tek harf fark var dedi. Karadeniz'in hırçın çocuğu 2005 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Tam bir Trabzonspor aşığı olan Koyuncu son günlerde bile takımının maçlarını kaçırmadı. Kazım Koyuncu ile ilgili sorumuz geliyor şimdi. Kazım Koyuncu kaç yaşında vefat etmiştir? 20 saniyelik süremiz başladı.

0: Süremiz bitti. 10. sorudayız. Ve 4 yarışmacımızın cevabını görelim şimdi. Bilal?
1: 34 yaşında.
0: 34 yaşında dedi Bilal. Funda Hocam?
2: 34 yaşında, çok erken.
0: Siz de aynı yanıtı verdiniz. Işıl Hanım?
3: 34.
0: Murat Bey?
4: 34.
0: 4 yarışmacımız da bu etapta 3000 puan değerinde olan bu soruda aynı cevabı verdi. Bakalım 34 mü? Puanlar 4'e mi bölünecek? Yoksa karşımıza başka bir cevap mı çıkacak? Doğru cevap 34 olacaktı ve 4 yarışmacımızın da puanları bölüştüğünü de görüyoruz. Kazım Koyuncu'ya bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Her sene saygıyla ve sevgiyle anıyoruz şarkılarıyla beraber. Özellikle Trabzon tribünlerinde de her zaman bir posteri vardır. Her maçta o sahaya, o futbolculara, o taraftarlara bakar. Buradan Trabzon'a da, Trabzonsporlulara da selam göndermiş olalım. 10. sorunun ardından geldik şimdi 11. soruya. Önce başlığımız geliyor.
5: 14 years ago, Voldemort had huge numbers at his command.
6: The evidence the Dark Lord has returned is incontrovertible.
7: You have lost 2 seconds if he invades your mind.
8: I'm not weak!
6: Then prove it.
0: İngiliz kadın yazar J.K. Rowling tarafından yazılan fantastik roman serisidir. 2001'deki ilk film Harry Potter ve Felsefe Taşı'ydı. Harry Potter oynayan Daniel Radcliffe henüz 12 yaşındaydı. İkinci film 2002'de Sırlar Odası oldu. Sırlar Odası'nın ardından 2004 yapımı Azkaban Tutsağı vizyona girdi. Sadece özel efektlerle canlandırılan ruh emiciler için 8 ay uğraşıldı. Azkaban Tutsağı'nın ardından Ateş Kadehi çekildi. 5. film 2007'de Zümrüt'e Anka yoldaşlığı oldu. Filmdeki Luna karakteri için yapılan elemelere tam 15 bin kişi katıldı. 6. film 2008 yapımı Melez Prens'ti. Serinin son kitabı Ölüm Yadigarları ise 2 film halinde çekildi. Sorumuz geliyor. Harry Potter karakterini canlandıran Daniel Radcliffe'in doğum yılı kaçtır? 20 saniyelik süremiz başladı. Hangi yıl Daniel Radcliffe doğmuştur? Harry Potter karakterini canlandıran bu isim. On birinci soru 3000 puan değerinde. Cevaplarımızı rica ediyorum. Bilal?
1: 1990 yılında doğmuştur.
0: 1990 dedi. Funda Hocam?
2: 1994.
0: 1994 yanıtı verdi.
3: Ben yazdım.
0: Işıl Hanım yine boş.
3: Yok, hatırlayamadım. Herhalde kaçırdım gene.
0: Kaçırdınız. Murat Bey?
4: 1989.
0: Murat Bey 1989 yanıtını verdi. 4 yarışmacımızın 3'ü yanıtladı. Işıl Hanım yanıt vermedi. Ama diğer 3 yarışmacımızın da her biri birbirinden farklı yanıtlar. 1990, 1994, 1989. Bir kişi bilirse eğer 6000 puanı hanesine yazdıracak. Bu yarışmadaki bütün dengeler değişebilir. Acaba bilen var mı? Yoksa puan veremeyecek miyiz? İşte yanıt. 1989, az önce New York'tu. Siz bir saatle kaçırdınız 6000 puanı ama bu kez affetmediniz Murat Bey.
4: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
4: Teşekkür ederim.
0: 6000 puanı tek başınıza kazandınız. 8250 puana yükseldiniz ve şu anda lider durumdasınız.
4: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Finalden önceki sorumuza geldik. 12. soru, tıpkı 11. soruda olduğu gibi yarışmanın tüm dengelerini değiştirebilir. Şu anda matematiksel olarak dört yarışmacımızın da finale çıkma şansı var. Işıl Hanım, her ne kadar en az puana siz sahip olsanız dahi, eğer tek başınıza biraz sonra soracağım soruyu doğru yanıtlarsanız tüm yarışmacılarımızı geçebilirsiniz. Bu bakımdan en önemli, en kıymetli ikinci sorudayız şu anda. Çünkü en önemlisi final olacak tabii ki. Önce konu başlığımızı görelim lütfen.

Final öncesindeki sorumuzun konu başlığı Marilyn Monroe. Vefat ettiğinde henüz 36 yaşındaydı. Asıl adı Norma Jean'di. Marilyn aslında oldukça zor bir hayat geçirdi. Babası onları terk etti. Annesi şizofreni hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Marilyn yetimhanede büyümek zorunda kaldı. 1942'de ilk evliliğini yaptığında henüz 16 yaşındaydı. Kısa ömrüne toplamda 3 evlilik sığdırdı. Marilyn Monroe'nun bilinmeyen bir sırrı vardı. Sol ayağında fazladan 6. bir parmak bulunuyordu. Marilyn Monroe bu nedenle uzun yıllar boyunca asla burnu açık ayakkabı giyemedi. Ancak bu parmak ünlü yıldız Hollywood kariyerine henüz başladığı yıllarda bir operasyonla alınmıştı. Marilyn Monroe ile ilgili sorumuz ekrana geldi. Kaç yılında vefat etmiştir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: Final öncesinde çok kritik bir soru. Cevaplar hazır mı? Buyurun lütfen. Bilal.
1: 1962 yılında.
0: 1962 cevabını verdi.

0: Bilal. Bundoca.
1: 1964.
0: Efendim?
1: 64, 1964.
0: 1964 cevabınız.
2: 1952.
0: Işıl Hanım'ın yanıtı 1952 ama dediniz.
2: Yanlış hesapladım.
0: Öyle mi?
2: Pardon. Bilmiyorum, sonucu bekleyeceğim.
0: Peki.
2: Kafam karıştı.
0: Murat Bey, bayağı bir karışmış orası.
3: Evet, 1952.
2: Doğru.
0: 1952. Altta da bir şeyler yazmışsınız.
3: O da 52 de 5'i doğru yazamadığım için onu çizip üstünü tekrar yazdım.
1: Bilal Bey.
0: Karşımıza çıkan cevap ne olacak acaba? 1962 yanıtı, tek bir cevap doğru oldu ve Bilal yine geri dönüşe imza attın. Yani öyle bir anda gol atıyorsun ki 2008 Avrupa Şampiyonası'nı hatırlatıyorsun.
4: Evet.
0: Bilal, orada da hep son dakika golleriyle biz bitti demeden bitmez muhabbeti vardı biliyorsun.
4: O zaman üniversitede öğrenciydim, Uludağ Üniversitesi'nde. Öğrenci evinde izlemiştim. O Çek Cumhuriyeti maçı olsun, Hırvatistan maçı olsun. Çok iyi hatırlıyorum. Güzel bir örnek oldu, sağ ol.
0: Dün İsviçre maçıydı, bugün Çek maçı oldu. Hadi bakalım Hırvat maçında bir Semih Şentürk olacak mısın? Onu da göreceğiz hep birlikte. Evet, Murat Bey, Işıl Hanım, Funda Hocam, sizlerle yarışmak çok keyifliydi. Teşekkür ediyoruz katıldığınız
2: için. Biz teşekkür ediyoruz.
0: Haftayı bitirmiş olduk biz tabii ki. Bugün haftanın 5. günü ve her hafta bir yarışmacımız finale gidiyor ama diğer yarışmacılarımızla vedalaşıyoruz.
2: Evet.
0: Aksında diğer günlerde 2 ve 3. yarışmacılarımızla yolumuza da devam ediyoruz. Tekrar görüşebilmek ümidiyle sizlere sağlıklı güzel bir hayat diliyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Bilal de dünkü gibi biz yine baş başa kalacağız.
3: Tebrikler.
0: Dün 5000 lirayı kazanmıştı Bilal. Bugün yine karşısında bir final sorusu olacak. Bakalım dünkü gibi 5000 lirayı kazanacak mı? Bunu birkaç dakika içerisinde hep birlikte göreceğiz. Cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Cevap soruda, cevap soruda. 360 ekranlarında en heyecanlı ana geldik. Cevap sorudanın final etabındayız. Ve dünkü yarışmamızda olduğu gibi bugünkü yarışmamızda da karşımda yine aynı isim var. Bilal 5000 TL para ödülü için yarışacak. Tek bir soru ve o sorunun karşılığında ya kazanacak ya da belki de farklı bir tercihte bulunarak cevap vermeyerek 1000 TL ile birlikte önümüzdeki haftada bizimle yarışmaya devam edecek. Yanlış cevap verdiği takdirde ise kendisine diğer yarışmacılarımıza olduğu gibi veda edeceğiz. Bilal tekrar tebrikler.
4: Teşekkür ederim Ersin Bey. Bu arada bir spor yorumcusu olarak da verdiğiniz örnekten dolayı da çok mutlu oldum açıkçası.
0: 2008'e gittik.
4: Evet. Onu da unutmayacağım. Güzel bir eşleşme oldu. Teşekkür ediyorum.
0: Peki nişanlı olduğunuzu söylediniz.
4: Evet.
0: 5000 lirayı kazandınız. Hı hı. Bir 5000 lira daha alma şansınız var. Ve hatta önümüzdeki haftada yine bizimle birlikte olma ihtimaliniz de var kazandığınız takdirde. Düğünü ne zaman yapmayı düşünüyorum demiştiniz?
4: Tahminimce Haziran sonunu bulur diye düşünüyorum.
0: Evlenme teklifini yaptınız mı?
4: Tabii ki.
0: Yaptınız.
4: Geçen ay, evet.
0: Yüzükleri taktınız zaten,
4: evet,
0: değil mi? Yani resmi olarak nişanlısınız
4: şu anda. Resmi olarak nişanlıyız, evet.
0: Nasıl oldu peki evlenme teklifi?
4: Şöyle söyleyebilirim, aslında sürpriz beklemediği bir anda değil ama şöyle söyleyebilirim, tarihi çok önemliydi. Tarihi de doğum gününün olduğu tarihte. Doğum gününün olduğu tarihte planlı bir şekilde teklif ettim. Yani planladığım bir yerde teklif ettim diyebilirim.
0: Bir yemek organizasyonu gibi,
4: evet,
0: miydi?
4: Evet, yemek organizasyonu gibiydi.
0: Peki o böyle bir teklif bekliyor muydu?
4: Aslında
0: için bir sürpriz oldu mu?
4: Aslında o gün çok da sürpriz olmadı gibi, hani o gün hissettiğini düşünüyorum sadece.
0: Bir şeyler yapacak Bilal ama evet. Acaba dedi yani.
4: Evet, aynen öyle.
0: Cevabı peki o an hemen evet mi dedi, nasıl oldu? O anı bir yaşatsanıza bize ya.
4: O an yani zaten masa bayağı güllerle donatılmış bir şekildeydi. Biz yemeğimizi yedik. Normal sohbetimizi yaptık. İkimizin de ilk defa gittiği bir yerde bu arada. Onun dışında belirli zaman sonra yanına gidip teklif ettim. O da evet dedi, yani kabul etti.
0: Evet dedi. Peki evet. Çevredekiler alkışladılar mı sizi?
4: Evet, evet. Çevrede diğer masalarda oturanlar alkışladılar.
0: Ne güzel. Bilal Bey, 13. sorumuz final sorumuz. Şimdi yine tabii ki cevap verme hakkını kullanabilir ya da kullanmama hakkına sahipsiniz. Bu yarışmayı sevdiniz mi?
4: Çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Hatta yarışmanın formatından çok ekstra edindiğimiz bilgiler de vardı. Onlar da çok hoşuma gitti. Aralarda o bilgiler hep aklımda kaldı şu an.
0: O yüzden dünyanın en çok bilgi veren yarışması diyoruz. Yani bunu lafta söylemiyoruz. Her bir cümle, her bir görüntünün içerisinde izleyicilerimize bilgi verirken aynı zamanda yarışmanın başının, ortasının, sonunun neyle biteceğini tahmin edebilmek de mümkün değil. İşte karşımda Bilal bunun en yakın örneğini iki akşamdır veriyor. Geri dönüşleriyle beraber tabii ki finale adını yazdırdı. Hazır mısın Bilal?
4: Hazırım.
0: O zaman final sorumuzun konu başlığı gelsin.
5: Bu tarlaya bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye bozala bozbaşlı pisporsuk dadanmış. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye de bozala bozbaşlı pisporsuk dadanmış. O tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlı pisporsuk diğer tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlı pisporsuğa demiş ki sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlı pisporsuksun? O da ona cevaben sen ne zamandan beri o tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlı pisporsuksan ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala bozbaşlı pis porsukum demiş.
0: Oh. Zeki Müren, saygıyla anıyoruz kendisini. Olağanüstü bir sanatçıydı, olağanüstü bir sesti. Sanat dünyamızın güneşiydi o. Rahmetle anıyoruz Zeki Müren'i. Konu başlığımız aslında tekerlemeler. Ama hazır onu görmüşken de tabii ki ondan da bahsetmemiz gerekiyor. Bakalım neymiş final sorusu. Türkçemizde oldukça değişik tekerlemeler var. Bunlardan bazıları bir berber bir berbere bire berber beri gel diye barbar bağırmış. Bizde bize biz derler, sizde bize ne derler? Gül dibi bülbül dili gibi, gül dibi bülbül dili. Kırk kırık küp, kırkının da kulpu kırık, kara küp. Dal sarkar kartal kalkar, kartal kalkar dal sarkar, dal kalkar kantar tartar. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortadaki su şişesi. Tabii tekerlemeler böyle ağır ağır söylenmez aslında. Ama bir Zeki Müren gibi okumak da mümkün değil. Final sorumuz geliyor ekrana. Verdiğimiz bilgilere göre kırk kırık küp diye başlayan tekerleme toplam kaç harften oluşmaktadır? 20 saniye süren başladı Bilal. Az önce okuduğum tekerlemedeki toplam harf sayısı kaçtı? Süre bitti. Merak ediyoruz tabii. Acaba Bilal cevap verecek mi, vermeyecek mi? Öncelikle rejinin bana hazırladığı bu final sorusunun tuzağını teşekkür ediyorum. Yani bu kadar zor tekerlemelerin hepsini bir araya koymanız. Hemen öncesinde de Zeki Müren'in öylesine hızlı bir şekilde o tekerlemeyi muazzam bir şekilde söyleyebilmesi de ayrı bir şeydi tabii ki. Sen tekerlemelerle aran nasıl?
4: Tekerlemelerle çok iyi sayılmaz aslında. Çok iyi sayılmaz.
0: Ama bunların hepsine kulak aşinalığın
4: var
0: herhalde.
4: Var var, hepsine var. Hepsine var. Ancak orada biraz 6 tane tekerleme saydınız. 6 tekerlemede birini bile aklımda tutsam onun zaten harf sayısını akılda tutmak biraz zor açıkçası. Onun için de yani bu finalde cevap vermeyeceğim.
0: Bir final sorusu olarak zor bir soruyla karşılaştın evet. Yani. Cevap vermeme hakkını kullanıyorsun.
4: Evet.
0: Cevap vermemek demek 1000 TL'yi kasaya koyup bir sonraki hafta bizimle devam etme şansına tabii ki baki tutuyor. O zaman bizimle beraber yarışmaya devam edeceksin.
4: Evet, evet Ersin Bey. O şekilde olacak.
0: Tebrik ediyorum.
4: Teşekkür
0: ederim. 1000 lira kazandın. Tekerlemeyi söyleyebilir misin peki? Aklında mı? Hadi
4: yok,
0: harfleri bilemedim.
4: Aklımda bile değil.

0: saymak için aklımda bile tutamadım yani, öyle söyleyeyim size.
1: Kırık küp, kırkının da kulpu, kırık kara küp.
0: Aklımda tutsaydım da sayması da zor olurdu açıkçası.
1: Yazmak gerekirdi.
0: Yazmak
1: ancak
0: gerekirdi.
1: Evet, o da gerçekten çok zor olurdu. Peki Bilal dün 5000 lira kazanmıştı. Bugün böylesine zor bir soruya cevap vermeyeceğini ifade etti. Ve 1000 TL'yi kasaya koydu. Önümüzdeki hafta yine yeni yarışmacılarımızla birlikte Bilal de karşımızda olacak. Tekrar tebrikler.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Cevabı görelim. Doğru cevap 39 olacaktı. Benim az önce tekerlemedeki kullanmış olduğum cümlede toplam 39 harf vardı. 39 deseydin 5000 lira kazanacaktın ama şu anda kasada 1000 lira var. Cevap.

0: İnsanları güzelliğinizden mahrum etmeyin hanımefendi.
1: Bir fırsat ver Leyla. İnan bana küçücük bir fırsat.
2: Hayır, istemiyorum.
1: Benimle İsviçre'ye gel. Orada yepyeni bir dünya bulacaksın.
2: İstemiyorum. Getirdiğiniz yaralının durumu?
3: Komada efendim.
4: Sana söylerdim kaptan. Yerde gezmek, bulutlarda gezmekten daha tehlikeli diye.
2: Bir gün anlatacağım her şeyi sana. O zaman bana hak vereceksin.
1: Çok yumuşaksınız Kerim Bey amca. İstediği her şeyi yapıyorsunuz.
5: Gözlerin hasta. Uçarken sana zorluk çıkaracak. Kazada göz sinirlerinde tıkanma olmuş Hakan.
2: Kendini yorma Serdar, gideceğim.
1: Gideceksin tabii ama İsviçre'ye.
6: Unutma, seviyorum seni.
5: Evlenecek ve bir daha dönmeyecek buralara.
2: Bu merhametsiz hastalıktan hiç kurtulana rastladım.
7: Belki bu sefer...
8: Mavi Eşarp bugün 18'de TV4'te.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
14: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
15: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
8: Bu var ya,
9: blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır.
1: Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde.
0: Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: yolunda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Trevoo'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
0: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
8: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
9: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
10: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve Gelibolu Yarımadası'nda her an cesaretle atan yürektir Çanakkale. Bir ayağı Asya'da, bir ayağı Avrupa'da, yeşilin ve mavinin el ele tutuştuğu kurtuluş mücadelesinin öncü cephesidir Çanakkale. Nusret Mayın gemisidir, Anzak koyudur. 57. Piyade Alay Şehitliğidir, Aynalı Çarşı'dır Çanakkale. Şehitler Abidesidir, Dur Yolcu Anıtı'dır, Namazgah Tabiyası, Hamidiye Tabiyası'dır. Vatan sevgisini inançla birleştirerek bir solukta 215 kiloluk mermiyi sırtlayan Seyit Onbaşı'dır. Tarihe şan ve şerefle geçen bir kahramanlık destanıdır Çanakkale. Her karış toprağı tarihtir, mitolojidir. Doğu ile Batı arasındaki ilk büyük savaş bu topraklarda vuku bulur. Destan odur ki bir aşk uğruna Akhalılarla Troyalılar ilk bu topraklarda karşı karşıya gelir. Sparta kralı Menelaus, Troya kralı Paris'le güzeller güzeli Helen için savaşır ve 10 yıl süren bu savaşın sonunda ortaya zekanın ve cesaretin simgesi Truva atıyla kazanılan Truva savaşları çıkar ve destan olup Homeros'un sayfalarından dünyaya yayılır. İlyada destanında bahsi geçen ve Truva Savaşı'nın gerçekleştiği Milli Park listesindeki Truva Antik Kenti ise 1998 yılından beri UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde kendisine yer bulur. İstanbul kuşatması sırasında Bizans ordusuna yardımların önlenebilmesi için Fatih Sultan Mehmet'in emriyle yükselir Kilitbahir Kalesi. Çanakkale Savaşları'nda adı gibi kilit bir görev üstlenen kale, günümüzde yine aynı heybetiyle ziyaretçilerini bekliyor. Kale-i Sultaniye, diğer adıyla Çimenlik Kalesi, hemen Kilitbahir Kalesi'nin karşısında boy gösterir. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda cansiperane, kanlarıyla destan yazan atalarımızın bulunduğu Çanakkale Şehitleri Anıtı, Çanakkale Boğazı'nın ucundaki Hisarlık Tepe üzerinde hala vatan için nöbet tutar. Sırtını dünyanın akciğerleri Kaz Dağları'na yaslayan Gelibolu ve Biga Yarımadalarından bir yanı Asya'ya, diğer yanı Avrupa'ya uzanan tarihi kahramanlıklarla yazılmış doğanın mucizesidir Çanakkale.

Türkiye'nin ayçiçeği bahçesi. Doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleri. Burası Marmara bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Tekirdağ. Trakya bölgesi sırasıyla Pers, Makedonya, Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiş ve Tekirdağ ilk dönemlerde Rhadestus, Rodosto ve Rodosçuk ismiyle anılmış. 18. yüzyıla kadar bu isimle anılan Rodosçuk, sonradan Bizans tekfurları dolayısıyla verildiği öne sürülen Tekfurdağ ismiyle anılmaya başlanmış. Cumhuriyetten sonra 1927 yılında il olarak Tekirdağ adını almıştır. Bereketli toprakları ve Anadolu'yla Balkanlar arasındaki konumu dolayısıyla tarih içinde muhtelif kültürlerin ve kavimlerin egemenliği altında kalmış olan Tekirdağ yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip. Trakya'ya adını veren Orta Asya menşeli Trak Türkleri uzun müddet bu toprakları ellerinde bulundurmuşlar. Türkiye'nin tamamı Avrupa kıtasında bulunan üç ilinden biri olan Tekirdağ, Marmara Denizi'nin kuzeybatısında az engebeli, zengin alüvyonlarla kaplı topraklar üzerinde bulunmakta.

Tekirdağ doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleriyle seyahatseverlerin gözdesi konumunda. Yemyeşil Trakya gerçekten bir doğa cenneti.

bir köy resmi gibi. Evliya Çelebi, deniz kıyısında büyük bir liman olup Mısır'ın, bütün Karadeniz sahillerinin ve Akdeniz'in iskelesidir dediğine göre Tekirdağ bugün olduğu gibi 17. yüzyılda da deniz ticaretinin önemli bir merkeziymiş. O dönem dünyada deniz ulaşımının bütün canlılığıyla sürdüğü ve limanları esas alan ticaretin ekonomide büyük ağırlık taşıdığı yıllara rastlıyor. Evliya Çelebi, Tekirdağ'da gördüğü ticari canlılıktan bir hayli etkilenmiş olmalı ki, gözünü limandan ayırıp şehre baktığı zaman da coşkusundan pek bir şey kaybetmiyor ve şehir için şu cümleyi kuruyor. Şehrin zemini Bahri Rum'un kenarında, safi bağ bahçe ve gülistanlı bayırlar eteğinde, güneyden kuzeye uzunlamasına deniz kenarında kurulmuş ve günden güne mamur olmada bir iskele şehri.

Kol kola girilen halaydır Anadolu. Özgürce oynanan zeybek, coşkuyla vurulan horondur. Kartal gibi süzülen Kafkas'tır, sımsıkı tutulan bardır Anadolu. Laz'ın, Çerkez'in, Kürd'ün, Süryani'nin, Arap'ın, Pomağ'ın, Zaza'nın aynı güneş altında alın terlerini akıttığı Türkiye'li olmaktır Anadolu. Ve gücünü tarihinden alıp yüzünü geleceğe dönen bir dünya kentidir Eskişehir. Bakmayın adının Eskişehir olduğuna, gençliktir Eskişehir. Şehrin ortasından boylu boyunca uzanır Porsuk Çayı. Ama dört bir yandan sarmalar şehri Sakarya Irmağı. Efsunludur Porsuk Çayı. Şehrin ortasından nazlı nazlı akmakla yetinmez. Porsuk Çayı'nın etrafındaki adalar bölgesinde bulunan birbirinden renkli kafeleri ve gece gündüz durmayan eğlencesiyle bir anda kendinizi bir modern dünya masalında bulursunuz Eskişehir'de. Suyu arayan şehirdir Eskişehir. İpek yolunun da aralarında bulunduğu önemli yolların kavşak noktasında kurulan şehrin kaplıcalarının namı sınırlardan taşar. Günümüze gelene kadar birçok medeniyete yurt olmuş Eskişehir. İlk çağlardan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar tarihin ayak izlerini sürmek mümkündür Eskişehir'de. Şehrengiz'dir Eskişehir. Bir an kendinizi odun pazarı evlerinin arasında Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerine bakıp tarihe şahitlik ederken, başka bir an Yazılıkaya Vadisi'ndeki Midas Anıtı'nın karşısında Friglerin izini sürerken bulursunuz. Bağrındaki cevherden lüle taşı, zengin mutfağından çiğ börek armağan eder insanlığa. Tarihte birçok ilklerin adresidir Eskişehir. Osmanlı'da ilk verginin alındığı ve ilk hutbenin okunduğu, ilk yüksek hızlı tren seferinin yapıldığı, Türk tarihinin ilk modern haritasının çizildiği topraklardır Eskişehir. Kaleleri, anıtları, camileri, külliyeleri, müzeleri, mağaraları, kaya mezarlarıyla bir tarih külliyatı. 3,5 milyona yakın üniversiteli nüfus.

tiyatrosu, modern parkları, kültür merkezleri, çağdaş sanatları yakından takip eden vizyonuyla geleceğin inşasıdır Eskişehir.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Antalya'dayız. Antalya'nın Kaleiçi bölgesinde Yivli Minare, Adrianus Kapısı ve Etnografya Müzesi ziyaret edeceğimiz yerler arasında olacak. Ama her zaman olduğu gibi yolculuğumuz boyunca rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Bana bir yeryüzü cenneti bulun. Bu, M.Ö. 2. yüzyılda Bergama Kralı Attalos'un buyruğudur. Ve bu buyruk doğrultusunda ona bir yer bulunur. O yer bugünkü Antalya'dır. Ve 2. Attalos burada bir şehir kurup kendi adını verir. O günden sonra da burası Akdeniz'in parlayan yıldızıdır. Strabon'dan başlayarak 20. yüzyılın başlarına kadar pek çok batılı, gezgin, seyyah bu coğrafyadan geçmiş ve özellikle de Antalya ile ilgili özel metinler yazmışlar. Seyahatnamelerinde Antalya'ya mutlaka yer vermişler. Bu batılı gezginler arasında Julius Seyf 1875 yılında Antalya'ya gelmiş ve seyahatnamesinde Antalya ile ilgili şunları yazmış. Türkler buraya Adalya diyor. Yarım daire şeklindeki limanı çevreleyen şehir, dik traverten kayaların üzerinden denize bakıyor. Bu şehrin her noktasından olağanüstü bir manzara görmeniz mümkün. Biz şehri dolaşıp limana geldiğimizde güneş batmak üzereydi. Batmakta olan güneş, deniz ve kara üzerine öyle bir renk cümbüşü bıraktı ki, kendine güvenen hiçbir ressam bu tabloyu yeniden çizemez. Bembeyaz evlerle donatılmış kayalar, turuncuya dönüşmüş deniz, turkuaz bir renk almıştı. Hele karlarla kaplı dağların hafif hareket eden su yüzeyinde yansıması, resmedilmesi mümkün olmayacak olağanüstü bir şeydi. İşte bu sözlerle Antalya'yı anlatmış bu batılı gezgin. Aradan yüzyıllar geçmiş Attalos'tan sonra ve artık Cumhuriyet dönemindeyiz. Cumhuriyet döneminde Atatürk burayı ziyaret ediyor. Yıl 1935. Ve o ziyaretinde şunu söylüyor: hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir.

Bergama Krallığı'nın hakimiyeti bittikten sonra başıboş kalan şehir korsanların yuvası olur. Akdeniz'de cirit atan korsanlar bu şahane limanı kullanırlar. Ancak onların da iktidarı Roma'nın gelmesiyle sona erer. Roma İmparatorluğu döneminde altın çağını yaşar Antalya. Örneğin 1. yüzyılda Augustus buraya eski Romalı askerleri, veteranusları getirir ve yerleştirir. Ve böylece askeri anlamda da ve halk anlamında da burası güçlenir. Ardından Adrianus 130 yılında burayı ziyaret eder ve onun şerefine bir zafer kapısı yapılır. Ve bu zafer kapısı hala sapasağlam ayaktadır. Bunun dışında Antalya'yı önemli kılan bir başka özellik de Hristiyanlığı yaymak için yola çıkan Saint Paul'ün geçtiği yerdir burası. Ve bu nedenle de Hristiyanlar arasında önemli kentlerden biridir. Bunun dışında özellikle Selçuklu ve Osmanlı'nın dönemi biraz daha geç dönemdir. 13. yüzyılın başlarında Selçuklu Antalya'ya hakim olur. Bugün kale içinde gördüğümüz pek çok yapı zaten Selçuklu'ya ait. Ardından 14. yüzyılda artık Osmanlı hakimiyeti başlamıştır.

Antalya Limanı oldukça korunaklı bir liman ve bu nedenle de tarih boyunca gemicilerin sığınağı olmuş. Ancak burayla ilgili anlatılan ilginç bir efsane vardır. Normalde burası oldukça fırtınalı ve denizin kabardığı bir bölgeyken bir mucize sayesinde oldukça durgun bir liman haline gelmiş. Ve efsane şöyle anlatılıyor. Buradan geçmekte olan İmparator Konstantin'in annesi Elena gemisiyle buradan geçmektedir. Geldiği yer ise Kudüs'tür ve kutsal emanetleri Konstantinopolis'e götürmektedir. O kutsal emanetler arasında da Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği çivilerden biri vardır. Ve işte tam buradan geçerken bir fırtına kopar ve deniz yine oldukça fırtınalıdır. Ve işte bunu sakinleştirmek için o çivilerden birini burada denize atar. Ve böylece su sakinleşir ve o gün bugündür derler ki Antalya Limanı'nın önündeki deniz bu nedenle hep sakindir. Bu bir efsane. Ne kadar doğru, ne kadar gerçek hiçbir fikrimiz yok. Ama gerçek olan bir şey var, limandaki bu şahane cami. Oldukça küçük ve Antalya'nın en küçük tarihi camisi. Ama bildiğimiz bütün camilerin dışında ezber bozan bir yapısı var. Gördüğünüz gibi bir yükselti üzerinde. Çünkü altında bir su kaynağı var ve hala oradan su çıkıyor. İşte bu su kaynağını korumak için belki de camiyi yükseltmişler. Limana inen 40 merdivenlerin hemen altında yer alan bu güzel İskele Camisi 1903 yılında Kenan Paşa tarafından yaptırılmış. Ama söylenen o ki daha önce burada bir Selçuklu Camisi varmış ve onun yerine inşa edilmiş.

Antalya Kale İçi, Antalya'nın ruhunu anlamak için en doğru yer. Bu ruhu anlatan en önemli mekanların başında da Suna İnan Kıraç Müzesi geliyor. Burası geleneksel bir Antalya evi ve bir zamanlar kilise olarak kullanılan bir yapıdan oluşuyor. Kilise Ayayorgi Kilisesi. Geleneksel Antalya evi ise bize hem o dönemin evlerini, mimarisini anlatıyor ama bütün bunların ötesinde içerideki düzenlemeler ve canlandırmalarla geleneksel Antalya yaşamını da bizlere aktarıyor. Özellikle içeride düğün sahneleri var. Geçmişte yapılan düğünlerin aşamalarını gösteren çeşitli objelerle ve canlandırmalarla bize aktarılmış. Onun haricinde yine müzenin önemli parçalarından bazılarını oluşturanlar ise Çanakkale seramikleri. Özellikle İznik ve Kütahya'dan sonra daha geç dönemde 19. yüzyılda Çin'i hayatına katılan Çanakkale'liler muhteşem eserler yaratmışlar. Diğerlerine göre daha eğlenceli, daha renkli çizgileri olan bu Çinileri burada görme şansınız var. Ama dediğim gibi hem geleneksel Antalya evini görmek hem de geleneksel Antalya yaşamını izlemek için en doğru adres kale içindeki Suna İnan Kıraç Müzesi.

Müzenin en önemli bölümü kuşkusuz bahçesindeki Ayayorgi Kilisesi. Burası dediğim gibi Çanakkale seramiklerinin sergilendiği ama onun haricinde de geçici sergilerin olduğu bir salon olarak bugün kullanılıyor. Oysa burası bir zamanlar Ayayorgi'ye ithaf edilmiş bir kiliseydi. Ayayorgi, Hristiyanlıkta adına en çok kilise yapılan azizlerin başında gelir ve genellikle de at üstünde ejderhayı öldürürken betimlenir. Tabii bütün bunlar bir hikayeye dayanır ve bu hikayenin sonucu aslında bambaşkadır. Hikaye bir kızı kurtarmasıyla ve o kızı ejderhadan kurtardıktan sonra ejderhayı öldürmesiyle sonuçlanır. Ancak burada anlatılan şey bambaşkadır. Çünkü burada ejderha insan nefsini sembolize eder. Ve Aziz insan nefsini ve din dışı bir takım hareketleri de öldürmüş oluyor. İşte bu şekilde betimlenir ve kilisenin iki kapısının üstüne de Ayayorgi'yi at üstünde ejderhayı öldürürken betimlenmiş kabartmalarda görüyoruz. Yine bu kabartmalarda serafinler yani Tanrı'nın tahtını taşıyan melekler de yine bu kabartmalarda karşımıza çıkıyor. Ama burada bir de yazı var. Bu yazı Yunanca ama Karamanlıca denilen Türkçe ile yazılmış ve şunu söylüyor. Daha önce Ayayorgi Kilisesi'nin yerinde bir başka kilise vardı ama harap olmuştu. Bu, buradaki Hristiyanlar tarafından yenilendi diyor ve bir tarih düşünmüş, 1863. İşte kilisenin muhtemeldir ki son halini aldığı tarih bu. Tabii ki ondan sonra 1920'lerde terk ediliyor mübadele ile birlikte ve terk edildikten sonra zaten harap duruma geliyor ta ki 1996 yılına kadar. 1996 yılında Suna İnan Kıraç Müzesi'nin bir parçası olarak restore ediliyor ve bugünkü görünümüne kavuşuyor. İçeride ağırlıklı olarak mavi nakışlar hakim ve bu mavi biraz cenneti anlatan renktir. Öte taraftan yine maviyle betimlenmiş yukarıda kutsal ruhun betimlenmesini bir güvercin şeklinde görüyoruz ve ışıklar saçıyor. İşte bütün bunlar kilisenin ve Hristiyanlığın bazı sembolleri. Ama burada özellikle Türk evinin bahçesinde dikkat çeken farklı mimari öğeler var. Özellikle zeminde yapılmış ve Konyaaltı plajından toplanmış siyah beyaz çakıl taşlarıyla yapılmış mozaikler. Ve her biri bize bir hikaye anlatıyor. Ve özellikle de bu kadar sıcak bir iklimde bu taşlar, bu döşeme çok işe yarıyor. Çünkü sıcak iklimde orayı ıslatıyorsunuz ve su taşların arasında uzun bir süre kalıyor ve böylece etrafa serinlik veriyor. Bu ince tasarım bile bir zamanlar geleneksel Antalya evi mimarisinin ne kadar akla yakın ve insana yakın olduğunu bize anlatıyor.

Müzenin yayınları arasında bir kitap dikkat çekiyor. Kitabın adı Gezginlerin Gözüyle Antalya. Ve o kitapta Ayayorgi Kilisesi'nden de bahseden bir bölüm var. Yazan George Pehlivanidis. Ve bakın kiliseyle ilgili bir zamanlar buranın halkının kiliseyle ilgili neler düşündüğünü ve neler yaşadığını nasıl anlatmış. Antalya Ayayorgi Kilisesi'nde Aziz'in büyük bir ikonası asılı durmaktaydı. Mahallenin Rum sakinleri bazı gecelerde Aziz'in atının nal seslerini duyduklarını iddia ederlerdi. Antalyalı Rumlar Ayayorgi'ye çok önem verirlerdi. Yortusunda, kilisede dini tören yapılır, isim gününde sabahlara kadar dualar okunurdu. Rum çocukların ağızlarında ve dişlerinde bir ağrı hissettiklerinde bu kiliseye gelirler, dış kapının halkalarını, mandallarını iyileşmek için ısırırlar.

Antalya bir zamanlar surlarla çevriliydi. Bugün o surların bazı parçaları hala ayakta. Ama bu surlarda kente giriş çıkış yapmak için kullanılan 4 de kapı vardı. Bu kapılardan 3'ü yok olmuş. Sadece biri ayakta ve belki de en güzeli. Hemen arkamda gördüğünüz Adrianus kapısı. 130'lu yıllarda Adrianus Perge üzerinden buraya geliyor ve onun gelmesi şerefine işte bu 3 gözlü kapı yapılıyor. Kapıdan öte aynı zamanda bir zafer takı havası var. Çünkü normal şartlarda savunmaya dönük kapılar böyle 3 gözlü olmaz. Ama 3 gözlü olduğundan yola çıkarak bunun aynı zamanda bir zafer takı olduğu ve dönem itibariyle de aslında çok da uygun olduğunu söylemek mümkün. Dönem Pax Romana, Roma Barışı dönemi ve bu nedenle de savunmaya çok da ihtiyaç duymuyor Roma şehirleri. İşte bu nedenle görece zayıf diyebileceğimiz bu kapıyı yapmışlar. Burası hem kente giriş çıkışı sağlıyor hem de dediğim gibi Adrianus'un şerefine bir zafer takı görevi görüyor. Üstünde bronz harflerle o günü anlatan yazılar vardı. Ancak bronz harfler bugün yerinde yok ama onların çukurları, yuvaları hala duruyor. İşte o bronz harflerin önemli bir parçası buradan çalınıp yurt dışına kaçırılmış ve bugün Oxford'da bir müzede sergileniyor. Kapının iki tarafında yükselen kuleler var ve onlar da hala duruyor. Ancak biri biraz daha yüksek. O yüksek olan muhtemeldir ki Selçuklu döneminde sur sistemini güçlendirmek için eklenmiş bir burç ve üstüne bir kitabe var. O kitabede de 1220 tarihini görüyoruz. Anlaşılan o ki Alaaddin Keykubat döneminde kale ve surlar biraz daha güçlendirilmiş. Bu kitabe bize bunu söylüyor.

Aradan 1700 yıl geçmesine rağmen hala tüm güzelliğiyle Adrianus Kapısı ayakta duruyor. Ve özellikle üstündeki bezemeler, süslemeler ve tabii ki sütun başları dikkat çekiyor. Tamamen mermerden yapılmış önemli bir bölümü. Ama insan ortasındaki geçiş noktasında izleri görünce insanların gelip geçiciliğini ve tarihin akışını daha iyi hissediyor. Çünkü tam ortada tekerlek izleri derin çukurlar oluşturmuş. Belki binlerce araba buradan geldi gitti ve bu izler ortaya çıktı. Ve Antalya'ya 19. yüzyılda gelip de etkilenen bir seyyah var. Karl Graf ve kendisi genel olarak Antalya ve Adrianus Kapısı ile ilgili bakın neler yazmış. Bir Yunan lahdi çeşme olarak kullanılmakta. Türklere ait bir okulun cephesinde bir tapınağa ait Roma sütunları bulunuyor. Bir yanda çok güzel işlenmiş Arap harfleriyle yazılmış bir mermer kitabe, diğer yanda Pers ve Asur sanatını hatırlatan taştan küçük bir aslan kabartması. Selçuklu Devleti'nin kaybolmuş güzelliklerini anlatır halde. Bunlar arasında yakın bir zamanda yeniden keşfedilmiş olan Adrianus dönemine ait Roma kapısı en önemlisidir.

Bugün kale içinde Ulu Cami, Kesik Minare ya da Korkut Camii olarak bilinen bir yapı var. Aslında bu yapı 5. yüzyılda yapılmış bir kilise ve 16. yüzyıla kadar 6 evreden geçmiş. Bu nedenle yapı da değişmiş, ismi de çokça değişmiş. Panagia adıyla başlıyor ve Meryem Ana Kilisesi oluyor, Aya Irini Kilisesi oluyor ve daha sonra camiye çevrilerek Korkut Camii, Kesik Minare adlarıyla anılıyor. Ve bu cami 5. yüzyılda yapılırken bile bir önceki uygarlıkların parçaları kullanılmış. Bu devşirme malzemeleri hala caminin pek çok yerinde görmemiz mümkün. Burası aynı zamanda merkezin yani kale içinin Ulu Camii olarak biliniyor. Ama burayla ilgili en ilginç detayları 1712 yılında şehre gelen Paul Lucas adlı bir gezgin bakın bu camiyle ilgili neler yazmış. Şehrin içinde Hristiyanların Meryem Ana onuruna yaptığı ancak daha sonra şehrin efendisi olan Türklerin camiye dönüştürdüğü çok güzel bir kilise var. Bu kilisenin kubbesi çok görkemli. Görünümü insanı şaşırtan genişliği ve mimari zerafetiyle dikkatimizi çekiyor. Bu yapı içinde Türklerin kapalı tuttuğu bir şapel bulunuyor. Müslümanlar kendi dinlerinden insanların şapele girdikten sonra ölümcül hastalığa yakalandığını iddia ediyorlar. Müslüman halk şapelin içinde Hristiyanların lanet büyüsü yaptığına inanıyor. Hristiyanlar ise bu inancın şapelde korunan çok sayıda azizin rölükleri nedeniyle ortaya çıktığını öne sürüyor. Paul Lucas'ın 1700'lerdeki izlenimleri böyle.

Bir zamanlar surlardan geçiş sağlayan dört kapıdan birinin Adrianus kapısı olduğunu ve hala ayakta olduğunu söylemiştim. Diğer üç kapıdan biri de hemen arkamda gördüğünüz burcun, kulenin yanındaydı. Tabii ki bugün kapıdan iz kalmamış ama o kapının burçları ayakta duruyor ve ikisi de karşılıklı birbirine bakıyor. Tarihi yapıların hayatı oldukça ilginç badirelerden geçer aslında. Ve gelen her bir uygarlık ya da halk onu, o yapıyı kendine göre şekillendirir. Bu en çok tapınaklarda karşımıza çıkar. Tapınaklar Hristiyanlık döneminde kilise, daha sonra Müslümanlar gelir camiye dönüşür. İşte burada da bu kale kapısının burçlarına bambaşka işlevler yüklenmiş. Ve gördüğünüz gibi üstünde devşirme malzemeler var. Ve üstüne ek yapılarak bir saat kulesi inşa edilmiş. Bu dönem 2. Abdülhamit dönemi ve 19. yüzyılın sonları, özellikle saat kulelerinin Anadolu şehirlerinde yükselmeye başladığı dönem. Burası da nasibini almış ama yeni bir kule yapmak yerine işte bir burcun üstüne saat kulesi konarak burası şehrin saat kulesi olmuş. Üstü normalde kubbeliymiş eskiden. Ama daha sonra bir yangınla beton dökülmüş ve düzlenmiş. Daha sonra yapılan bir restorasyonla üstündeki kubbe tekrar hayata geçirilmiş.

1512 yılında deniz yoluyla Antalya'ya gelen Piri Reis, muhtemelen Antalya'nın o dönemini gayet iyi görmüş ve Kitab-ı Bahriyesi'nde limanla ilgili şunları yazmış. Limanda girişte iki kule var ve iki kule arasında gerilen zincir gemilerin giriş çıkışını engellemek için konmuştur demiş. Bu zincir meselesi hep vardır. İstanbul'da, Haliç'te de vardır. Bunlar istenmeyen gemilerin giriş çıkışını engellemek içindir. Muhtemeldir ki Piri Reis sadece limanı, bu kuleleri görmekle kalmamış, Abidevi Yivli Minare'yi de görmüş. Çünkü burası 13. yüzyılda inşa edilmiş ve bugün Antalya'nın sembolü haline gelmiş. Burası Selçuklu döneminde yapılmış ama tek başına bir minare değil. Medresesi, Mevlevihanesi, türbeleriyle bir külliye aslında. Ama bugün Antalya dendiğinde ilk akla gelen Yivli Minare oluyor. Ve üstündeki yivler, yani normalde dairesel olan yapının üstüne eklenmiş ve daha da güçlendirmek için yapılmış bu çıkıntılar, minarenin de adı ola gelmiş. Biz de programımızın sonuna doğru geliyoruz ve dilerseniz son cümleleri İbn Battuta kursun Antalya ile ilgili. Bu şehir genişlik, güzellik ve ihtişam bakımından dünyanın en güzel şehirlerinden, gerek planı, gerekse düzeni ile diğer ülkelerdeki benzerlerinden de üstün bir durumda.

Antalya Kale İçi'nin surlarla çevrili olan bölümünün tam da denizle birleştiği noktada ilginç bir yapı çıkar karşınıza. Bu yapı kare plan üzerine dairesel bir yapıdır ve yüksekliği 14 metredir. Pek çok işlev için kullanılmış. Tam olarak ne için yapıldığı bilinmiyor. Ama üstündeki kabartmalardan yola çıkarak bunun bir mozele yani bir anıt mezar olduğu söyleniyor. İçerideki mezar odaları da aslında buna işaret ediyor. Muhtemeldir ki bir takım yazıtlardan bunun bir Roma konsülüne ait olduğu tespit edilmiş. Ama sonraki dönemlerde çok farklı şeyler için kullanılmış. Surların denizle birleştiği noktada olduğu için özellikle denizle ilgili bir gözetleme kulesi olarak da kullanılmış ve deniz feneri olarak da işlev görmüş. Ama tüm bunların dışında burası askeri depo olarak da kullanılmış. Ama özellikle Selçuklu döneminde surların en ucuna mukavemetli yapısı nedeniyle bir savunma kulesi olarak da eklenmiş. Ve böylece günümüze kadar gelmiş. Bugün yeniden restore ediliyor ve bir cam platform yapılarak daha görselliği zenginleştiriliyor. Yakın zamanda tekrar açılacak. Ama bugün bile heybetini görmek mümkün.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Bugün burada uyuyamayacağız.
1: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen koyacak, günün kahramanı olacaksınız.
2: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
3: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek Sepeti.
4: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı. Tam istediği gibi. Bravo Arzu. Gemini'yle çözdün bu işi.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
12: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
13: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
12: Her adımda yeni bir mekan.
13: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
12: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
13: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
12: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
13: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
12: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
14: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsuratları avantaja çevirin. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günün. Avantaj basını tam zamanında verin.
15: Paraf, paraf dünyası. Güzellik yer dünyası.
16: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
17: Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
2: Yok ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik.

0: kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
1: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar

0: tam da lezlik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da lezlik. Sevince.
2: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok, şok.

0: tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Yaşanacaksa,
0: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
2: yaşanacak. Head & Shoulders şampuan çeşitleri 209 yerine 179 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Head & Shoulders şampuan çeşitleri 209 yerine 179 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
3: Hadi maça gidiyorum.
4: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
2: Yola çıkıyoruz.
4: Çok heyecanlı.
5: Sultanlarımız birazdan sahip.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
2: Anlattım ya yavrum, 17 sene evvel...
1: Yeter!
3: Sen nesin ki oğlum ne olacak dedin?
1: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
2: Derhal bulunacak.
4: Polis, kapıyı açın.
1: Yok, hırsız girmedi. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak.
5: 30 günlük beylik beylik. İkinize de mutluluklar dilerim.
1: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim.
5: Babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
1: Hırsız polislikle oynamadık. Nikahlar mı kıyılmadı?
3: Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
6: Evcilik Oyunu bugün 16.15'te TV4'te.
7: Tarihi rotaların bugünkü bölümünde Antalya Kaleiçi bölgesindeydik. Pek çok yapıyı gezdik gördük ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Yine çok keyifli bir günde beraberiz efendim. Evet, bugün benim için özel bir konuğum var. Neden diye soracak olursanız hemen hikayesini kısaca anlatayım. Yine bilgisine, tariflerine çok saygı duyduğum Aydan Üskanat diye bir, aynı zamanda şef diyebilirim Aydan Hanım için herhalde, ama onun bir köşe yazısını okudum. Ve köşe yazısında şöyle bir bilgi vermişti. 2018'in en iyi Instagram hesapları, hem fotoğrafıyla hem de tariflerin lezzetiyle, görselliğiyle. Ve bugünkü konuğum orada yazan hesaplardan bir tanesi sevgili Yonca Muslubaş benimle beraber olacak. Sağ olsun biz ona ulaştık. O da davetimizi kırmadı ve davetimize icabet etti bugün. Birazdan benimle beraber olacak. O yüzden derim ki şimdiden kalem kağıdı hazırlayın ve bu güzel tarifleri mutlaka yazın. Neler yapıyoruz Yonca Hanım'la beraber? İlk olarak pancar soslu unsuz kek yapıyoruz. Pancar soslu, orman meyveleri de var içinde. Keyifli bir lezzet. İkinci olarak ne yapıyoruz? Akçaağaç şuruplu bal kabağından yemek, ama tatlı diye sakın yanlış anlamayın. İçinde sarımsak var, sadece akçaağaç şurubuyla biraz karamelize edeceğiz onu. Sonra ne yapıyoruz? Zahterli, dağ kekikli güzel bir pirzola. Son olarak da avokadolu dip sos yapıyoruz. O zaman Yonca Hanım'ı mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Çok lezzetli. Siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de. Şimdi ilk ekran deneyimimiz değil mi?
1: Evet.
0: O yüzden heyecan olması normal.
1: Ay, teşekkür ederim anlayışınız için.
0: Evet, beraberce bugün her şeyi halledeceğiz. Bundan sonra da inşallah ikinci, üçüncü kez de bizim mutfağa gelirsiniz.
1: İnşallah. Çok mersi.
0: İlk olarak pancar soslu kek yapıyoruz. Evet. O zaman böyle alayım sizi. Ve seyircilerimize yapmadan önce şöyle bir hem malzeme listesini gösterelim, hem de ekrana gelsin neler varmış içinde, tüm detaylarıyla paylaşalım efendim. Evet. Pancar soslu unsuz kekimizde 320 gram bitter çikolata, 75 gram tereyağı, 3 su bardağı esmer şeker, 1 tatlı kaşığı vanilya özütü, yarım su bardağı dondurulmuş vişne, 4 adet yumurta, 1 fiske tuzumuz var. Devamı geliyor. Sosu için 1 adet haşlanmış pancar, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 1,5 yemek kaşığı süzme yoğurt ve 1 tatlı kaşığı nişastamız var. Evet, malzemeleri saydık.
1: Evet.
0: İlk olarak ne yapıyoruz?
1: İlk olarak tereyağı, şeker ve bitter çikolatamızı eriteceğiz. Genelde eritelim. Çikolata bilirsiniz, benmarie usulü eritir ama.
0: Evet.
1: Bu tarifte kolaya kaçıyoruz. Kolaya kaçınca da yine de gayet güzel bir sonuç veriyor.
0: O kolaya zaman kaçmaya bayılırız biz mutfakça. Evet, evet.
1: Güzel sonuç verdiği sürece ben de kolaya kaçmayı her zaman tercih ediyorum.
0: O zaman bunları ben onları eriteyim. İstersen Yonca, tamam, sen de hamurunu hazırla. Öyle ilerleyelim.
1: Tamam,
0: ya da
1: olur.
0: Sosunu hazırlamak istersen ben o zaman tenceremi alıyorum.
1: Tamam, onları şey, evet, şey küçük küçük kırarak,
0: şekerimi de, şekerin hepsini kullanıyor muyum?
1: Şekerin hepsini kullanabiliriz.
0: Esmer şeker kullandık biz ama, evet, beyaz şeker de kullanabilirler tabii ki değil mi?
1: Tabii, kullanabilirler.
0: Evet.
1: O zaman ben de burada birazcık şey yapayım. Yumurtalarımızı çırpayım.
0: Çırpalım. Peki şimdi unsuz olunca genelde benim de yaptığım unsuz Türk kahveli bir kekim var da son zamanlarda herkese anlatıyorum. Onda mesela şey yapıyorum, beyazı ayrı çırpıyorum hani biraz daha un olmadığı için tutsun diye. Ama anladım, bugün galiba sarısı beyazı beraberce.
1: Bunda sarısı beyaz beraber kabarsın diye birazcık içine tuz ekleyeceğiz.
0: Evet.
1: Kabartma tozu kullanacağız. Zaten bu çok böyle kabaran bir
0: kek olmayacak.
1: O yüzden... Çok
0: beraberce çırpabiliriz.
1: Yine, evet, kolayına kaçıp.
0: Güzel.
1: Ama
0: kolaya
1: yumurtaların oda ısısında olmasına dikkat ediyorum ben. Daha iyi kabarıyor o zaman. Orada bir tek kolaya kaçmamayı tercih ediyorum.
0: O da zaten tüm işte şeflerimizin ve yemekçi hanımlarımızın mutlaka söylediği, belirttiği,
1: evet,
0: bir şey. Oda ısısı tereyağının da,
1: aynen,
0: yumurtanın da önemlidir diye.
1: Aynen.
0: Evet efendim, Yonca bir taraftan hamurunu hazırlarken ben de bir taraftan çikolataları benmari usulü eritiyorum. İçine tereyağını koyuyorum ve şekerini de ilave ediyorum. Benmari usulü değil, özür diliyorum. Benmari'den vazgeçmiştik. Daha pratik olsun diye. Evet. Böyle hepsini tencereye koyduk. Ne aradın?
1: Kağıt havlu.
0: Tabii yumurta kırınca ihtiyaç olur her zaman. Evet. Bunlar böyle burada
1: biraz
0: güzelce eriyecekler.
1: Biraz tuz alabilir miyim?
0: Tabii
1: şunun
0: ki.
1: Içine.
0: Şimdi
1: çok
0: kabarması için de mutlaka bu yumurtalara çırparken bir fiske tuz,
1: evet,
0: atmak lazım değil mi?
1: Aynen. Bir fiske şöyle.
0: Ya gerçekten bu arada sen hamur hazırlarken biraz senin hesabını stalkladığım için.
1: Çok biraz memnun oldum. Teşekkür ederim.
0: Seyircilerimize de anlatmak istiyorum. Hakikaten Yonca Muslubaş sosyal medya hesabı da. Bir girin. Birazcık gürültü olacak. Sen devam et. Ben seyircilerimizi oyalayacağım o gürültü sırasında. Mutlaka efendim Yonca Muslubaş Instagram hesabına girin derim. O fotoğrafları görünce zaten sayfadan çıkmak istemeyeceksiniz. Ayrıca şöyle bir tesadüf de var. Biliyorsunuz bizim kanalımızda çok tatlı bir sunucumuz daha var. O da sevgili Özge. Tatlı Tuzlu diye çok keyifli bir programı var. Her gün bir tatlı tarifi yapıyor, bir de tuzlu tarifi yapıyor. Yonca da onun üst komşusuymuş. Evet. Hatta fotoğraflarına da destek veriyormuşsun.
1: Doğru,
0: değil mi?
1: Doğru, bir iki fotoğraf çektik Özge'nin. O da nefis yemekler yapıyor. Evet. Yani gerçekten Özge'nin eli bir başka.
0: Çok şey, bir de çok dünya seviyoruz. Tatlısı
1: dünya
0: da.
1: Tatlısı, evet. Bıcır bıcır enerjisi de biz çok bayıldığımız ve sevdiğimiz bir komşumuz arkadaşımız.
0: Evet, Özge. Ne güzel. Böyle de bir tesadüf oldu.
1: Evet.
0: Yonca'yla beraber. Öyle yani. Bugün birbirimizi ağırlıyoruz. Hoş bir tesadüf oldu. Özge de öyle. Hakikaten tam bir ekran insanı. Bir kere çok yakışıyor ekrana.
1: Çok.
0: Yani o ses tonu, bıcır bıcırlığı, elinin lezzeti.
1: Başka bir şey yani, evet, gerçekten. Evet. Siz de öyle. Yani
0: teşekkür ederim.
1: Öyle.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok başka
0: bakalım bugün
1: meziyetler bunlar.
0: Sen de kendini göreceksin. Benim annem çok zor ikna ettim. 100. bölümde beraber yemek yapalım istedim. O kadar istemedi ki çünkü çekindi kameralar karşısında. Haklı olarak. Ama sonra ne oldu biliyor musun Yonca? Tamam. Program bitti. Ben bir daha geldiğimde de çay saati yapayım.
1: Hayır, geldiğinde. Aa, çok iyiymiş bu.
0: O noktaya geliyor yani insan. Senin başına. Evet.
1: Çok güzel.
0: Ben bu arada yanmasın diye
1: kısık
0: bir taraftan. Evet evet. Hatta küçük ocağı alacağım ben bunu.
1: Evet, küçük ocak
0: daha sağlıklı
1: daha
0: olur.
1: Daha iyi olur.
0: Evet. Yumurtalar evet efendim şu an biraz gürültünüz var kusura bakmayın ama içinde un da olmadığı için yumurtaları iyice çırpmamız gerekiyor. Hatta bir 5 dakika değil mi?
1: Evet,
0: Yoncacığım.
1: 5 dakika.
0: Çırparsak
1: çok daha çırparsak çok iyi olur.
0: Çok daha sağlıklı olur. Evet. Benim çikolatalarım hakikaten eridi. Ya böyle daha pratik bir çözüm varken niye benmari yapıyoruz? Ben sıkılıyorum benmari'de. Gerçekten.
1: İtiraf edeyim.
0: Sen de mi?
1: Ben de biraz sıkılıyorum. O yüzden bu tarifi çok seviyorum.
0: Evet
1: çok
0: yani kolay. Hepsi beraberce eridi işte.
1: Evet.
0: Bence de daha kolay yani aklınızda olsun. Ne yapıyoruz efendim? Tenceremize neyi koyduk? Çikolatamızı koyduk. Bitter çikolatamız, tereyağımızı koyduk ve içine esmer şekerimizi koyduk. Beraberce böyle erittik. Bir taraftan da Yonca yumurtaları çırpıyor. Ve biraz bunun soğumasını bekleyeceğiz değil mi Yoncacığım? Ilımasını.
1: Evet, o eridiyse iyice.
0: Baksana biraz eridi.
1: Bakayım. Tamam süper. Cam kaba
0: alalım. Cam kaba alalım.
1: Orada birazcık.
0: Soğusun.
1: Aynen.
0: Evet. Cam kabımızı alıyoruz efendim. Oh.
1: Ah birazcık size evet
0: mi?
1: Şey yapayım. Gürültüden azade edeyim.
0: Evet.
1: O arada ben bunun içine şimdi iyice çırptım. Biraz vanilya özütü ekleyeceğim.
0: Peki özütü bulamadık diyelim. Vanilya.
1: Şekerli vanilya paketlerde satılır
0: evet.
1: Ya. Ondan da kullanabilirsiniz.
0: Kullanabilirler. Seyircilerimize bu alternatifleri de verelim.
1: Evet.
0: Ama özüt tabii daha güzel tadını veriyor. Ama onu da abartırsanız acı olur. Bilginiz
1: doğru,
0: olsun.
1: Doğru.
0: Evet.
1: Sonra kabartma tozu.
0: Evet,
1: koyacağım.
0: Kabartma tozumuz.
1: Şöyle serpelim. Hı hı. Birazcık daha sizi gürültüye
0: azıcık daha çırpacağız efendim. Yumurtalarımızı çıktık. Kaç tane yumurtamız vardı Yonca? Dört yumurtamız
1: dört tane
0: vardı.
1: Oda sıcaklığında yumurtayı çırptık.
0: Sonra vanilyamız

0: Evet.
1: Sosta önce zeytinyağıyla pudra şekerini biraz şöyle karıştıracağız.
0: O yüzden. Zeytinyağıyla pudra şekerini karıştırıyoruz efendim. İlk olarak ben de etrafı toparlayayım. Ben bu tarifi özellikle istedim Yonca'dan. Sevgili Büşra da iletti sana, değil mi?
1: Evet, evet.
0: Çünkü dedim ya, Instagram'ını stalkladım Yonca'nı.
1: Çok.
0: Ve o kadar güzel anlatmış ki bu sosu. Zaten olayı aslında sos, değil mi?
1: Doğru.
0: Pancar sosu.
1: Pancar sosu, bitter çikolataya çok yakıştırıyorum ben. Pancar İçine bu sosu. Evet, orman meyvelerini koyunca da. Yani illa orman meyvesi olmak zorunda da değil. Aslında bugün mesela vişne kullanıyoruz. Vişne,
0: evet.
1: Mevsimine göre seçmek önemli bence.
0: Bence de. Bu da zaten vişnenin mevsimi o kadar kısa ki maalesef.
1: Dondurulmuş çünkü kullanılabilir.
0: Kullanılabiliyor. Evet.
1: Değil. Ben de mesela böğürtlen, yaban mersini,
0: dolaba?
1: Vişne atıyorum mevsiminde alıp çünkü öbür türlü
0: bulmak hakikaten zor oluyor.
1: Ve mevsiminde kısa. Almak bazen pazarda bile oluyor çünkü. Çok
0: evet,
1: daha
0: evet.
1: Makul oluyor.
0: Rakamlar da öyle
1: Aynen.
0: oluyor.
1: Çilek de olabilir.
0: Dip frize atarsanız mevsiminde efendim, hı hı. dondurulmuş bir şekilde. Ama hiç atamadınız, marketlerde zaten dondurulmuş haliyle satılıyor.
1: Evet.
0: Onu da belirtelim. Evet. Evet.
1: Şimdi zeytinyağıyla pudra şekerini karıştırdık.
0: Ne ekliyoruz?
1: Şeyi keseceğim.
0: Hemen bunun yardımıyla.
1: Şimdi pancarı bir orta boy aslında yeter.
0: Pancarda.
1: Hı
0: hı. Benim de pancar... Hakikaten sevdiğim, şunu... sebze mi diyeyim artık? Pancar sebze değil mi?
1: Pancar evet, bir kök evet. sebze.
0: Bir kök sebze ve
1: çok
0: onun...
1: Çok faydalı.
0: Çok iyi bir antioksidan. Kesinlikle. Bir kere, onu söylemek lazım.
1: Yani hep diyorlar ya, her renk yemeği, her renk sebzeyi diyetinize, günlük yaşantınıza dahil edin diye. Bu kırmızı mor ailede bence pancar çok dikkat etmemiz
0: bence
1: gerekir. Biz turşusunu falan hani çok yeriz.
0: Turşusu çok yenir. Biz
1: annem
0: ama
1: çok güzel yapar.
0: Annelerin saklı. Vazgeçilmezdir evet. ama biz artık turşu da değil de daha pratik olsun diye akşamları bizim akşam yemeğimizde mutlaka bulunur pancar kış mevsiminde.
1: Evet.
0: Haşlıyoruz. Zeytinyağı, nar ekşisi, limon bitti.
1: Şahane
0: evet,
1: oluyor.
0: O
1: yani
0: kadar.
1: Salataları da çok canlandırıyor,
0: çok lezzetlendiriyor.
1: Ben mesela difrize şey de atıyorum. Nohut atıyorum. Salatanın üzerine işte biraz nohut, biraz pancar koyunca o birden bambaşka bir şeye dönüşebiliyor.
0: Nohuttan ciddi bir şey de protein de alıyoruz
1: evet.
0: zaten.
1: Evet. Evet.
0: Ben ne yapıyorum biliyor musun nohutları? Nohutlu salata geçen gün yaptık hatta annemle beraber. Azıcık tavada zeytinyağında böyle sarımsak tozuyla, pul biberle, işte karabiberle azıcık böyle marine etmiyorum da soteliyorum diyeyim nohutu. Çok az bir zeytinyağıyla.
1: Çok,
0: çok lezzetli oluyor. Yani aklında
1: nohut da
0: olsun.
1: Zaten bence mucizevi bir
0: besin değil mi?
1: Yani. Hem çok lezzetli. Şuradan yine ben bir
0: sen
1: şey
0: elini de yıkayabilirsin istersen.
1: Tamam,
0: evet, şimdi el blenderıyla çekeceğiz değil mi?
1: Diğer malzemeleri de ekleyeceğiz üstüne.
0: Tamam ama ben blenderımızı hazır edeyim efendim.
1: Tamam.
0: Neler yaptık? Çikolatamızı, kağıt havluyu da alabilirsin buradan.
1: Tamam.
0: Çikolatamızı, tereyağımızı ve şekerimizi tencerede erittik. Biraz şimdi cam kaba aldık, soğumasını bekliyoruz. Bu kabımızda da ne var? Yumurtalarımızı çırptık, içine vanilya özütü koyduk ve kabartma tozunu koyduk. Şu gördüğünüz küçük kabımızda da zeytinyağı ile pudra şekerini şöyle güzelce bir aslında homojen bir hale
1: evet.
0: getirdik diyelim. Şimdi sosumuzu yapıyoruz. Sosa neler ekliyoruz?
1: Sosa, pancar, hatta ben şunu da ekleyeceğim galiba.
0: Bir tane daha pancar
1: ama.
0: Ekleyeyim diyorsun.
1: Tam bir orta boyu bulalım birazcık şey. Pancarlarımız tatlış,
0: küçük, evet.
1: tatlış ve minik.
0: Minik, hakikaten
1: evet.
0: minik.
1: Evet. Şimdi buna şeyi ekleyeceğim.
0: Nişasta.
1: Mısır nişastası. Buradan nişastası da olabilir tabii ki.
0: Nişasta, o bağlayıcı çünkü. Biraz
1: Aynen.
0: sosumuzu tutsun efendim.
1: Evet.
0: Evet.
1: Süzme yoğurt ekleyeceğim.
0: Kaşık vereyim mi sana?
1: İstersen. Çok
0: Peki süzme yoğurt yerine mesela labne olur mu?
1: Olur, labne olur, de olur. Tabii Hı-hı. ben labneyi de çok kullanıyorum.
0: Evet. Süzme yoğurdumuzu ekledik.
1: Evet.
0: Evet.
1: Şimdi
0: vişnelerimizi
1: ekleyeceğiz. Bunu birazcık şöyle içinden tanelerini alacağım ki çok sulandırmasın
0: Sulu olmasın.
1: Diye.
0: Tamam.
1: Ona dikkat edebiliriz.
0: Çünkü haliyle dondurmuş olunca kendini bıraktı,
1: evet.
0: suyu kaldı. Ama evde ne varsa belki dip frizinizde böğürtlen vardır değil mi?
1: Böğürtlen olur, frambuaz olur.
0: Bu renk meyvelerden hepsi olur.
1: Aynen.
0: Aslında.
1: Yaban mersini.
0: Yaban mersini
1: Mersin,
0: de olur.
1: Evet, o da çok.
0: İstersen gel burada
1: şey.
0: Çekelim.
1: Tamam. Şunu evet. da ekleyeyim.
0: Ha, bir de o var.
1: Evet.
0: Bir tane daha kaşık vereyim mi?
1: Süper
0: Bu kaşıkla
1: olur.
0: İdare eder
1: Bakayım.
0: misin?
1: Bakayım. Ederim aslında.
0: Ha, tamam.
1: Aynı şey koyacağız.
0: Zaten beraber karışacaklar.
1: Evet, beraber karışacak.

0: pudra şekeriyle zeytinyağını da hatırlarsanız homojen bir kıvam haline getirmiştik. Onu da ilave ettik. Hı-hı.
1: Hı-hı. Şimdi hepsini böyle pratik bir şekilde
0: çekeceğiz. Evet. Evet. Böyle alayım seni.
1: Buyurun.
0: Sana vereyim. Evet. İşi tamam. Ustasına verelim, bir yanlışımız olmasın. Şimdi el blenderı yardımıyla uzaklaşıyorum ben. Evet. Pancar lekesi çıkmaz diye.
1: Ben onun için bordo giydim.
0: Bordo giy. Uyum sağlasın, sıçrarsa etrafa.
1: Bunu bir de ben rengini çok seviyorum.
0: Evet ya, bu renk zaten o kakaolu bir keke, işte bitter çikolatalı bir keke direkt böyle onu parlatan evet. bir renk oluyor. Evet.
1: Ben ister istemez tarifleri yaparken biraz nasıl fotoğraf verir diye de düşünüyorum aslında.
0: Sen aynı zamanda yemek fotoğrafçısısın değil mi? Evet. Seni tanıyalım azıcık.
1: Şöyle ben aslında reklamcıyım. Ha. Uzun yıllar reklam sektöründe çalıştım. Son 2 yıldır da fotoğrafçılık yapıyorum. Still life fotoğraf ama yemeği, sofrayı, yemek etrafında dönen hikayeleri çok sevdiğim için o dünyayı. Biraz daha oraya yemek fotoğrafçılığına kaydı konu. Bir de blogum var. Böyle arada denediğim değişik tarifleri orada paylaşıyorum.
0: Ne güzel. Yani aslında biraz kurumsal hayattan kendini ayırdın, evet, çıkardın.
1: Evet, evet,
0: ve kendi aslında zevklerin için hayatını yönlendirdin. Ne güzel. Herkesin bu hayatta istediği.
1: Kesinlikle. Her şeyin bir zamanı var bence. Doğru. Zamanı geldiğinde insan o enerjiyi ve isteği bulup
0: buluyor.
1: İstediklerini yerine getirebilmesinde bence hiçbir engel yok.
0: Yok. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Peki bunu el blender yerine örneğin rondodan da çekebiliriz değil mi?
1: Çekebilirsiniz. Çekebilirsiniz ama ben bu el blenderine o kadar hani alışığım ki, evet, böyle sanki gözümle görünce ve elimle o koordinasyonu yapınca daha iyi yapıyormuşum
0: sonuç
1: gibi geliyor.
0: Veriyor gibi geliyor.
1: Ama herkesin ne alışık olduğu yöntemi bilir, o yüzden
0: ben... Yani rondo parçalamayabiliyor, kalabiliyor, evet. O yüzden belki el blenderı daha sağlıklı olabilir.
1: Evet. Yani ben tariflerde böyle çok her şeyin sıkı sıkıya bağımlı kalınarak yapılması gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Herkesin bir tarzı var, bir tekniği var ve ondan mevcut tarifleri çok daha yaratıcı bir noktaya da getirebilir herkes.
0: Bence de öyle.
1: Bu yöntemle de ilgili olabilir. İçine
0: zaten
1: koydukları malzemelerle de olabilir. Bence de. Bu bir oyun alanı evet. Yani herkesin böyle birebir motomot yapması gereken şeyler değil. Hani tabii ki bazı çok özel ve proof of the tarifler var. O işin içine kimya girdiği için tarife onlara uymak ve dikkat etmek gerekiyor.
0: Mesela püf noktalardan bir tanesi fırınımızı açmak.
1: Evet.
0: Önceden ısıtılmış fırın.
1: Doğru.
0: Onu ama sağ olsun Gizem önceden halletmiş.
1: Süper.
0: Evet.
1: 180 dereceye ısıtıyoruz fırınımızı. Tam koymadan önce bir şeye indireceğiz.
0: 175'e galiba değil mi?
1: Evet, 175'e indireceğiz.
0: Hemen oldu.
1: Şuradaki kalan bir kırık pancar bana inatçılık yapıyor.
0: Onu ben yerim.
1: Sorun yok.
0: Bütün.
1: Evet. Bir onları şey yapalım.
0: Ezersek. Peki şimdi bu sosu da hallettikten sonra bitter çikolatayı buraya karıştırıyoruz değil mi?
1: Bitter çikolatayı oraya karıştıracağız. En sonda bu sosun yarısını...
0: Pişmeden ilave edeceğiz. Öyle mi? Fırına göndereceğiz sosu da.
1: Yarısını göndereceğiz.
0: Sonra çıkınca diğer yarısını da üzerine ilave edeceğiz.
1: Üzerine dökeceğiz.
0: Evet. Onu da seyircilerin... Ben devam edeyim istersen.
1: Tamam,
0: sen de diğer işlemi halledersin.
1: Tamam,
0: efendim yumurtalarımızın içine bu erittiğimiz çikolatamızı, tereyağımızı ve şekerimizi ilave ediyoruz.
1: Ekliyorum.
0: Ben de pancarları yok etmeye devam ediyorum.
1: Onu ben de söylemedim. Aslında şöyle biraz daha dik ve derin bir kapta yapsak belki daha kolay olurdu.
0: Daha sağlıklı olabilir.
1: Evde öyle deneyebilirsiniz.
0: Birkaç tane hakikaten inatçılık ediyor.
1: Çıkarabiliriz yani onları. Çok şey yapmıyorum. Çatalla onları,
0: biraz
1: inatçılık
0: ben
1: edenleri.
0: Şöyle bir kaşıkla ya da çatalla bir ezeyim onları.
1: Hiç bakayım. Önemli değil. İnatçılık edenler.
0: Hakikaten birkaç tanesi.
1: Bu
0: inatçılık etmiş.
1: Şeyde rol oynamayabilirler.
0: Evet. Zaten onları, onların bir kısmını fazladan
1: aynen,
0: koymuştuk
1: evet,
0: ya.
1: Onları zorlamayalım.
0: Zorlamayalım onları. Evet.
1: Siz duyamıyorsunuz ama çikolata çok güzel kokuyor.
0: Çok güzel kokuyor. Bitter çikolata.

0: Çikolata zaten doktorlarımız da değil mi?
1: Evet.
0: Yememizi öneriyor.
1: Çok seviniyorum önerdikleri için. Yani bir sevdiğimiz bir şeyleri de önersinler. Peki, yani değil mi?
0: Bitteri daha mı çok seversin normal, evet, sütlüden? Ben mesela yani, sütlücüyüm aslında.
1: Öyle mi?
0: Evet evet.
1: Yok, ben normalde de bitteri daha çok seviyorum.
0: Evet, ha, sevenler var hakikaten. Evet. Hani sadece sağlık için değil de bitterin tadı. Çünkü daha şöyle söyleyeyim, çok tatlı değil haliyle bitter.
1: Çok tatlı değil ve yani ağızda dağılması ve
0: damakta
1: bıraktığı tat, lezzet böyle daha bir uzun sürüyor ve daha çeşitleniyor bence.
0: O yüzden şimdi böyle bazı markaların farkı var. Portakal mesela, portakallı bitter çikolatayı çok seviyorum.
1: Evet, çok
0: portakalla
1: yakışıyor.
0: Portakalla çok yakışıyor, hakikaten
1: çok yakışıyor.
0: Öyle.
1: Yani aslında bir de pancar yerine böyle bu bitter çikolatayı portakallı
0: bir
1: de...
0: Portakal soslu da yapılır.
1: Denemek lazım. Ben şu bir de el şeyini rica edebilir miyim senden, şu çırpıcıyı?
0: Ha, çırpıcıyı istedin.
1: Evet, mersi.
0: Evet, şimdi ben daha önceden bol yağladığımız, lütfen bol yağlayın. Geçen gün benim yaptığım kekte çıkmadı. Az yağlamışım çünkü. Bol yağlayın, hatta biraz şeker de koyun. Yonca öyle yaptırdı. Üzerine de birazcık kakao koyduk. O kadar
1: kırdım,
0: kuvvetli ki hiç kırmadın, hiç kırmadın. O çıkmıştır.
1: Tamam, peki.
0: Kaç aydır çalışıyor, emektar o. O yüzden hiç
1: oğlumla
0: sorun değil.
1: Oğlumla bilek güreşi yapa yapa bu noktaya geldim demek ki.
0: Yani tarifler haliyle bayağı bir kol kuvveti istiyor.
1: Evet.
0: Evet efendim.
1: Şimdi bu karışımımız
0: hemen hazır.
1: Gayet hazır olmak üzere.
0: Evet.
1: Bunun içine demin de dediğimiz gibi o pancar karışımının yarısını... Yarısını
0: hemen
1: bunun içine koyacağız.
0: Kaşıkla geliyorum oraya.
1: Tamam.
0: Hemen.
1: Evet, hazırız. Bekliyoruz.
0: Evet, geliyorum. Sen bana tamam deyince duracağım.
1: Birazcık da. Tamam, onun yarısını kadar koyalım mı? Tamam.
0: Aa, okay. Çok mu koydum?
1: Öyle,
0: ha.
1: Öyle olması
0: de
1: gerekiyor.
0: Bu. Evet.
1: Önemli.
0: Anlamadım ben onu bir anda. Evet efendim, bu sosun yarısını da hamurumuza ilave ettik. Kalan yarısını da çıktıktan sonra üzerine şöyle güzelce süsleyeceğiz.
1: Evet.
0: Şimdi şu spatulaya ihtiyacın olacak diye düşünüyorum.
1: Şuna.
0: Evet.
1: Şimdi önce bir dökeyim.
0: Hı-hı. Ben de yardımcı olurum sana.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Şimdi şu dökümü
0: kelepçeli olsun çünkü böyle tariflerde kelepçeli,
1: evet,
0: kaplar hayatımızı kolaylaştırıyor değil mi Yonca?
1: Kesinlikle.
0: Evet şöyle.
1: Çok muhteşem bir buluş bence kelepçeli
0: bence
1: kap.
0: Biz hanımların hayatını kolaylaştırmak adına.
1: Yani o kekin kaptan çıkmama stresi diye bir şey var çünkü.
0: Hele bir de yani kendin için değil de misafirler için yapıyorsan o kadar emeğin sonunda.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Şurayı kenarları da alalım mı?
0: Alıyorum hepsini.
1: Tamam.
0: Evet. Hı. Şöyle. Bu spatulayı... Yani silikon spatulayı çıkaranlara da çok teşekkür ediyoruz.
1: Aynen, buradan teşekkürlerimizi iletelim.
0: Malzememiz eksik.
1: Kendilerine.
0: Bir de benim özellikle teşekkür ettiğim şey yağlı kağıt.
1: Bravo.
0: Yağlı kağıt da çok iyi bir buluş bence. Çünkü o tepsileri yıkamak anormal sinir bozucu bir şey olduğu için.
1: Çok doğru.
0: Şimdi gönderelim mi?
1: Aynen, gönderelim.
0: Evet efendim. Kekimiz hazır. Şimdi fırına gidiyor. 180 dereceye ayarlamıştık. Önceden ısıtılmış. Şimdi koyuyoruz. Ama 175'e getireceğiz,
1: evet,
0: değil mi Yoncacığım?
1: Aynen, 175'e getireceğiz.
0: Yarım saat ortalama değil mi?
1: Bu biraz daha uzun sürüyor, pancar da var içinde. Bence biz bir 40 dakika diyelim.
0: 40 dakika diyelim.
1: Kontrol edelim. Fırının performansına göre de değişiyor.
0: Değişiyor,
1: ben bir
0: doğru
1: saat bile pişirdiğimi bilirim hani bu tarz
0: peki
1: bir şeyi.
0: İşte benim de öyle yaptığım unsuz kek, normal baktığım tarifte diyordu ki yarım saat falan sürer diyordu. Ama yok, benim de 45-50 dakikayı buldu.
1: Aa, buluyor.
0: Fırın performansına göre değişiyor efendim. O zaman günün ikinci tarifine geçiyoruz.
1: Tamam,
0: günün
1: hemen bir elini yıkayım.
0: Sen elini yıka, ben de seyircilerimize hemen tarifi paylaşmaya başlayayım efendim. Neymiş günün ikinci tarifi? Akçaağaç şuruplu bal kabağı. Bir paket dilimlenmiş bal kabağı, bir yemek kaşığı akçaağaç şurubu, bir yemek kaşığı zeytinyağı, yarım tatlı kaşığı tarçın, 5 diş sarımsak, taze kekik, karabiber ve tuz. Evet,
1: evet,
0: ne yapıyoruz şimdi?
1: Bu da çok pratik bir tarif aslında. Ben bal kabağını sebze olarak çok seviyorum. Yine bu kök sebzelerden, pancarın rengini ayrı bayılıyorum. Kokusuna, tadına ve çok çok besleyici
0: faydası
1: olduğu.
0: Faydası da öyle.
1: Evet, söylenen bir şey. Aynen.
0: Ne yapalım şimdi?
1: Bunu şimdi önce bir şunu buruşturacağım. Ona ben çok alışığım.
0: Tamam.
1: Bunu da yine gürültü yapıyorum.
0: Yağlı kağıdımızı o kadar metiyeler düzdük ama hasiyeti bu kadarmış.
1: Yok,
0: buruştu
1: bu
0: şu anda.
1: Bu böyle buruşunca
0: evet
1: daha güzel oturuyor. İstediğim
0: evet
1: gibi. Şimdi

0: bu da çok basit. Kabaklarımızı fırın tepsisine koyacağız.
1: Koyalım.
0: Küp kesilmiş.
1: Evet, ben de sana bir konuda yardımcı olacağım. O da şu bıçağımı alayım. Tamam. Hatta ki şu sarımsakları.
0: Sarımsaklar buna bütün koku bütün versin diye. Şöyle aynen bravo öyle ezip pişerken o da böyle biraz karamelize olacak. Kokusu evet çıksın. Şey kalsın kalsın.
1: Kabuklar ha, kabuğuyla mı
0: tabii
1: diyorsun?
0: Tabii tabii kabuklar tamam üstünde kalsın.
1: Tamam. Benim o soyma yöntemimdir de böyle yapınca çok
0: ben
1: kolay.
0: Ben de öyle soyuyorum.
1: Yani soyuluyor.
0: Bunu, evet bunu pişirirken biz çünkü sadece böyle kokusunu istiyoruz. Aha,
1: kabuklarıyla aynen beraber efendim sarımsakları koyuyoruz.
0: Evet ben sonra onları öyle kabuğun içinden emip yemeyi de çok evet seviyorum.
1: Ne? Pardon duyamadım.
0: Piştikten sonra kabuğun içinden. Tık.
1: Mideye de dokunuyor yemeği zaten evet o zaman.
0: Çok o da güzel bir tat veriyor.
1: Sarımsak çok önemli. O da hakikaten besin değeri anlamında.
0: Müthiş.
1: Çok müthiş bir ne diyeyim artık mucizeli doğanın bize bahşettiği. Aynen. Evet. Böyle sarımsaklarımızı koyduk.
0: Sarımsaklarımızı da koyduk. Siz kendi zevkinize göre yani yoğun sarımsak seviyorsanız daha fazla sarımsak
1: koyabilirler.
0: Koyabilirsiniz. Biz şimdilik 5-6 tane koyduk. Şimdi bunun üzerine biraz akçaağaç şurubu gezdireceğim. Ama bal da kullanabilirsiniz. Bal da çok yakışıyor.
1: Çünkü karamelize etmek için yapıyorsun
0: evet,
1: değil mi yoğurcucuğum?
0: Evet, tat vereceğiz. Bunu karamelize edeceğiz sebzeyi.
1: Evet, koyalım istersen. Kaşık mı lazım?
0: Aslında kaşıkla yapayım aşağı daha iyi olacak.
1: Evet efendim biz akçaağaç şurubu koyuyoruz ama dilerseniz siz ne koyabilirsiniz? Bal da koyabilirsiniz.
0: Bal da koyabilirsiniz.
1: Evet.
0: Hatta yani bazen ben evde olmadığı zaman böyle üzerine hafif esmer şeker serpiliyorum.
1: Ya da o da karamelize
0: aynen,
1: eder
0: o da olabilir.
1: Ama bu akçaağaç şurubu aslında Kanada'da en çok popüler diyebiliyorum.
0: Çok doğru, evet.
1: Kolaylıkla işte Kanada'dan aslında bizim ülkemize gelen bir ürün. Ve o kadar zor elde ediliyor ki akçaağaç ağacından elde ediliyor zannediyorum ve damla damla akıyor.
0: Doğru.
1: Bayağı aslında ne diyelim kıymetli bir
0: kıymetli
1: bitki. Evet,
0: evet
1: kıymetli. Kıymetli. Zeytinyağı gezdiriyor
0: biraz
1: muyuz?
0: Zeytinyağı gezdirelim.
1: Evet, ben böyle. Evet.
0: Gayet güzel.
1: Bu arada mesela yönetmenim şu an kulağıma bir şey söyledi. Hani balın çok ısınmasını istemiyorlar ya aslında uzmanlarımız. Ama onun bir derecesi var. Balı belli bir dereceye kadar ısıtabiliyoruz. Onu da söylemişlerdi de ben unuttum şimdi. Akçaağaç şu esmer şeker daha da iyi olur
0: esmer
1: aslında.
0: Şeker. Yani tabii balı öyle ısıttığınız zaman besin değerinden bir şey beklemiyoruz orada
1: evet
0: da.
1: Tat.
0: O karamelizetli ve tadı bekliyoruz.
1: Tadından
0: yani
1: bekliyoruz.
0: Çok da az koyduğumuz için zaten.
1: Evet.
0: Yoksa dediğiniz gibi balı ısıtma. Hatta içine metal kaşık koymak bunlar hiç tahta önerilmeyen
1: kaşık
0: şeyler tahta kaşık.
1: Tarçın mı ekliyoruz?
0: Birazcık tarçın ekleyeceğim. O da yine hoş ve güzel bir
1: aroma,
0: aroma versin
1: tatlı
0: diye.
1: Tatlı tuzlu bir tat.
0: Evet, tatlı
1: balkabağının
0: tuzlu
1: doğası o zaten
0: aynen,
1: değil mi?
0: Aynen tatlı tuzlu.
1: Bir tat.
0: Bu etin hindinin tavuğun yanına
1: garnitür
0: ben çok yakıştırıyorum. Şeye de çok güzel oluyor. Diyelim ki işte bir salata yaptınız. Bununla birleştirin. Başka bir şeye dönüşüyor. Yani bu
1: fikir.
0: Bu, evet fikirler böyle evet yani bir şeyi sevdiniz nelerle karıştırırım diye bence gayet düşünebilirsiniz.
1: Şimdi kekik mi ilave
0: evet
1: ediyoruz?
0: Taze kekik.
1: Taze kekik.
0: Kuru kekik de olur. Şöyle serpileyeceğim
1: evet
0: üzerine.
1: Aynen, çok güzel. Çok zevkli bir iş şu anda
0: evet
1: yapacağımız
0: bence
1: iş
0: de.
1: Bayağı bugün tüm tariflerimizde hemen hemen kekiğimiz var. Zahter de kullanıyoruz, dağ kekiği de kullanıyoruz. Ne güzel koktu.
0: Hatta şöyle biraz sapları da kalabilir, güzel gözüküyor.
1: Görüntü olarak senin evet fotoğraflar için.
0: Doğru.
1: Evet efendim. Böyle ilave aha ettim.
0: Evet.
1: Yeterli midir?
0: Koyalım bence
1: koyalım hepsini.
0: Ya.
1: Tamam. Evet. Taze kekiğimizi de
0: koyduk.
1: Bir kısmını sapıyla,
0: aynen, şöyle
1: yapraklarıyla
0: dağınık
1: şöyle
0: bir şekilde
1: evet
0: koyalım. Birazcık da tuz biber koyacağız üzerine.
1: Evet, hızlıca hemen tuzumuzu getiriyorum.
0: Tamam, şöyle fazla dökmemek için şuradan
1: evet
0: alayım da ben bazen ayarı kaçırabiliyorum.
1: Evet.
0: Şöyle birazcık, azıcık da bir biber.
1: Biber.
0: Şöyle.
1: Evet.
0: Karabiber de yani her yemeği çok hoş bir tat katan
1: biber,
0: baharat. Yani böyle hani tuz
1: karabiber
0: biber gibi konuşuyoruz ama yani karabiber de
1: önemli
0: çok çok önemli.
1: Şimdi
0: böyle harmanlayacağız.
1: Biraz harmanlıyoruz.
0: Elimizde böyle güzelce
1: tüm malzemeyi yediriyorsun
0: şey
1: aslında.
0: Evet böyle bir ben buna meditasyon seansı diyorum. Burada böyle vakit geçir, kafanızı boşaltın.
1: Ama yemek yapmak öyle değil mi? Biz
0: kesinlikle
1: programımızın
0: öyle
1: sonunda hep ben şey diye bitiriyorum Yonca. Yemek yapmak iyileştirir, unutmayın. İyi bir rehabilitasyon
0: yemek
1: hakikaten
0: yapmak, o yemeği sunmak, yemeği paylaşmak.

0: paylaşmak, bütün insanlığın en temel ortak değeri.
1: Kesinlikle.
0: Yemek.
1: Bir insanın karnını doyurup bir de beğendiyse o yüzündeki tebessüm.
0: Evet.
1: Hakikaten. Dün ben de bir misafir ağırladım evde. Biraz yaparken üfledim püfledim. Arkadaşım da diyor ki yemek yapmak iyileştirir Tuğçe. Unutma diyor. Dedi bugün biraz bana geldiler. Çok çeşit yaptım.
0: Öyle
1: çünkü
0: mi?
1: Evet, üst üste yapınca biraz yoruldum.
0: Doğru.
1: Evet.
0: Çeşidi ama biraz az tutmak lazım bence.
1: Pratik şeyler bir de. Fırına
0: burada,
1: götürüyoruz.
0: Evet, bir şeye dikkat ediyorum ben. Yani sebzeler birbirine çok yaklaşmasın ki hepsi eşit pişebilsin. Birbirlerine yumuşatmasınlar diye. Bu da fırına gidiyor.
1: Kaç derece?
0: Bunda 150 derecede pişirebiliriz ya da
1: beraberce pişecekler.
0: Olur, evet, evet. 150 ile 180 arasında
1: pişebilirler.
0: Kontrol edeceğiz onu. Böyle bir yarım saat sonra bakarız ne durumda diye.
1: Tamam. Ben evet efendim yıkıyorum. Ben fırına gönderiyorum ama ben fırına gönderirken siz de üçüncü yemeğimiz olan neydi? Zahterli pirzolaydı. Zahterli nar ekşili pirzola, 5 adet kalem pirzola, 1 su bardağı nar ekşisi, 6 adet defne yaprağı, 1 tutam taze kekik, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zahter, zeytinyağı, karabiber ve tuzumuz var. Evet canım.
0: Evet, ben şunu öneriyorum. Pirzolayı şimdi bunlarla baharatlarımızla, zahterle, sarımsakla, nar ekşisiyle marine edeceğiz. Üzerini streç filmle kaplayıp buzdolabında böyle birkaç saat en azından bekletirlerse
1: dinlensin.
0: Dinlenirse daha iyi olur.
1: Daha
0: iyi,
1: yani olmaz sağlıklı
0: değil.
1: Olur. Bence
0: olmaz
1: de.
0: Değil ama
1: bizim burada vaktimiz olmadığı için efendim o yüzden biz çok dinlendiremeyeceğiz ama siz evde dinlendirirseniz et daha yumuşak olur hem böylece.
0: Evet,
1: evet canım.
0: Senden şey rica edebilir miyim?
1: Ezeyim ben onları.
0: Şimdi, ama şey demin şöyle vurarak yaptın ya. Ha,
1: öyle mi yapalım?
0: Öyle yaparsan.
1: Tamam. Bu arada ben döküm tavamızı ocağa alayım ve ısıtalım
0: tamam,
1: diyorum
0: iyi fikir.
1: Ne dersin?
0: Gayet iyi fikir.
1: Evet o zaman bu sarımsakları da hemen şu avokadonun tahtasını kullanarak
0: olur,
1: dip
0: tamam.
1: Sosun
0: tamam,
1: şöyle bir
0: olur.
1: Ezelim.
0: Çünkü orada da nasıl olsa sarımsak kullanacağız.
1: Daha
0: ben de zeytinyağı koyayım birazcık.
1: Böyle bütün bütün mü kalsın?
0: Evet, evet,
1: sadece ezilsin.
0: Aynen.
1: Tamam.
0: Biraz zeytinyağı evet. Ekliyorum.
1: Daha büyük bir bıçakla yaparsanız daha sağlıklı olur bu arada. Seyircilerimize de belirtelim.
0: Tamam.
1: Yeterli mi? Birazcık
0: gayet
1: daha
0: yeterli,
1: ezeyim mi?
0: Süper, yok.
1: Tamam.
0: Şimdi zahter ekleyeceğim.
1: Dağ kekiği, güneyin bence, güney bölgelerimizin evet. Bize bahşettiği diyelim.
0: Bu da
1: çok,
0: çok
1: değerli.
0: Bunu genelde zahter çayı yapıyorlar.
1: Ha, hazmı kolaylaştırıyor
0: evet.
1: Çünkü. Şimdi sen haftaya Antep'e gidecek misin ya?
0: Evet, çok heyecanlı.
1: Şimdi gideceksin Antep'te o güzel güzel Ali Nazikleri, üzerine baklavaları yiyeceksin. Ve gittiğin restoranlarda da üzerine sana zahter çayı verecekler.
0: Ha,
1: çünkü bir yiyorsun yiyorsun bir hazmetsin diye.
0: Çünkü yemenin evet. Sonu yok orada benim anladığım kadarıyla.
1: Evet, kilo alıp geleceksin. Biz geçenlerde Hatay'a gittik 2 kilo aldım. Hiç abartmıyorum. 2 günde 2 kilo aldım ve geri geldim. Ne istiyorsun canım?
0: Şimdi o sarımsakları
1: atalım. Sarımsakları veriyorum.
0: Biz de Hatay artı Antep biliyoruz. Çok heyecanlı.
1: Bir yandın. Hatay zaten 600'ün üzerinde tescilli yemeği var. Yani yandın. Benden kesinlikle. Söylemesi.
0: Birazcık nar ekşisi ekleyelim üzerine. Tamam kafi.
1: Tamam. Sonra mı koyacağız diğer kalanını? Ne yapıyoruz?
0: Yok bu kadar yeterli
1: aslında.
0: Bu kadar
1: aslında. Yeterli.
0: Biraz şey atalım içine.
1: Kekik atalım.
0: Evet, tazesinden taze atalım.
1: Evet.
0: Dalıyla da atabilirsin.
1: Dalıyla
0: çünkü
1: da atabilir
0: miyiz? Marine ediyoruz ya şimdi. Hı-hı. Öyle atmanda bir sakınca,
1: sakınca
0: yok.
1: Sakınca yok.
0: Aynen.
1: Evet.
0: Birkaç dalda
1: defne
0: ama
1: yaprağı.
0: Dal diyorum yaprak. Hı-hı. Defne yaprağı koyalım.
1: Şöyle onun da güzel kokusu.
0: Evet,
1: benim şu anda montumun cebinde defne yaprağı var.
0: Öyle mi?
1: Gerçekten elime attığımda böyle.
0: Yeter yeter. Biraz da tuz biber ekleyelim.
1: Tamam onu da
0: ellerim
1: ben yağlı olduğu için
0: ben
1: yardımcı olayım.
0: Ediyorum.
1: Sen bana tamam de ama.
0: Tamam.
1: Aha. Biraz da karabiberimizi ekliyoruz. Güzelce bir marine ettik efendim.
0: Tamam süper.
1: Tamamdır.
0: Şimdi ben yine bunları böyle bir...
1: Yine bir karıştırıyorsun.
0: Birbirleriyle bütün tatlar birbirine geçecek şekilde... Defne yapraklarının kıtır kıtır kırılma sesleri eşliğinde.
1: Eşliğinde. Şimdi bak ne güzel oldu menümüz.
0: Tamam.
1: Ne yapmamız gerekiyor?
0: Şimdi bunları tavada tereyağını koyalım.
1: Koyalım.
0: O birazcık erisin.
1: Şimdi tabağa bu pirzolayı koyuyoruz zahterli. Hı-hı. Yanına o bal kabaklı şeyimiz.
0: Evet.
1: Neyimiz? Yemeğimiz
0: bal kabak
1: diyeyim.
0: Yemeğimizi.
1: Yemeğimiz. Ardından da böyle bir dip sos yanına belki böyle lavaştan cips de yapılabilir
0: aynen,
1: evde.
0: Evet. Çok güzel.
1: Sonra üstüne de unsuz orman meyveli kekimiz. Pancar soslu kekimiz. Daha ne olsun? Bir akşam
0: evet.
1: Hem pratik. Hakikaten sadece kekimiz aşamalı. O da kolay.

0: sadece aşamalı.
1: Sadece aşaması var.
0: Elini yıkayabilirsin.
1: Tamam,
0: evet efendim. Üçüncü tarifimiz zahterli, yani daha kesikli pirzolaydı. İçinde nar ekşisi de var. Şu anda döküm tavamızı ısıttık. Tereyağımızı da şu an eritiyoruz. Her tarafına nüfuz etsin istiyorum. Güzel bir marine ettik. Neler koyduk içine? Dağ kekiği koyduk, defne yaprağı koyduk, tuzumuzu, karabiberimizi, nar ekşimizi koyduk. Ama siz evde vaktiniz varsa 1-2 saat buzdolabında bekletin deriz. Evet. Şimdi
1: bunları şu üzerinden fazla olan şeyleri, yaprakları alarak yanmasın.
0: Evet.
1: Böyle diziyoruz tavaya.
0: Ve döküm tavada gerçekten et için bulunmaz bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Evet. Çok daha lezzetli yapıyor eti ve süresini de kısaltıyor.
1: Bu da çok başarılı bir buluş.
0: Bence de. Sarımsağını bırakıyorum. Kalsın mı?
1: Alalım mı?
0: Yanmasın. Tamam. O zaman efendim ben bu pişme olayıyla ilgileneceğim. O zaman günün üçüncü tarifine, pardon, dört tarif yapıyoruz bugün. Hep üç tarif yapmaya alışırız ya. Günün dördüncü tarifi de çok keyifli bir dip sos. Dip sosu bu. Mesela pirzolaları batırıp dip sosu yiyebilirler
1: tabii
0: mi?
1: Tabii yiyebilirler değil mi? Onu mesela üzerine şan fıstığı koyacağız. Şan fıstığı da pirzolara çok yakışır. Bir lezzet. O yüzden
0: tarifi alın. Hemen malzeme listesi geliyor ekranlara. Siz de kalemi kağıdı hazırlayın ve dip sosun malzeme listesini alın bence. Evet, avokado dip sos. 2 adet avokado, 3 yemek kaşığı labne peyniri, kişniş, 1 adet lime. Yani misket limon da diyebiliriz ona.
1: Evet.
0: Zeytinyağı ve şan fıstığı efendim.
1: Evet, bu da çok pratik.
0: Ne istediğim
1: avokadoyu, o şey var ya soyucu elimdeki.
0: Bunu niye götürdüysem.
1: Bunun avokadonun kabuklarını...
0: Evet.
1: Soyacağım. Ondan sonra...
0: Bu sistemde yapıyorsun. İçine şey yapmıyorsun. İkiye bölüp.
1: Evet, böyle yapıyorum.
0: Sen bu sistemde yapıyorsun. Evet. Soyucu yardımıyla avokadomuzu soyuyoruz. Ama tabii ki dışı böyle hafif kahverengiye kaçmış avokadoları kullanmak gerekiyor değil mi Yoncacığım?
1: Olmuş yani. Böyle ellediğinizde de anlayabilirsiniz. Hafif olgunlaşmış ve yumuşamış olması lazım. Ondan sonra lime'ı, misket limonunu, gayet limon da olur buna aslında.
0: Limon da çok yakışıyor. Ama sadece lime'ın yani misket limonun farkı normal limon kadar ekşi değil değil mi?
1: Normal limon kadar ekşi değil. Bir de böyle daha farklı, yani kendinin de daha değişik bir tadı var.
0: Tadı var, evet. Ve,

0: değiliz tabii ki limonla da.
1: Ay çok pardon.
0: Ay hiç önemli değil. Limonla da benzer etkiyi yaratabilirsiniz efendim. Evet. Ben pirzolaları çevirdim bu arada.
1: Tamam. Bana bu sarımsağı ezebilir misin?
0: Tabii ki. Şeyle, sarımsak ezicisiyle. Tabii ki. Sarımsağımızı da. Evet. Nereye koyayım canım? Buna mı koyayım?
1: Ona koyabiliriz.
0: Tamam. Evet, sarımsağımızı. Sonunda aletim geldi ve sarımsağımı eziyorum. Bir bıçağa ihtiyaç. Bıçağını 2 saniyeliğine alabilir miyim? Evet. Bir tane bir diş sarımsak yeterli olacak değil mi?
1: Bir diş sarımsak yeterli. Eğer daha sarımsakçıysanız.
0: Daha büyük bir bıçak vereyim mi?
1: Ayırdım.
0: Evet. Şimdi bizim blender'a ihtiyacımız olacak değil mi tekrar?
1: Evet, blender'a ihtiyacımız olacak.
0: O da hemen geliyor. Pişe de takıyorum. Bu çekirdeği, evet, avokadonun biraz meşakkatli hakikaten.
1: Evet, aynen. Neyse,
0: şuraya
1: o da çıktı.
0: Takalım. Evet. Blender'dan tüm malzemeleri çekeceğiz. Benim şu an yapmam gereken ne var?
1: Bana lime suyunu sıkabilirsin.
0: Aha, hemen sıkayım.
1: Şu iç kabuğunu çıkarmaya çalışıyorum da. Biraz yapışmış.
0: Evet, o biraz sinir eder insanı. Sinir eder. Aynen. Evet efendim, ben şimdi şuradan kendime bir bıçak alayım. Lime'ımızı sıkalım.
1: Lime'ı sıkalım.
0: Evet.
1: Ben de avokadoları biraz keseyim
0: ki
1: daha kolay.
0: Hatta bir tık daha olgun olsa daha iyi olur,
1: evet,
0: değil mi Yonca?
1: Kesinlikle, bu biraz daha sert bir avokado.
0: Evet.
1: Elinizle böyle bastırdığınızda hafif o yumuşaklığı hissediyorsanız kabuktan kullanma kıvamına gelmiş
0: demektir.
1: Evet. Aslında.
0: Evet. Lime'ı da. Misket limonumuzu. Evde
1: bu yemeğin
0: normal limonumuz
1: yanına olduğu kadar havuç, salatalık, kereviz sapı gibi, hatta karnı

0: karnabahar. O tarz sebzeleri batırmak için de yemekten önce.
1: Ya da yavaştan fırında cips yaparak. Ay, evet, çok lezzetli olur. Böyle baharatlandırırsınız, fırça yardımıyla zeytinyağını sürersiniz. Böyle üçgen üçgen kesersiniz lavaşları. Döküyorum bu arada.
0: Dökelim.
1: Evet.
0: Tamam, yeter. Şimdi de şeyimiz var, labnemiz
1: var. Labne süzme yoğurt da olur ama değil
0: mi? Süzme yoğurt da olur. Bu sefer onda süzme yoğurt kullanmıştık. Bu sefer değişiklik olsun.
1: Evet.
0: Labne kullanalım.
1: Labne peyniri kullanıyoruz efendim.
0: Labneyi de koyduk. Biraz da toz kişniş serpeceğim. Taze kişniş de çok yakışıyor.
1: Hangisi varsa evde.
0: Hangisi varsa. Bazen evet. Çünkü pazarda çok güzel taze kişniş olabiliyor.
1: Bulabiliyorsun. Pazarlara evet. Çıkalım zaten. Hakikaten öyle. Tazesi evet. Güzel pazarlarda.
0: Biraz zeytinyağı gezdirebilir miyiz?
1: Tabii ki.
0: Ondan sonra biraz da yine tuz ve biber koyalım. Tamam, kafi. Hı-hı. Sonra üstüne de dökeceğiz biraz zeytinyağı.
1: Biraz tuzumuzu koyalım.
0: Aynen. Biraz da biber
1: karabiber. Tamamdır. Azıcık da karabiber ekliyoruz. Tamam. Geniş kısmını koyduğum için.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Ben onları rondodan geçirirken şu fıstıkları biraz şöyle yine
1: ezelim.
0: Bıçakla
1: ezebilirsen. Tamam, ezeriz.
0: Yine biraz gürültü
1: efendim.
0: Yapacağım.
1: Ben yine şöyle bir özetleyeyim. Avokado dip sosu yaptım. Olgun bir avokado olmasına özen gösterelim. Ne koyduk cam çabamıza? Zeytinyağımızı koyduk, avokadolarımızı koyduk. Bir tane sarımsağı ezdik. Karabiberini, tuzunu koyduk. Süzme yoğurt koyduk. Pardon, labne peyniri.
0: Labne koyduk.
1: Süzme yoğurt da koyabilirsiniz. Bir tane limon ya da evde lime varsa lime daha da keyifli bir tat veriyor. Biraz da toz kişniş ya da dilerseniz taze kişniş pazarlarda bulabilirsiniz. Böyle blender yardımıyla güzelce çekiyoruz. O zaman ben şöyle bir özetleyeyim günü. 2 saniyeni rica edeyim Yonca'cığım. Devam edeceğiz. Tabii. Üstüne de ne yapacağız? Bu Antep fıstıklarını, Antep fıstıklarını
0: birazcık böyle kırıp üzerine biraz da zeytinyağı gezdireceğiz. O kadar.
1: Yutkundum ben. O zaman efendim pirzolalarımız pişmek üzere. Zaten döküm tavamızı iyice ısıttıktan sonra toplamda arkası önü 5 dakika kadar sürüyor değil mi? Kekimiz pişmek üzere. Aynı zamanda bal kabaklı akçay şurplu bal kabağı yemeğimiz de fırında. Şimdi biz bu dip sosumuzu güzelce şöyle karşınıza sos şeklinde getirelim değil mi blender yardımıyla? Evet. Etrafı da toparlayalım. Birazdan bu yaptığımız güzel lezzetlerin güzel sunumlarıyla karşınızda olacağız. Buradayız, bekleyin.

0: İnçan.
1: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kurulu.
2: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını bil, cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
1: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
0: Yıkıldın mı şu an?
1: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.

0: İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Limonun kilosu 89 lira 50 kuruş. Yaptık kredi hep bir artı önde.
1: Hadi sen de bir yere de bak yaptık kredine. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
4: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Ne kadar emanet tutuyor.
10: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
11: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
12: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
11: Nasıl yakışıyor mu bana?
10: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
13: Ulan ne yapıyorsun?
10: Hava asacağız bu sırada.
11: Eyvah yakalandım.
14: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
15: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
16: Tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
17: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
18: Kapıyı aç.
19: Merhaba, nasılsınız?

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

Life'ın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaş.

0: Hatasız kul olmaz. Yıllarca bunu söyledim. Çünkü insanız, hata yapabiliriz. Bazen yanlış alışkanlıklar ediniriz. Ben de yıllarca sigara içtim. Sonra bir gün kendime söz verdim. Bırakacağım dedim ve bıraktım. Tam 44 sene geçti. Siz de hata yapmış olabilirsiniz. Ama dönüşü var. Yeşilay bu mücadelede insanımızın yanındadır. Ben baba olarak verdiğim sözü tuttum. Çünkü babalar sözünü tutar.
1: Sağlıklı yaşam için sen de söz ver. Babalar sözünü tutar.

0: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
0: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen dene.

0: hemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba. Nasılsın?

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuk mu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Engin Can.
11: Dedeciğim.
10: Yoksa sen de mi bonus doldun?
11: Bonus kılı.
10: Ne?
11: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
10: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
12: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
11: Seni dinledik. Bonus kılı oldum.
10: Yıkıldım şu an.
11: Bonus kılı da yıkılıyor dede.

0: Hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
1: Anlattım ya yavrum, 17 sene evvel...
0: Yeter!
2: Sen desin ki oğlum ne olacak dedin.
0: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
1: Derhal bulunacak.
3: Polis, kapıyı açın.
4: Yok, hırsız girmedi. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak.
5: 30 günlük beylik beylik. İkinize de mutluluklar dilerim.
4: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim.
5: Babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
0: Hırsız polislik mi oynamadık? Nikahlar mı kıyılmadı?
2: Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
6: Evcilik oyunu bugün 16.15'te TV4'te.
7: Evet efendim, Yonca ile birlikte bugün çok farklı güzel lezzetler yaptık. Aslında hep bilinen malzemelerle farklı evet. dokunuşlar yaptık.
8: Çok
7: Yoncacığım
8: doğru.
7: çok teşekkür ediyorum.
8: Ben teşekkür
7: Umarım
8: ederim.
7: Umarım bir daha gelme hevesi olmuştur içinde annem gibi.
8: Oldu çok
7: Oldu.
8: Bir çok,
7: dahakinde.
8: Çok rahattı her şey. Ben teşekkür ederim sizin sayenizde.
7: Öpüyorum. Özge'ye de selam söyle. Aynı kanaldayız ama bak arada görüşemiyoruz. Senin üst komşun daha sık görebilirsin. Evet efendim, bizden bugünlük bu kadar. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.

salonu ve bence de dekorasyonu en çok gösteren şey aydınlatmalar ve duvar tasarımları oluyor. Burada da o tarz uygulamalar yaptık. Burası bir toplu kont projesi olduğu için bazı şeyleri tabii ki değiştirmedik. Onlar vardı mevcutta. Bu mutfak oldukça büyük planlanmış, içinde oturma alanı olan bir mutfak.

0: Metrekare'de bu bölüm Ankara Çakırlar'da bulunan organizasyon firması sahibi ve aynı zamanda dijital içerik üreticisi olan Gözde Şimşek'in kendi tasarımını gerçekleştirdiği dairesine konuk oluyoruz. 200 metrekare büyüklüğünde modern ve şık tasarım anlayışıyla dekore edilmiş, 4 oda 1 salona sahip olan bu evi gelin birlikte gezelim.
1: Merhabalar, evimize hoş geldiniz. Ben Gözde Şimşek. Şu an Ankara Batıkent'te Çakırlar'dayız. 4+1 evimizi gezeceğiz bugün. Öncelikle kendimi tanıtmaktan başlayayım. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler mezunuyum. Üzerine Ankara Üniversitesi'nde yine aynı alanda yüksek lisans yaptım. İnsan kaynakları uzmanıyım aslında. Bu alanda sektörde çalışıyordum. Daha sonra annelikle birlikte bir sürü ara verdim. Ara verdiğim süreçte de organizasyon anlamında bir firma kurdum ve onunla devam ediyorum. Tekrar o tarafa dönmedim. Evimiz 4+1 dediğim gibi 200 metrekare. Biz salon alanımız var. Şu an salon alanındayız. Mutfak ve oturma alanını içeren, kış bahçesi gibi bir bölümü içeren bir bölümümüz daha var. Yatak odası, giyinme odası ve çocuk odası var. Ayrıca 3 yaşındaki kızım için bir de oyun odası planladık. 4. odayı da o şekilde değerlendirdik. Evimizi planlarken herhangi bir mimar desteği almadık. Eşimle birlikte tasarladık. Onun da bu şekilde uygulamalar yapan bir firması var ama büyük oranda tasarımsal şeyleri ben ondan istedim, talep ettim. O da uygulaması konusunda yardımcı oldu. Sonunda bizce keyifli bir yaşam alanı oldu. Umarım izleyenlere de fikir olacak, ilham olacak detaylar çıkar. Salonumuzda aslında evlenirken aldığımız mobilyaları kullandık. Sadece kumaşlarını değiştirdik bunların. Biraz daha böyle gold ve klasik tonlar var burada. Öyle bir tarz var. Bu tarzın güzel bir uygulaması olduğunu düşünüyoruz. Onları değerlendirmek istedik, devam ettirmek istedik. Bazı şeyler ekledik ve aslında salonu ve bence de dekorasyonu en çok gösteren şey aydınlatmalar ve duvar tasarımları oluyor. Burada da o tarz uygulamalar yaptık. Duvarlarda biz ahşap paneller kullandık. Burada da en çok açık renkleri, daha böyle doğal tonları seçtik. Bu ahşap panellerle burada uzun bir duvar vardı ve orayı en iyi bir duvar kağıdıyla bölebileceğimizi düşünerek bir duvar kağıdı uygulaması yaptık. Bunlar tekstil dokulu duvar kağıtları. Kaliteli duruyor. Seviyorum ben bu tarz uygulamaları. Daha önce ofisimde de kullanmıştım. Tavandaysa yıldız spot denilen minik spotlar kullandık ve tavanı da aslında düz beyaz değil, duvarlar

genelde kullandığımız renkle aynı renkte devam ettirdik. Bu bir bütün görüntü sağlıyormuş gibi geliyor bana. Devamında yemek masasının arkasında da ahşap panelleri devam ettirdik ve orada aplik uygulaması kullandık. Aplikleri de yine salonun detaylarında olan mermerle aynı şekilde, aynı malzemeden mermer olarak tercih ettik. Aynı zamanda da burada bu eve malzemeden yapılmış çiçekler kullandık. Onun aynı zamanda bir ayaklı versiyonu, ışıklı versiyonunu da koltuğun yanında kullandık. Çiçekleri de başka bir yerde görmüştüm. Ben aslında bir güzellik salonu gibi bir yerde görmüştüm ve bizim eve yakışabileceğini düşündüm. Araştırıp buldum. Böyle bu işleri yapan bir hanımefendi bana onları yapıp gönderdi ve çok severek kullanıyorum. O çiçeğin de görüntüsünü tamamlamak adına yine onu da bir aplikle devam ettirdik. Önünde de yemek masamızı konumlandırdık. Yemek masamız da mermer bir yemek masası. Altında gold detayları var. 8 kişilik tercih ettik yemek masasını. Ben çünkü büyük sofraları, masaları seviyorum. Hani 8 kişi olduğu zaman daha gösterişli, daha güzel geliyor. Üzerinde de yine aynı eve malzemeden çiçeklerin olduğu bir saksı, bir vazo kullandık. Sandalyelerimiz de daha önce lacivertti. Dediğim gibi biraz daha böyle sakin, vizon tonlarda bir şey tercih ettik bu evde. Yine aynı şekilde salonla uyumlu gold detayları var. Sandalyelerden sonra masanın arka bölümünde bir dresuar kullandık. Dresuar hem çiçeğin altını doldurmuş oldu hem de yemek yediğimiz anlarda bizim için fonksiyonel oluyor. Oraya içecek ve benzeri şeyleri orada konumlandırıyorum. Aynı zamanda kullandığımız koltuğumuzun yerine, chester'ımızın yanında bir boşluk vardı. Oraya da yine bir dresuar konumlandırdık. Üzerine de bir heykel konumlandırdım. Bu şekilde oradaki duvarın önündeki boşluğu tamamlamış ve dekorasyonu bütünlemiş olduk. Bir önceki evimiz daha ufaktı ve dolayısıyla aslında bir chester, iki berjer salonumuzu doldurmuştu. Burada aynı berjerlerden iki tane daha ekledik ve bu şekilde karşılıklı olarak konumlandırdık. Aralarında da çay kahve servisleri için minik servis sehpaları kullandık. Ortaya da bir orta sehpa konumlandırdık. Salonda çok fazla metal detayı olduğu için ben burada metal detayını daha az, biraz ahşap malzeme görmek istedim. Ahşap malzemeyi de yine biraz böyle panellerle benzeştirerek aynı şekilde çubuk çubuk duracak şekilde yapıp aslında tasarımın bir olmasını sağladım. Kullandığımız chester bir önceki evimizde griydi. Burada krem renk seçtik. Burada olabildiğince açık tonları ve sakin renkleri kullanmak istedik. Aydınlık bir hava verdi bizce. TV ünitesi olarak da çok böyle salon zaten yeterince gösterişli olduğu için burası hem gösterişli olsun hem de çok arkası da ahşap panel olduğu için önüne çok fazla mobilya girmedik aslına bakarsanız. Televizyonun arkasında bir televizyonu tutması için bir pano var. Altında çekmeceler kullandık. Hem bu saklama alanı oldu bizim için. Yanında da aksesuarlarını sergileyebileceğimiz bir raf var. Oradaki aksesuarların da hepsini aslında severek seçtim. Kimi 5 yıl öncesinden, kimi yeni ama birbiriyle uyumlu oldular ve gösterişli durduğunu düşünüyorum.

Televizyonun arkasındaki panoya da tavanda olduğu gibi, işte duvar kağıdında olduğu gibi yine led döndük. Buradaki aksesuarları da salonla uyumlu olarak hep mermer ve gold detaylı seçmeye özen gösterdim. Buradaki raflar siyah cam. O siyah camlar da aslında orta sehpadaki ve servis sehpalarındaki siyah camlarla uyumlu olmuş oldu. Bazı aksesuarlarımızda da siyah cam var. Ayrı ayrı alınsalar bile, ayrı ayrı dönemlerde alınmış olsalar bile birbirlerini tamamlamış oldular. Perdelerde de yine sakin renkleri seçtik ama detaylandırmak adına tüllerde bordür çalışması yaptık. Yine rengarenk çok göze çarpmıyor.

ama güzel bir uygulama veriyor. Aynı zamanda rustik kullandık. Rustikleri de gold detaylı kullandık. Ve tamamen dümdüz inen fon perdeler kullandık. Burası çok güneş alan.

da sivil toplu kontrol projesi olduğu için bazı şeyleri tabii ki değiştirmedik. Onlar vardı mevcutta. Yine projede planlanan şekilde kapı yok salonlarımızda. Cam bir bölme var. Aslında ferah duruyor ve o kapısı kapalı bir salon havası vermeden her daim görebiliyor olmayı ben seviyorum. Girişi de aydınlatmış oluyor. Halı olarak da oturma alanını belirleyen ama son derece sakin tonlarda kullandığımız berjerlerin renklerine uyumlu vizon tonlarda bir halı seçtik. Yemek masasının altında halı kullanmadık. Kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Salonu bu şekilde aktarmış oldum size. Dilerseniz mutfakla devam edelim.

Şimdi de evimizin mutfağındayız. Bu mutfak oldukça büyük planlanmış. İçinde oturma alanı olan bir mutfak. Ortada bir adamız var. Arkada ise uzun beyaz dolaplar görüyoruz. Yanlarında nişler konumlandırılmış. Aynı zamanda tezgah arası tavana kadar ahşap şekilde konumlandırılmış. Bunlar aslında projede vardı. Bu haliyle de gayet güzellerdi. Sadece kulp detayları, evye ve musluk detaylarını ben değiştirip biraz daha eskitme gold ve pirinç detaylar kullandım. Nişlerin içinde bir tarafta aksesuarlar kullandım. Diğer tarafta da daha çok kahve bölümü gibi planladığımız için kahve, çay gibi ihtiyacımızı görecek şekilde konumlandırdım. Devamında tezgahın altında bir led kullandık. Bu da aslında görüntüyü biraz güçlendirmiş gibi oldu. Karşıdaki adadaysa projede ahşap, daha alçak oturma boyutunda bir masa vardı. Ama biz hani bir ada olacaksa onun daha uzun olmasını ve orada yemek yemeyi tercih edeceğimiz için orayı aynı malzemeyle devam ettirdik ve o ahşap kısmı iptal ettik. Bu yükselttiğimiz masada yine kulplara ve kullandığımız odadaki diğer objelere uyumlu olarak pirinç gold, mat gold şekilde ayaklar kullandık. Masanın etrafına oturma alanında kullandığımız koltukla aynı kumaşta ve masanın ayağıyla diğer detaylarla uyumlu olarak pirinç eskitme gold detaylı sandalyeler kullandık. Adanın bu tarafında ve aslında mutfağın fırının olduğu bölgede yine nişler var. Buradaki nişleri daha çok böyle depolama alanı gibi kullanırken diğer taraftaki nişler benim için biraz fazla geliyor aslında. Orası kapatılacak birkaç güne kadar inşallah. Siparişleri gelecek. Adanın üstünde aslında iki tane sarkıt aydınlatma kullandık. Bu sarkıt aydınlatmalar da beyaz rengiyle dolap kapaklarıyla uyumlu oldu. İçinde kullanılan gold detaylarıyla da aslında sandalye ve odanın oturma bölümündeki mobilyalar ve aksesuarlarla uyumlu olmuş oldu. Mutfağın bu kısmında ince havuz bölümler var. Onların içini ledlerle aydınlattık. Mutfağın diğer tarafındaysa bir havuz oluşturduk ve o havuzun içini de aslında biraz daha duvarda kullandığımız koyu renge boyayıp yine yıldız spotlar takarak hem odayla uyumlu hem de böyle tek bir yerden olmayan genel bir aydınlatma havası yakalamış olduk. Mutfağımızın zemini aslında iki ayrı şekilde planlanmış projede. Bir tarafında mutfak bölümünde seramikler, gri seramikler varken diğer tarafta ahşap parkeler var. Biz bu gözümüzü rahatsız etmediği için projede olduğu gibi kullanmaya devam ettik. Mutfak alanı oturma alanıyla birlikte oldukça geniş, 3 cephe kadar bir cama sahip. Biz de bu önü de açık, görüntüyü de kullanmak istedik. Sanki en iyi, en böyle klasiğe de kaçmayan versiyonuyla ahşap jaluzi olacakmış gibi geldi ve ahşap jaluzi kullandık. Ahşap jaluzileri beyaz tercih ettik. Bu hem odanın genel havasına, mutfak dolaplarına uyumlu oldu hem de daha aydınlık durdu. Arada kullanılan kurdele detaylarını ise kahverengi seçtik. Bu da yine mutfaktaki ahşap detaylar ve oturma alanında kullandığımız kahverengi detaylarla uyumlu olmuş oldu. Fakat ahşap jaluzilere bir ev sıcaklığı vermek adına jaluzilerin kenarında rustiklerle birlikte kullanılmış ince, böyle hafif delikleri olan fon perdeler kullandık. Bu da aslında bir hem ev sıcaklığı vermiş oldu hem de dekorasyonla bütünleşmiş oldu. Mutfağımızın oturma alanında nasıl bir koltuk seçtiğimizde

edeceğimizi aslında uzun zaman düşündük ve burası bir süre kadar boş kaldı. Hem konforlu olsun hem şık olsun istedik. Bayağı bir ürün baktım ben bu anlamda. En son böyle mevcut koltuğun ikili versiyonunu üretmiş bir koltuk üreticisiyle tanıştık. O koltuğu çok beğenmiştim. Ama hem onun ikilisi hem ayrı bir üçlü koltuk kullanmak biraz alanı daraltacaktı. Öyle olunca birlikte yeni bir çizim yaparak böyle L, oval hatlara sahip iki kişinin de uzanabileceği büyükçe bir koltuk kullandık burada. Bu koltuğun yanlarına yine pirinç detaylı, gold detaylı sehpalar ekledik. Bunlar da hem kullanım esnasında çay, kahve vesaire koymak için kullanışlı oldu hem de şık durdu. Koltuğun üstünde yine yuvarlak top şeklinde kırlentler ve deri dikdörtgen kırlentler kullandık. Bu deri kırlentlerin birebir aynı kumaşıyla yerde de bir halı kullandık. Bu halı yine koltuğun formu gibi oval ve çeşitli yuvarlak formlara sahip bir halı. Odadaki renkleri kullandık yine burada. Kahverengiler, beyazlar var içerisinde. Dokuyu tamamladığını düşünüyorum. Bu ahşap, pirinç malzemelerin yanında sanki bir malzeme daha eklemek gerekiyordu ve ahşaplarda ton tutturmak çok zor olduğu için, bu sezonda da biraz daha trend olduğu için buraya traverter aksesuarlar girdik. Traverter ve cam karışımı bir sehpa kullandık. Onda da yine top detayları var. Camını kahverengi kullandık. Yine odadaki kahve detaylarla uyumlu olması adına. Üstüne de yine traverter aksesuarlar ve pirinç gold aksesuarlar kullandık. Koltuğun ve sehpamızın karşısındaysa aslında bir televizyon bölümü var ama baktığınızda direkt bir televizyon ünitesi ve televizyon bölümü gibi durmuyor. Biz bu alanda o salonlardaki gibi çok mobilyalı bir TV ünitesi görmek istemedik. Dolayısıyla aslında yeni çıkan ürünlerden olan bir tablo şeklinde televizyon kullandık. Bu normal televizyonlara göre çok çok daha ince ve aslında mekanizması başka bir yere konumlandırılıyor diyeyim. Dolayısıyla yandan da önden de baktığınızda kendinden çerçeveli bir tablo gibi duruyor. Televizyonun yanına dekoratif aplikler uyguladık. Bunların yine renkleri odadaki tonlarla uyumlu. Aslına bakarsanız buradaki tasarımdaki en büyük değişiklik duvarın rengi ve yaptığımız alçıpan uygulaması çalışması. Bir alçıpanla duvarı kaplayıp bu şekilde daire elips şeklinde kesmeler elde ettik ve onların uçlarına bu aplikleri konumlandırdık. Duvarı da önce beyaz krem gibi bir renk kullanmıştık ama o renk çok fazla ne televizyonun ne aydınlatmanın detaylarını yeterince ön plana çıkarmadı gibi geldi. Dolayısıyla biraz da cesur bir karar alarak orayı kahverengi yaptık. Ben verdiği bohem havayı, o tasarımı ön plana çıkarmasını ve cesur bir tercih olmasını seviyorum. TV'nin altında yine traverter bir sehpa kullandık. Bu ayakta durmayan bir karkasla oraya monte ettiğimiz bir sehpa. Bahsettiğim gibi televizyonun da ana mekanizmasını onun içine gizledik aslında. Üstünde yine traverter, ahşap detaylı aksesuarlar kullanarak dekorasyonu bütünlemiş olduk. Burası çok yaşadığımız bir alan ve ben yaşadığımız alanda ayna olmasını, kendimi görmeyi seviyorum. Yine odadaki metal, gold detaylarla uyumlu tavandan yere kadar olan bir ayna kullandık. Bu ayna her bir yöne çevrilebiliyor. Kullanışlı bir ayna ve aslında dekoratif de duruyor. Onu orada görmeyi, yemek yaparken bir şeyleri kendimle görebilmeyi seviyorum. Yanında da starliçe çiçeğimiz var. Bu çiçek uzun yıllardır bizimle ve gittikçe büyüyor ve daha büyük bir saksı istiyordu. Yine onun da saksısını büyütüp kahverengi güzel bir saksıyla büyüttük, toprağını genişlettik ve orada konumlandırdık. Yeşil, bu sakin tonlardaki odayı aslında bir tık daha canlı, daha sıcak gösteriyor. Onu da orada görmeyi seviyorum.

Şimdi de evimizin giriş alanındayız. Evimizin giriş alanı oldukça büyük bir alan ve karşısında hemen bir duvarı cam bir oda var. Dolayısıyla bu bölümde bir dresuar kullanmak pek mümkün değildi. Ama eve girdiğimizde ben

İşin bir karşılama alanı olarak dekore edilmesinden hoşlanıyorum. Hem de ihtiyaç duyuyorum çanta, anahtar ve benzeri şeyleri koymak için. Bu ihtiyacı karşılamak için girişte böyle bir karşılama masası kullandık. Üzerini cam, altını ise CNC kesim ahşap kullandık. Üzerinde bu şekilde evin genel detaylarıyla uyumlu olacak tropik kahverengi tonlarda çiçekler kullandık. Üstünde ise tavandaysa yine yıldız spot aydınlatmalar ve etrafında dönen LED aydınlatmalar kullandık. Ortadaysa masayı vurgulaması adına yine LED'lerden oluşan bir avize kullandık. Bu avizenin içinde tatlı kuş detayları var. Onların da dekorasyonda bir şansı, iyi ve mutluluğu çağıran bir anlamı varmış. Onların da evin girişinde olmasından hoşlanıyorum. Koridorumuzdaysa yine ahşap CNC kesim yapılmış, yuvarlak ve elips tatlı diyebileceğimiz ahşap çıtalar kullandık. Bunları koridor boyunca devam ettirdik. Kullandığımız masanın ayağındaki malzemelerle bu malzemeler aynı. Yine aynı malzemeden de giriş alanında bir ayna kullandık. Giriş alanında yine kapının yanında sürgülü bir kapıyla gizlenmiş bir çamaşır odamız var. Burada hem çamaşır makinesi, kurutma makinesi, hem ütümüz ve hem projede var olan gömme dolap şeklinde yapılmış gömme dolaplar var. Biz burada da duvar kağıdı vardı. Onları söküp yerine yine ahşap paneller tercih ettik. Ütü masasını vesaire kullandığımız her şeyi de ahşap detaylı seçip burada da bu tarz bir hava yakaladık. Evimizin bir adet büyük genel banyosu bulunuyor. Bu genel banyoda büyük oranda projedeki gibi kullanmakla birlikte armatür, havlupan gibi alanlarda değişiklikler yaptık. Bu armatür detaylarını gold'a çevirip yine bunlarla uyumlu havluluk, sabunluk gibi gold ve mermer detaylı aksesuarlar ekledik. Burada kullandığımız tekstil ürünlerinde genelde krem, banyonun renklerini açacak tonlarda kullandık. Havluların üzerine ise eşimin ve benim baş harflerimizi nakış olarak işlettik. Banyoda genel olarak iki tane ayna ve iki tane lavabo var. Bu projede bu şekildeydi. Bizim için de kullanışlı oluyor. Birisini ben, birisini kızım kullanıyor. Banyonun duşakabin kısmındaysa bir raf kullanmaktansa şampuanlıkları duvara monte ettiğimiz ürünler kullanarak daha düzenli bir görünüm elde ettik. Banyoda aydınlatma olarak iki aynanın arasından yine banyodaki diğer detaylarla uyumlu bir sarkıt avize kullandık. Hemen altına da havluluğumuzu konumlandırdık. Banyo genel olarak bizim için fonksiyonel detayları olan şık bir banyo oldu. Evimizin girişindeki bölümde kızımız için bir oyun alanı planladık. Bir önceki evimizden çok böyle bir alanı olmadığı için ben böyle bir oda yapmayı ona çok istiyordum. Girişte olması hem biraz zorlayıcı oldu hem de aslında hep onun orada olması, ortada bir oda olması kullanışlı oldu. Odanın bir duvarı tamamen cam olduğu için orayı plisel perdeyle kapattık. Perde olarak üçgen detayları olan böyle mavi, mint, pembe, krem karışımı bir perde kullandık. Aslında bu perdeyi kullanınca odanın renklerini buna göre belirlemiş olduk. Duvarlarda da ve tavanda da aynı rengi devam ettirdik. Bu kullandığımız renklerin arasına ve tavandaki renklerin arasına ahşap çıtalar koyduk. Süs olarak da duvarlarda fil büstler kullandık. Bunların renkleri ve tonu da yine kullandığımız aksesuarlarla aynı tonlarda oldu. Kitapları ve oyuncakları için dolaplar koyduk. Yine uygun renklerde ve keyifli oynaması için bir mutfak ve oyun evi kullandık. Ortada da birlikte de oturabileceğimiz yuvarlak bir masa kullandık. Burada beraber etkinlikler yapıyoruz, boyama yapıyoruz. Devamında da hem benim orada bazen oturmam, hem bir misafirimizin geldiğinde yatması adına divan kullandık. O divanı da yine perdelerle aynı kumaşta kaplattık ve üstünü o şekilde yastıklarla kapladık.
Aydınlatma olarak da burada tavanda yaptığımız renklendirmenin ortasında

Yine odanın renkleriyle uyumlu tonlarda başlıkları olan bir avize kullandık. Onu da tam masanın üstüne konumlandırdık ve odanın merkezini bu şekilde belirlemiş olduk. Kızımızın odası ise şu anda aslında evde en az müdahale ettiğimiz bölüm. Doğduğunda aldığımız mobilyaları burada da kullandık. Fakat 4 yaşla birlikte aslında orası değişecek bir oda. Ama böyle şimdilik anlatabileceğim kadarıyla grili, pembeli, hafif çiçek detayları olan soft, sade bir oda olarak kullanıyoruz.

Şimdi de evimizin yatak odası alanındayız. Bu alan aslında 3 bölümden oluşuyor. Yatak odası, giyinme odası ve ebeveyn banyosu. Giyinme odası ve ebeveyn banyosu kısmını genel olarak eşim kullanıyor. Benim kullandığım ayrı bir giyinme odası bölümü daha var. Bu yatak başlığı ve yatağımız aslına bakarsanız eski evimizden buraya taşıyıp kullandığımız ürünlerden bir tanesi. Sadece yatak başlığının kumaş kaplamasını değiştirdik. Evin genel hatlarıyla uyumlu olması adına daha nötr, daha lizon tonlarda bir kumaş seçtik. Perdelerde kullandığımız keten karışımlı tülü de aslında yatak örtüsü olarak burada da değerlendirmiş olduk. Ben bu otellerde de olur. Hani perde ve yatak runner'ının ortak oluşu, aynı oluşu. O görüntüyü seviyorum. Yatağımızın üstünde ise yine isimlerimizin baş harflerinin olduğu bir yatak örtüsü ve nevresim takımı kullandık. Odanın genel dokusuna uyumlu olarak vizon tonlarda seçtik burayı da. Yatak başlığımızın arasında gold detaylar var. Bunlarla uyumlu olarak yatak iki yanına da yine gold detayları olan aplikler kullandık. Apliklerin malzemesi mermer, onyx mermer. Yanmadığı zaman daha krem, yandığındaysa biraz daha ışık geçirgen bir hava veriyor. Yatak yanlarındaysa yine iki tane komodin konumlandırdık. Bunlar da yine bir önceki evimizden gelen malzemeler. Onların da renklerini evin tonlarıyla uyumlu hale getirdik. Üstlerine ufak objeler koyduk. Yatağımızın karşısındaysa bir kitaplık alanı var. Kitaplık da bir önceki evimizden gelen malzemelerden birisi. Onun da renklerini buraya uydurduk. Üzerine bir takım aksesuarlar ve kitaplar koyarak aslında hem arada bir uyumadan önce kitap okuma, hem bir takım eşyalarımızı depolama adına o ürünü de burada kullanmış olduk. Kitaplığımızın yanındaysa yine büyük bir starliçe çiçeğimiz var. Onun da odanın tonlarına uyumlu bir saksıyla konumlandırdık. Burası da genel olarak sakin ama şık bir yatak odası oldu. Giyinme bölümünde ise karşılıklı iki cam kapaklı dolap var. Devamında ise ufak bir ebeveyn banyosu var. Burada daha çok siyah detaylar var. Biz de siyah bir spot aydınlatma kullandık. Banyomuzda ise daha çok krem, gümüş tonlarda bir dekorasyon yaptık. Orada çok büyük bir değişime gitmedik. Şimdi de benim giyinme odası bölümümü aktaracağım size. Bu oda daha çok gri ve yeşil tonlarda. Buradaki duvar rengini aslında projeden biz değiştirerek bu rengi kullandık. Uzun zamandır benim sevdiğim, beğendiğim bir renkti. Giyinme alanımda olması da benim hoşuma gidiyor. Gri rengi aynı zamanda perdede de kullandık, ahşap jalüzide kullandık. Yanlarına da yeşille bağlamak adına bir yeşil fon kullandık. Buradaki gri dolapların karşısındaysa evin kendisinde bulunan beyaz bir gömme dolap bulunuyor. Bu eve taşındıktan sonra aslında bir şifonyer ekledik bu odaya ve bir makyaj masam var. Makyaj masamda kulis aynaları var ve şifonyerimizin üstünde ise buradaki duvardaki renklerle uyumlu aksesuarlar kullandık. Aydınlatma olarak yine dolap kulplarıyla ve duvarın rengiyle uyumlu yeşil bir avize tercih ettik. Genel olarak burası böyle yeşilin hakim olduğu kullanışlı bir oda oldu.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart, jest kart.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
12: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
13: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar. Paraf, Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6.000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?

0: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
4: Hadi maça gidiyorum.
5: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
3: Yola çıkıyoruz.
5: Çok heyecanlı.
6: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

bugün Ankara Batıkent'teki modern ve şık şekilde dekore etmeye çalıştığımız evimizi gezdik birlikte. Umarım sizin için de keyifli olmuştur, fikir alabileceğiniz alanlar olmuştur. Bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.

Hemen hamurumuzu mayalamaya başlayalım. Önce zeytinyağımızı aldık. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı ekledik. Birazcık tuzumuzu ekleyeceğiz. Biraz karıştıracağız zeytinyağı ile tuzu. Ekmek dünyanın en güzel şeylerinden birisi. Bir bilgiye göre 8000 yıl öncesine kadar ekmeğin var olduğu söyleniyordu. Ta ki Urfa'da, Göbekli Tepe'de buluntular bulunana kadar. Hububatlar yani buğday, arpa bu gibi şeyler ilk yerleşim yeri olarak Göbekli Tepe'de bulundu. Tarih bizimle birlikte var. Hemen zeytinyağını tuzla birlikte karıştırdık. İki tip un kullanacağız. Esmer un ve beyaz un olarak. Birazcık beyaz un ekledik. Birazcık esmer un ekledik. Unları değiştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi bunu renklendirebilirsiniz. Unlarım önümde dursun. Suyumu ekleyeceğim. Mayamı en son ekleyeceğim. Hemen yavaş yavaş karıştırmaya başlıyorum. Ekmek insanların yüzyıllar boyu, tarihler boyunca en fazla tükettiği, en fazla sevdiği ürünlerden, besinlerin arasında yer almakta. Çok önemli bir besin. Ve ben de ekmeği çok seviyorum. Çocukken hatırlıyorum, Adanalıyım ben, Adana'nın Pozantı ilçesinde büyüdüm. Pozantı'da böyle gece 12'de ekmek fırınından sıcak sıcak ekmek çıkardı. Biz böyle giderdik oraya. Çok yakın bir arkadaşımla birlikte sıcak ekmeği alırdık. Onun arasını yarardık böyle, tereyağlı sürerdik. Of yani, biraz belli oluyor tabii. Yani hani yemeği sevdiğim. Ama ya tabii siz 12'de yemeyin bunu ama ekmek güzel bir şey. Kararında tüketilen her şey vücudumuzun ihtiyacı var. Birazcık daha unlarımızı ekleyeceğiz. Birazcık daha su ekleyelim. Birazdan üzerine mayamızı koyacağız. Bu hamuru evde ekmek yapmak birazcık aslında meşakkatli. Benim eşim yapıyor, çok da güzel yapıyor. Elinden her iş geliyor. Tabii ben de yapıyorum evde. Hamurumuzu yaparken hemen mayamızı açacağız. Birazcık hemen su ekledim. Kuru maya kullanıyorum ben. Hemen mayamızı ekledik. Biraz daha su ekleyip şimdi ellerimle yoğurmaya başlayacağım. Bence çocuklarınızla birlikte evde ekmek yapmalısınız. Çünkü ekmek yapmak dünyanın en keyifli şeylerinden birisi. Çok eğlenceli. Ya çocuklarınıza oyun hamuru yerine bence ekmek yapmayı öğretin. Hemen tahta kaşığımı arka tarafa aldım ve hamur yoğurmaya başlıyorum. Çocukken annemler toplanırlardı böyle komşularla birlikte. Güzel güzel hamurlar yaparlardı. Bizim orada sıkma vardır mesela. Sıkma çok güzel bir şeydir. Adana bölgesine özgüdür yine.

birazcık. Esmer un ekleyelim. Genelde o bölgelerde insanlar, özellikle daha eskilerde, ekmeklerini böyle kışa hazırlık olarak yaparlardı. Yufka yufka üst üste koyarlardı. Onu böyle çok güzel bir şekilde hep birlikte yerdik. İmece usulü vardı. İçe doğru katlayarak yoğurmaya devam edin. Çünkü ekmeğinizi mayalamaya bıraktığınız zaman o birazcık daha kabaracak ve çok güzel bir şekilde ortaya çıkacak. Mayalama işlemini birazcık uzun yapacaksınız. Şöyle ki, önce bunu 2 saat boyunca, hatta 3 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendirin. Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra 8 saat boyunca buzdolabında dinlendirin. Daha sonra oda sıcaklığına tekrar çıkarın. Ekmeğimiz hazır bir hale gelecek. Ben bu işlemler uzun olduğundan dolayı daha önceden hazırlamış olduğum hamurumu alıyorum. Esmer unla birlikte mayaladığım hamur gördüğünüz gibi kabarmış durumda. Çok güzel görünüyor. Dibini birazcık unlayacağız. Yapışmaması için. Hemen ekmeğimizi güzelce yerleştireceğiz. ...200 dereceye getirmiş olduğumuz fırınımızda yaklaşık 1-1,5 saat boyunca pişme süresi olacak. Üzerine birazcık zeytinyağı sürüyorum. Ekmekçilerde gördüğüm ve en sevdiğim şey, üzerine çok güzel bir çizik atmak. Şöyle bir çizik atacağız. Bu oradan yarılacak ve çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Hemen hazırladığım hamurumu 200 derecedeki fırınıma atıyorum.

Bugünkü ikinci yapacağımız yemeğin malzemeleri de hazır. İkinci yapacağımız yemek avokadolu poşe yumurta. Birazdan ekmeğimizi alacağız. Ekmeğimizin yatağında avokadoları böyle çok güzel bir karışım haline getireceğiz. Ve inanılmaz lezzetli bir kahvaltılık tarif hazırlayacağız. Dilerseniz hemen avokadomuzu ikiye ayırarak başlayalım işlemleri. Avokado çok enteresan bir meyve. İçi ayrı güzel, dışı ayrı güzel, her türlü kullanılan bir meyve. Kadınlar özellikle dışını, kabuklarını yüzlerine maske olarak yapıyorlar. Ve bundan çok büyük keyif alıyorlar. Yani yüzü gerginleştirdiğine dair bir iddia var. Ki doğru. Hemen avokadoyu şu şekilde kaşık yardımıyla içini çıkarabilirsiniz. Şimdi olgunlaşmış avokado birazcık pahalı. Olgunlaşmamış avokadoyu alıp bunu nasıl olgunlaştırabilirsiniz? Bunun iki yöntemi var. Ya buzdolabınızın üstüne koyup ya da herhangi bir tezgaha koyup bunu olgunlaştırabilirsiniz. Ama bu kadar beklemeye fırsatınız yoksa hemen bunu fırına atıyorsunuz. Fırında yaklaşık bir 5-6 dakika boyunca pişiriyorsunuz ve o olgunlaşıyor. Evet, avokadonun çekirdeğini de çıkardık. Avokadonun menşei, yani ilk bulunduğu yer aslında Meksika. Şimdi poşe etme dediğimiz bir teknik var. Bu bizim bildiğimiz çılbır var ya, evlerimizde yaptığımız çılbır. Bunun ya suda kaynatma aslında. Hemen suyumuzu tenceremize koyuyoruz. Birazcık sirke ekliyoruz. Sirke eklememizin sebebi yumurtalar böyle bütün bütün halde dursunlar. Limon da ekleyebilirsiniz, sirke de ekleyebilirsiniz. Bununla ilgili herhangi bir tartışmaya girmemize gerek yok. Ocağımızın altını yaktık. Avokadolarımızı ezeceğiz. İçerisine ezine peyniri, zeytinyağı, limon, taze kekik, turp bunlarla renklendiriyor olacağız. Avokadoyu tek başına yediğiniz zaman çok böyle lezzetli bir şey değil. Ama ona limon, lime, böyle guacamole sos yapar gibi, bunu da göstereceğim bir gün size. Böyle bir şeyler yaparsanız inanılmaz lezzetli hale gelecek. Şimdi avokadoları ezerken ezine peynirleri hemen doğramaya devam edelim. Ülkemiz peynir bakımından çok zengin. Çok lezzetli ve çok güzel peynirler var.

Ben genelde bu tarifi yaparken ezireyi tercih ediyorum. Çünkü yağlı bir peynir olduğundan dolayı olma ayrı bir lezzet veriyor. Hemen ezine peynirimizle avokadomuzu güzelce karıştırıyoruz. Şimdi bunun asıl lezzet veren noktası zeytinyağını ekleyeceğiz şimdi. Hemen zeytinyağımızı aldık. Güzelce ekledik. Zeytinyağı benim en sevdiğim yağlardan birisi. Bu ona ayrı bir lezzet katacak, ayrı bir güzelleştirecek. Zeytinyağı benim en sevdiğim yağlardan. Hemen bunun üzerine şimdi yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Limonumuzu şurada ortadan ikiye ayırdık. Direkt elimle sıkıyorum. Bir yemeği yaparken, bir kahvaltıyı hazırlarken elinizin lezzeti çok önemli. Ben inanıyorum buna. İnsanların elinin lezzeti olduğuna. Benim elim de çok lezzetlidir. Hemen karıştırmaya devam ediyorum. Birazcık tuz ekleyeceğim şimdi. Bütün bunları birazcık kenara ayıralım. Turpumuzun kabuklarını böyle birkaç tanesini salatalık soyar gibi soyacağız. Renkli olması önemli. Turp buna renk verecek. Bu kadar yeterli. Şöyle ortadan da ikiye bölelim. Turp çok faydalı. Hepimizin tüketmesi gereken bir besin. Taze kekiklerimiz zaten burada. Şu an iç harcımız hazırlandı. Suyumuzun ısınmasını bekliyoruz. Suyumuz ısındıktan sonra da yumurtalarımızı poşetleyeceğiz. Avokadolarımız istemiş olduğumuz kıvama geldi. Suyumuz kaynadı. Sirke koymuştuk suyumuzu, hatırlıyorsunuz. Suyumuzu bu şekilde bir ivme ile çeviriyoruz. Bunun sebebi yumurtaları kırdığımız zaman yumurtalar bir araya toplanmasınlar. Hemen bu şekilde kendi kendine kapanabilsinler. Yumurtalarımız pişmeye devam edecek. Yumurtalarımız pişerken ben isterseniz hazırladığımız ekmeği çıkarayım. Evet, ekmeğimiz nar gibi kızarmış, kabarmış ve inanılmaz güzel görünüyor. Şu an hemen ekmeğimizi buradan çıkaracağız. Şu an ekmeğimiz hazır. Bunu avokadomuzun altına bir yatak olarak yapacağız. Hemen hazırladığımız avokadoyu ekmeğimizin üzerine sürüyoruz. Üzerine renklendirmesi için turplarımızı koyuyoruz. Alt tarafına birazcık kekik koyacağız. Şimdi alt yatağını hazırladık. Üzerine yumurtalarımızı ekleyeceğiz. Hemen yumurtalarımızı kontrol edelim. Yumurtalarımız yavaş yavaş oluyor. Çok güzel görünüyorlar. Bu inanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli bir tarif. Bunu mutlaka evinizde yapmanız lazım. Çok heyecanlı. Çünkü o yumurtayı koyduktan sonra o yumurtayı patlatıyorsunuz. O zaman gerçekten hani dünyanın sanki en güzel şeyini yiyormuşsunuz gibi oluyor. Yumurtalarımız oldu. Hemen suyunu süzdüm.

Ve üzerine en son çörek otumuzu ekliyoruz. Dağ kekiklerimizi de ekledik. Çok güzel kokuyor dağ kekiği. Çok güzel oldu, mis gibi dağ kekiği kokuyor. Önce ekmeğimizi hazırladık. Sonra avokadoyla ezine peynirimizi birleştirip içerisine limon ve zeytinyağı ekledik. Üzerine de poşe yumurtamızı koyduk. İnanılmaz güzel bir tarif. Umarım bu lezzetli tarifinizi evinizde yapar, afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıyorum, yeni işler öğreniyorum ve bunları sizlerle paylaşıyorum. Bugün neredeyiz? Koz Yatağı'nda çok tatlı bir kahvaltıcıya geldik. Ben bugün kahvaltıcı olacağım. Böyle önlüğümü de giydim. İçeride müşteriler beni bekliyor. Ali Usta da muhtemelen beni bekliyordur. Ben hiç vakit kaybetmeden hemen içeri geçiyorum. Kolay mı sandın? Başlıyor. Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Ali Usta ile birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Ben bugün yanınızda çalışmaya geldim. Kahvaltıcı olacağım dedim az önce de. Tabii her işte olduğu gibi de kolay değildir diye düşünüyorum. Tabii. Öyle değil mi?
1: Tabii ki. Bugün hazırlayacağımız kahvaltı en zor kahvaltılardan birisi.
0: Öyle mi? Niye? ben geldim diye mi?
1: Ortalama bizim kendi spesyal menümüzü hazırlayacağız. Hı hı. İçeride misafirlerimiz var.
0: Eyvah.
1: Bizi bekliyorlar.
0: Hazır. Her şey hazır. Ve
1: devamlı gelen misafirlerimiz ve zorlu misafirler kendileri.
0: O zaman ikna etmek zor olabilir.
1: Yaklaşık 15 dakikalık bir süremiz var kahvaltımızı hazırlamak için. Tabii ki bunun çoğunuz siz yapacaksınız burada. Pastırma kesimi, kavurma kesimi, kaşarların, peynirlerin kesimi.
0: Ben zannediyorum ki peynir koyacağım.
1: Bunun ekmek pişirmesi var. çay servisine kadar siz yapacaksınız.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Belki çok işim var. Hadi buyurun.
2: Günün en güzel öğünü kahvaltı için Tuğba'dayız.
3: İki, bir, kayıt.
0: Kayıtta mıyız? Evet. Ustam, müşterileri daha fazla bekletmeden doğal, mis gibi ürünlerinizle bir peynir tabağı mı hazırlayacağım önce?
1: Peynir tabağı ve et tabağı hazırlayacağız bugün Tuğba.
0: Tamam.
1: Bugün şanslı günündesin.
0: Öyle mi?
1: Peynirlerimizin hepsi bizim günlük olarak dilimliyoruz kendimiz.
0: Oh, iyi bana iş çıkmadı o zaman.
1: Çünkü bayağı kalabalık oluyor müessesim.
0: Evet, hızlandırmak için.
1: Hızlandırmak
0: ben
1: için.
0: Ben şu kahvaltı beklemeye hiç tahammülüm yoktur biliyor musunuz gittiğim bir yerde.
1: Misafirlerimizin
0: hemen kahvaltı gelsin istiyorum.
1: Misafirlerimiz de tahammülüm.
0: Evet, arkadan oluyor. Diyorlar ki hadi artık falan
1: çünkü
0: diye.
1: Çünkü günün ilk öğünü.
0: Değil mi?
1: Çok stresli oluyor
0: evet, misafirlerimiz. Evet, ben de acayip.
1: Hadi başlayalım Tuğba.
0: Hemen başlayalım. O zaman ilk önce...
1: İlk önce peynirlerimizi al.
0: Şöyle. Şöyle aldım ustam. Şimdi direkt...
1: 4 kişilik bir tabak hazırlıyoruz şu anda. 4'er adet her birinden koyacağız peynirlerimizi. Tabağımızın düzeni...
0: Şöyle süsleyeyim mi?
1: Evet. Şunlar şöyle alalım. Şöyle biraz daha büyük olsun.
0: Bunları kaldırıyorum.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Yiyebilirsin.
0: Tadına bakayım mı şuradan?
1: Tabii ki. Özel bir peynir bu.
0: Ben de kahvaltı yapmadım çünkü henüz.
1: Kahvaltımızda karışık peynir kullanıyoruz.
0: Çok güzel.
1: Sonra kaşar peynirimiz var
0: konuşamadım.
1: Orada.
0: Kaşar.
1: Evet.
0: Bunlar mı?
1: Şurada. Burada İzmir tulum peynirimiz var.
0: Güzel bir peynir tabağı.
1: Evet.
0: Misafirlerimizi bekliyor. Arkadan bana bakmayın öyle geliyor.
1: Bu peynirimiz var.
0: 4 kişilik olduğu için birer tane mi koyuyoruz?
1: Evet.
0: Hadi bir tane de benden olsun mu?
1: Olsun.
0: Bugünlük. Şimdi ben onları düzenleyeceğim. Ustam hiç merak etmeyin.
1: Senden evet. Şov bekliyor şu an müşteri.
0: Evet, bence çok böyle gözünüzde büyütmeyin beni bence. Şöyle. Olur mu?
1: Evet. Sana şöyle güzel bir bıçak vereceğim.
0: Ne yapacağım bıçakla?
1: Şu bıçakla şu kaşarıdan 4 dilim kesmeni isteyeceğim. Ama çok ince de olmayacak, çok kalın da olmayacak. Çünkü belli gramajda vermemiz lazım.

0: Evet, tabii ki. Kalmamalı.
1: İsraf etmeden. Bu da özel bir kaşar. Kasman şöyle şöyle mi? Geliyor. Evet, o şekilde.
0: Ben solağım da şu taraftan tamam. Kesmem gerekecek.
1: Şöyle yapalım o zaman. Şu şekilde.
0: Şu taraftan değil mi?
1: Hı hı. Bıçak şekilde.
0: Bu normal bir bıçak değil ki.
2: Hadi bakalım, kaşarlarımız kesiliyor.
1: Ortalama 15 dakika içerisinde kahvaltımızın sunulmuş.
0: Ben 15 dakikada burada kaşar kesiyorum ama. Evet. Direkt atıldım bugün. Kovuldum. Aa, çok güzel oldu. Bugünlük idare ediverin hanımlar. Arkada bakıyorlar bana hadi artık diye ama bugünlük piyango size vurdu yani.
1: Sen onu hazırlarken ben hızlandırma açısından dil füme, salam, pastırma, kavurma ve sucuk kesimi yapacağım.
0: Oo, bayağı zengin.
1: Makinede senin çalışmanı istemiyorum çünkü biraz
0: bence de.
1: Ustalık
0: isteyen. Bence de orada duralım yani.
1: Tamam, ben
0: şimdi ben bunları süsleyeyim mi böyle cevizle?
1: Evet, şimdi peynir için burgu peynirimiz
0: var. Aa, unutmuşum, pardon.
1: Daha bitmedi peynirimiz.
0: Daha bitmiyordu. Evet. Tamam, şöyle. Nasıl gidiyor ustam?
1: Şu an çok iyi.
0: İyi enerji aldınız mı benden?
1: Enerjimiz çok iyi. Ama birazdan müşterilerimiz oradan...
0: Müşterilerine bir enerjisi var.
1: Bağırdığı zaman, hadi kahvaltı nerede kaldı? Şu da Erzincan tulum peyniri. Bundan da 4 dilim kesmeni isteyeceğim.
0: Tamam ustam.
1: Ben hemen o arada etleri kesiyorum.
0: Şöyle rastgele burayı bir karıştırdım ben zaten. Çorba oldu burası. Bununla mı devam ediyorum ustam yine?
1: Evet, aynen onunla kesiyorsun. O şekilde 4 dilim.
0: İşi gücü bırakıp beni sofrada bulabilirsiniz ustam.
1: Öyle bir şey olmaz.
0: Öyle bir dünya yok diyorsunuz ya.
1: Daha burası bitmedi. Bu bittikten sonra mutfağa geçeceksiniz. Daha yan ürünleri var. Reçeller, bal, kaymak, tereyağı, daha soslar, patates, tava bunlar hazırlanacak. Biraz hızlanalım
0: şey,
1: lütfen.
0: Arkadaşlar getirse? Olmuyor
1: evet, biraz hızlanalım. Tamam, olmuyor.
0: Tamam,
1: bunu siz yapacaksınız.
0: Tamam ustam, hemen yapıyorum. Şöyle. Ne yapsam? Şu aralara serpiştirsem cevizleri. Sevgili seyirciler, biz bu tabak süslemelerimizi bitirdikten sonra dilerseniz sizinle mutfakta devam edelim.
2: Ali Bey'in bu saydıklarını hazırlamaya şimdi başlasan akşama bitirirsin Tuğba. Böylece misafirlerimiz kahvaltı için geldikleri Ali Usta'nın yerinde akşam yemeği yemiş olurlar. İyisin, hoşsun ama yavaşsın Tuğba. Hem de çok yavaşsın. Biraz hızlan lütfen. Sen farkında değilsin ama içeride misafirimiz olan hanımefendiler iyice acıktılar ve sürekli kahvaltılarının ne zaman geleceğini soruyorlar. Ben de biraz daha sabredin diyorum ama daha fazla beklemek istemiyorlar, haberin olsun.
0: Ve mutfağa geldik efendim. Uzun uğraşlar sonunda değil mi?
1: Evet.
0: Öyle iki kahvaltı hazırlamakla bitmiyor her şey. Ben şimdi burada reçelleri, işte domates tabağını, sucuğu vesaire bir sürü bir şeyler hazırlamam gerekiyormuş. Değil mi ustam?
1: Evet. İşin detay kısmına geldik.
0: Evet.
1: O geçtiğimiz reklamlardı.
0: Orada her öyle
1: şey,
0: mi?
1: Orada her şey hazır.
0: Değil mi?
1: Etleri de ben kestim tamamı. Burada şimdi reçelleri, balları hepsini bu tabaklara düzenli bir şekilde koymanı istiyorum.
0: Yine görsellik diyoruz değil mi?
1: Öncelikli plan görsellik.
0: Minnoş domatesleri böyle ikiye bölmeyi tercih ediyorum ama siz nasıl yapıyorsunuz?
1: Tabii ki, tabii
0: yoksa
1: ki.
0: Dörde mi?
1: İki.
0: İki candır. Ben evdeki uygulamayı burada da devam ettiriyorum.
1: Ama biraz hızlı olmamız gerekiyor.
0: Tamam, tamam ustam. Hemen bak.
1: Misafirlerimiz çok bekledi.
0: Yani 15 dakika dedik ama onlara.
1: Evet.
0: Yaklaşık bir yarım saattir, belki daha fazla bir süredir bekliyorlar.
1: Çünkü ben hiçbir zaman 16 yıllık çalışma hayatımda
0: böyle bir şey
1: görmedim. Bir ses gelmesine alışık değilim.
0: Soyayım mı salatalıkları?
1: Tabii ki soyacak yoluyum.
2: Galiba bugün o şikayet gelecek Ali Bey.
0: Çok da güzel bir yer. O kadar güzel insanlarla çalışıyorum ki bugün kamera arkasında. Öyle tatlı insanlar var ki şu an beni videoya alıyorlar. Bunları ben atayım mı?
1: Tabii ki.
3: Nereye attın?
0: Kameraman arkadaşım dedi, nereye attın? Tabii ki ağzıma attım. Tamam.

0: Bunları da?
1: Evet, biberleri de domatesin yanına koyabilirsin.
0: Böyle böyle yapayım.
1: Tuğba, biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı olmamız gerekiyor.
0: Ne yapabilirim ustam daha hızlı olmak için?
1: Elini çalıştırman gerekiyor.

0: biraz bol.
1: Benim de.
0: Tamam. Yani bol kullanmanı istiyorum ben de.
1: Süt reçeli bu değil mi?
0: Evet. O
1: üstünden okudum.
0: Ortalama 8 saat odun ateşinde pişen bir süt reçeli.
1: Öyle mi?
0: Evet. Sadece burada tadabilirsiniz. Bize özel bir ürün.
1: Evet ustam. Direkt koyacak
0: tabaklara,
1: mıyım
0: tabağa? Evet, direkt dolduruyorsun.
1: Burada mısın kameraman arkadaşım Portakal?
0: Dök. Elini korkak alıştırma.
1: Evet ustam, ondan bunun işi bitti. Şurayı bırakabilir miyiz?
0: Tabii ki.
1: Tamam.
0: Şöyle çelim.
1: Ben biraz karışık çalışıyorum.
0: Belli.
1: Bu da böğürtlen reçeli.
0: Ama iyi çırak olursun.
1: Olur muyum?
0: Evet.
1: Neden?
0: Elin yatkın. Bıçak
1: çünkü seviyorum
0: güzel.
1: Mutfağı.
0: Evet, mutfağı seviyorsun.
1: Alıştım da, çok yerde çalıştım.
0: Özellikle kahvaltıcı olmanın
1: yeri geldi bulaşık yıkadım, yeri geldi garsonluk yaptım.
0: Özellikle kahvaltıcı olmanı tavsiye ederim.
1: Öyle mi?
0: Kahvaltı çok zevkli bir iştir.
2: Ali Bey, erken karar vermeyin.
1: Mutlu musunuz peki? Hoşunuza gitti mi?
0: Tabii ki.
1: Bu konsept.
0: Yani 9 çırak yetiştirdim.
1: Öyle mi?
0: Ne kadar?
1: Böylesini görmemişsinizdir ama.
0: Nice çıraklarımız geldi burada. Hiçbir şey bilmiyorlar. Bıçak tutmasını bile bilmiyorlardı.
1: Belki benden de olabilir mi yani?
0: Senden olur.
1: Benden her şey olur. O kadar çok program çektik ki usta. Artık benden neyin ne olacağının farkındayım yani en azından. Bunları da koyalım. Şöyle. Bayağı detaylı bir işmiş ben. Kahvaltının bu kadar...
0: Susu biraz daha koyalım.
1: Uzun bir çekim olacağını düşünmemiştim.
0: Çok kaşın güzel koktu. Kaşın içine bırakabilirsiniz şurada. Tamamen doğal.
1: Ya. Az önce açar mısın, açamaz mısın diye konuşulmuştu bu. Benim ev hanımı olduğumu da unutmuyoruz
0: evet.
1: Bu arada. Evde ben her şeyi kendim yapıyorum. Şöyle eşime kaşıkla, buradan selamlar.
0: Evet. Yeterli o da.
1: Şöyle yapayım ustam, görseli evet, güzel olsun. Evet.
0: Kaymak bırakıyoruz.
1: İçeriden sesleniyorlar. Geliyor. Az kaldı. Merak etmeyin.
0: Kaymağımızdan bir parça alıp balon üzerine tereyağı diğer tabağa.
1: Tamam ustam. Geliyor. Kayma, balın üzerine.
0: Bırakıyoruz. Evet.
1: Afyon'dan mı geldi ustam bu?
0: Kaymağımız Çatalca'dan geliyor. Manda kaymağı %100. Katkı yok içerisinde.
1: Evet, başka
0: tereyağımız
1: ne kaldı?
0: Burada. Tabağa tereyağı bırakıyoruz.
1: Ve sıcaklara mı geçeceğiz? O zaman sevgili
0: ama
1: seyirciler...
0: Ama şu an bir şey unuttun sen.
1: Neyi?
0: Bakalım kahvaltıda en önemli iki şey.
1: Ne olabilir?
0: Bilmiyorum. Götürdükten sonra söyleyeceğim.
1: Şey, zeytin mi?
0: Evet.
1: Ha, ben onları içeride gördüm. Böyle ponçik ponçik duruyorlardı. Dedim geçerken alırız onları biz.
0: Tamam, peki.
1: Unutmadım yoksa?
0: Tamam.
1: Tuğba unutur mu? Unutmaz. Efendim evet. O zaman biz ocakta sıcakları yaparken görüşelim. Şimdi ocak başına geldik. Ustam değil mi? Benden iki sıcak bekliyor. Birincisi...
0: Sucuk tava.
1: İkincisi...
0: Peynir eritmesi yumurtalı.
1: Şimdi ben...
0: Peynir eritmesiyle mi başlayayım? Evet.
1: Peynir eritmesiyle başlıyorum. Siz de bu muhteşem lezzeti izlemeye başlıyorsunuz efendim. Buyurun.
2: Peynir eritmesi mi? Değişik bir şey sanırım Tuğba. Ben de dikkatli izleyeceğim. Evde denemek istiyorum. Önce peynirler koyuldu. Sonra içine yumurta mı kırdın o tavanın? Şaşırdım şimdi. Bir de bu arada elin değmişken sucuk tavayı yap istersen. Zeytinleri de unutmamanı hatırlatırım tabii. Ha bu arada bir de sürprizimiz var sana. Sen sıcakları yaparken biz kameraman arkadaşlarla masayı hazırladık. Haberin olsun.
1: Evet, nerede kaldı bu ekmekler? Siz demeden ben diyeyim hanımlar. Sıcacık ekmekleri. Beğendiniz mi sofrayı?
3: Evet, çok güzel.
1: Güzel mi? Biraz beklettik sizi ama kusura bakmayın artık. Ben sizi daha fazla bekletmeyeyim. Afiyet olsun.
3: Teşekkür ederiz.
1: Kolay mısın?

0: anını burada noktalayayım.
1: Nice çıraklar çalıştırdık yanımızda. Tuğba gibisini görmedim. Gerçekten eli yatkın. Kendisi de evli bir ev hanımı olduğu için bıçak tutuşu çok iyiydi. Bizim işimizi birazcık yavaşlattı ama yeni olmasına rağmen çok çok iyi, başarılı bir arkadaşımız.
0: Efendim, ben bugün koz yatağında çok tatlı, böyle içinde doğal ürünleri olan bir kahvaltıcı diyelim. Kahvaltıcıda çok güzel kahvaltı hazırladım hanımlara. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Karaoba yörükleri,
1: hiçbir zaman toprağa bağlanmayan, belirli görenek ve gelenekleriyle yaşayan kişilerdir. Bundan yıllarca önce başlarından geçmiş acı bir hikayeleri vardır. Bu film, o günlerin zor görenek ve gelenekleri içinde yaşanmış büyük bir aşkın dramını dile getirmektedir. Yörük Beyi Ali, arzu ettiği eşi oba içinde bulamayınca kendini hüsrana salmıştır. Bey'in anası torunu olmadığı için acılıdır. Amca beyin soyu kuruyacağından kederlidir. Amca kızı da aynı dert içindedir. Köse Üzeyir, kızını beye vermek için can atmaktadır. Üzeyir'in kızı Elif'in gönlü beydedir. Emeti, Elif'i bey karısı yapmaya ve Üzeyir'den para almaya çalışır. Kahya da bey için tasalıdır.

0: Yüküne yardım edeyim bey ana.
1: Sağ olasın Elif kızım.
0: Ne zaman bir emrin olursa başım üstünedir.
1: Allah ne muradın varsa versin.
0: Eksik olma bey ana.
1: Ah bey oğlum ah! Şu yalnızlığımı hiç görmez misin? Yükümün yanında yürüyenim mi var?
2: Ne yapayım istersin benim güzel anam? Obayı bırakıp dizin dibinde mi gideyim?
1: Sana obayı bırak diyen kim? Benim derdim yalnızlığım. Evlen gayri de şu devenin çılbırını gelinim çeksin.
2: Tasam buysa boşuna üzersin tatlı canını. Günü gelince o da olur elbet.
1: Ne zaman olur? Hangi gün olur?
2: Kısmet bu anam. Kısmetin günü şimdiden biçiliyor mu?
3: Iraz bacı, Allah sen şu kötü üzerin Elif'ine bir bak! Nasıl da akranlarını bastırdı! 7 obada eşi menendi yok! Güzelliğine, hamaratlığına bir diyeceğin var mı?
1: Ne diyeceğim olsun Emeti bacı, maşallahı var, tam yörük kızı!
3: Ya çeyizini görsen, tam beyoğluna layık derim!
1: Yaramı deş...
3: Ben onu bunu bilmem, beyimizin döllenmesi gerek gayrı! Elif başkasına yar olacak diye vallahi uykularım kaçıyor!
1: Haklısın Emeti kadın! Bu göç sonunda ben bu işi gayrı sallantıda bırakmam!
2: Kaya! Çobanlar dikkat etsin! Davar yoldan çıkar, ekili araziye dalarsa başımıza iş açar!
4: Haklısın bey, göz kulak olurum!

0: الاضافات تقتلها.
1: Hayvanlar ekili araziye daldı bey.
0: Geç Dursun amca. Mola verin. Yahya sen benden gel.
2: Dur ağam. Kıyma hayvanları.
3: Mahvettiniz ekinimi. Kafanızı gebertmezsen bana da deli İbrahim demesinler.

0: Bravo kardeşiniz, bravo kızı, benim toprağıma haklısın.
1: Mahmut değil, koşun, yetişin İbrahim'e. İbrahim'i dövüyorlar, ne duruyorsunuz?

0: Obadan uzaklara çekilmişsin bey.
1: Dalgınsın, bir garipçesin.
2: Kaya, sen de her halimden bir mana çıkarır oldun.
0: Korkarım beyimizin merkürüğüne bir sevda oturdu.
2: Pekala Kaya, dediğin gibi olsun.
0: Öyleyse niye üzülürsün bey? Bütün oba ne zamandır bugünü bekler?
2: Sevdiğim kız obadan değil Kaya, bilmez misin?
0: Kocaman bir beysin. Büyüklerin köyden kız almana müsaade etmez.
2: Ben de bunun için yüreğimi dertlere salarım ya.

Okudum, üfledim, uğurdur inşallah. Okudum, üfledim, uğurdur inşallah. Tuttun mu kız, tuttun mu? İnciyim, üzülmüşüm, gerdanına dizilmişim. İster al, ister alma, ben sana biçilmişim. Gördün mü kız?

beylerin padişahıdır. Fazla sevinme güzelim, gideceğin yer buradan çok uzaktır. Gördün mü kız, gördün mü?

Ay aydındır, güzeldir. Evin hep yol üzeridir. Boşuna beklersin güzelim, kalbim sana dargındır. Gördün mü? Al bakalım, al bakalım. Al kız, al.

0: Ay. Meyana, ne oldu, nen var?
1: Belime damar bindi, kıvrıldım kaldım işte Elif kızım.
0: Sen hele dinlen, ben yayığını vururum.
1: Ne zaman başım dertte olsa yetişirsin Elif kızım. Hakkını nasıl ödeyeyim bilmem ki.
2: Ana, bir şikayetin mi var?
1: İyi değilim. Kocamışlığım gayrı belli oluyor. Elif kızımdan Allah razı olsun, gene yardımıma koştu.
2: Sağ olasın bacım.
0: Bana müsaade bey ana.
1: Kızın gönlünü kırdın. Elif senin nereden bacın oluyor?
2: Ben onu küçük yaştan bacı belledim. Kötülük bunun neresinde?
1: Ona ben gelinim gözüyle bakarım. Gönlünde başka biri varsa bilmiş olasın, sağlığında bu çadıra ayak atamaz.

0: Ölmüşlerinin canına değsin, sağ olasın. Adını bağışlar mısın bana?
1: Fatma.
0: Bunları sana getirdim, hediyem olsun.
1: Sana taş attım, yaraladım. Bir de bana hediye mi getiriyorsun?
0: Sen beni başımdan değil, yüreğimden yaraladın. Bunun için getirdim sana bu hediyeyi.

0: Bu da benim sana hediyem olsun Yörük Bey.
1: Tıpkı gözlerin renginde. Beni bahtiyar ettin. Hiç sevinmemiştim bunca zaman. Gene görür müyüm seni?
0: Bilmem, Allah bilir.
1: Öyleyse seni Allah'a emanet ettim Fatma. Gayrı bundan sonrasını Kadir Tanrı bilsin.

0: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm selam.
2: Yörük dediğin yersiz yurtsuz göçebe takımı Tahir ağa. Onlara selam vermek bile caiz değildir.
1: Böyle deme İbrahim emmi. Onlar da insan. Hem de altın babası hepsi.
2: Çuvalla altın dökse önümüze. Bu köyden kim çıkar da kız verir?
3: Bir derdi var oğlumun. Sabah akşam köye iner. Amcasısın. Karşına alıp akıl versene.
4: Benim de gözümden kaçmadı bu hali. Konuşmak vacip oldu gayri.
5: Akşam şerifler ayrola amca.
4: Ayrola bey. Senin bir derdin var oğul. Derdini anlatmayan derman bulamaz.
5: Hayvanlar bilem çift çift yaşarken benim yalnızlığım yüreğime yumruk gibi oturdu gayri. Muradım evlenmek ve çadırıma anama layık bir gelin getirmektir.
3: Ah, aksidüm helal olsun sana. Demek bizim de çadırımız şenlenecek. Demek ben de torunlarımı bağrıma basacağım.
5: Ben obamızın geleneklerine uymayan bir sevdaya düştüm ana. Gönlümü bir köy güzeline kaptırdım. İbrahim'in kızı Fatma'ya nikah kıymazsam gençliğim de beyliğim de haram olsun bana.
3: Obamızda yıllar yılı devam etmiş örfler, adetler hüküm sürer. Hangi gün bir obalının köyden kız aldığı, ne zaman bir bey anasının köy kızından torun sahibi olduğu görülmüştür.
5: Tatlı anam dinle beni.
3: Yandım, çadırım başıma yıkıldı. Bu günleri de görecek miydim ya Rabbi?
4: Oğul, bizim kanımız saf yörük kanı. Anan ölür de bir yabancıyı gelin diye çadırına sokmaz.
5: Neden amca? Benim yüzümün gülmesini, yüreğimin şenlenmesini istemez misiniz?
4: İstemez olur muyuz evlat? Ama bu her şeye karşı gelerek olmaz.
5: Ben ne anama, ne büyüklerime, ne de törelerimize karşı geliyorum. Münasip görmezseniz Fatma'yı almam. Ama ömrüm boyunca da başkasına nikah kıymam.
3: Beyoğlumun kararı buysa oba meclisi kurulsun kararı versin.

0: Babada gayri 50 yufkalaştı mı? Hangimiz köyden birine gönül verdik, törelerimizi çiğnedik?
1: Koca bir Yörük Bey'ine köyden kız almak duyulmamıştır hiç.
2: Köylü kızı göçebeye gerekir mi? Çarığının çayda kalacağını beyimiz hesaplamaz mı?
3: Hepinizi dinledim. Ben de şöyle derim. Beyimiz bu sevdaya karşı koyabilseydi, bizden yardım beklemezdi. Varsın köylü kızı alarak yüzü gülsün. Varsın çadırı şenlensin, soyu yeşersin. Ben bu işe gönülden razıyım.
1: Beyimiz bu sevdayı unutmaya çok çalıştı ama yapamadı. Gönül bu, hiç ferman dinler mi?
3: Meclis kararını verdi. Yarın sabah beyana köye iner kızı ister. Kaya kez bunu bildir beye.

0: Hayırlı bir iş için geldik İbrahim'a.
1: Sizlere hoş geldiniz, sefa getirdiniz demeye dilim varmaz. Zira hayırlı dediğiniz işte ben hiç mi hiç hayır ummam.
2: Sizin örf ve adetlerinizde Tanrı misafiri böyle kapıdan mı döndürülür İbrahim'a? Buraya bey anamızın hangi maksatla geldiğini bilmez misin?
1: Bende yersiz yurtsuz göçebe takımına verilecek kız yok. Ben Fadime'mi bu yaşa kaptırmak için getirmedim.
0: Gayri dönelim kahya.

0: Sen kusurumuzu bağışla. Benim deli babamın densizliği senin asil yüreğini yaralamasın. Allah bilir ölmekten beter oldum. Boynumu vur, kıldan incedir. Ben bir günahım, çaresizim. Derdime kimler deva olacak benim?
1: Sil gözlerinin yaşını köy kızı. Ağlamak sana değil, kapınızdan kovulan bize gerek. Gidelim kahya.

0: Oğlumun sevdası yüzünden iki paralık çayır ırgatlarına rezil oldum. Ardımızdan cümle köy güldü. Bana bu yaptıkları reva mıdır? Sorarım sana beyoğlum.
1: Beni bağışla tatlı anam. Keşke sağ kolumu kesselerdi de sana bunu yapmasalardı. Can evimden vurdu beni deli İbrahim. Tez oba kalksın. Doğru güneşin batışına yol alın. Oba başına amcam geçsin. Yolda komam yetişirim size.
2: Beyin emri var! Oba toplansın gayrı, göçüyoruz!

0: tatlı.
1: Babanın anama ettiğini bilir misin?
2: Acımdan yüreğime kan oturdu. Anam da sen de bağışlayın beni.
1: Baban nerede?
2: Kahvede.
1: Ben seni telinle, duanla kaçırmaya geldim. Gelici misin, kalıcı mısın?

0: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını aldım deli İbrahim. Canını seversen peşime düşmeyesin sakın.
1: Atının terkisine, Fatma'sını vuran beylerinin aşkı uğruna kara oba yörükleri dağları aşağı aşağı uzaklara gittiler. Ve beylerine büyük bir düğün yaptılar. Böylece 7 yazı 7 kışa devrettiler. Ama bu defa yeni bir dert başlarına çöreklendi. Gülmeyi unuttular. Tasaları yüreklerine taş gibi oturdu. Fatma, beyin ve anasının bekledikleri çocuğu doğuramıyordu.

0: Ne böyle dalıp dalıp gidersin yavrulu hayvanlara? Bir faydası mı var sana? Önündeki işine baksana. Hayvanlara bakacağına fırını yak da ekmek sal.
1: Baş üstüne bey anam.

Agude bakayım Fatma yengene Arslanım, hadi agude. İki tosunum elimde, biri sırtımda, dördüncüsü de çiçeği burnunda. Sen ne zaman doğuracaksın Fatma bacı?

0: Fatma. Nen var. Güzel gözlerin neden böyle yaşlı? Söylesene. Kim ne dedi sana?
1: Gayrı dayanmıyor yüreğim. Ağaçlar çiçeğe duruyor. Bütün hayvanlar, köpekler bilem yavruluyor. Çevremizde çocuk sesleri cıvıl cıvıl. Bizim çadırımız sessiz, ölü evi gibi gamlı. 7 yıldır bir çocuğum olsun diye yanar tutuşurum. Yetti bacım gayralim, yetti.
0: Sevdiceğim, neden böyle üzersin tatlı canım? Anası sen, babası ben olduktan sonra elbet bir gün oğlumuz olacak. Hem öyle bir oğul ki bu dağlarda alıcı kuşlar gibi, şahinler gibi dolanacak.
1: Sahi mi? Kadir Mevlam o günleri gösterecek mi bize?
0: Gösterecek tabii. Sana da, bana da, anama da gösterecek.
2: Senin gelin nerede Iraz bacı?
3: Suya gitti.
2: Ya, gelinin hamar attır maşallah.
3: Hamar at ama.
2: Yo, senin gelinden yana yakınmaya hiç hakkın yok. Pişirdiği yenir, yuduğu giyilir, nesi eksik?
3: Kısırlıktan büyük kusur mu olur Emet'i bacı?
2: Hiç ebelere danıştınız mı?
3: 7 yıldır göçtüğümüz yerlerde hangi ebenin, hangi hocanın adını duyduksa başvurduk, çare aradık. Nafile bacım, nafile.
2: Sabrına şaştım doğrusu. Benim böyle gelinim olsa, 7 yıl bana torun vermese dünyada beklemezdim.
3: Ben de beklemezdim ama oğlum Fatma'yı çok sever. Bey oğlumu üzmek istemem.
2: Elif'i kaçırdın. Bari küçüğüne gözlerini aç. Yeşil maşallah. Gelinlik kız oldu. Boyu bosu Elif'i kat kat bastırdı. Hiç durmadı.

0: okumadığı gün boyu kadar kilimde okur. Çeyizi desen obada eşi menendi yok. Yeşili gelin alana ne mutlu.
1: Ama ne kadar güzel oldun Yeşil.
2: Vallahi ablanı bastırdın. Gelinlik sana ne de yakıştı.
3: Peri padişahının kızı gibisin.
1: Tam bey çadırına layıksın kız.
0: 41,5 kere maşallah. Güzeller güzeli Yeşilime.
1: Benim tatlı dilli Emeti yengem. Söyle haberler nasıl?
0: Çoğu gitti, azı kaldı gayrı. Yakında beyin karısı olacaksın.
1: İnşallah. Ah, sahi mi? Allah o günleri gösterecek mi bana? O Fatma olacak köylüyü görmüyor muyum? Hırsımdan çatlıyorum. Kusurunu bilse bari.
4: Oo, maşallah. Maşallah, herkes burada. Kız, gene sandıktan gelinliğini mi çıkardın? Dur bakalım, dereyi görmeden paçaları sıvama.
0: Öyle deme köse üzeyir, bu işi oldu bil artık.
5: Bak Emeti kadın, kaç senedir yüreğimde yaradır. Elif'imi bey karısı yapamadım. Bu kez Yeşil'im mutlaka beyin çadırına girmeli, bana bu mutlu günü göstermeli. Dediğim olursa bunun içindeki altınların hepsi helal olsun sana.

0: Şehnaz, buraya gel bakayım!
1: Bırak lafı!
0: Kaç defa söyledim kızıma şu uğursuz kadına yaklaşma diye, ama kızım bir türlü dinlemiyor beni!

0: Kuş avına mı çıktın? Al, taşları sana topladım.
1: İstemem taşlarını, ben toplarım.
0: Adın ne senin?
1: Hasan. Aa, kuşlara bak! Geçtiler.
0: Gene gelirler.
1: Sen böyle korkuluk gibi durursan, biraz zor gelirler. Git buradan.
0: Sen boncuk oynamayı sever misin?
1: Boncuğum yok ki.
0: Seni bir defa öpeyim. Bu boncukların hepsi senin olsun.
1: Öptürme.
0: Bak, ta oradaki çiçekleri görüyor musun? Sarı sarı olmuş hepsi.

0: ağrın geçerse?
1: Ne hastalığı?
0: Uğursuzsun, hastasın sen. Bir daha dokunma bana. Al boncuklarını.

Ne oldu? Ağlamışsın. Yüreğim taştı birden. Çoban Halil'in Hasan'ı bir şey mi dedi sana da böyle kolun kanadın kırıldı? Hasan da anası da doğru söyler. Kısırım ben. Bastığım yerde ot bitmez. Elimin değdiği dal kurur. İçine kurt düşmüş ağaç gibiyim. Olduğum yerde kururum. Dallarımda ne yaprak biter ne çiçek açar. Bey karısı olacağıma keşke Ali bir çoban, ben de çoban karısı olaydım da çocuksuz kalmayaydım. Daha yaşın başın ne senin? Ağacın ise hep meyvasını geç verir. Sen taze bir fidansın daha. 7 yıldır beni obada hor görmeyen, tatlı sözünü esirgemeyen bir sen varsın bacım. Allah senden razı olsun gelince.

0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
1: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kuyulu oldum.
0: Yıkıldın mı şu an?
2: Bonus kuyulu da yıkılıyor dedi.
3: Çocuğunuzun bonus kuyulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
5: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen top

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin.
4: Yemek sepeti.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Gün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart, jest kart.
1: Balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
2: Kapıyı aç.
0: Merhaba, nasılsınız?
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart, Jest kart.
1: Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyoruz.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacak.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Engin Can.
3: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus doldun?
3: Bonus kulu.
2: Ne?
3: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
4: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
3: Seni dinledik. Bonus kulu oldum.
2: Yıkıldım şu an.
3: Bonus kulu da yıkılıyor dede.
5: Çocuğunuzun bonus kul ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
6: Bu yaşıma geldim, obada senin gibi kısır bir kadınla ömür çürüteni ne gördüm ne de duydum. Bak şu bacım deyip almadığın Elif'e, bugün yarın 4. çocuğunu da doğuracak.
7: Allah bağışlasın derim.
6: Elif'i Allah bağışlayacak da Fatma bu çadırda eli etiği boş mu dolanacak?
7: Allah büyüktür anam. Elbet bize de günü gelince Murat verir.
6: 7 senede olmayan çocuğun günü gelmez artık. Fatma'yı seversin. Ayrıl demeye dilim varmaz. Ama üstüne evlen derim. Biraz daha beklersen yeşili de ellere kaptıracağız.
7: Fatma'nın üstüne evlenmek mi? Ben Fatma'yı atımın terkesine vurup evinden köyünden ettim. Bunu nasıl yaparım anam?
6: Bunu en kısa zamanda yapacaksın. Başka çaren kaldı mı ki oğul? Örflerimize, adetlerimize göre karısı kısır çıkan erkek onu ya boşar ya da üstüne evlenir. Bunu bilmez misin?
7: Fatma!

0: Ne oldun? Neyin var Fatma?
1: Bıktım canımdan gayrı, bıktım.
0: Neden böyle konuşursun? Bir tel saçın uğruna bütün sürülerimi vermeye hazırım. Seni sevdim seveli bir günümün uzadığını, bir geceme doyduğumu bilemedim. Ben 7 senedir her şeye seninle birlikte baktım. Güneşi, ayı seninle birlikte gördüm. Senin yanında içim rahat ve mutluyum. Senin de şöyle bir yürekten güldüğünü görsem.
1: Gülecek mecalim yok gayrı. Yüreğim kara kara oldu.

0: Seninle baş koyduğum yastıkta senden sonra kiminle gözüm uyku tutar benim söyle. İki elim varsa biri senindir. İki gözüm varsa biri senindir. Eğer sen yanımdan gidecek olursan Fatma, bir elim bir gözüm de seninle birlikte gider. Anam da eller de ne derlerse desinler, onlar gönlümdeki yerini ne bilir. Kıyamete kadar çocuğumuz olmasa umurumda değil.
1: Sahi mi Ali? Bunu yürekten mi söylersin?
0: Elbette.
1: Demek kıyamete kadar çocuğumuz olmasa gene eskisi gibi seveceksin beni.
0: Tabii seveceğim. Eşimsin, dengimsin. Saçları yonca kokulu bir tanemsin benim.
1: İyi yürekli Ali'm.
0: Elif doğurdu. Hem de gene erkek. Kim bilir şimdi köse yüzeyir nasıl bayram ediyordur.
1: Bana çocuk istemem dersin. Halbuki bak, Elif'in oğlu bile nasıl heyecanlandırır seni.

0: Maşallah Elif kızım. Nur topu gibi bir oğlan verdin gene kocana. Allah hepimize böylesini nasip etsin. Nasip etsin kızım. Gelin! Gelin! Bunlar hepsi Elif'in oğulları. El öpenleriniz çok olsun. Maşallah. Kadir Allah hepsini anasına babasına bağışlasın. Şenlik devam etsin. Siz devam edin Emeti bacı.
1: Bey oğlum gene ortalarda yok. Doğum olur, hastalık olur, meydana çıkmaz. Gayri Ali ne obayı ne de büyüklerini düşünür oldu.
0: Haklısın. Ali eski Ali değil gayri. Benim de ne zamandır tasadan gözüme uyku girmez. Aklı fikri Fatma'sında.
1: Bir oba beyi karısından önce soyunu düşünür. Ardından beyin dölü kurudu, sonu geldi diye laf ettirmez.
0: Bunları bana değil, ona de.
1: Bu dediklerimi ilet oğluna. Yeniden evlenmeye razı gelmezse oba meclisine götüreceğim meseleyi.
2: Dandini dandini danalı bebek, elleri ayakları danalı bebek.

0: ben büyüksün. Derdimi verdin, dermanımı da ver. Bilmeden bir suç işlediysem günahımı gayrı bağışla. Ele güne karşı beni boynu büküp kolu. Lütfunu esirgeme benden. Aç görürsem doyurayım, çıplak görürsem donatayım senin için. Bir oğlum olsun, çamdan beşi koydurayım. Ak sütümle emzireyim, ninnilerle beleyeyim. Bir oğlum olsun, oba içinde düşmanım önünde alnıma çık dolanayım. Bir canım var ulu tanrım, ya muradımı ver, ya onu da tenimden ayır.
1: Gene vuramadım.

0: Senin aklın bu defa avda değil bey.
1: Yarın oba büyükleri hakkımda karar verecek. Aklım nasıl avda olur kahya? Anam, amcam, bütün oba bir oğlum olsun ister. Dertleri, sıkıntıları hep bu. Beni mutlu görmek değil. Oğlum olmasını ben istemem. İsterim ama... Oğlumu kollarıma alıp koklayınca Fatma koksun isterim. Soyum yeşerdiğinde duyacağım sevinci Fatma benimle bölüşsün isterim. Anam yatağıma doğurgan bir kadın girerse Fatma'nın yerini tutar sanıyor. Beni Fatma'dan ayırırsa günüm gecem kararacak haberi yok. Gece yarıları Fatma'nın yanında gözlerimi açsam içime yıldızlar dolar. Sabahleyin yastığımda Fatma'nın bir tel saçını bulsam dünyalar benim olur. Fatma'nın sevinmediği yerde benim yüzüm gülmez. Onun bir tel saçına bütün sürülerimi feda ederim. Söyle, ben Fatma'dan nasıl vazgeçerim kahya?
0: Gün ola hayrola bey. Bakalım oba meclisi ne karar verecek?
2: Fatma kısır, çilesiymiş. Elbet çekecek. Soyumuzun bu işte günahı ne?
1: Ben Fatma'sız edemem, anam ondan ayrılamam.
2: O halde üstüne evlen.
1: Olmaz. Fatma'yı horlatmam. İşlidir, ince hastalığa tutulur.
3: Adet usul böyledir oğul. Kısır kadını herkes hor görür. Tanrı Teala hor görüp kısır yaratmış. Kul neden hor görmesin? Gayrı uzattık bu konuşmayı derim.
4: Irazan'a lafını bağlasın ki ne yapacağımızı bilelim.
2: Ulu orta söylerim, duyun işte. Fatma'nın üstüne gelinimi seçtim. Üzeyir'in yeşilini alacağım oğluma.
1: Bana bir yılda müddet verin hiç olmazsa. Bu Hidrellez birlikte adak adadık. Biraz daha bekleyin. Adağımızın kırkı dolsun.
2: Olmaz. Sizlerin yıllar henüz önünüzde. Ama benim yıllar ardımda kaldı oğul. Torunumu dizlerime oturtup seveceğim günlerim sayılı gayri. Oğlum sözüme gelmezse bugünden tezi yok bana ana demesin. Yüzüme bakmasın, çadırıma gelmesin. At sütüm ona haram olsun.
1: Peki hanım, dediğin gibi olsun.
2: Hayır gör oğlum.
1: Yalnız bir dileğim var senden. Münasip gör de bu kararı Fatma'ya ben söyleyeyim.

0: Fatma'm, ne oldum, neyin var?
1: Yok bir şeyim, gözlerim karardı. Ama geçti şimdi.
0: Seni öyle görünce fena oldum. Sanki içimde bir damar koptu kanat.
1: İyisin Alim, çok iyisin de ondan.
0: Fatma'm, söyle bana, gün gelir de sana başka türlü davranırsam gene inanır, güvenir misin bana? Gene bu kadar sever misin beni?
1: Anladım yüreğindekini. Sana kızmaya, gücenmeye hakkım yok. Benim takatim buraya kadar yetti. Bundan ötesine dayanamam. Beni obanın kem gözlerinden, acı sözlerinden kurtar. Gözün kimi tutar, gönlün kimi severse onunla evlen. Beni köyüme yollamak istemezsen yanınızda kalırım. Evleneceğin kızı ortak tutmam, kardeş bilirim. Çocuklarınızı yedirir, giydirir. Kendi çocuğum gibi bağrıma basarım.
0: Fatma'm, ağırlı Fatma'm, öldürdün beni.
2: Ak yüzüm!

0: Kahya! Koş! Beye haber ver!
1: Ne oldu ana, Fatma'nın nesi var?
2: Kadir Allah'ım, sen ne kadar büyüksün! Fatma'mız yüklü oğul! Gayrı yakında bir çocuğunuz olacak!

0: halinle sen iş mi görürsün güzel kızım? Ben varken sana düşer mi hiç? Sen otur dinlen, canın çekerse de dolan, havalan.
1: Aylardır işleri hep sen yaparsın bey ana. Sana reva mı bu?
0: Gelecek torun benim, yorulmak hakkın değil senin kızım. Gel bakalım bey oğlum. Ne gülersin bize, güleceğine Fatma'mızı alıp dolansanıza, faydası olur bebeğe.
1: Bey anam, bey anam, şu Fatma'ya bak hele, nasıl da ürkek taşıyor yükünü.
0: Kolay mı bu? 7 yıl sonra Fatma nihayet analığı tadacak kızım.
1: Benim güzel bey anam, görürüm ki asıl telaş, asıl yürek çarpıntısı sendedir.
0: Bendedir ya, az mı bekledim torunumu? Rahmetli kocamın, oğlumun sevgisi, bohçalanmış bayramlık urbalar gibi hep gönlümdedir. İlk günden torunumun önüne açacağım onları bir bir.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam bey.
4: Duydum ki oğlu olursa bey bir hafta sofra çekecekmiş obaya.
1: Ardından baksana şu Fatma'nın. Onda oğlan doğuracak hal var mı? Oğlan doğuracak kadının yüzünde nur olur a kardeşim.
5: Göç gecikti Salihkaya. Bu kurumuş topraktan ne zaman ayrılacağız? Ne olacak davarların hali?
6: Kısmet diyelim.
5: Sizler topunuz boyun büküp buna razı olduktan sonra elbette kısmet.

0: Ali! Düşüyorum sandım. Bebeme bir şey olacak diye korktum. Utanıyorum senden. Sanki mahsustan naz edermiş gibi.
1: Bir tanem, naza çeksen de hakkın sen. Nur topu gibi bir oğlumuz olacak. Onu ak sütünle emzirip ninnilerle beleyeceksin.
0: Al kilime sarıp karamaya da gezdireceğim.
1: Oğlumuz obanın başına geçip bey olacak. Bizi dağlardan aşırıp yaylalara götürecek.
0: Belki de babası gibi sevdalanıp bir köy kızını kaçıracak.
1: Belki de.
0: İçimde öyle bir canlı, öyle bir iştahlı ki... oğlumuzu bağrıma basıp kollarımla sardığım günü bir görsen.
1: Göreceksin Fatma, göreceksin.
0: Ya kız doğarsa gene sever misin beni?
1: Boşuna tasalanıp yüreğini üzersin. Ben rüyasını çoktan gördüm. Nur topu gibi bir oğlan vereceksin bana Fatma.

0: Ah, vakit nasıl da geçmiyor bir türlü.
1: Merak da şimdi ondan. İnsan hep öyle olur, öyle değil mi kahya?
2: Benim Güllü tam 5 kere doğurdu. 5'inde de onunla birlik sancı çektim vallahi ama hep sancılarım boşa çıktı. Çocukların hepsi kız oldu. Baksana şunlara bey.
1: Tasalanma sen kahya. Senin kızlar olmasa oğullarımıza nereden gelin bulacağız?
3: Muştumu isterim bey, muştumu isterim.
0: Muştu senin.
3: Bir oğlun oldu.

0: Davarlarda gayri hastalık başladı bey. Dileğin nedir Köse Üzeyir?
1: Göçü geciktirdim bey.
0: Bugüne kadar obada ne zaman doğum olduysa bebek kırklanmadan yola çıkmadık.
2: Haklısın bey ama sıcaklar hiç bu kadar kötü bastırmamıştı.
1: Ben davarın kurtulmasını dilerim. Emir senindir.
0: Şenlik kalsın Kaya. Gece davarlar yola çıksın. Göçüyoruz.
3: Emir senindir ama beyim. Çiçek daha bu mevsimde geçilmez.
4: Geçilse bile bir kurban almadan geçit vermez.
0: Verilecek kurbanımız yok bizim. Göçeceğiz.
4: Ama

0: Böylesine bir oğlan doğurduğun için ne kadar övünsen azdır Fatma'm. Hakkını ödeyemem seni.
1: Uyuyan çocuğa bakılır mı hiç? Nazar değdireceksin benim torunuma. Fesubhanallah.
2: Hadi bakalım arkadaşlar, çabuk olalım, çabuk çadırları su gelin. Evet, durmayalım, hadi arkadaşlar.
3: Bunu kendi elimle işledim Karamaya. Bilesin ki muradımın uğrudur. Üstündeki yükün cevahirdir. Ona göre ayağını at. Kıymetini bil. Kıh.
4: Bu sefer göç sırasını değiştirelim. Fatma göçün gerisinde gitmesin, araya alalım.
1: Nedenmiş o? Yıllardır süre gelen düzeni neden bozarız?
4: Emziklidir. Bir ihtiyacı olursa yardım edeni bulunmaz.
3: Bunca yıllık oba düzeni benim için bozulmaz. Ben bey karısıyım. Benim yerim arkadadır.
5: O zaman ben de yanında gelirim. Amcam bu defa önde gidip konak yeri seçsin.
1: Olmaz. Bey obasının önünde gider. Konak yerini kendi seçer. Bütün obayı kendimize güldürmeyelim.
4: Doğrusun Razana ama... emzikli gelini göçte bir başına arkada bırakmaya benim yüreğim el vermez. Fatma'yla birlik giderim ben.
5: Sağ olasın amca.

0: Hikaye. Buyur. İçim rahat değil. Fatma'yı arkada komakla iyi etmedim. Onu bir dolanıver.
1: Baş üstüne bey.
0: Gelin. Gelin. Nasılsın bakalım?
2: Beyin aklı sende kalmış. Bir ihtiyacın var mı?
3: Yok Kahya. Söyle beye, beni düşünmesin hiç.
2: Allah yardımcın olsun gelin.
3: Eksik olma Kahya. De. De. Osman emmi. Bekle hele, Murad'ımı emzireyim. Karnı acıkmış yavrucağım. Kıh. Kıh.

0: Yoruldun gayri gelin. Bırak da ben çekeyim karamayayı.
1: Hayır Osman emmi. Yüküm cevahirdir benim. Kimseye emanet edemem. De.

0: Osman emmi.
1: Ne var kızım? Ne oldu?
0: Osman emmi, anlayamadım. Birden nahşurama bir acı oturdu. Ne olur karamayayı çökertip bir kerecik göreyim muradımı.
1: Gün daha demin emzirdin be beni. Bak göz koluyla arayı ne kadar açtık.
0: Ne olursun Osman emmi, ana yüreği bu. Bir kerecik yüzünü göreyim. Belki açılmıştır, üstünü örterim.
1: Peki ama elini çabuk tut gelin. Bey sonra bize kızmasın.

0: мене, я вмерем простине!
1: Єлін! Батар!

Thank you.

0: Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Obsessor. Yeah. Silver
7: moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
9: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacak.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
3: dondurma. Karşınızda Arçelik MaxiFit.
4: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
5: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
9: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde Jest yapan bir kart var. Bundan sonra Jest nerede? Ben orada. En çok Jest yapan kart. Jest kart.

0: Hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
1: Anlattım ya yavrum, 17 sene evvel...
0: Yeter!
2: Sen nesin ki oğlum ne olacak dedin?
0: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
1: Derhal bulunacak.
3: Polis, kapıyı açın.
4: Yok, hırsız girmedi. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak.
5: 30 günlük beylik beylik. İkinize de mutluluklar dilerim.
4: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim.
5: Babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
0: Hırsız polislik mi oynamadık? Nikahlar mı kıyılmadı?
2: Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
6: Evcilik oyunu bugün 16.15'te TV4'te.
7: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde Jest yapan bir kart var. Bundan sonra Jest nerede, ben orada. En çok Jest yapan kart, Jest kart.
1: Balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye McDonald's'tan favori lezzetlerini

0: 200 TL indirimli söyle. Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
12: Ajet. Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
13: Burada uyuyamayacağız.
14: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
15: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, benim adım Elif Sümra Özgül. 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Yapmakta başladığım aktiviteler, resim çizmek, dans etmek, şarkı söylemek, kitap okumak ve voleybol oynamak. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben Elif Naz. Soyadım Umut. 5. sınıfa gidiyorum. 10 yaşındayım. Bisiklet sürmeyi, kitap okumayı, voleybol oynamayı seviyorum. Bu yarışmayı severek takip ediyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhabalar, ben Yiğitel. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Futbol ve yüzme kurslarına gidiyorum. Video kanalım var. Coğrafya ve tarihe çok ilgiliyim. Osmanlı tarihi ile ilgili belgeseller izliyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
4: Merhaba, benim adım Kadir Alpipek. 10 yaşındayım ve 5. sınıfa gidiyorum. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Bateri ve keman çalmayı çok severim. Futbol ve basketbol oynamaya da bayılırım. Robotik kodlama benim en sevdiğim hobim. Bu yarışmaya katılmayı çok istiyordum. Bu yarışmaya katıldığım için çok mutluyum. Herkese iyi yarışmalar.
0: Harikasınız. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün 1. masamızda Kadir'i misafir ediyoruz. 2. masamızda Zümra var. 3. masamızda Yiğit ve 4. masamızda da Elif Naz. Nasılsınız arkadaşlar? Harika gözüküyorsunuz.
6: İyiyiz.
0: Duyamadım.
7: İyiyiz.
0: Şahanesiniz. O zaman Kadir'le başlayalım. Kadir'cim, seni yüz yüze.
6: Ben Kadir Alpibek. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Zaten herkes de olduğu gibi.
0: Hı-hı. Bateri çalıyorsun. Onu
6: bateri gördüm. Çalıyorum. Keman da çalıyordum ama artık çalmıyorum. Hı-hı. İki tane evcil hayvanım var. İkisi de aksolotl.
0: Çok güzel.
6: Su zemenderi gibi bir şey. Robotik kodlamayı çok severim. Futbol ve basketbol oynuyorum.
0: Harikasın Kadir'cim. İyi ki geldin. Başarılar diliyorum sana. Zümra'cığım, hoş geldin.
8: Merhaba. Benim adım Elif Zümra Özgedik. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Yapmaktan hoşlandığım aktiviteler resim çizmek, dans etmek, şarkı söylemek, kitap okumak ve voleybol oynamak.
0: İyi ki geldin sen de Zümra'cığım. Sana da başarılar diliyorum. Yiğit'cim, hoş geldin.
9: Hoş bulduk. Benim adım Yiğit Alp. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. 4 yıl boyunca basketbol kursuna gittim. Şu an aktif olarak futbol ve yüzme kurslarına gidiyorum.
0: Ve Osmanlı tarihi.
9: Evet, Osmanlı tarihi ilgili belgeseller izlemeyi çok seviyorum. Çok dikkatimi çekiyor. Hı hı. Başarılar diliyorum.
0: İyi ki geldin. Ben de sana başarılar diliyorum. Ve Elif Naz'cığım, hoş geldin.
10: Merhaba, ben Elif Naz. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Voleybol oynamayı, kitap okumayı, bisiklet sürmeyi, müzik dinlemeyi seviyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Biz de sana başarılar diliyoruz. İyi ki geldin Elif Naz'cığım. O zaman hazırsak artık arkadaşlar, başlayalım mı? Ne dersiniz?
7: Evet.
0: Kadir için geliyor harf tablomuz.
6: Adım Kadir'in K'si.
0: Kadir'in K'si 50 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluktur. Süremiz başladı.

0: de ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan.
1: Dernek.
0: Dernek de değil Naz. Yiğit sen de böyle bir son anda elini kaldırdın. Evet. Sende de mi cevap öyleydi? Arkadaşlar evet. Sizde?
2: Dernek.
0: Herkes katılıyor mu Elif Naz'a?
1: Evet.
0: O zaman bu ekip kumbaramıza ilk 30 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Elif Naz seni tebrik etmek istediği için çok tatlısın. Teşekkür ediyorum. Zümra ile devam ediyoruz.
3: Babam Ahmet'in ağası.
0: Ahmet Bey'in ağası 70 puan değerinde ve içeceklerden geliyor sorumuz. Genellikle soğuk tüketilen meyve suyu...

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Meyve suyu gazoz gibi içeceklere verilen ad.
1: Aklıma maden suyu geldi ama.
0: Genel olarak verilen bir ad. Açalım bir kutu. Son 60 saniyemiz. Hadi ekip yaparsınız. Ne olabilir? Genellikle soğuk tüketilen meyve suyu, gazoz gibi içeceklere verilen ad. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.
1: Meşrubat.
0: Doğru mu görelim?
2: Aa, meşrubat.
0: Bravo. Yiğit seni kutlamak istedi Zümra'cığım. Herkes birbirini tebrik ediyor. Beyler siz de çok centilmensiniz. Teşekkür ediyoruz ve Yiğit'le devam ediyoruz.
1: Kardeşim İlay'ın iyisi.
0: İlay'ın iyisi 50 puan değerinde ve psikolojiden geliyor sorumuz. Dikkati bir yere odaklayarak telkin yoluyla ortaya çıkan özel bir bilinç halidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Neyse ki ekip
1: dikkat.
0: Var. Kadir dikkat dedi. Doğru mu görelim? Olmadı. Ekip hadi bakalım. Bir kutu açalım öyle düşünelim. Ne dersiniz?
2: Olur.
0: Olur. Açalım bir kutu. Dikkati bir yere odaklayarak telkin yoluyla, telkin yolu.
1: Telkinlik.
0: Telkin yoluyla.
2: Beyin yoluyla. Ha,
0: beyin. Ne yoluyla Kadir?
2: Beyin.
0: Telkin beyin değil. Hani telkin etmek derler ya arkadaşlar. Ortaya çıkan
2: düşünce,
0: özel bir bilinç hali.
2: Düşünce yoluyla.
0: Ne olabilir? Bir kutu daha açalım.
2: Bu hipnoz.
0: Katılıyor mu herkes? Bir sor bakalım.
1: Evet.
0: Herkes katılıyor. Doğru mu görelim? Bravo. 50 puan senin için geliyor Arif ablamız.
3: Kardeşim Ravza'nın resmi.
0: Ravza'nın resmi 50 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Elektrik akımını açıp kapamaya yarayan araçtır. Süremiz başladı.

0: Zümra?
1: Anahtar.
0: Anahtar dedi Zümra. Doğru mu görelim?
2: Sığmıyor.
0: Olmadı. Kadir sığmıyor dedi. Ne olabilir arkadaşlar? Elektrik akımını açıp kapamaya yarayan araç.
1: Ya o neydi? Şalter olabilir mi?
0: Yes. Olabilir mi?
3: Doğru.
0: Şalter dedi. Doğru mu görelim? Olmadı.
2: Şalter değil miydi? Şalter.
0: Hadi bir kutu açalım.
1: Şalter.
0: Katılıyor mu herkes?
2: Ya ben
0: Zümra
2: ilk senin şalter
0: dedi.
2: Şalter değil.
0: Yiğit de onu R'yi L yaptı. Doğru mu görelim?
2: Şalter çünkü.
0: Çünkü şalter. Harikasınız arkadaşlar. Çok güzel bir ekip çalışması olmuyor mu? 4 sorumuz geride
2: evet,
0: kaldı
2: bence
0: bile.
2: İyi.
0: Kadir için geliyor tablomuz.
2: Canan'ın C'si.
0: Canan'ın C'si 50 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Senin de iki evcil hayvanın vardı. Geyikgillerden yazın ve kışın farklı renklere sahip olan yaban hayvanıdır. Süremiz başladı.
2: Karaca.
0: Hızlı bir cevap geldi Kadir'den.

0: Raja.
1: Doğruysa kumbaramıza 50 puan ekler miyiz? Görelim. Bravo.
0: Ordu'da çok gördüm. Ordu'da çok gördüm,
1: Ordu'da
0: ondan biliyorum.
1: Çok, Ordu'ya gidiyorum dedin kuliste. Böyle mi gördün gördüklerin?
0: Evet.
1: Ordu'ya gidiyorum dedim. Bir de başka bir memleketin daha vardı sanki.
0: Çankırılıyım ama Ordu'ya gitmeyi daha çok seviyorum.
1: Ordu'ya gitmeyi daha çok seviyorsun. Daha çok buradan da o zaman hem Çankırılılara hem de Ordulara sevgilerimizi gönderelim arkadaşlar. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi, sizinle paylaşalım hemen. Türkiye'nin en küçük geyik türüdür. Diğer geyik türlerine göre hayli küçük olan karacalar ortalama olarak 65-75 santim boya sahiplerdir. Yazın kırmızımsı kahverengi, kışınsa grimsi kahverengi renkte olurlar. Karacaların gözleri ve kulakları hayli büyüktür. Kuyrukları ise çok küçüktür. Kuyruklarının bağlandığı yerde ayna denilen büyük bir beyaz leke bulunur. Biz de burada görüyoruz arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olduk ve Zümra ile devam ediyoruz.
2: Tuğba ablamın tesi.
1: Tuğba Hanım'ın tesi 60 puan değerinde ve bilimden geliyor sorumuz. Canlıların yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim dalıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Canlıların yapısı.
0: Anatomi.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Kim bilim adamı olmak istiyordu?
0: Ben.
1: Kadir olmak istiyordu. Bravo, kutluyorum seni Kadir'cim. Yiğit'le devam ediyoruz.
3: Anneannem Serap'ın sesi.
1: Serap Hanım. Evet. Serap Hanım'ın sesi 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Mümkün, muhtemel anlamlarındaki kelimedir. Süremiz başladı.
3: Canlı değil mi ya? Canlı değil mi?
1: Hadi ekip çalışması Zümra.
2: Olası.
1: Doğru mu görelim?
3: Olası.
1: Ekledik 40 puan arkadaşlar kumbaramıza.
0: Ben olasılık sanmıştım.
1: Harikasınız.
0: Olasılıktan gelmişti ama
1: Elif Nazlı'ya devam ediyoruz. Kadir diyor ki ben olasılık sanmıştım ama tam doldurdu orayı Zümra, değil mi? Kutluyorum tekrar Zümracığım. Elif Nazlı'ya devam ediyoruz.
4: Şanlıurfa'nın şehsi.
1: Şanlıurfa'nın şehsi 40 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Bebekleri uyutmaya yarayan, sallanabilen eşyadır. Süremiz başladı.
4: Beşik.
0: Bildi.
1: Emin misin?
0: Beşik.
1: Bildi dedi Kadir. Görelim doğru mu cevabımız? Bravo, 40 puanı ekledik kumbaramıza.
0: Evet.
1: Harikasınız arkadaşlar. Arkadaşlar 8 sorumuz geride kaldı bile. Kaldı bu tur için kaç sorumuz? 4 sorumuz. Kadir'le devam ediyoruz.
0: Dana'nın D'si.
1: Dağın D'si 60 puan değerinde ve şehirlerden geliyor sorumuz. Gondollarıyla ünlü İtalya şehridir. Süremiz başladı.

0: Gondollarıyla ünlü.
1: Takımlardan gitsem olmuyor da.
0: Takımlardan mı gideyim dedin Yiğit? Hangi takımlar?
1: Ya Milan olmuyor.
0: Milan gibi mi? Hadi bir kutu açalım. Arkadaşlar aynı zamanda burada ne yapıyoruz? Öğreniyoruz değil mi?
1: Venedik.
0: Katılıyor mu arkadaşların?
1: Evet.
0: Yiğit alkışladı bile. Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar bu eşsiz şehir her yıl 1 ila 2 milimetre arası bir miktarda batıyor. Venedik bu yavaş çöküşü iklim değişikliğine bağlı olarak yükselen deniz seviyesi ve Adriyatik'teki tektonik levha hareketleri nedeniyle yaşıyor. Uzmanlar bu sürecin önümüzdeki yıllarda hızlanabileceğini düşünüyor. Zümra'yla devam ediyoruz.
1: Leyla'nın L'si.
0: Leyla'nın L'si 30 puan değerinde ve sinemadan geliyor sorumuz. Bir filmin ilk gösterimidir. Süremiz başladı.

0: bir şey yapıldı derler. Neyi yapıldı?
1: İlk gösterimdi de.
2: Türkçe anlamını biliyorum. Hı hı. Ön gösterim ama.
0: Nerede? İlk nerede gösterilir? Hani bir şey
1: sinemada
0: yaparlar. Bir şey...
1: Film yaparlar.

0: Görmedim. Görmedim.
1: Teşekkür ediyoruz Zümra'cığım. Yiğit'le devam ediyoruz.
2: Matematik öğretmenim Ezgi'nin E'si.
1: Ezgi Hanım'ın E'si 60 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Yağı alınmış, sütün veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir yiyecektir. Süremiz başladı.

0: Künefe.
1: Künefe. Doğru mu görelim? Arkadaşlar sütün veya yoğurdun kaynatılmasıyla süt yoğurt kaynatılınca ne olur?
2: Erir. Dondurma değildir.
1: Ne olur? Hadi bir kutu açalım.
2: Elmak değil.
1: Yağ alınmış sütün veya yoğurdun Rolan kaynatılmasıyla.
3: Yemeklerin ağlamı yok yine.
1: Ekip çalışmaya başladı.
2: Nerede olabilir?
1: Ne olabilir acaba? Hadi bir kutu daha açalım. Son 45 saniyemiz.
0: Çölenek.
1: Çölenek mi görelim doğru cevabımız? Olmadı. Yaklaştık
0: çöle.
1: Sanki.
0: Çöle bir şey.
3: Çörek. Yok çörek olmuyor.
1: Sen ne demek istedin Kadir? Çölenek ne
2: bilmiyorum,
1: oluyor?
2: Bilmiyorum, salladım biraz.
1: Tahmin et.
2: Bulamadım.
1: Tahmin et. Tamam. Bir kutu daha açalım derken Zümra.
3: Çörekli. Çörekli.
1: Çörekli dedi Zümra. Doğru mu görelim? Ha. Olmadı. Bir kutu daha açalım.
3: Çökerek.
1: Doğru mu görelim? Bravo.
2: Ha bu. Hatırladım.
1: Ya hatırladınız mı arkadaşlar? Kahvaltıda tüketir misiniz?
2: Hiç yemedim hayatımda.
1: Hiç yemedin ama hatırladım.
2: Görmedim de.
3: Ben sevmiyorum.
1: Elif Naz'la devam ediyoruz. Son harfimiz.
4: Nil'in N'si.
1: Nil'in N'si 30 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Genellikle çeşitli motiflerle ve renklerle duvarların veya farklı nesnelerin süslenmesinde kullanılan sanattır. Süremiz başladı.

0: Kadir.
1: Tini.
0: Herkes katılıyor mu Kadir'e?
1: Evet.
0: Yiğit alkışlamaya başladı bile.
1: Tini.
0: Görelim doğru mu? Bravo. Şahanesiniz arkadaşlar. Şimdi hiç kumbaraya gitmedik. Acaba kumbaramızda kaç puanımız oldu? Bir gidelim
1: evet.
0: mi?
1: Evet.
0: Kadir'cim söyle bakalım. Bir tahmin alalım hızlıca.
1: 180'lerde.
0: Zümra.
2: 180, 100. Bence 210.
0: 210. Yiğit.
3: 230.
0: 230. Elif Naz.
4: 400.
0: Herkes arttırdı. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda Elif Naz yaklaştın. 460 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 2040. Harikasınız. Şimdi o zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi, ne dersiniz?
5: Evet.
0: Biz
5: evet.
0: ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Ben inanıyorum bu ekip ikinci tura çok hazır, değil mi?
5: Evet. Evet.
0: Harikasınız. O zaman Kadir için geliyor harf tablosu.
1: İpek'in iyisi.
0: İpek'in iyisi 90 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Yumurta, şeker ve unla hazırlanan pasta altlığı olarak da kullanılan kektir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Arada var mı böyle tatlı yapmayı sevenler evde? Ben. Zümra seviyorum dedi. Elif Naz da seviyor. Şeker, yumurta, unla hazırlanıyor. Pasta altlı. Cheesecake. Yani pasta yaparken onu kullanıyoruz.
1: Cheesecake'lerim de olmaz

0: orada. Hiç olmaz hem de bak.
1: İ var, Y var.
0: Hadi açalım bir kutu. Ne olabilir arkadaşlar?
2: Pandispanya.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Zümra sen dedin ki ben seviyorum tatlı yapmayı dedin. Cevabı da buldun. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hatırladınız mı şimdi bunu böyle keserler ortadan?
2: Evet.
0: Değil mi arasına bazen çilekler koyarlar.
2: Aa, hatırladım.
0: Güzel bir pasta
2: yapar. Yapmıştı ondan biliyorum.
0: Teyzen yapmıştı oradan evet, biliyorsunuz.
1: Adını bilmiyorum şu pastanın katmanları.
0: Evet katmanları bravo. O zaman Zümra ile devam ediyoruz.
2: Kardeşim Enes'in E'si.
0: Enes'in E'si 160 puan değerinde ve şarkılardan geliyor sorumuz. Bu turunda en yüksek puan arkadaşlar. Bay Mikrop isimli şarkının sözlerinin devamıdır. Bay Mikrop, Bay Mikrop, nokta nokta, nokta nokta, nokta nokta. Süremiz başladı. Biliyor musunuz bunu, bu şarkıyı?
2: Hayır. Şarkıyı biliyorum
1: bana
2: aklıma
1: hemen
2: gelmedi.
0: Şarkıyı biliyor musunuz Zümra?
2: Evet ama aklıma gelmedi.
1: Bana hemen bence başlangıcı, bana hemen... Olabilir mi? Başlangıcı.
0: Kadir bir ekip çalışması başlattı.
2: Olabilir bana hemen değil.
1: Başlangıcı bana
0: hadi
1: hemen
0: bir kutu geçelim. Açalım çok uzun öyle düşünelim.
2: Çünkü zor.
0: Bir kutu daha açalım. Bay Mikrop, Bay Mikrop. Şimdi mikroba ne dersiniz?
1: Hasta.
2: Şurada hasta var.
1: Orası hasta. O,
2: aynen orası hasta.
1: Edin.
2: Bana yok olmuyor.
0: Söyle tahminini.
2: Bana hasta, beni hasta edemezsin.
0: Doğru mu görelim? Böyle bir anda bir başta bir bilemedim derken doğru cevabı bir kere de bildin Yiğit'ciğim. Seni kutluyorum ve Yiğit'le devam ediyoruz.
2: Dedem Selamiye sesi.
0: Selami Bey'in sesi 140 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. Görüntü ve ses kaydı gibi özellikleriyle bir yerin emniyetini sağlamak amaçlı cihazdır. Süremiz başladı.
2: Dilimin ucunda.
0: Ne olabilir acaba? Bir düşünelim, soruyu bir içimizden okuyalım, bir düşünelim hadi. Ben hep böyle diyorum, sonra hemen buluyorlar arkadaşlar. Ama bir kutu açalım öncesinde.

0: Son 90 saniyemiz. Bir kutu daha açalım.
1: Kamerası da. Ne kamerası? Güvenlik kamerası.
0: Katılıyor mu herkes mi?
2: Evet.
0: Herkes katılıyor. Doğru mu görelim? 120 puanı kumbaramıza ekledik. Harikasınız arkadaşlar.
3: Kumbara doluyor.
0: Elif Naz'la devam ediyoruz.
4: Babam Mehmet'in M'si.
0: Mehmet Bey'in M'si 90 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Dudakları büzerek ince ve keskin ses çıkarmaktır. Süremiz başladı.
3: Buldum.
0: Hadi
3: Islık ekle. Çalmak.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Kumbaramıza 90 puan daha ekledik. Sen az önce bir şey dedin. Kumbaramız doldu mu dedin? Doluyor
3: evet.
0: mu dedin?
3: Kumbaramız doluyor dedim.
0: Kumbaramız doluyor dedin. O zaman bir kumbaraya gidelim bakalım kaç puan birikmiş. Arkadaşlar
5: 890.
0: Kumbaramızda 890 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 1610. Bir kendimizi alkışlayalım değil mi? Harikasınız. Kadir'cim senin için geliyor harf tablomuz.
3: Ankara'nın A'sı.
0: Ankara'nın A'sı 140 puan değerinde ve oyunlardan gelecek sorumuz. Ebe olan kişiye zamanın sorulması ve cevaba göre adım atılmasıyla oynanan oyundur. Nokta nokta nokta
3: tilki,
0: nokta
3: tilki, saatin
0: nokta
3: kaç?
0: Nokta kaç? Süremiz başladı.
3: Tilki tilki saatin kaç?
0: Süremiz başlamadan Kadir'den bir
3: tilki,
0: cevap
3: tilki,
0: geldi.
3: Tilki tilki saatin kaç?
0: Çok emin söylüyor. Doğru mu görelim 140 puanı ekler miyiz kumbaraya? Bravo. Nasıl bir oyun bu? Çok seviyorsun herhalde bu oyunu.
3: Hayır.
1: Ben de biliyorum.
0: Ama hemen bildiniz.
3: Hiç oynamadım. Bir tane kitaptan hatırlıyorum.
1: Ben de biliyorum ama ben komşu komşu saatin kaçı biliyorum.
4: Ben de komşu diyebiliyorum aslında.
0: Nasıl peki? Komşu komşu saatin kaç? Öyle
1: sonra
0: mi?
1: Sonra birisi 5 diyor. O zaman 5 adım gidiyorsun.
0: Aa çok güzel. Teşekkür ediyorum. Biz Zümra ile devam ediyoruz.
1: Arkadaşım Pınar'ın P'si.
0: Pınar'ın P'si 80 puan değerinde ve sinemadan gelecek sorumuz. Baş kahramanı mavi renkli ve çok hızlı koşan bir karakter olan film serisidir. Süremiz başladı.
1: Kirpi Sonic.
0: Bildiğimiz yerden mi geldi acaba?
3: Evet.
0: Cevap doğruysa 80 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Ne dersiniz? Görelim. Bravo. Yiğit seni tebrik etmek istedi. Teşekkür ediyoruz Yiğit'im. Arkadaşlar herkes izlemiş anladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Harikasınız. Üçüncüsüne Yiğit gittim. Böyle bir evet dedi. Yiğit hazır mısın?
4: Evet.
0: Yiğit için gelsin harf tablomuz.
4: Arkadaşım Deniz'in D'si.
0: Deniz'in D'si 120 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Oyuncuların yalnızca sesleriyle rol yaptığı sanat programıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi alt, ekip çalışması arkadaşlar, ne olabilir?
1: İkinci kelime sanatçısı olabilir.
0: Bir kutu açalım. Oyuncular var. Yalnızca sesleriyle rol yapıyorlar.
1: Evet.
0: Ve bu bir sanat programı. Böyle düşünelim.
2: Sessiz film diyecektim de.
0: Ama sesleriyle rol yapıyorlar.
1: Tanıtım.
0: Açalım bir kutu daha.
2: Taklit. Bir yerde taklit var.
1: Radyo tiyatrosu.
0: Elif'in cevabı doğruysa 100 puanı kumbaramıza ekler miyiz?
2: Olur.
0: Elif düşündü, taşındı, cevabını verdi. Kutluyorum Elif'ciğim. Milliyetin Bakanlığı'ndan aldık arkadaşlar bu bilgiyi. Radyo tiyatrosu görselliğin olmadığı, sadece sesli olarak oyunların oynandığı, arkadan gelen ses efektleriyle dinleyicisinde tiyatro izliyormuş hissini veren bir program türüdür. Elif Nazcığım, seninle devam ediyoruz.
1: Arkadaşım Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 100 puan değerinde ve sağlıktan gelecek sorumuz. Dalgaların etkisiyle sallantıdan dolayı kişinin rahatsızlanmasıdır. Süremiz başladı.

0: tutması.
1: Doğru mu görelim?
2: Of ya, ben bunu...
1: 100 puanı kumbaramıza ekledik. Arkadaşlar ne kadar iyi gidiyorsunuz. Bu tur içinde kaldı sadece 4 sorumuz. Ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 1310 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 1190. Harikasınız. Kadir için geliyor harf tablomuz.
3: Lama'nın L'si.
1: Lama'nın L'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Dinlenmek, rahat bir nefes almak anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı.
3: Nefeslenmek.
1: Doğru mu görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması arkadaşlar. Dinlenmek, rahat bir nefes almak anlamındaki
3: nefeslenmek
1: sözcük.
3: Değil miydi?
4: Ferahlamak. Ferahlamak.
1: Ferahlamak mı doğru cevabımız görelim?
3: O doğru.
1: Olmadı. Zümra?
5: Rahatlanmak.
1: Rahat?
5: Lanmak.
1: Rahatlanmak mı doğru cevabımız?

0: görelim. Olmadı.
1: Rahatlamak. Yiğit. Rahatlamak.
0: Rahatlamak mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi bir kutu açalım.
2: Soluklanmak.
0: Doğru mu görelim? Bravo. 80 puanı kumbaramıza attık arkadaşlar. Kaldı bu tur için. 3 sorumuz Zümra ile devam ediyoruz.
3: İlkokul öğretmenim Nikriye... Nikriye'nin neyi?
0: Nikriye Hanım'ın neyi 120 puan değerinde ve nereden geliyor biliyor musun? Sen hangi alanda iddialıydın? Bana söylemiştin içeride.
3: Atasözleri ve deyimler.
0: Deyimlerden geliyor sorumuz. Geri dönülemeyecek bir iş yapmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.
3: İşin içinden çıkamamak.
0: Doğru mu görelim? İşin sanki fazla oldu değil mi? Yiğit.
1: Ok yaydan çıkmak.
0: Ok yaydan evet. Çıkmak. Doğru mu görelim? Bravo. Beraber Zümra ve Yiğit bir ekip çalışması yaptı. Sizi kutluyorum arkadaşlar. Yiğit'le devam ediyoruz.
1: Osmaniye'nin
0: O'su 130 puan değerinde ve iletişimden geliyor sorumuz. Başkasına ait bir sözün değiştirilmeden olduğu gibi aktarılmasıdır. Süremiz başladı.
2: Konmuş.
0: Haydi ekip çalışması ne olabilir? Başkasına ait bir sözün değiştirilmeden olduğu gibi aktarılması.
1: İlki konuşmak olabilir.
0: Bir kutu açalım.
2: İleti var.
0: Açalım bir kutu. Başkasına ait bir sözü. Bir söz var ortada. Tamam mı? Bunu değiştirmeden olduğu gibi aktarmak. Bir kutu daha açalım.
2: Doğrudan anlatmak.
0: Doğru mu görelim? Ne dedin? Aşağıya bir daha bak bakalım.
2: Anlatma.
0: Biraz fazla geldi.
4: Doğrudan anlatma.
0: Doğrudan anlatma mı doğru cevabımız görelim? Yaklaştın Elif Naz.
2: Doğrudan anlatım.
0: Anlatma dedi. Kadir de dedi ki anlatım.
2: Evet.
0: Hadi bakalım görelim doğru mu? Elif Naz ve Kadir'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanımızı ekledik. Ve bu tur için kaldı sadece bir harfimiz. Elif Naz için geliyor.
5: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 80 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Bir sayının küçük tutarlarını atarak veya ekleyerek tüm sayı haline getirmektir. Süremiz başladı.
2: Buzum.
5: Yuvarlamak.
2: Evet.
0: Herkes katılıyor mu?
2: Ben de öyle diyecektim.
0: Elif Naz. Katılıyorsun. Yiğit.
1: Yuvarlamak. Ben de öyle diyecektim.
0: Kadir.
2: Yuvarlamak.
0: Peki o zaman bu cevap doğruysa biz finale gider miyiz arkadaşlar? Görelim. Harikasınız. Arkadaşlar bu turda bitti ne diyorsunuz?
2: Kumbaraya bakalım arkadaşlar.
0: Kumbaraya bakacağız tabii ki. Kadir'cim bir tahmin alalım senden.
2: 2000'e yakınızdır.
0: 2000'e yakın mıyızdır? Zümra?
3: Ben 2020 falan olmuştum.
0: 2020 Yiğit.
1: Ben 1700 falan.
0: 1700 Elif Naz.
4: 2100.
0: 2100 görelim bakalım kumbaramızda bu harika çocuklar kaç puan biriktirmiş. Arkadaşlar 1690 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 810. Yani bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru bilirsek ödül bizde.
1: 5.
0: Doğru bildin Yiğit'ciğim. Eğer finalde 5 soru bilirsek ödül bizim. Hadi hızlıca finale gidelim mi? Ne dersiniz?
6: Evet.
0: Biz finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Ve ben inanıyorum ki bu ekip finale çok hazır değil mi arkadaşlar?
5: Evet.
0: Harikasınız. O zaman Kadir için gelsin kategorilerimiz. Mutfak, müzik aletleri, genel kültür, anlam bilgisi hangisi olsun?
2: Çankırı'nın Ç'si.
0: Çankırı'nın Ç'si mutfak kategorisinden geliyor sorumuz. Görelim. Birçok şehrimizde yapılan Ege bölgesiyle özdeşleşmiş bir yiyecektir. Nokta nokta nokta nokta dolması. Süremiz başladı.

0: İkinci kelime biber olabilir.
1: Zümra başlattı ekip çalışmasını.
2: Biber. Kaçmak dolması olmaz.
0: Kaçamaz.
1: Ne dolması olmaz dedin?
2: Biber kaçmak dolması dedim de.
0: Biber kaçamak dolması.
2: Kaçmak dolması.
1: Hadi bir kutu açalım.
3: Biber kaçağı dolması. Biber kaçağı dolması.
0: Tam basıyordum bas.
1: Zümra sen de mi onu diyecektin?
0: Evet onu diyecektim. Hakikaten.
1: Biber kaçığı dolması mı? Görelim. Olmadı.
0: Biber kaçağı.
1: Biber kaçağı dedi.
0: Evet. Bu değil.
2: A. Bıçağı olabilir mi?
0: Bıçağı.
2: Biber
1: doğru
2: bıçağı.
1: Mu? Görelim. Olmadı. Ben bir kutu açacağım arkadaşlar. Öyle düşünelim. Açalım
2: belki
1: bir kutu.
2: Belki orada B çıkarsa biber bıçağı olur.
0: Aa yok.
1: Biberi eledik.
0: Koltuk. Koyun.
1: Ege bölgesinde çok meşhur.
0: Koyun olabilir birincisi.
1: Bu dolma. İyi.
0: Koyun kaçağı. Koyun kaçağı.
1: Kaçağı. Kaçağı. Kaçağı neyi düşünerek söylüyoruz arkadaşlar?
2: Kaçağı.
0: Koyun.
1: Doğru mu görelim? Bakın bu bir dolma. Bir kutu daha açalım öyle düşünelim. Kadir'cim dikkat et düşebilirsin.
3: İlki kazak.
1: Koyun. Bu bir 10 saniyemiz var. Bakın bir dolma. Bir kutu daha açalım.
3: Kabak saçı. Kabak saçı dolması.
0: Buldum.
1: Zümra buldum diyor. Yiğit'in cevabı doğru mu? 200 puan ekler miyiz kumbaraya görelim? Olmadı Zümra.
0: Kabak çiçeği dolması.
1: Acaba düşündük, taşındık. Sonunda doğru cevabı bulduk mu arkadaşlar? Görelim cevabımız doğru mu?
0: Yes.
1: Şahane bir ekim çalışmasıyla cevabımızı bulduk. Harikasınız. Zümracığım senin için geliyor kategoriler. Hangisi olsun?
0: Mutfak olsun yine.
1: Mutfak ne? Olsun yine. N harfi sorumuzu görelim. Hamsili pilav, kara lahana sarması, kuymak gibi yemekleriyle ünlü mutfaktır. Nokta nokta mutfağı. Süremiz başladı.
0: Karadeniz.
2: Evet.
1: Ekip arkadaşların da sana katıldı, evet dediler.
2: Karadeniz.
1: Doğruysa 200 puan daha ekler miyiz kumbaramıza? Şahanesiniz. Arkadaşlar. Hadi bir kumbaraya gidiyorum. Tamam mı? Bakalım soru. Kaç puanımız var? Son 3 soru kaldı. Haklısınız. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan var?
2: Teşekkür ettim.
1: Kumbaramızda 2090 puanımız var arkadaşlar. Ve hedefimiz için kalan puansa 410. 3 soru daha bilirsek ödül bizim. Yiğit'le devam ediyoruz.
3: Müzik aletleri ordunun olsu.
1: Müzik aletleri ordunun olsu. Sorumuzu görelim. Pena ile çalınan şişkin gövdeli, kısa saplı, telli müzik aletidir. Süremiz başladı.

0: Müzik aleti çalanlar vardı bu ekipte.
1: Ya nasıl bir olduğunu biliyorum. Var. Ne olduğunu da biliyorum ama adını bilmiyorum.
2: Biliyorum. Adını unuttum.
1: Böyle kabak gibi bir şey görünüyor. Evet. Ucunda böyle çok ince bir sapı var.
0: Açalım bir kutu. Şey
1: gitarımsı

0: şey. Hı? Bir kutu daha açalım. Bence biliyorsunuz hepiniz. Kadir?
1: Mandolom.
0: Bir daha söyle.
1: Mandolom.
0: Doğru mu görelim? Olmadı.
1: Mandolom olabilir.
2: Şey biliyorum ama unuttum.
0: Bir kutu daha açalım. Son 32-33 saniyemiz. Bir kutu daha.
1: Mandolon.
2: Mandolon.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Arkadaşlar ne olabilir? Bir kutu daha açalım.
1: Mandolin.
2: Mandolin.
3: Mandolin.
1: Mandolin.
2: Olabilir bence.
0: Doğruysa 200 puan atar mıyız kumbaramıza?
2: Atarız.
1: 19 saniye kaldı.
0: Görelim. Doğru. Bravo. Arkadaşlar kaç soru bilirsek ödül bizde?
1: İki.
0: İki soru bilirsek ödül bizde.
1: Hayır, son iki soru.
0: Elif Naz'a
1: sonra da
0: devam
1: son ediyoruz. Soru geliyor.
4: İnsanları güzelliğinizden mahrum etmeyin hanımefendi.
5: Bir fırsat ver Leyla. İnan bana küçücük bir fırsat.
6: Hayır, istemiyorum.
5: Benimle İsviçre'ye gel. Orada yepyeni bir dünya bulacaksın.
6: İstemiyorum. Getirdiğiniz yaralının durumu?
7: Komada efendim.
8: Sana söylerdim kaptan. Yerde gezmek, bulutlarda gezmekten daha tehlikeli diye.
6: Bir gün anlatacağım her şeyi sana. O zaman bana hak vereceksin.
5: Çok yumuşaksınız Kerim Bey amca. İstediği her şeyi yapıyorsunuz.
9: Gözlerin hasta. Uçarken sana zorluk çıkaracak. Kaza da göz sinirlerinde tıkanma olmuş Hakan.
6: Kendini yorma Serdar. Gideceğim.
5: Gideceksin tabii. Ama İsviçre'ye.
10: Unutma. Seviyorum seni.
9: Evlenecek. Ve bir daha dönmeyecek buralara.
6: Bu merhametsiz hastalıktan hiç kurtulana rastladım.
10: Belki bu sefer...
11: Mavi Eşarp bugün 18'de TV4'te.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...

0: 5 yıldır hep seninle. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
7: Keyfin yerine gelsin yemek sepeti.
8: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için.
2: Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
0: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
8: Geceliği 4.200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: kapatmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
9: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi uçak gidiyoruz.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan zaten.

0: Filenin Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanları'na Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen tab-

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Genel kültür, annem Bircan'ın B'si.
6: Genel kültürden Bircan Hanım'ın B'si sorumuzu görelim. Yıkanırken suyun dışarı sıçramasını önleyen cam veya plastik bölmedir. Süremiz başladı.
7: Ben hemen bulamadım. Biliyorum ama bulamadım.
8: Ben biliyorum.
6: Yıkanırken, duş alırken.
8: Biliyorum.
7: Ha, buldum.
5: Duşakabin.
8: Doğru.
6: Son bir. Biraz benim yardımlarımla da galiba. Cevap doğru mu görelim? Bazen böyle cevap kaçıyor arkadaşlar.
8: Hadi son soru yaparız.
6: Elif Nazcığım kutluyorum seni de. Arkadaşlar Yiğit de seni tebrik etmek istiyor. Teşekkürler Yiğit'ciğim. Şimdi bir soru daha bilirsek ödül bizim. Çok heyecanlı. Kadir için geliyor kategoriler.
8: Müzik mi seçsem, genel mi seçsem?
6: Hangisi olsun?
8: Leman'ın L'si.
6: Leman'ın L'si genel kültürden geliyor sorumuz. Akarsular tarafından parçalanmış yüksek ve geniş düzlüktür. Süremiz başladı.

0: Ben gittim. Var mı fikrimiz? Hadi bulalım cevabı. Ödüle gidelim. Biraz düşünelim önce. Hemen kutu açmak yok. Akarsular tarafından parçalanmış yüksek ve geniş düzlük.
1: Kır diyeceğim de kır.
0: Son 30 saniyemiz. Bir kutu açalım.
2: Plato.
1: Aklıma geldi.
0: Arkadaşlarına sorar mısın Kadir'cim? Sana katılıyorlar.
2: Plato değil mi? P-L-A-T-O.
0: Herkes katılıyor mu?
1: Plato. Olabilir.
0: Evet. Peki biz bu cevapla Elif Naz, Yiğit, Zümra ve Kadir'in ortak çalışmasıyla ödülü alır mıyız görelim? Bravo! Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Kadir. Bravo Kadir. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Zümra. Bravo Zümra. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Yiğit. Bravo Yiğit. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Elif Naz. Bravo Elif Naz. Arkadaşlar hepinizi kutluyorum. Öncelikle çok güzel bir ekip oldunuz. Bunun için de ayrıca kutluyorum. Nasıldı?
3: Çok iyiydi.
0: Şahaneydi değil mi?
3: Son soruda çok streslendim.
0: Evet ama ekip olarak bildiniz arkadaşlar.
3: Bildik.
0: Sizi kutluyorum.
3: Başardık.
0: Başardınız. Şimdi ben merak ediyorum. Bir ödül abla var ya buralarda. Gören var mı ödül ablayı?
3: Evet.
2: Tam karşıda.
0: Nerede? Geldi mi?
2: Şurada. Evet,
0: Duygu abla yine karanlıkların içinden çıktı diye düşünüyorum. Hoş geldin Duygucuğum. Teşekkür ediyoruz ödül ablamıza. Ödüller elinde bizi bekliyor karanlıkların içinde. Acaba Elif Nazcığım. İyi ki geldin, teşekkür ederiz. Yiğit'cim iyi ki geldin, teşekkürler. Zümra'cığım iyi ki geldin, teşekkür ediyoruz. Ve Kadir'cim iyi ki geldin, teşekkür ediyoruz arkadaşlar.

Ben Özge, bugün size iki nefis tarifle geldim. Biraz sizi böyle yine eskiye götüreceğim. Ne yapacağız biliyor musunuz? Fırında maydanozlu peynirli ekmekler yapacağız. Bu benim, bana annemden hatıra olan, hala da annemin yaptığı, hala benim yaptığım, böyle çok lezzet al, ya böyle nasıl diyeyim size, unutamadığımız bir lezzet bu bizim yani. Her daim elimizin altındadır. Böyle kahvaltıya yaparız, beş çayına yaparız. Umarım siz de beğeneceksiniz. Belki de sizin evinizde de zaten yapılıyordur. Belki de sizin annenizden size yadigar bir tarifte olabilir bu. İkincisi de narlı çikolata yapıyoruz. Ay bir şey söyleyeyim, ben bunu bir keşfettim. Yok, evde devamlı çikolata yemeye başladık. Ay bu tarif iyi mi oldu, kötü mü oldu onu bilemiyorum. Sizle birlikte karar vereceğiz. Evde bir kere 5 dakikada çikolata yapacaksınız. Siz de inanamayacaksınız lezzetine. Hem faydalı, bitter, nar. Başka bir şey yok içinde. Gerçekten çok güzel oluyor. O yüzden bugün programımız güzel olacak. Zaten birlikte olunca her şey çok güzel oluyor. Hadi başlıyorum. Tarifin malzemelerini saymakla. Karabiberim var, pul biberim, yumurtam, yoğurdum, maydanozum, ezine peynirim ve bir de kaşar peynirim var. Bir de böyle hani pastanelerde pofuduk pofuduk ekmekleri olur ya, işte biraz da onlardan var. Pastane ekmeği. Biliyor musunuz biz yapmıştık daha önce burada birlikte bu pastane ekmeklerinden. Sonra içine de sakallı poğaça yapmıştık. Hatırlıyor musunuz? Evet. Şimdi ben ne yapıyorum? Bir kaşık alayım en iyisi. Ve bu saydığım malzemeleri birleştirelim. Şimdi şöyle peynirimi koyuyorum önce. Ezine koyun peyniri tercih ettim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Böyle rengi birazcık sarı oluyor. Çünkü sütün yağında. Bu arada Ezine bölgesinde, aslında bence Ezine bir marka değil mi? Yani illa da Ezine bölgesinde tam yetiştirmek zorunda değil. Ama Batı bölgesinde yetişen, yani üretilen tüm peynirlere Ezine adı veriliyor. Ne güzel bir marka oldu Ezine peyniri. Ve bu arada Batı'da bu otların yağlılığı ve aromalı olması tabii ki koyunun, ineğin sütüne de yansıyor lezzeti. Yani önemli olan her zaman beslendikleri otlar, yedikleri otlar çok önemli lezzet için. O yüzden Ezine bu konuda bir marka. Evet, ne koydum? Yumurtamı da kırdım. İki çeşit peynir koydum. Hem biraz kaşar peynir koydum. Hem yumurta koydum. Yoğurt koydum. Bu yoğurt bu malzemenin içinde krema etkisi görüyor. Yani yoğurdunuz yoksa krema da koyabilirsiniz. Ama yoğurt zaten krema etkisi yaratıyor. Evet şöyle. Hafif de burnuma karabiber. Böyle kokusu baskın bir karabiber almışım bu sefer. Gerçekten kavanozun kapağını açıyorum ev karabiber kokuyor. Aslında ne kadar güzel değil mi? Ama bazen zorlayıcı olabiliyor. En son maydanozunu da koyuyorum. Bol maydanoz. Evet. Çok güzel olacak. Bu ekmeğe bayılacaksınız. O yumurta, yoğurt ve şu güzel iki peynir gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi ne yapıyorum? Bu ekmeklerimi ortadan ikiye böleceğim. Onu söylemek istiyorum. Ezine, biz o taraflara Kaz Dağları'nda annemlerin evi var. Annem astım olduğu için, astım hastası olduğu için gerçekten hastalığı çok böyle derin yaşayan, çok ağır yaşayan birisiydi. O yüzden de bizim orada bir evimiz oldu ve annem oraya gittiğinde çok daha iyi oluyor. İstanbul'u terk ederek astımını bayağı bir yendi. Ama hala sıkıntı yaşamıyor muyuz? Tabii ki yaşıyoruz. Ama oraya gittiği zaman İstanbul'a geliyor. 2 gün sonra hastalanıyor. Kaz Dağları'na gidiyor. 2 gün sonra toparlayıp orada kaldığı sürece sağlıklı oluyor. İstanbul'un tabii ki havası çok kirli. O yüzden de bence hava kirliliği sebebiyle de böyle sıkıntıları hastalar yaşıyorlar. Özellikle de

astım hastaları çok yaşıyor. Biz o bölgede tabii Havran'da işte tam böyle Kaz Dağları'nın eteklerinde bu Ezine peynirlerine çok ulaşabiliyoruz. O yüzden de oradaki makbul ne biliyor musunuz? Mesela Havran'da ya da şeyde böyle mandralara gittiğinizde tenekelenmiş ve bir yıl bekletilmiş Ezine peynirine rast gelebilmek. Gerçekten onu da bazı böyle özel mandralar yapıyor. Evet, böyle ekmeklerimin üstüne şimdi koyuyorum. Biz 2 yıllığa kadar bulduk. 2 yıllık mesela. Şu anda da Ezine peyniri satılırken marketlerde görürsünüz şey yazıyor. Olgunlaştırılmış Ezine peyniri yazıyor. O biraz daha bekletilmiş anlamına geliyor. Gerçekten altın kıymetinde değerleniyor. Lezzet olarak müthiş bir şey ortaya çıkıyor. O yüzden hani siz de denk gelirseniz böyle o tarafları yolunuz geçerse mandralarda böyle bekletilmiş peynir, 2 senelik mesela olgunlaştırılmış peynir varsa muhakkak tadına bakın, kullanın, isteyin, çok güzel oluyor. Biz 3 yıla kadar gördük bunu. Genelde hani 2 yıllık var ama 3 yıla kadar da rastladığımız oldu. Böyle başka bir şey oluyor. Beyaz peynir değil de hani böyle bazı yıllandırılmış peynirler vardır. Gerçekten tadı başka bir şeydir. İşte ona benziyor. Benden tavsiye size. Evet, şimdi fırınımı 180 dereceye aldım. Ekmeklerimi de hazırladım. Şimdi birazdan tepsimi alacağım ve fırına gideceğiz. Ekmeklerim hazır. Şimdi fırın tepsimi alıyorum. Sonra üzerine biraz daha pul biber koyacağım. Acı severler, siz de böyle misiniz? Pul bibere doyamayanlardan mısınız? Ben öyleyim gerçekten. Yani limitim gittikçe artıyor, öyle söyleyeyim. Ve ben böyle hatırlarım, Uşak'tan bize biber salçası gelirdi ve böyle gerçekten çok acı olurdu. Biz annemle böyle küçük ekmekleri sürer, gözümüzden yaşlar aka aka yerdik yani hani. Gerçekten çok seviyorum acıyı. Her zaman da böyleydi yani. Gittikçe de limit artımı. Şey gibi, kredi kartı. Limit artışı istiyorum acıda. Gerçekten öyle oluyor. Evet, şimdi bunları kenara koyalım. Pul biberimi alıyorum. Ve biraz da üzerine şöyle pul biber gezdiriyorum. 180 derece fırınımı hazırlamıştım zaten. Fırınım beni bekliyor sıcak sıcak. Şimdi bunu fırının ızgarasında da yapabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Izgarasında yapacağım ama dediğim gibi hep gözünüzü ayırmayın. Çünkü biraz çok ızgara olunca hemen yanabiliyor. Ekmeklerimiz hazır efendim. Biz fırına gidiyoruz şimdi. Efendim geldik tatlı tuzunun tatlı tarafına. Evet, ikinci bölümdeyiz. Narlı çikolata yapacağız. Bu tariften sonra gerçekten evdeki çikolata tüketiminiz biraz daha artacak. Evet, bunu sevinerek mi söyleyeyim, üzülerek mi? Ama bitter çikolata kullanıyoruz. Her gün 25 grama kadar, Osman Müftüoğlu'ndan biliyorum. Her gün 25 grama kadar çikolata hakkımız var. Yani aşağı yukarı 1 tane, 2 tane falan ediyor. Tamam, işte bir tanesini böyle sabah kahvesinde birlikte, bir tanesinde akşam. Hatta biliyor musunuz Osman Müftüoğlu akşam yatarken 25 gram bittere bir de hurma ya da erik öneriyor. Ne yapmak lazım efendim? Çikolata önerilip gelmez mi zaten, değil mi? Efendim malzemelerim çok az, gördüğünüz gibi. Ayıklanmış narım var, bir de bitter çikolatam var. Bir de böyle buzlu kabım var ama böyle biraz esnek olanlar var ya hani böyle bazıları çok sert. Öyle değil. Böyle birazcık esleyecek ki içinden çıkabilsin. Evet, şimdi ne yapıyorum? Hemen bu bitter çikolataları, evet şöyle birazcık fazla kaynadı. Şöyle iyice altını kısın. Tamam. Şöyle cam kaseme alıyorum. Benmari usulü bitter çikolatamızı yavaş yavaş eritiyoruz. Şimdi nar, gerçekten ben de çok seviyorum narı. Yani kullanmayı çok seviyorum. Suyuna bayılırım. Hele portakalla karışırsa harika olur. Gerçekten çok kuvvetli bir antioksidan. Bu renkler bizim biliyorsunuz kansere karşı koruyucu renkler.

O yüzden ben hani narı zaten mutfağımdan eksik etmemeye çalışıyorum. Hatırlıyor musunuz, ben burada bir kere size nar soymuştum. Narı soydum. Çok şükür gayet güzel soyuldu. Hiçbir sıkıntı olmadı. Sonra çekimden çıktım, bir baktım. Yıldız yakarlar ya gezmek olsun. O yazmış. Özge çok havalısın. Beyaz gömlekle nar soydun şu an diye. Sonra bir hatırladım. Evet, beyaz gömlekleyim. Ama çok şükür hiçbir şey olmadı. Ama olsaydı ne yapıyorum onu da size anlatmak istiyorum. Mesela vişne lekesi, nar lekesi, bunlar zor çıkan lekeler biliyorsunuz. Ama narı olduğu dakika hemen eğer limon sıkarsanız o tam lekenin olduğu yere limonu direkt sıkıp sonra da temiz bir bezle tabii ki çok fazla tahriş etmeden o bölgeyi yavaş yavaş bezle temizleyip sonra da üzerini deterjanlayıp atmak gerekiyormuş çamaşır makinesine. Aklınızda olsun. Olur da nar lekesi olursa böyle çözebilirsiniz. Evet, şu anda hala daha eriyor çikolata. Evet, şöyle güzelce eriyecek. Bu arada benmari usulünde asla su değmemesi gerekiyor çikolataya. Bir damla su bile çikolatayı bozabiliyor. Evet, ben de şu anda erimesini bekliyorum.

Efendim, çikolatam eridi. Bakın böyle akışkan bir kıvam aldı. Evet, orada durmak önemli. Çok da kurutmamak lazım. Eridiği zaman, iyice karıştığı zaman tamamdır. Şimdi ne yapıyorum? Buzluğumu aldım. Şimdi şöyle yapıyorum. Şöyle çikolata koyuyorum buzluğa. Buzluğa. Şuraya da koyayım bir tane. Evet, elimdeymişken şöyle ilk tabakalarını yavaş yavaş koyayım. Burada iki paket bitter çikolata var. Ben şimdi tabii ki bütün buzluk dolacak mı emin değilim. Ama ben burada göstermek için tabii ki yapıyorum. Ama normalde siz yapıyorsanız 3 paket bitter çikolata alın, olur mu? Evet, şimdi içine şu güzel ayıklanmış narları koyuyorum. Evet, bir tanesi dışarı kaçtı gördüğünüz gibi. Şöyle narı koyuyorum. Şöyle narı koyuyorum içine. Zaten çikolatanın içinden de nar gözüküyor, biliyor musunuz? Çok güzel oluyor. Şöyle narı koydum. Tam bu kahve yanı çikolatası. Öyle söyleyeyim. Ve 5 dakikada oluyor. Evet, şöyle koyalım. Şimdi üzerine güzelce çikolatasını da koyalım. Şöyle kapatıyoruz üstünü. Evet. Yine alalım. Şöyle çikolatasıyla bol bol kapansın. Buzluklar ne kadar işe yarıyor, değil mi? Başka bir sürü çeşit için ben mesela et suyunu da bazen buzluğa koyuyorum, böyle buzluk kaplarına. Ama eskiden öyle yapıyordum. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Plastik bardaklar var ya, plastik bardak diyorum, kağıt bardaklara koyuyorum. Plastik bardaklar kırılıyor çünkü. Kağıt bardakta et suyunu soğuduktan sonra tabii ki koyuyorum ve öyle et sularını muhafaza ediyorum difrizde. Evet, benim çikolatalarım hazır. Şimdi ben bunları hemen derin dondurucuya koyacağım ve 5 dakika içinde de çikolatalarım hazır olacak. Efendim, bugün tatlı tuzlu da ne yaptık? Şöyle çok eskilerden annemin, anneannemin tarifiyle geldim. Şöyle güzel peynirli ekmekler yaptık. Maydanoz koyduk, yoğurt koyduk, böyle krema kıvamına geldi. Yumurta da koyduk. İsterseniz sabah kahvaltısı yapın, isterseniz 5 çayına yapın. İnanın siz de çok keyif alacaksınız. Bir de narlı çikolata yaptım. Diyeceksiniz ki Özge, sen bizi yaktın. Bu tarifi bir deneyin. Sonra bana lütfen mesajlarla dönün. Siz de bayılacaksınız. Evde çikolatamızı kendimiz yapalım diyorum. Efendim, hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun. Sağlığımız yerinde olsun. Bugünlük benden bu kadar. Şimdilik hoşça kalın.

0: Akören Köyü'ne geldik sevgili seyirciler. Burası Silivri ilçesine bağlı İstanbul Avrupa yakasında. Peki biz nerede kahvaltı yapabiliriz?
1: Ben size hazırlarım şimdi.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Evet.
0: Hazırla.
2: Fatih Sultan Mehmet İstanbul'dan giderken burada konaklıyor.
0: Doğanın içinde harika bir gün oluyor bence.
3: Etin hası burada. Emin amcamın yerinde.
2: Evet.
0: Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Tıpkı bu güzel çiçekler gibi kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz, neler yapacağız hemen onun bilgisini verelim. Öncelikle şunu söyleyeyim, dolu, dop dolu bir program sizleri bekliyor. Sürpriz olsun değil mi? Sizi önce bu güzel çiçeklerin arasında bırakayım. Sonrasında tekrar karşılayayım. Ne duruyoruz? Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle kanola bitkisi ya da kanola çiçeklerinin arasında başlasın mı? Başlasın.

Sizi kanola bitkileri ve çiçekleriyle biraz yalnız bıraktım. Dolu, dop dolu bir program sizleri bekliyor benden söylemesi. Şimdi bu çiçeklerin adı kanola bitkisi ya da kanola çiçeğiymiş. İstanbul'dan Edirne otobanından yola çıktığınız zaman Çatalca, Silivri, Edirne'ye kadar bu çiçekleri görebilirsiniz sevgili seyirciler. Eylül ve Ekim ayında ekimi gerçekleşiyormuş bu çiçeklerin, onu söyleyebilirim size. Nisan, işte Mayıs gibi böyle sapsarı oluyor tarlalar. Onu söyleyebilirim sizlere. Şu anda kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor zaten. Ama dikkat edin, eğer siz de gelirseniz buraya kanola çiçeklerine değdiğiniz zaman, şimdi benim program boyunca üstümde sarı bir leke olursa çiçeklerden bulaşan leke miş onu söyleyebilirim. Peki biz bugün programda neler yapacağız? Herkes koltuklarına rahatça yaslansın bir kere. Çaylar, kahveler alınsın. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. Biz İstanbul'dan çıktık yola. Nereye gidiyoruz? Yine İstanbul içindeyiz tabii ki. İstanbul Küçükçekmece'den çıktık yola. Edirne otobanından geldik Silivri'ye. Akören köyüne gidiyoruz. Akören köyü üstünde, Silivri Akören köyü üstünde zaten fazlasıyla kanola çiçeğinin de olduğunu söyleyebilirim. O zaman ne duruyoruz? Haydi bugün birlikte keşfe çıkalım ve Akören köyünü keşfedelim Silivri'de.

Akören Köyü'ne geldik sevgili seyirciler. Burası Silivri ilçesine bağlı İstanbul Avrupa yakasında. Silivri'nin birçok köyü var. Akören de bunlardan biri. Bugün programı da neler yapacağımızı, daha doğrusu sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Buraları sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Ben bu tarafa kanola çiçekleri için geldim. Sonrasında dedim ki hani kanola çiçeklerinin arasında fotoğrafımızı çektirip anonsumuzu çektirdikten sonra Akören Köyü, buraya yakın Akören Köyü'nde kahvaltı yapabiliriz, dolaşabiliriz. Köyün doğal güzelliklerini sizlere gösterebiliriz diye düşündüm. Burası şöyle hemen şu yolun arka tarafında doğal güzellikleri olan, piknik yapılabilen ve sonrasında da o yollarda yürünülebilecek doğal güzellikleri olan bir köy. Ama bu köye geldiğiniz zaman Akören Köyü'ne, Silivri'de işte bir şey yiyeyim içeyim yapamazsınız. Ortada bir köy kahvesi var. Hemen Mithat'ın sağ tarafında, şu an gösteriyor zaten Mithat, bir bakkal var. Köy bakkalı. Hemen onun yanında bir berber var. Onun dışında da sağda solda traktörler var. Gayet de misafirperverler ama. Ben dedim ki burada nerede ne yiyebiliriz, nerede ne içebiliriz? Burada öyle bir yer yok dediler. Ben de tamam dedim. Şimdi biz buraya yakın Dana Mandıra Köyü varmış. Dana Mandıra Köyü'ne gideceğiz. Bir de Dana Mandıra Köyü'nü keşfedelim hazır bu taraflara gelmişken. Bugün programda hep beraber geziyoruz, hep beraber keşif yapıyoruz.

0: Ay horoz benim üstüme hayır, atlar.
1: Atlama atlama yok.
0: Korkma. Hayır benim babaannemin katil horozu vardı. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Biz Akören köyünde bir tane ablayla karşılaştık. Abla hemen Mithat'ın sol tarafında. Abla en salla en salla. İsmin de Ülkü. Ülkü ablanın bahçesine girdik. Tavuklar, horozlar, köpekler. Şu ne ağacı? Erik ağacı. Aa var mı erik? Şurada da varmış. Ay! Her şey var burada. Yani burada yeme içme yeri yok ama insanlar gayet sıcakkanlı ve misafirperverler. Ay vallahi yok dediler bize. Gel Mithat. Bize herkes dedi ki yeme içme ne kahvaltı yapma yeri var dediler. Ne yemek yeme yeri var dediler. Kasaplarımız var. İstediğinizi, evet, istediğinizi pişir. Öyle mi?
2: Evet.
0: Aa, ben de bakmıştım internetten. Akören'de gezilecek çok yer vardı. Evet. Ama buraya geldim kahveye sordum. Hiçbir şey yok burada olur, dediler.
2: Onlar bilmiyorlardır.
0: Öyle mi? Evet. Peki biz nerede kahvaltı yapabiliriz?
2: Ben size hazırlarım şimdi.
0: Şaka yapıyorsun. Evet. Hazırla.
2: Evet.
0: Hazırla. Hadi. Vallahi billahi. Hadi. Hadi istediğin hazırla. Bir şey var mı marketten alalım?
2: Hayır her şey var bizde.
0: Tamam biz...
2: Emlak ofisinde burada ofis benim.
0: Tamam.
2: Dursa her istediğiniz.
0: Tamam, biz Dana Mandıra köyüne gitmekten vazgeçtik. Ablacığım evet. adın?
2: Hatice Soysa.
0: Hatice ablanın emlak ofisinde, bahçesinde, buralarda biz kahvaltı yapıyoruz.
2: Evet,
0: yumurtalar da benden diyor Ülkü abla.
2: Bahçeden yumurtaları.
0: Tamam, alırız valla. O zaman siz böyle buralara göz atın. Kahvaltı hazırlanınca ben sizi karşılayayım. Marketten istediğiniz bir şey var mı? Alayım mı?
2: Her şeyimiz var.
0: Tamam.
2: Her şeyimiz var.

0: Öykü ablam yumurtaları da getirdi sıcak sıcak. Aman bir şey söyleyeceğim, ben bunları düşürmeyeyim. Sen kahvaltını yaptın mı Öykü abla?
1: Sabah 8 yaptım kahvaltıyı.
0: Gerçekten mi? Evet. Ben de erkenden yapmıştım ama olsun. Umduğunu değil, bulduğunu yeriz. Evet, ekstra yaparız. Şimdi bir güzel bunları da kırarız. Tamam mı? Siz şöyle buralara göz atın. Biz kahvaltıya doğru gidelim. Ben de kahvaltıya gitmeden biraz daha buranın bence keyfini çıkartayım.
1: Göz atalım buralara.
0: Aynen öyle.

0: Valla ben böyle güzel sofra görmedim. Sayenizde buraya geldiğimde görmüş oldum. Ya ananasa kadar, avokadoya kadar, şeftali, erik. Biz kahvaltı yapmaya başka bir köye gidiyorduk yol üstünde. Hatice Hanım bize dedi ki gel Sude'cim. Hatice Hanım bize dedi ki ben hazırlarım size, ben daha kahvaltı yapmadım, al sana kahvaltı. Bakar mısınız? Haşlanmış yumurta, simit, doğal reçeller, sucuk, peynir tabağı, söğüş tabağı, yani simitler, hem tereyağlısı da vardı orada. Yani ne ararsanız var. Şimdi bu ne Hatice abla?
1: Bu kendi yaptığımız bir kahvaltılık dediğimiz. Közlenmiş biber, patlıcan artı domates salçasını pişirdiğimiz, bunları karıştırıp hepsini birlikte fırında suyu çekinceye kadar karıştırıyoruz, baharatlandırıyoruz. Kendi yaptığımız bir şey bu.
0: Peki.
1: Kahvaltılık dediğimiz.
0: Şu?
1: O da sadece domates ve biberden. Bunun içerisinde patlıcan var. Bunda havuç, ceviz, her şey konuluyor bunun içerisinde. Onda sadece biber ve domates.
0: Bu pekmez herhalde.
1: Evet.
0: Tamam. Pancar şu pekmezi. Nereçeli? Bu pancar pekmezi mi? Ben ilk kez duydum.
1: Evet, pancar pekmezi. Onda halamlar yapıyor. Ya yani eskiler yapıyor daha çok onu. Biz şu artık uğraşamıyoruz pek onlarla.
0: Peki şu nereçeli?
1: O da erik
0: reçeli. Reçeller doğal bu arada sevgili seyirciler, onu söyleyebilirim
1: kendi
0: size.
1: Kendi bahçemizden erikler, incirler de öyle kendi bahçemizden. Ağustos ayı sonunda olup toplanıyor ve yapıyoruz onları.
0: Sude gelsene. Ülke Hanım siz de gelin, bekliyoruz. Gelin gelin gelin. Allah daha geliyor. Bu arada bu reçellerin hepsini Ülke Hanım yap. Gelsene. Ay üstüm başım diyor. Biz de kanola çiçeklerinin arasına girdik. Bizim de üstümüz başımız mahvoldu. Gel otur.
1: Gel böyle sen.
0: Bir dakika, ne getirdiniz siz en son? Kakaolu fındık kremasıyla tereyağı getirdiler. Ben şu yumurtaya bir banabilir miyim?
1: Tabii ki banabilirsiniz.
0: Ben şu yumurtaya bir banabilir miyim? Bu kadar güzel duruyor ki.
1: Oh, afiyet olsun. Yarası.
2: Organikte.
1: Kendi ellerinizle aldınız kümesten.
0: Çok güzel duruyor. Sucuğu nereden?
1: Sucuğu da burada bizim kendi arkadaşlarımız yapıyor kasapta. Biraz sonra sizi oraya götüreceğim. Kendileri kesim yetiştiriyorlar hayvanı, kesiyorlar. Ondan sonra işte böyle sucuk.
0: Şimdi kahvaltıya başlayalım. Bence kahvaltıdan sonra ben hem sizin hem de sizin hayat hikayenizi merak ediyorum. Neden? Çünkü Hatice Hanım Avcılar'dan buraya geliyormuş. Ülke Hanım burada yaşıyormuş.
1: Evet. Yengem.
0: Yani, akrabasınız.
1: Abimin eşi.
0: Siz görümce oluyorsunuz.
1: Evet, ben görümceyim.
0: Görümce görmeyeyim seni ömrümce.
3: Aynen.
0: Şimdi o zaman biz soğutmadan başlayalım. Sonrasında sohbetimize devam edelim. Haydi.
1: Bak fındık da oturdu.
0: Güzel. Sucuk çok güzel.
1: Oradan bir sandalye alsaydın keşke Sude sen şey. Simit ver annene. Bak bu tereyağlı simit aldın bundan. İsmini unuttum senin.
0: Yıldız.
1: Yıldız Hanım.
0: Yıldız diyebilirsiniz direkt.
1: Yıldız'cığım bu tereyağlı simit. Ülke Hanım.

0: Ne zamandan beri Silivri Akören'e gelip gidiyorsunuz?
1: Yani ben 17 yıllık evliyim. 17 yıl. Yani her gün gelmesem bile 3-4 yıldır her gün geliyorum. Ofisim burada olduğu için. Arsa ofisim. Emlak danışmanlığı.
0: Bu köye gelirseniz eğer mutlaka Hatice Hanım'ın yanına uğrayın. Akşamları, yaz akşamları bu bahçede hep böyle oturuyorlarmış hep beraber. Aynen. Hep kalabalık oluyormuş. Evet. Gelen geçen herkes oturuyormuş. Evet. Çok misafirperver ya. Yemin ederim yani ben böyle bir şey görmedim. Bir de şimdi kanola çiçeklerinin zamanı bittiği zaman ay çiçekleri yerini alıyor. O ay çiçeklerinde de fotoğraf çekmeye geldiğiniz zaman yine bu güzel iki insanı görebilirsiniz. Evet, evet. Şimdi nerede Hatice Hanım'ın emlak ofisi, arsa ofisi? Akören Spor Kulübü var. Onun hemen karşı tarafında. Zaten köyün meydanı burası sevgili seyirciler.
1: Evet.
0: Onu söyleyebilirim size. Doğma büyüme buralısınız.
1: Buralıyım. Evet.
0: Ülkü Hanım siz? Fenerköylüsünüz. Fenerköy nereye bağlı?
2: Silivri'ye bağlı.
0: Fenerköy'de Silivri'ye bağlı. Evet. Peki şey sonrasında buraya gelin oldunuz.
1: Evet.
0: Buraya evlenince buraya geldiniz. Evet. Fenerköy buraya kaç kilometre?
1: 8 falan.
0: 7-8 kilometre. Vay be.
1: Evet evet.
0: Gelin görümce. Ya o kadar mutlu oldum ki ben gidip bir serpme kahvaltı yapsam. Hani kameraman arkadaşlarımı sürekli görüyorum zaten ama birincisi sizin gibi güzel insanlar tanıdım.
1: Teşekkür ederim.
0: İkincisi gerçekten paylaşmak güzeldir. Ekran karşısındaki herkese de bu bir örnek olsun gerçekten de. Yani çok güzel gerçekten. Buyurun buyurun gelin.
1: O da halama kızı.
0: Hala kızı da geldi. Oh mis. Gel ablacığım gel.
1: Ayşe. O da hep bizimle.
0: Ayşe Hanım. Siz de Akören köyünde mi yaşıyorsunuz?
1: Evet evet.
0: Siz nerede oturuyorsunuz?
1: Burada o da karşıda oturuyor. Evi karşıda.
0: Şurada.
1: Evet evet.
0: Oh mis valla. Bir şey söyleyeceğim peki. Şimdi biz kahvaltıyı yaptık. Biz nerelerde gezeceğiz köyün içinde?
1: Şimdi Ayşe Hanım burada sizi şelale var oraya götürebiliriz. Gölete götürebiliriz birlikte.
0: Tamam hep beraber göletin oraya gidelim.
1: Tamam.
0: Sonra başka nerelerde gezelim?
1: Dağ bayır gezeriz.
0: Dağ bayır gezeriz dedi. Peki bir şey soracağım. İnsanlara fikir vermek için soralım. Burada piknik yapılacak yerler var mı?
1: Var. Var.
0: E tamam o zaman. O zaman biz biraz daha sohbet edelim. Sonrasında kalkalım. Kalktıktan sonra burada gölete gidelim. Şelaleye falan gidelim. Gidelim ve sizi oradan karşılayalım. Sizin isminiz ne bu arada? Ayşe Gümüşpınar. Ay merhaba memnun
3: merhaba.
0: Oldum. Çok teşekkürler tekrar Hatice Hanım. Gerçekten çok sağ olun.
1: Eşimi de alayım.
0: Ülkü Hanım.
1: Hakan Bey gel.
0: Hakan Bey size de teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Hakan Bey müşterilerle ilgileniyordu da şu anda gelmek istemiyor ama.
1: Gelsene.
0: Çok teşekkürler.
1: Gelsene.
0: Halil İbrahim sofralarınız olsun.
1: Amin. Gel.
0: İnşallah. Amin. Sude sana da teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun.
1: Sağ olun.

0: Vallahi çok enteresan bir gün oluyor bence. Sence Mithat? Evet diyor. Şimdi Akören köyünün meydanı burası. Şöyle hemen bir erkek kuaförü var. Yanında bir bakkal var, köy bakkalı. Burası Hatice ablanın bize kahvaltı ikram ettiği yer. Aynı zamanda ofisi Ülkü Hanım'ın da yaşadığı yer. Şimdi buraya nasıl gelebilirsiniz? Buraya Silivri'den kalkan minibüslerle gelebilirsiniz. Akören minibüsleriyle gelebilirsiniz. Buraya geldiniz, mesela yapacak bir şey bulamadınız diyelim ama çevrede piknik yerleri de var. Çatalca da buraya çok yakın olduğu için ve burada fazlasıyla piknik yeri olduğu için çevre köylere gidebilirsiniz. Mesela Kabakça köyü yakın, İnceiz köyü yakın. İnceiz'e gidebilirsiniz. İnceiz köyünde Kemal Sunal'ın Davara filmi çekilmişti bu arada. Yemyeşillik bir alan var. İnceiz mağaralarına çıkabilirsiniz orada. Burada şimdi biz dönüşte tekrar Akören köyüne geleceğiz. Hemen şurada ileride Hatice ablanın sucukları istediği bir kadın işletmeci tarafından işletilen bir kasap var. Oraya gidip dönüşte de biraz gezdikten sonra yemek yemeyi düşünüyoruz. Abi kolay gelsin.
1: Abi hoş geldin.
0: Hoş buldum, nasılsın? İyiyim ben de. Hoş bulduk. Ne var ne yok, işler nasıl?
1: İyi, çok şükür. Sizler nasılsınız?
0: Vallahi biz de iyiyiz. Amin. Ne var ne yok. Ay sağ olasın ya.
1: Eksik olmayın.
0: Bak eski berberler evet. Şuraya dizmişler satın alınacak ürünleri de. Çok güzel değil mi Mithat? Değil mi? Tam eski berber. Nostalji. Aa içerisi de mis gibi kokuyor abi. Ben hayatımda bu kadar güzel mis gibi kokan bir berber dükkanı, zaten berbere hiç girmedim de ben yani. Ama uzun süredir böyle mis gibi kokan bir yer görmedim.
1: 30 yıllık esnafız yıldızlarım.
0: Valla Akören'de mi?
1: Akören'de, evet.
0: Akörenli misin?
1: Akörenliyim ama Silivri'de de çalıştım mesela.
0: Nasıl peki? Köy nasıl?
1: Çok güzel. Köyümüz çok güzel.
0: Sessiz, sakin.
1: Sakin, temiz.
0: Temiz, gerçekten temiz. Kesinlikle evet, katılıyorum.
1: Evet yıldızlarım.
0: İşin gücün rast gitsin abi.
1: Sağ ol, teşekkür
0: ederim. Dikkat et kendine.
1: Sağ ol, Allah razı olsun.
0: Haydi görüşürüz. Bak, yanında da köy bakkalı işte. Sağ olasın, görüşürüz. Bak Hatice ablanın yeri de işte berberle bakkalın karşısında. Şimdi ben Hatice ablayı alıyorum ve buraları keşfe çıkıyorum. Bugün hep beraber buraları keşfedeceğiz sevgili seyirciler. Hadi gelin bakalım.

0: Cedit Ali Paşa Caddesi burası sevgili seyirciler. Silivri Akören köyündeyiz hala. Bu da görmüş olduğunuz arkamdaki tarihi çeşme de Cedit Ali Paşa Çeşmesi. Hemen Mithat'ın arka tarafında da birazdan göstereceğiz sizlere. Cedit Ali Paşa Camii var. Cami de çeşme de 16. yüzyıldan kalma. Birazdan Nail amca anlatacak bize. Aynı zamanda Mithat'ın arkasında bir çınar ağacı da var. Çınar ağacı da 16. yüzyıldan kalma. Onu söyleyebilirim size. Şimdi Nail amca köyün sakini, 80 yaşında. Nail amca yanıma alayım seni. Nail amca bize hem tarihi çeşmeyi hem de tarihi camiyi anlatacak. Gel Nail amca yanıma. Nasılsın?
1: Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de. Gel Allah böyle. Bu tarafa gel, seni görsünler. Sen diyorum ama bir sakıncası yok değil mi?
1: Yok.
0: Tamam. Nail amca Akörenli misin?
1: Akörenliyim, evet.
0: Doğma büyüme mi?
1: Doğma büyüme, 1943 doğumluyum, 80 yaşındayım.
0: Allah sağlık versin.
1: Amin.
0: Namaza mı geldin?
1: Namaza geldim.
0: Dedi. Allah kabul etsin. Amin. Peki çeşmeyle caminin tarihini anlatabilir misin bana?
1: Çeşmeyle caminin tarihi, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almaya giderken burada konaklıyor.
0: Evet.
1: Buranın ihtiyar heyeti, muhtarlık, toplaşıyorlar ona, Fatih Sultan Mehmet'e dua ediyorlar. İstanbul'u alması için. Ve ondan sonra buradan gidiyor. O da paşası varmış. Cedit Ali Paşa.
0: Evet. Yine.
1: Not ettiriyor. İstanbul'u aldıktan sonra bir 3-5 sene sonra en fazla diyeyim, tahmin olarak. Paşasını gönderiyor burayı. Camii, çınar ağacı ve çeşme. Bir de hamam vardı öte var. Bir de hamam yaptırıyor oraya. Yaptırıyor.
0: Hamam nerede?
1: Hamam yıkıldı. Okul yıkılmış. Getirme taş yokmuş. Hamam yıkmışlar. Taşları okul almışlar.
0: Ama ne kadar güzel. Baksana evet, çeşme tabii. Duruyor, cami de duruyor.
1: Tabii. Evet. Buraya gelmeden önce Edirne'den çıkıyor askerle beraber. Bobeski'de konaklıyor. Oranın halkı toplanıyor ona. Hayır duada bulunuyor. Fatih Sultan Mehmet'in konuşması bittikten sonra ihtiyar bir adam diyor ki, bir şeyler konuşuyor Fatih Sultan Mehmet'e. Fatih Sultan Mehmet diyor ki, hep gene diyor baba eskilerden diyor. Ve ismi Bobeski kalıyor. Orada da aynı paşanın camisi var. Ana cadde kenarında. Orada da Cedit Ali Paşa camisi var.
0: Camisi var.
1: Ana caddenin kenarında.
0: Allah sana sağlık versin Nail amca. Bir günün nasıl geçiyor burada?
1: Çok iyi geçiyor. Biraz çiftçiliğimiz var. Emekliyim ben kendime.
0: Evet.
1: İstanbul'da 30 sene kaldım. Mercedes'ten emekliyim kendimi.
0: Evet.
1: Sonra buraya geldik. Biraz çiftçiliğimiz var. Emekliyiz. Allah'ımıza şükürler olsun. Rahat huzur içine geçiniz çok şükür.
0: Ay Allah sağlıkla amin. Geçinmeyi nasip etsin, amin. Sağlıklı ömür nasip etsin. Amin.
1: Ümmeti Muhammed'i bizlere inşallah.
0: Amin. Allah kabul etsin amin. Namazını da.
1: Allah razı
0: öpüyorum
1: razı
0: ellerinden,
1: olun.
0: Öpeyim hatta.
1: Allah, Allah razı olsun.
0: Tamam, görüşmek üzere Nail amcacığım, hoşça kal. Nail amca anlattı bize bu arada sevgili seyirciler, kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen yan tarafında zaten şöyle çeşmenin tarihi de yazıyor. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç göstersin şöyle. Kanuni Sultan, yani 1550'lerde Kanuni Sultan Süleyman döneminde sadrazam olan Cedit Ali Paşa tarafından külliyenin bir parçası olarak inşa edildiği bilinmektedir diyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi zaten Mithat gösterdi.

doğanın içinde harika bir gün oluyor bence. Ya sevgili seyirciler, o kadar güzel bir yerdeyim ki gerçekten sizlere anlatamam. Cedit Ali Paşa Çeşmesi ve Cedit Ali Paşa Camii'nin oradan çıktık. Silivri Akören Köyü'nden. Şimdi Çatalca ile Silivri arasındayız. Onu söyleyeyim sizlere. Çok güzel bir derenin oradayım. Bu kadar güzellikleri ve çevresini nasıl kirletmeyi başarıyoruz? Bakın çoğul konuşuyorum, anlamıyorum. Etrafta birçok çöp var. Birazdan kameraman arkadaşlarım gösterir. Bu doğal güzellikler bizim güzelliklerimiz. O yüzden lütfen çöplerimizi çöp kutularına atalım diyorum ve hemen nerede olduğumuzu söylüyorum. Şimdi burası İhsaniye köyü olarak geçiyor. Çatalca'ya bağlı. Yani İhsaniye'ye daha yakın olduğu için İhsaniye köyü olarak geçiyor. Burada bir alabalık çiftliği var. Yine şöyle kameraman arkadaşım Mithat çevreyi göstersin. Piknik yapabileceğiniz ya da çadırınızla gelebileceğiniz alanlar var ya da karavanınızla gelebileceğiniz alanlar var. Şöyle çok güzel dere var, yani akıyor şelaleden. Böyle otur bunu dinle ya da izle zaten. O kadar güzel ki anlatamam size. Yani açıkçası şöyle oturacağım ve bir müddet kendimi bu güzel seslerin akışına bırakacağım. Buraya gelip hem şehrin gürültüsünden, hem karmaşasından, hem kafa karışıklığınızdan kurtulabilirsiniz. Kafanızı dinleyebilirsiniz. İstanbul'da böyle yerlerin olduğunu biliyor muydunuz diye sorayım mesela. Hayır diyor ikisi de. Belki Mithat Anadolu yakası tarafında oturduğu için böyle yerleri biliyor olabilir. Ama Avrupa yakasında burnumuzun dibinde böyle güzellikler var. Bence gelinip görülmesi gereken bir yer diyorum ben. Ve sizi bu doğa harikası yerle baş başa bırakıyorum.

Ya ben burada bayağı oturdum sevgili seyirciler, gerçekten de. Şimdi ya hiç kalkasım yok açıkçası buradan. Ciddi söylüyorum size. Bitap beğendin mi burayı? Bir de bir anda şehirden hani böyle o gürültüden falan böyle yerlere geldiğiniz zaman oksijen çarpıyor. Buraya kesinlikle gelmeniz gerekiyor. Ben burayı hiç bırakıp gitmek istemiyorum. Film gibi burası. Bu arada burada birçok dizi ve filmlerin de çekildiğini söylemek istiyorum, değil mi? Evet dedi. Hakan abiyle Hatice abla getirdi bizi buraya. Hatice ablayı hatırlayacaksınız. Başından beri programı izleyenler kahvaltı hazırlamıştı bize. Şöyle güzel bir sofra kurmuştu. Şimdi karşı tarafta hemen bir alabalık çiftliği var. Bir de oraya bakalım. Orada bir şeyler de yenilip içiliyor. Siz orayla ilgili fiyatları, bilgileri de verelim. Sonrasında yolumuza devam edelim. Bugün var ya çok keyifli bir program oldu. İzleyicilerimle en doğalından program içinde her yeri keşfediyoruz.

Şimdi sizi gerçekten birazdan bayağı meşhur bir yere götüreceğim. 40 yıllık bir et lokantasına götüreceğim. İnsanlar İstanbul'un içinden buraya et yemeye geliyorlarmış. Emin amcanın yeri İhsaniye köyünde burası Çatalca'da. Bahadır Sokağı'nda yani şu an bulunduğumuz cadde İhsan Akdoğan Caddesi. Şimdi gideceğiz. Hem Emin amcayla sohbet edeceğiz hem de etlerinin tadına bakacağız ve neyin ne kadar olduğunu sizlere söyleyeceğiz. Gelmek isteyenlere de fikir olsun. Odunları koymuşlar. Burada etler, her şey odun ateşinde oluyor herhalde. Şurası Emin amcanın yeri de. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor şu anda sizlere. Hadi bakalım girelim. Çok acıktım.

0: İnan.
1: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kuğulu.
2: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kuğulu oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kuğulu da yıkılıyor dede.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Bir varmış bir yokmuş. Eğitici ve eğlenceli çocuk kitapları %50 indirimle hem Şok'ta hem cepte Şok'taymış.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart, jest kart.
2: Varmış bir yokmuş. Eğitici ve eğlenceli çocuk kitapları %50 indirimle hem Şok'ta hem cepte Şok'taymış. Go!
3: Meyve kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
4: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: 25 yıldır ev, yemek sepeti seninle. 25 yıldır ev.
11: Beş yıldır hep seninle.

0: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
2: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
3: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
4: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
5: Şok şok cepte şok.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Avşar meyveli maden suyu çeşitleri 73.50 yerine 68 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
11: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
12: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman

0: Siz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz artık. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Head & Shoulders şampuan çeşitleri 209 yerine 179 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
2: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Bir varmış bir yokmuş. Eğitici ve eğlenceli çocuk kitapları %50 indirimle hem Şok'ta hem cepte Şok'taymış.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bir varmış bir yokmuş. Eğitici ve eğlenceli çocuk kitapları %50 indirimle hem Şok'ta hem cepte Şok'taymış.
10: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
11: Bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
12: Anlattım ya yavrum, 17 sene evvel...
11: Yeter!
13: Sen desin ki oğlum ne olacak dedin.
11: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
12: Derhal bulunacak.
14: Polis, kapıyı açın.
11: Yok, hırsız girmedi. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak.
15: 30 günlük beylik beylik. İkinize de mutluluklar dilerim.
11: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim.
15: Babası, parası... Etrafı fena şımartmışlar.
11: Hırsız polisçilikle oynamadık. Nikahlar mı kıyılmadı?
13: Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
16: Evcilik oyunu birazdan TV4'te.

0: varmış bir yokmuş. Eğitici ve eğlenceli çocuk kitapları %50 indirimle hem Şok'ta hem cepte Şok'taymış.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne?

0: Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin.
5: Engin Can.
6: Dedeciğim.
5: Yoksa sen de mi bonus doldun?
6: Bonus kulu.
5: Ne?
6: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
5: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
7: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
6: Seni dinledik. Bonus kulu oldum.
5: Yıkıldım şu an.
6: Bonus kulu da yıkılıyor dede.
8: Çocuğunuzun bonus kulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
9: İnsanlar İstanbullardan kalkıyorlar, geliyorlar Çatalca'ya, İhsaniye Köyü'ne Emin amcamın güzel etlerini yemeye. Hı. Cumartesi pazarları burada ne oluyor? Sıra oluyor. Kahvaltı evet. Var mı?
10: Yok.
9: Yok. Sadece öğle ve akşam yemeği var. Etin hası burada. Evet. Emin amcamın yerinde.
10: Evet.
9: Değil mi?
10: Ben kuzuyu canlı alıyorum. Trakya
9: evet.
10: Kuzusu.
9: Evet.
10: Mezbahada kesiyorum. Buzhanemde dinlendiriyorum.
9: Tamam.
10: Natürel olarak gördüğünüz et sosa yatmaz. Kuzu dediğin zaman soslu olmaz. Natüreldir. Bu kuzu eti natüreldir. Her yerde diyorlar ki sosa yatırıyorlar, sosa yatmaz. Ben 40 yıllık bir esnafım burada. Aynı zamanda.
9: Siz böyle bir yer olduğunu biliyor muydunuz İstanbul'da? Böyle yerler olduğunu biliyor muydunuz İstanbul'da? Bilmiyorlardı kameraman arkadaşlarımla.
10: Benim televizyon bile içeri istemiyor müşterim. Aileyle erkek müşterileri iç içedir. Bugün ailesinde geliyor, yarın erkek arkadaşlarına geliyor. Hiç kimse kimseyi rahatsız etmiyor. O vaziyette benim düzenim kurulu. 40 yıldır burada. İşte bu devamını artık gençler getirirse getirecek.
9: Allah sağlık versin. Sana da 40 yılın sonunda da devam ettir inşallah. Allah bol müşteri versin. Etler mis gibi kokuyor vallahi.
10: Şimdi onun için herkes diyor ki beni kuyu kebabı meşhur etti. Kuyu kebabı.
9: Çektik biraz önce. Kuyu kebabı da
10: meşhur etti
9: burada.
10: Beni. Meşhur etti. Evet. Kuyu kebabı meşhur etti. Şimdi haftada 3 gün çıkıyor kuyu kebabı.
9: Hangi günler çıkıyor? Kuyu kebabı sevenler gelir belki.
10: Çarşamba, cumartesi, pazar. Haftada 3 gün.
9: Çarşamba, cumartesi, pazar.
10: Pazar evet.
9: Kuyu kebabı çıkıyor.
10: Evet. Haftanın diğer günlerde normal servisimiz devam ediyor.
9: Sabah kaçtan akşam kaça kadar açıksın Emin amca?
10: Bizim müşteriye bağlı. Benim müşterim İstanbul müşterisi olduğu için 11'de kimse kalmaz.
9: Şimdi ben başlayayım mı tadına bakmaya?
10: Buyurun.
9: Tamam.
10: Afiyet olsun.
9: Bu arada ayranı kendileri yapıyorlar. Onu söyleyebilirim. Aynen. Ben ayran ve şalgam istedim. Şalgam Adana'dan geliyor. Ekmek
10: bizim buranın fırını.
9: Buranın fırınından. İhsaniye'nin tam neresinde oluyor senin bu et lokantan? Gelmek isteyenler için.
10: İhsaniye girişte.
9: Emin amcayı sorun gösterirler
10: sağlık,
9: size.
10: Sağlık ocağından buraya kadar 150-200 metre yani 300 metre.
9: Eski muhtar Emin amca.
10: Eski,
9: değil mi?
10: Eski muhtar.
9: Eski muhtar Emin amcayı sorun İhsaniye köyüne geldiğinizde yerini göstersinler. Bu arada şunu söylemek istiyorum size. Manda ve inek yoğurdu var burada. İkisi karışım. Ay dur onunla başlayacağım ben ya. Et çok güzel koktu ama ben onunla başlayacağım. Senin burada özel olarak tavsiye edebileceğin başka bir şey var mı? Kaymaklı mı yiyeyim?
10: Kaymaklı yiyeceğim.
9: Ben normalde yani. Kaymağını hep sıyırıp yiyorum da bir tat da bana bakıyor
10: şimdi.
9: Garip garip. Yıldız ne yapıyorsun diye. Şöyle bakayım. Ay dondurma gibi. İyi ki kaymaklıymışım.
10: Ya şimdi doktorların dediğine bakmıyor sen. Her yerde besin olacak vücut.
9: Şey diyeceğim. Vallahi çok güzel. Ya et lokantasına geldim yoğurt diyor.

0: şimdi etlerin tadına bakıyorum. Şalgam da çok güzelmiş. Ben çok seviyorum şalgamı. İmin amca, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyorum sana. Derim. Kışın odun sobasının yanında, yazın mis gibi güneşin altında, açık havada, bol oksijenin arasında yemeğinizi yiyebilirsiniz. Allah sağlık versin, seni bir daha geldiğimizde burada görelim inşallah. Bol müşterin olsun inşallah. Kendine dikkat et, teşekkür ediyoruz ya, kapılarını bize açtığın
1: zaten
0: için.
1: Zaten bu yaşa kadar geldik, ediyoruz.
0: Tabii etleri yersen löpür ya. Löpür. Tabii baksana. Allah nazarlardan saklasın seni Emin amcacığım.
1: Her yerde diyor ki ne sos kullanıyorsun ete? Kullanılan bir sos yok. Benden natural. Kuzu kendim. 3 aylık kuzu canlı alıp mezbahada kestiriyorum. Buzağında dinlendiriyorum.
0: En iyisini yapıyorsun. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederiz. Ya o zaman ben bunları yemeye ekip arkadaşlarımla devam edeceğim. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Bir hatamız olduysa affola efendim. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

0: ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıyorum, yeni işler öğreniyorum ve bunları sizlerle paylaşıyorum. Bugün neredeyiz? Koz Yatağı'nda çok tatlı bir kahvaltıcıya geldik. Ben bugün kahvaltıcı olacağım. Böyle önlüğümü de giydim. İçeride müşteriler beni bekliyor. Ali Usta da muhtemelen beni bekliyordur. Ben hiç vakit kaybetmeden hemen içeri geçiyorum. Kolay mı sandın? Başlıyor. Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Ali Usta ile birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Tabii. Ben de iyiyim. Ben bugün yanınızda çalışmaya geldim. Kahvaltıcı olacağım dedim az önce de. Tabii her işte olduğu gibi de kolay değildir diye düşünüyorum. Tabii. Öyle değil mi?
1: Tabii ki. Bugün hazırlayacağımız kahvaltı en zor kahvaltılardan birisi.
0: Öyle mi? Niye? ben geldim diye mi?
1: ortalama bizim kendi spesyal menümüzü hazırlayacağız. Hı hı. İçeride misafirlerimiz var.
0: Eyvah.
1: Bizi bekliyorlar.
0: Hazır. Her şey hazır.
1: Ve devamlı gelen misafirlerimiz ve zorlu misafirler kendileri.
0: O zaman ikna etmek zor olabilir.
1: Yaklaşık 15 dakikalık bir süremiz var kahvaltımızı hazırlamak için. Tabii ki bunun çoğunu siz yapacaksınız burada. Pastırma kesimi, kavurma kesimi, kaşarların, peynirlerin kesimi.
0: Ben zannediyorum ki peynir koyacağım.
1: Bunun ekmek pişirmesi var. çay servisine kadar siz yapacaksınız.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Belki çok işim var. Hadi buyurun.
2: Günün en güzel öğünü kahvaltı için Tuğba'dayız.
3: İki, bir, kayıt.
0: Kayıtta mıyız? Evet. Ustam, müşterileri daha fazla bekletmeden doğal, mis gibi ürünlerinizle bir peynir tabağı mı hazırlayacağım önce?
1: Peynir tabağı ve et tabağı hazırlayacağız bugün Tuğba.
0: Tamam.
1: Bugün şanslı günündesin.
0: Öyle mi?
1: Peynirlerimizin hepsi bizim günlük olarak dilimliyoruz kendimiz.
0: Oh, iyi bana iş tutmadı o zaman.
1: çünkü bayağı kalabalık oluyor müessesimiz.
0: Evet.

0: hızlandırmak için. Hızlandırmak
1: ben
0: için.
1: Ben şu kahvaltı beklemeye hiç tahammülüm yoktur biliyor musunuz gittiğim bir yerde. Hemen kahvaltı gelsin istiyorum.
0: Evet, misafirlerimiz de tahammülüm.
1: Evet arkadan diyorlar ki hadi artık falan
0: çünkü
1: diye.
0: Çünkü günün ilk öğünü.
1: Değil mi?
0: Çok stresli
1: oluyor evet, misafirlerimiz. Evet ben de acayip.
0: Hadi başlayalım Tuğba.
1: Hemen başlayalım o zaman ilk önce.
0: İlk önce peynirlerimizi al.
1: Şöyle. Şöyle aldım ustam. Şimdi direkt...
0: 4 kişilik bir tabak hazırlıyoruz şu anda. 4'er adet her birinden koyacağız peynirlerimizi. Tabağımızın düzeni...
1: Şöyle süsleyeyim mi?
0: Evet. Şunlar şöyle alalım. Şöyle biraz daha büyük olsun.
1: Bunları kaldırıyorum.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Yiyebilirsin.
1: Tadına bakayım mı şuradan?
0: Tabii ki. Özel bir peynir bu.
1: Ben de kahvaltı yapmadım çünkü henüz.
0: Kahvaltımızda karışık peynir kullanıyoruz.
1: Çok güzel.
0: Sonra kaşar peynirimiz var
1: konuşamadım
0: orada.
1: Kaşar.
0: Evet.
1: Bunlar mı?
0: Şurada. Burada İzmir tulum peynirimiz var.
1: Güzel bir peynir tabağı.
0: Evet.
1: Misafirlerimizi bekliyor. Arkadan bana bakmayın öyle geliyor.
0: Şurada bulgur peynirimiz var.
1: 4 kişilik olduğu için birer tane mi koyuyoruz?
0: Evet.
1: Hadi bir tane de benden olsun mu?
0: Olsun.
1: Bugünlük. Şimdi ben onları düzenleyeceğim. Ustam hiç merak etmeyin.
0: Senden evet. Şov bekliyor şu an müşteri.
1: Evet, bence çok böyle gözünüzde büyütmeyin beni. Bence. Şöyle. Olur mu?
0: Evet. Sana şöyle güzel bir bıçak vereceğim.
1: Ne yapacağım bıçakla?
0: Şu bıçakla şu kaşarıdan 4 dilim kesmeni isteyeceğim. Ama çok ince de olmayacak. Çok kalın da olmayacak. Çünkü belli gramajda vermemiz lazım. İsraf da...
1: Evet, şey tabii ki. Kalmamalı.
0: İsraf etmeden. Bu da özel bir kaşar. Karsman şöyle özel şöyle olarak mi? Geliyor. Evet, o şekilde.
1: Ben solağım da şu taraftan tamam. Kesmem gerekecek.
0: Şöyle yapalım o zaman. Şu şekilde.
1: Şu taraftan değil mi?
0: Hı-hı. Bıçak şekilde.
1: Bu normal bir bıçak değil ki.
2: Hadi bakalım, kaşarlarımız kesiliyor.
0: Ortalama 15 dakika içerisinde kahvaltımızın sunumu.
1: Ben 15 dakikada burada kaşar kesiyorum ama. Direkt atıldım bugün. Kovuldum. Aa, çok güzel oldu. Bugünlük idare ediverin hanımlar. Arkada bakıyorlar bana hadi artık diye ama... Bugünlük piyango size vurdu yani.
0: Sen onu hazırlarken ben hızlandırma açısından... dil füme, salam, pastırma, kavurma ve sucuk kesimi yapacağım.
1: Oo bayağı zengin.
0: Makinede senin çalışmanı istemiyorum çünkü biraz
1: bence de.
0: Ustalık isteyen.
1: Bence de orada duralım yani.
0: Tamam ben.
1: Şimdi ben bunları süsleyeyim mi böyle cevizle?
0: Evet. Şimdi peynir için bulgur peynirimiz var.
1: Aa burada. Unutmuşum. Pardon.
0: Daha bitmedi peynirimiz.
1: Daha bitmiyordu.
0: Evet.
1: Tamam şöyle. Nasıl gidiyor ustam?
0: Şu an çok iyi.
1: İyi enerji aldınız mı benden?
0: Enerjiniz çok iyi. Ama birazdan müşterilerimiz oradan...
1: Müşterilerine bir enerjisi var.
0: Bağırdığı zaman, hadi kahvaltı nerede kaldı? Şu da Erzincan tulum peyniri. Bundan da 4 dilim kesmeni isteyeceğim.
1: Tamam ustam.
0: Ben hemen o arada etleri kesiyorum.
1: Şöyle rastgele burayı bir karıştırdım ben zaten. Çorba oldu burası. Bununla mı devam ediyorum ustam yine?
0: Evet, aynen onunla kesiyorsun. O şekilde 4 dilim.
1: İşi gücü bırakıp beni sofrada bulabilirsiniz usta.
0: Öyle bir şey olmaz.
1: Öyle bir dünya yok diyorsunuz ya.
0: Daha burası bitmedi. Bu bittikten sonra mutfağa geçeceksiniz. Daha yan ürünleri var. Reçeller, bal, kaymak, tereyağı, daha soslar, patates, tava bunlar hazırlanacak. Biraz hızlanalım
1: şey,
0: lütfen.
1: Arkadaşlar getirse olmuyor.
0: Evet, biraz hızlanalım.
1: Tamam,
0: olmuyor.
1: Tamam,
0: bunu siz yapacaksınız.
1: Tamam ustam, hemen yapıyorum. Şöyle. Ne yapsam? Aralara serpiştirsem cevizleri. Sevgili seyirciler, biz bu tabak süslemelerimizi bitirdikten sonra dilerseniz sizinle mutfakta devam edelim.
2: Ali Bey'in bu saydıklarını hazırlamaya şimdi başlasan akşama bitirirsin Tuğba. Böylece misafirlerimiz kahvaltı için geldikleri Ali Usta'nın yerinde akşam yemeği yemiş olurlar. İyisin, hoşsun ama yavaşsın Tuğba. Hem de çok yavaşsın. Biraz hızlan lütfen. Sen farkında değilsin ama içeride misafirimiz olan hanımefendiler iyice acıktılar ve sürekli kahvaltılarının ne zaman geleceğini soruyorlar. Ben de biraz daha sabredin diyorum ama daha fazla beklemek istemiyorlar. Haberin olsun.
1: Ve mutfağa geldik efendim. Uzun uğraşlar sonunda, değil mi? Evet. Öyle iki kahvaltı hazırlamakla bitmiyor her şey. Ben şimdi burada reçelleri, işte domates tabağı,

0: Ya görsellik diyoruz değil mi?
1: Öncelikli plan görsellik.
0: Minnoş domatesleri böyle ikiye bölmeyi tercih ediyorum ama siz nasıl yapıyorsunuz?
1: Tabii ki, tabii
0: yoksa
1: ki.
0: Dörde mi?
1: İki iyidir.
0: İki candır. Ben evdeki uygulamayı burada da devam ettiriyorum.
1: Ama biraz hızlı olmamız gerekiyor.
0: Tamam, tamam usta. Hemen bak.
1: Misafirlerimiz çok bekledi.
0: Yani 15 dakika dedik ama onlara.
1: Evet.
0: Yaklaşık bir yarım saattir, belki daha fazla bir süredir bekliyorlar.
1: Çünkü ben hiçbir zaman 16 yıllık çalışma hayatımda
0: böyle bir şey
1: görmedim. Bir ses gelmesine alışık değilim.
0: Soyayım mı salatalıkları?
1: Tabii ki soyacak diyeyim.
2: Galiba bugün o şikayet gelecek Ali Bey.
0: Çok da güzel bir yer. O kadar güzel insanlarla çalışıyorum ki bugün kamera arkasında. Öyle tatlı insanlar var ki şu an benim videoyu alıyorlar. Bunları ben atayım mı?
1: Tabii ki.
3: Nereye attın?
0: Kameraman arkadaşım dedi, nereye attın? Tabii ki ağzıma attım. Tamam. Bunları da?
1: Evet, biberleri de domatesin yanına koyabilirsin.
0: Böyle yapayım.
1: Tuğba, biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı olmamız gerekiyor.
0: Ne yapabilirim ustam daha hızlı olmak için?
1: Elini çalıştırman
0: siz
1: gerekiyor.
0: Siz bir şey söylersiniz diye korkumdan. Bunları böyle koyabilecek miyim buraya?
1: Şöyle. Üzerine bırakabilirsin. Evet, birkaç parça da salatalığın üzerinde olsun. Tamam. Birazcık da ben kekik getireyim. Onlara kekik atalım istersen.
0: Olur.
1: Şu şekilde. Şöyle. Şimdi sen hemen reçellere geç.
0: Tamam.
1: Reçelleri dök tabaklara.
0: Evet.
1: Bizim elimiz biraz bol.
0: Benim de.
1: Tamam. Yani bol kullanmanı istiyorum ben.
0: Süt reçeli bu değil mi?
1: Evet. O
0: üstünden okudum.
1: Ortalama 8 saat odun ateşinde pişen bir süt reçeli.
0: Öyle mi?
1: Evet. Sadece burada tadabilirsiniz. Bize özel bir ürün.
0: Evet ustam. Direkt koyacak
1: tabaklara,
0: miyim?
1: Evet direkt dolduruyorsun.
0: Burada mısın kameraman arkadaşım portakal?
1: Dök. Elini korkak alıştırma.
0: Evet ustam, bunun işi bitti. Şurayı bırakabilir miyiz?
1: Tabii ki.
0: Tamam.
1: Şöyle çelim.
0: Ben biraz karışık çalışıyorum.
1: Belli.
0: Bu da böğürtlen reçeli.
1: Ama iyi çırak olursun.
0: Olur muyum?
1: Evet.
0: Neden?
1: Elin yatkın.
0: Çünkü seviyorum
1: güzel.
0: Mutfağı.
1: Evet, mutfağı seviyorsun.
0: Alıştım da, çok yerde çalıştım.
1: Özellikle kahvaltıcı olmanın
0: yeri geldi bulaşık yıkadım, yeri geldi garsonluk yaptım.
1: Özellikle kahvaltıcı olmanı tavsiye ederim.
0: Öyle mi?
1: Kahvaltı çok zevkli bir iştir.
2: Ali Bey, erken karar vermeyin.
0: Mutlu musunuz peki? Hoşunuza gitti mi?
1: Tabii ki.
0: Bu konsept.
1: Yani 9 çırak yetiştirdim.
0: Öyle mi?
1: Kadar.
0: Böylesini görmemişsinizdir ama.
1: Nice çıraklarımız geldi burada. Hiçbir şey bilmiyorlar. Bıçak tutmasını bile bilmiyorlardı.
0: Belki benden de olabilir mi yani?
1: Senden olur.
0: Benden her şey olur. O kadar çok program çektik ki usta. Artık benden neyin ne olacağının farkındayım yani en azından. Bunları da koyalım. Şöyle. Bayağı detaylı bir işmiş ben. Kahvaltının bu kadar...
1: Sosu biraz daha koyalım.
0: Uzun bir çekim olacağını düşünmemiştim.
1: Çok kaşın güzel koktu. Kaşın içine bırakabilirsiniz şurada. Tamamen doğal.
0: Ya. Az önce açar mısın, açamaz mısın diye konuşulmuştu bu. Benim ev hanımı olduğumu da unutmuyoruz
1: evet.
0: Bu arada. Evde ben her şeyi kendim yapıyorum.
1: Şöyle
0: eşime
1: kaşıkla,
0: buradan selamlar.
1: Evet. Yeterli o da.
0: Şöyle yapayım ustam, görseli
1: evet,
0: güzel olsun. Evet.
1: Kaymak bırakıyoruz.
0: İçeriden sesleniyorlar. Geliyor! Az kaldı. Merak etmeyin.
1: Kaymağımızdan bir parça alıp balon üzerine tereyağı diğer tabağa
0: tamam bıraktım. Ustam. Geliyor. Kayma, balın üzerine.
1: Bırakıyoruz. Evet.
0: Afyon'dan mı geldi ustam bu?
1: Kaymağımız Çatalca'dan geliyor. Manda kaymağı %100.
0: Hmm.

0: katkı yok içerisinde.
1: Evet, başka ne kaldı?
0: Tabağa tereyağı bırakıyoruz.
1: Ve sıcaklara mı geçeceğiz? O zaman sevgili seyirciler...
0: Ama şu an bir şey unuttun sen.
1: Neyi?
0: Bakalım kahvaltıda en önemli iki şey.
1: Ne olabilir?
0: Bilmiyorum. Götürdükten sonra söyleyeceğim.
1: Şey, zeytin mi?
0: Evet.
1: Ha, ben onları içeride gördüm, böyle ponçik ponçik duruyorlardı. Dedim geçerken alırız onları biz.
0: Tamam, peki.
1: Unutmadı mı yoksa?
0: Tamam.
1: Tuğba unutur mu? Unutmaz. Efendim evet. O zaman biz ocakta sıcakları yaparken görüşelim. Şimdi ocak başına geldik. Ustam değil mi? Benden iki sıcak bekliyor. Birincisi?
0: Sucuk tava.
1: İkincisi?
0: Peynir eritmesi yumurtalı.
1: Şimdi ben...
0: peynir eritmesiyle
1: başlayayım.
0: Evet.
1: Peynir eritmesiyle başlıyorum. Siz de bu muhteşem lezzeti izlemeye başlıyorsunuz efendim. Buyurun.
2: Peynir eritmesi mi? Değişik bir şey sanırım Tuğba. Ben de dikkatli izleyeceğim. Evde denemek istiyorum. Önce peynirler koyuldu, sonra içine yumurta mı kırdın o tavanın? Şaşırdım şimdi. Bir de bu arada elindeymişken sucuk tavayı yap istersen. Zeytinleri de unutmamanı hatırlatırım tabii. Ha bu arada bir de sürprizimiz var sana. Sen sıcakları yaparken biz kameraman arkadaşlarla masayı hazırladık, haberin olsun.
1: Evet, nerede kaldı bu ekmekler? Siz demeden ben diyeyim hanımlar. Sıcacık ekmekleri. Beğendiniz mi sofrayı?
3: Evet, çok güzel.
1: Güzel mi? Biraz beklettik sizi ama kusura bakmayın artık. Ben sizi daha fazla bekletmeyeyim. Afiyet olsun.
3: Teşekkür
1: ben
3: ederiz.
1: Kolay mı sandığını burada noktalıyım.
0: Nice çıraklar çalıştırdık yanımızda. Tuğba gibisini görmedim. Gerçekten eli yatkın. Kendisi de evli bir ev hanımı olduğu için bıçak tutuşu çok iyiydi. Bizim işimizi birazcık yavaşlattı ama yeni olmasına rağmen çok çok iyi, başarılı bir arkadaşımız.
1: Efendim ben bugün koz yatağında çok tatlı, böyle içinde doğal ürünleri olan bir kahvaltıcı diyelim. Kahvaltıcı da çok güzel kahvaltı hazırladım hanımlara. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Babacım, günün en yakışıklı erkeği sensin.
1: Sen de dünyanın en güzel kızısın yavrum.
2: Bir peri kadar güzelsin.
3: Her zaman, her dakika başka bir güzelsin. İstiyorum ki bugün hiç bitmesin.
4: Hepimizle oynuyorsun. Bana bir ümit ver. Ömrümün sonuna kadar bekleyeyim seni.

0: Selamün aleyküm.
1: Kimsiniz siz, kimi arıyorsunuz?
0: Mumtaz Bey, biladerimi arıyorum.
1: Bugün kızının doğum günü, eğlencesi var, yarın yazıhaneden arayın.
0: İyi, tam gününde gelmişim demek. Nerede Nazlı, ay, nerede Mumtaz?
1: Nereye?
0: Hadi beni onların yanına götür.
2: Sanayi vekaletinin istediği raporları dün gönderdim. Bugünlerde de Ankara'ya gidecek ki vekil beyle bizzat görüşeceğim.
0: Mumtaz Bey biladerim, sevgili kardeşim.
2: Rıfkıcığım, canım kardeşim. Olacak şey değil Rıfkı. Seni buralarda görmek ne saadet.
0: Duydum ki Nazlı'mızın seneyi devriyesiymiş.
2: Ya.
0: Hani takvime tarih düşecek bu kadar denk gelmezdi.
2: İyi yaptın.
0: Hadi yarasın.
2: Yarasın.
0: Allah nazardan esirgesin, pek güzelleşmiş. Adnan görünce apışıp kalacak benim gibi.
2: Öyle ya, sormayı unuttum. Oğlumuz nasıl, ne durumda?
0: Ölmek gibi olmasın ama... Arslan gibi maşallah. Mühendis çıktı, staj yaptı İngiltere'nin Londra'sında. Şimcik'te tüm arazinin başında.
2: Oo, hala.
0: Sebebi ziyaretimi anladın değil mi biladerim Mumtaz? Sözümüz kavlimiz vardı çocuklarımız için.
2: Aa, sözümüz söz Rıfkıcığım.
0: Bana kalırsa tam vaktidir. Baş gözünü verelim şunları. Beşik kertmesi olduklarını biliyor mu kızın?
2: Söylerim şimdi. Ben kızımı oğluna verdim gitti Rıfkıcığım. Nazlı! Yavrum! Bir dakika gelir misin lütfen? Gel yavrum, gel! Gel bak seni kiminle tanıştıracağım. Adana'dan Rıfkı Bey amcan. 16-17 senedir görüşmemiştik. Öp bakalım elini.
0: Pek memnun oldum, tarifsiz sevindim.
1: Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Böyle nadir bir gecede sıhhat ve afiyetler dilerim. Size layık bir şey değil ama...
1: Ne zahmet ettiniz?
2: Otur kızım.
0: Zahmet mi olurmuş? Neyin varsa seninle oğlumundur.
1: Anlamadım.
2: Anlatayım kızım. O yıllarda biz Adana'dayken arazilerimiz yan yanıydı. Kardeşten yakındık birbirimize. Sen kundaktayken Rıfkı'nın oğlu Adnan da 3-4 yaşlarındaydı. O havalinin deyimiyle beşik kertmesi yaptık.
1: Nasıl bir şeymiş o?
0: Nişanladık yani.
1: Kimle kimi?
2: Senden Adnan'ı.
1: Demek ben şimdi o Adnan'la nişanlanmış oldum öyle mi?
2: Evet öyle.
0: Tez günde cemiyetinizi yaparak tamamına erdireceğiz hayırlısıyla.
1: Olacak şey mi bu?
0: Oldu bitti bile.
1: Böyle şakalardan hiç hoşlanmam. Babam iyi bilir huyumu.
2: Otur lütfen. İyi dinle beni.
1: Sen ki medeni, uygar bir insansın. Beni hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
2: Anlattım ya yavrum. 17 sene evvel...
1: Yeter! Dinleyemem artık bu masalı.
0: Böyle evlenmeler çoktur bizde. Töremizde vardır. Seni de biricik gelinim olarak bağrıma basmak...
1: Şu haline bak. Kılığına, kıyafetine bak. Konuşmana, diksiyonuna bak. Sen nesin ki, oğlun ne olsun? Al bu yüzüğü de, oğlunla evlenecek o budala kıza hediye edersin.

0: Affet Rıfkı. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum.
1: Üzme canını. Senin bir günahın yok. Zamane böyle. Suç bizlerde. Bizler eskidik. Bizler geri kaldık.
0: Yo, sana verdiğim sözden dönecek değilim. Göreceksin bak.
1: Nazlı kızımızı yola getiremezsin. Nafile uğraşma.
0: Ben namuslu, şerefli bir insanım. Bugüne kadar verdiğim her sözü tuttum. Ölünceye kadar da tutacağım.
2: Bana ait bir konuda kararı ben veririm.
0: Dur! Benim dediğim olacak. Beraberce Adana'ya gideceğiz, Rıfkı'dan da oğlundan da özür dileyeceğiz. Evleneceksin.
2: Bu gece sana ne oldu anlamıyorum baba.
0: Anlamazsın tabii. Bugüne kadar bir dediğini iki etmedim. Şımarttıkça şımarttım, şımarttıkça şımarttım. Ama bitti artık.
2: Anlaşıldı baba, bu gece anlaşamayacağız seninle.
0: Gel buraya. Lafım bitmedi. Sana ömrümde ilk defa emrediyorum. Adnan'la evleneceksin.
2: Ölsem evlenmeyeceğim. Seni de affetmeyeceğim. Çünkü sen sarhoşsun baba. İlk defa vurdun bana.
0: Sonuncusu da olmayacak. Kızını dövmeyen dizini dövermiş. Yarın sabah ilk uçakla Adana'ya gitme de gör bak o zaman.
3: Dün geceki olaydan sonra bir arada yaşamamıza hiçbir imkan, hiçbir olanak yok. Beni sakın arama. Arasan da bulamayacaksın. Kendi hayatımı yaşamak üzere bay bay.

0: derhal bulunacak. Her yer aranacak. İcap eden her şey yapılacak.
1: Baştır efendim.
0: Bütün arkadaşlarına telefon edin. Gazetelere resimli ilan. Polise haber verin. Arayın, tarayın, göğü yeri birbirine katın ve kızımı bulmadan gelmeyin kardeşim.
2: Yapma diyorum sana! Çocuğum hasta oldu mu sana?
3: Sayende vücudun su yüzü görüyor.
2: Sayende vücudun su yüzü görüyormuş. Yapma bak, bana bak, yapma diyorum. Hortumu elinden alır, sonra ne yapacağımı bilirsin.
3: Ay yapma! Ay yapma, üşüteceğim!
2: Sen üşüteceksin de biz üşüteceğiz, değil mi?
4: Allah kahretsin, kazık kadar herifler! Bebekler gibi oynamaya utanmıyorsunuz ha!
2: Haklı! Geldi! Amcamız geldi!
5: Hoş geldin beyim!
6: Hoş geldin beyim!
7: Hoş gördük!
4: Hoş geldin ağa! Hoş geldin!
6: Adnan nerelerde?
4: Sabah erkenden araziye çıkmıştı. Hah, dönüyor işte!

0: Hoş geldin baba.
1: Hoş gördük oğlum.
0: İnşallah kötü haberle dönmüşsündür.
1: Kötü haberlerle döndüm. Babası erkek adam, benim gibi, sözü söz. Ve lakin kızı senin gibi, aynı soyusunuz. Evlenmem ben öyle bilmediğim etmediğim adamla diye öttü durdu.
0: Aferin kıza, gözüme girdi. Kaldı mı bu devirde artık beşik kerti?
1: Şöyle senin gibi makul konuşsa neyse ney. Canım yanmaz ama çok gücüme gitti.
0: Ne oldu? Ne yaptı ki?
1: Fakir gördü beni, alay etti. Şu haline bak, kılığına, kıyafetine bak. Sen nesin ki oğlum ne olacak dedi.
2: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
1: Hediye olaraktan yüzük almıştım, onu da yüzüme çaldı, çekti gitti dans etmeye, kepinmeye.
2: Ay şimdi bayılırım, nankör şımarık, öyle gelin istemem ben.
3: Sopayla kovalarım billahi. Hem seni hem de Adnan'ı tahkir ederek kendini bir mata zanneden o nane şekerini bir güzel dövecek ve...
1: Sus sana lan sen, cinim tepemde zatı.
0: Öfkelenme baba, en baştan tekrar anlat. Sana neler yaptığını, neler söylediğini teker teker bilmek istiyorum.

0: Hiçbir haber yok mu? Bir ipucu da mı bulamadınız komiser bey?
1: Aramaya devam ediyoruz. Kat'i olarak tespit ettiğimiz bir husus var. Yurt dışına çıkmamış.
2: Buyurun efendim.
3: Polis. Bu genç kız otelinize mi kalıyor?
2: Hayır efendim. Dikkatli bakın. Baktım efendim. Burada böyle birisi yok.
3: Gelebilir. Kalmak isteyebilir. Dikkatli olun.
2: Başüstüne efendim.
3: Tekrar uğrayacağız.
4: Good morning.
2: Good morning.
5: Geliyor musun abla? Hemen gidiyoruz ha. Hemen gidiyoruz, körfez sürü. Evet beyler! Are you coming?

0: These coats, bu sahiller are the most beautiful coats of Turkey. En güzel yerlerdir memleketimin.
1: Yes, I like them. Ben çok beğendim.
0: The far distance are more beautiful. Uzaklar çok daha güzeldir.
1: How did you learn? Nereden öğrendiniz siz İngilizce?
0: Sizin gibi turistlerden.
1: Wonderful, bravo.
0: Thank you, miss. Nedir isminiz?
1: Oh, Diana.
0: Diana? Çok güzel isim.
1: Aptal herif, ne biçim denizcisin sen?
0: Affedersiniz, ters bir dalga yedim.
1: Çek çıkar beni buradan! Çabuk ol be!
0: Korkmayın, verin elinizi.
1: Sersemin birisin sen! Gözlüğüm gitti, periğim de mahvoldu.
0: Öderim gözlüğünüzü, üzülmeyin.
1: Çek sahile! Geriye döneceğim, budala!
0: Şu ufacık kazanın bir faydası oldu size. Mükemmel Türkçe konuşmaya başladınız. Perukayı da kafanızdan hiç çıkaramıyorsunuz.
1: Ha? Seni ilgilendirmez, çabuk dönelim!
0: Baş üstüne mi istiyanı?
2: Başım! Nedir o?
3: Bir buz torbası daha hazırladım.
2: Ah, iyi etti.
3: Biraz da kendi canınıza acıyın beyefendi. Her yanınızdan alevler çıkıyor.
2: Bir elime geçirirsem... O zaman asıl Nazlı yanacak Marmara çırası gibi.
1: Kim o?
0: Sus, sesini çıkarma ne olur. Yardım et bana.
4: Açın kapıyı! Polis, kapıyı açın!
0: Yalvarırım, ele verme beni! Çok müşkül durumdayım. İnanın vaziyetim çok kötü.
1: Gir mutfağa saklan! Who are you? Siz kimsiniz?
5: Lütfen kapıyı açın!
4: Open the door!
5: Kapıyı açın!
6: Özür dilerim matmazel, rahatsız ettik. Bir hırsız kovaladık, acaba sizin odanıza girmiş olabilir mi?
1: Hırsız? Benim odada? Yok, hırsız girmedi.
6: Birisinin parasını çalarken kısırdık. Ama kaçtı elimizden.
5: Elbet bulucuyuz, iyi geceler.

0: Siz olmasanız mahvolmuştum. Minnettarım. Bu iyiliğinizi unutmayacağım.
1: Bir hırsızın elini tutamam ben.
0: Öyleyse niçin kurtardınız?
1: Kendimi düşündüğüm için. Şimdi de sen beni kurtaracaksın.
0: Neden kurtaracağım, kimden?
1: Babamdan.
0: Babandan mı?
1: Bu fikir birden geldi aklıma. Müthiş bir şey, mükemmel. Dediklerimi yapmazsan polisi çağırır, hemen teslim ederim seni.
0: Söyleyin, nedir?
1: Benle evleneceksin.
0: Benim gibi çulsuz, meteliksiz, üstelik mesleği de hırsızlık olan bir adamla mı evleneceksin?
1: Evet, bu 30 gün sürecek bir oyun olacak. Tam 30 gün sonra boşanacağız.
0: 30 günlük beylik beyliktir. Yaşadık desene. Sen de fena kız sayılmazsın hani. Zahmete değersin.
1: Yok, yağma yok. Gerçekten kocam olacak değilsin. Ayrı odalarda yatacağız. Elin elime bile değmeyecek.
0: Anlamadım. Ben böyle evcilik oyunlarında yokum.
1: Mecbursun. Polisi unutma. Hem para da veririm sana.
0: Ha? Ha, o zaman işler değişir tabii. Ne kadar?
1: 50.000 lira.
0: Peşin peşin mi?
1: Taksit taksit.
0: Öyle olsun. Ama ilk takside hemen peşin isterim.

0: şu andan itibaren karı kocasınız. İkinize de mutluluklar dilerim. Birbirinizi incitmeden daima saygı ve sevgiyle yaşamanızı, kurduğunuz yuvada ömür boyu daima sağlık ve esenlik dilerim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Bir ömür boyu diyor. 30 günden ne haber?
3: Annem! Annem, ay yetişemedik mi, bitti mi be?
4: Sahiden yetişemedik be.
3: Tebrik ederim, mesut olun inşallah.
5: Sonsuz saadetler. Adnan büyük ikramiyedir, kıymetini bil.
1: Kimsiniz siz? Kim bunlar?
5: Tebrikler.
3: Ben halasıyım. Bunlar da yeğenlerim. Hep bakayım elimi kız. Hiç beğenmedim ama ne yapalım, kısmet böyleymiş. Nikahta keramet vardır derler Adnan'ım. Belki ileride seversin.
1: Size fikrinizi soran olmadı.
3: Aa, yok! Çelebazlığa gelemem ben! Bana cevap vermek kimin haddine? Bugüne bugün, ipek böceği, kınaçıcıyı, yalnız mürvet derler bana! Mürvet yerim adamı!
2: Dur hala, dur ya!
6: İdare et reisimizdir, mesleği hepimize o öğretmiştir. Birinci sınıf arakçı ve de tırnakçıdır. Nereyi soyacaksak, planları o yapar. Cevat kasa açar, Nami de jileti basıp cüzdanı çarpar.
7: Müjde beyim, müjdeler olsun!
1: Küçük hanımdan telgraf var.
8: Sevgili babişko, Yıldırım nikah ile evlendim. Kocam da ben de seni çok çok öperiz, yakında döneceğiz. Dön bakalım Nazlı Hanım, dön bakalım nankör köpek. Bak neler yapacağım, sana da kocan olacak o av köpeğine de kan kusturmazsan bana da mümtaz demesinler.
2: Sen olmasan hapisteydim şimdi, tekrar tekrar sağ ol.
1: Konuşmana dikkat et, sen değil siz diyeceksin, fazla samimi oldun.
2: Olmaz, yeni evli çok karı koca değil miyiz? Resmi olduk mu, resmi konuştuk mu durum çakılır.
1: Babamın yanında.

0: yanında, başkalarının yanında tamam. Fakat şimdi gereği yok. İki yabancıyız.
1: Dilimi şimdiden alıştırmazsam açık verir, teklerim sevgilim.
0: Hey, kendine gel! Bir daha bu lafı işitmeyeyim.
1: Peki hayatım.
0: İnat mı yapıyorsun? Beni deli mi edeceksin, sersem?
1: Yoo, ağzını bozma. Madem ki evcilik oynuyoruz, sen de haddini bileceksin.
0: Balık elle yenmez!

0: Balık böyle yenir. Bardağı böyle tutup içeceksin. Gördün değil mi?
1: Bugüne kadar görmemiştim. Görsem de sıkıntılı herifimdir ben. Hokkabaz gibi uğraşamam.
0: Ne yapıyorsun?
1: Mantar kırıntısı düşmüş, onu çıkarıyorum.
0: Bırak şunu! Etrafına bak, rezil oluyorum burada.
1: Burası hiç sarmadı beni. Keşke bizim Rafet'in oraya gitseydik. Bol acılı fasulye, midye, tava, cacık, ateş gibi servis. Üstelik adam başına 20 kağıda çıkardık.
0: Dur, ne yapıyorsun?
1: Ne oldu gene? İkide bir yüreğimi ağzıma getirme, dişime kılçık kırmış, onu çıkarıyorum.
0: Kürdan var, kürdan!
1: Amma alengirli işler! Ha parmak ha kürdan, ne fark eder?
0: Of, yandım! Çok uğraştıracaksın beni.
1: Yani, daha başka kaideler, merasimler de mi var? Bitmedi mi?
0: Ben masaya yaklaşınca, sandalyeyi yavaş ve kibar bir hareketle çekeceksin.
1: Olur.
0: Ancak ben oturduktan sonra karşıma geçip oturacaksın.

0: yavaş tut elimi, ne o öyle ağaç silker gibi. Tekrar.
1: Nasılsınız hanımefendi?
0: Teşekkür ederim Adnan Bey. Ne yapıyorsun?
1: Öpüp başıma koyuyorum. Bizde de adet böyledir.
0: Bizde yaşlı hanımların bile eli başa götür...

0: Yapamayacağım.
1: Biraz daha, ayakların ritm düzenine girmeye başlamıştı.
0: Tango yeter bana. Bu yeni modalar başladı mı bir bahane bulur otururum.
1: Olmaz, şüphelenirler.
0: Şüphelendikleri dans olsun. Dua et de başka açık vermeyelim.
1: Çek elini, saygılı ol. Son defa tembih ediyorum, yalnızken siz diyeceksin, terbiyeli konuşacak, terbiyeli davranacaksın.
0: 50.000'e çekilmez bu sıkıntı. Sahte çek yazsan, imza taklit etsen, cüzdan yürütsen daha kolay.
1: Uff, uyuşmun! Mesleğini de buldum, armatörsün.
2: Nasıl bir iş bu?
1: Balıkçılık kesiminde yatırım yapmışsın, teknelerin var, kısacası balık ihraç ediyorsun.
2: Şimdiye kadar alıkların sayesinde geçiniyordum. Sıra balıklara geldi demek.

0: Why, why, why, why? Yarım milyon lira verirler bu eşyalara. Hani damadı olmasaydın bu evin... ...gece gizlice girer...
1: O mesleği unut dedim sana.
0: Ha?
1: Beni öldürecek misin?
0: Yok, asla. Fakat şu gümüşler, şu vitrindeki antikalar...

0: Şu halılar içimi gıcıkladı. Daha da neler vardır kim bilir.
1: Odanızı dünden temizledik. Buyurun istirahat edin.
2: Babam nerede? Şirkette mi, fabrikada mı?
3: Buradayım, burada. Sizleri bekliyordum dört gözle.
2: Babişkocuğum, çok özledim seni.
3: Yazıklar olsun sana. Dünyada aklıma her şey gelirdi de öz kızımın bana bunu yapacağını düşünemezdim.
2: Boş ver. Unutalım, her şey bitti. Yeni bir hayata başladım ben. Kocam Adnan Bey.
0: Sizi tanıdığım için şeref duydum.
3: Bense azap, utanç duyuyorum. Nazlı'yı başka bir adamla, Rıfkı'nın oğlu Adnan'la evlendirecektim. Yazık oldu.
0: Bir hata ettik. İzninizi almadan evlendik, öpeyim.
3: Hadi, hadi.
2: Al şunları, uykum geldi, yatacağım.
0: Önce şu para meselesini halledelim.
2: Ne parası?
0: Manevi hakaret tazminatı. Anlaşmamızda hakir görünmek, küfür yemek yoktu.
2: Babam benden başka herkese haşindir.
0: Bana ne? Ben herkes değilim. 10.000 lira isterim.
2: Gecenin bu saatinde mi?
0: Para ödemenin saati olmaz.
2: Yarın veririm.
0: Bak, vermeyecek olursanız şu avizeyi, tuvaleti, bir de şu halıyı yürütürüm, ödeşiriz.
2: Utanmaz alçak herif, fırsat düşkünü, adil hırsız.
0: İyi geceler karıcığım.
2: Terbiyesiz herif.

0: Beyefendi yok mu? Bu odada yatmadı mı?
1: Yattı da... Şeye gitti canım.
0: Anlayamadım hanımefendi.
1: Şeye gitti dedim ya işte.
2: Banyonun yolunu şaşırdım karıcığım.
1: Tam karşıki kapı demiştim ya sevgilim.
2: Yanlış anladım herhalde bir tanem.
0: Günaydın beyefendi.
2: Günaydın. Kahvaltıyı balkonda yapacağız. Biraz daha uyuyacağız, değil mi tatlım?
0: Emredersiniz efendim.
1: Çek ayağını, çek diyorum!
2: Ayakların ateş, benimkiler buz gibi! Hadi ısıt biraz, ısıt, yap vazifeni!
1: Çek elini diyorum sana! Bir daha böyle sululuk istemem!
2: Meraklı değilim canım, hizmetçi vaziyeti anlamasın diye sana birazcık sarıldım.
1: Ahlaksız herif!
2: Sana da ne yapsak yaranamıyoruz. Bu tokatınız için 10.000 liralık bir fatura kesilmiştir.
1: Çık odamdan, çık çabuk, defol!
2: Sinirlenme sevgilim, sen bir an evvel çeki hazırlamaya bak.
3: Bir kokteyl parti vermeye, kocan olacak adamı dostlarımıza tanıtmaya mecburuz.
2: Çok güzel, dostlarınızla tanışacağıma sevindim.
3: Benim istediğim adamla evlenseydin, telini duvağını sürüyerek gelin olsaydın, muhteşem bir düğün yapacaktım sana.
2: Önemli olan anlaşmak, sevişmek, mutlu olmak değil mi?
3: Sen sus! Fikrini soran olmadı. Alo! Ben Mümtaz, evet!
4: Hayırlı günler beyefendi! Toftaş şirketine bir çek gönderecektik.
3: Kaç paralık bir çek? 450.000 lira mı? 450.000 lira, ha? Olur. Şimdi yazarım. Yolla memurlardan birini vereyim.
2: Kimse zahmet etmesin buraya kadar. Çeki ben götüreyim.
1: Yok, istemem, ne münasebet!
2: Peki ama niye bağırıyorsun sevgilim?
1: Pardon, senin yorulmanı istemedim şekerim.
3: Kesin oynaşmayı! Ben babayım, kayınpederim! Önümde böyle mayalaşmak istemem!
5: Tanıyan var mıymış damadı? Kimin nesiymiş?
6: Ne asalet, ne para, ne şöhret, kimsesiz!

0: Baksana etrafına, erkeğin ailesinden kimse var mı?
1: Peki ne iş yapıyormuş?
2: Nazlı'ya kocalıktan başka mesleği yok.
1: Zavallı Mümtaz Bey, açsın bakalım keserin de ağzını.
3: Çelimsiz, çirkin, bastı bacağın biriymiş herif.
2: Ay gelseler artık. Şu bostan korkuluğunu görsek de işletsek, eğlensek biraz. Tanışırken erkeklerin elini sıkacaksın. Kadınların da elini öpeceksin. Başına koymak yok. Fazla da gevezelik etme. Görgüsüz, kültürsüz olduğunu anlamasınlar.
4: Önce paramı isterim.
2: Ne parası?
4: Manevi hakaret tazminatın.
2: Paranın zamanı mı? Şimdi aşağıda bekliyorlar.
4: Parayı almadan adımımı atmam. Aşağı yalnız inersin.
2: Kaçmıyorum ya! Sabah alırsın.
4: Aklımda duracağını cebimde dursun.
2: Şimdi yangın var diye bağıracağım. Ne aşağılık adamsın be!
4: Böyle hakaret edersen 10.000 lira daha alırım.
2: Ee?
4: Bağırma öyle, gülümse biraz, sakin ol.
2: Aman!
4: Yüksek sosyeteye rezil etme beni!
2: Allah seni kahretsin!
5: Can.
6: Dedeciğim.
5: Yoksa sen de mi bonus oldun?
6: Bonus kıllı.
5: Ne?
6: Dede sen dedin ya, hesabını değil cebine göre harca diye.
5: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
7: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
6: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
5: Yıkıldım şu an.
6: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
8: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
15: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
16: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
17: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazaları.

0: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacak.

0: Kilenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsınız?
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: aşkım?
1: Tam da leyslik.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leyslik. Sevince.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuk
4: mu,
3: Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Engin Can.
11: Dedeciğim.
10: Yoksa sen de mi bonus oldun?
11: Bonus kılı.
10: Ne?
11: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
10: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
12: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
11: Seni dinledik bonus kılı oldum.
10: Yıkıldım şu an.
11: Bonus kılı da yıkılıyor dede.
13: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
14: İnsanları güzelliğinizden mahrum etmeyin hanımefendi.
15: Bir fırsat ver Leyla. İnan bana küçücük bir fırsat.
14: Hayır istemiyorum.
15: Benimle İsviçre'ye gel. Orada yepyeni bir dünya bulacaksın.
14: İstemiyorum.
16: Getirdiğiniz yaralının durumu?
17: Komada efendim.
18: Sana söylerdim kaptan. Yerde gezmek bulutlarda gezmekten daha tehlikeli diye.
16: Bir gün anlatacağım her şeyi sana. O zaman bana hak vereceksin.
15: Çok yumuşaksınız Kerim Bey amca. İstediği her şeyi yapıyorsunuz.
19: Gözlerin hasta. Uçarken sana zorluk çıkaracak. Kazada göz sinirlerinde tıkanma olmuş Hakan.
16: Kendini yorma Serdar. Gideceğim.
15: Gideceksin tabii ama İsviçre'ye.
20: Unutma. Seviyorum seni.
19: Evlenecek ve bir daha dönmeyecek buralara.
16: Bu merhametsiz hastalıktan hiç kurtulana rastladım.
20: Belki bu sefer...
21: Mavi Eşarp bugün 18'de TV4'te.
22: Güzel ama hikaye.
23: Dur! Beni bekle! Dur diyorum! Dursana bir! Yapacaklarını biliyorsun. Göreyim seni.
22: Biliyorum. Merak etme. Göreceksin.
23: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim. Size eşimi tanıtmak istiyorum, kocam Adnan. İşte en yakın, en saygın dostlarımız.
22: Sizleri tanıdığıma çok sevindim. Gelişinizle mutlu ettiniz bizleri. Nasılsınız efendim?
24: Teşekkür ederim.

0: İlk dansı biz yapmalıyız sevgilim.
1: Çok ustaydın, zariftin. Sanki doğup büyüme bizlerden biri gibin.
0: O kadar görgü dersini eşeğe versen adam olurdu. Gülümse biraz, etrafı seyret. En az 2 milyon var.
1: Ne 2 milyon?
0: Mücevherlere bak, şu kadınları bir soysam kuyumcu dükkanı gibi.
1: Başlama gene, çıldırma.
0: Şunlara bak, ışıl ışıl. Gözünü kamaştırıyor insanın. Nasıl çıldırmam, 5 dakikada milyoner olur insan.
1: Şimdi gırtlağını sıkarım senin.
0: Neşemi kaçırıyorsun, başkasıyla dans edeceğim. Bu dansı bana lütfeder misiniz hanımefendi?
1: Memnuniyetle.

0: Mutluluklar bir tanem.
1: Ben de kutlarım.
0: Sağ olun. Çok şaşırdım. Bayıldım kocana. Değil mi Sibel?
1: Ya. Hiç böylesini beklemiyorduk. Müthiş bir adam seçmişsin.
2: Teşekkür ederim. Müsaadenizle.
1: Kocan ne iş yapar?
0: Armatör. Çok güzel.
2: Rahatsız etmiyorum ya.
0: Benimle bir şey içmez misiniz?
2: Çok sevinirim. Buyurun.
3: Aygir'e mi geç kaldı?
4: Kimsiniz?
3: Damat deyin, akrabalarındanız.
4: Bekleyin, haber vereyim.
3: Şekerim, ben de molos sende. Oğlumuz demir desturla mı gireceğiz yani, kokona?

0: yıl insan karşılamaz mahlasını. Ah bak kimler geldi. Ah benim canım evladım yavrum. Gel bakayım koş bana.
1: Ah. Hoş geldin halacığım.
0: Hoş bulduk canım. İnsan kapıya bizim için bir adam dikmez mi köpoğlusu?
1: Doğru halacığım, haklısın. Kusura bakma. Heyecandan unutuvermişim.
0: Bir dahaki düğüne onu

0: unutma. Nerede gelinim? Gelinim nerede ha?
1: Hoş geldiniz.
0: Efsane kız. Evlilikte hemen çık yarıyı.

0: eski topraktan civan gibi beydik. Babam. Maşallah tam tipim.
1: Nasılsınız hanımefendi?
0: Teşekkür ederim beyefendi, çok iyiyim. Tabii sizi tanıdığım için.
2: Bizler de çok iyiyiz.
3: Ömrünüze duacıyız efendim.
1: Çok sevimli, çok candan çocuk.
0: Avallah sen benisin ayol.
1: Aman efendim, rica ederim. Bu iltifatınızla bendenizi mesrur ettiniz. Büfeye buyurmaz mısınız?
0: Önce evi gezelim. Adnanım nasıl bir yerde oturuyor ben bilmeliyim.
4: Buyur halacığım, göstereyim.
5: Yok hayır, sen misafirlerin yanında kal sevgilim. Ben gezdiririm.
0: Müsaadenizle. Salon da pek güzelmiş doğrusu.
2: İki kamyon doldursak iki sene çalışmadan yer yatardı.
3: Yok, olamaz. Yengemizin hatırı var.
2: Öyle ya.
0: Yatak odanız burası mı?
5: Burası ve içerisi.
0: Güneş görüyor mu bari?
2: Perde açmazlar ki güneş görsün. Burası yatak odası.
6: Susun lan, terbiyesiz!
5: Kendinize gelin! Yeter be! Yangın var diye bağıracağım şimdi.
0: Bağır kızım, cümleye asabiyene iyi gelir.
2: Fakat en faydalısı geğirmektir.
3: Şu saate bak be, harika!
0: Şşş, bırak onu! Ha? Bugün yeminliyiz.
2: Aa, öyle ya!
3: Ye oğlum, Cevat ye!
2: Abi şundan al, şundan al!
3: Alıyorum, alıyorum!
0: İnsan bu köşkte tek nesil olur. Ama yalnız yaşarsa da kahrolur.
1: Hem de nasıl, sorma!
0: Muhabbet kuşları gibi çifter çifter yaşamalı.
1: Ah, nerede o günler, nerede?
0: Ah, seni eski kulağı kesik! Dünden hazırsın, değil mi?
1: Bir kadeh bir şey almaz mısın?
0: Ah, nasıl isterseniz! Adnanımla gelinimin şerefine! Bit tabii sizlerin de! Bu gece şıkırdatmayacağım da ne zaman oynayacağım be! Söylesene, güzelim ne zaman ha, ne zaman? Hadi Nabi, Cevat hadi bakalım! Hey!

0: içtiğimi ömrümde böyle parti göremem bir daha.
1: Ben de.
2: Al götür şu halanı.
3: Kolaysa sen götür. Bravo.
2: Yo, öyle bedava sevim yok Mümtaz Bey. Geç karşıma bakayım. Hadi yavrum.
3: Geçelim be.
2: Ay yaşa be. Oh lan bak.

0: Ölüyordum. Yüreğime iniyordu. Bir daha gelecek olurlarsa kovacağım. Haberin olsun.
1: O zaman başına gelecekleri sen düşün.
0: Bu işe bulaşmaz olaydım.
1: En doğru lafı söyledin. Ben mi istedim bu evliliği? Beni sen mecbur ettin. Mürvet ablaya da, çok sevgili arkadaşlarıma da güler yüz göstereceksin. 26 gün daha sabredeceksin.
0: Sen sabır mı bırakırsın insanda? Ağzın sussa ellerin oynuyor. Hırsız herif.
1: Bir şey mi çaldın? Tam iş tutuyordum, öyle bir baktın ki vazgeçtim.
0: Salon tepeme yıkılıyordu. Bayılacaktım az daha.
1: O senin...

0: Ödlekliğin, ben o kadar acemi miyim? Çaldığımı belli eder mi? Bak, bunda seni göğsünden yürüttüm. Ruhun duydu mu?
1: Allah kahretsin seni! Git zıbar! Mürvet da söyle, babamı rahat bıraksın. Yoksa yapmadığım rezaleti bırakmam.
0: Oo, kendine gel, iftira etme kadına!
1: Ne iftirası? Babama telefon numarasını verdi, ahlaksız! Gir!
2: Meyve sularınızı getirdim.
1: İyi ettin! Hangisinden içersin sevgilim? Kayısı mı, vişne mi, şeftali mi?
3: Sen bilirsin biricik meleğim.
2: Başka bir emriniz?
1: Hayır, mersi!
2: Hayırlı geceler!
1: Sana da Osman efendi!

0: Çek arabanı! Odamdan dışarı!
1: Sinirlenme sevgilim! Renkli rüyalar! En güzel uykular senin olsun!
0: Nereye gidiyorsun?
1: Dolaşacağım! Birkaç kadeh bir şeyler içeceğim bir yerlerde.
0: Gitmeyeceksin o...
1: He? Bakayım.
0: Esin denen... Ona da yapacağımı biliyorum. Bütün gün kırıştırdınız.
1: Böyle küfürler sana hiç yakışmıyor. Geç kalıyorum.
0: Gitmeyeceksin! Sen kim oluyorsun da beni boynuzlatmaya kalkıyorsun, serseri!
1: Gene başlamayalım. Başlangıçta böyle istemiştin. Siz diye konuşacağız. Ayrı odalarda yatacağız. Kimse kimseye karışmayacak.
0: İnsanın kocası ne olursa olsun biraz ciddi hareket eder. Karısının şerefini, gururunu düşünür.
1: Gerçekten karım olsan düşünürdüm.
0: Para sayıyorum sana. Benden sonra istediğin namussuzluğu, hırsızlığı, zamparalığı yap. Ama gidene kadar benim emrimdesin.
1: Para para diye ikide bir başıma kakıp durma. Bedava vermiyorsun o parayı. Bileğimin hakkıyla, alnımın teriyle kazanıyorum parayı. Hoşça kal bebek!

0: Öfkesinden ağladı nihayet. Gitmeyeyim diye yapmadığını bırakmadı. Şu anda Esin denen samimi arkadaşıyla baş başa biliyor
1: biraz
0: beni.
1: Biraz fazlaca üzmüyor musun ha?
0: Az bile yapıyorum. İlk defa Anya'yı Konya'yı öğreniyorum.
2: Bizleri de ikide bir karşısında görünce aklı başından gidiyor.
0: Aslında iyi kız ama babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
1: Allah için güzel kız. Ha? Sen ne dersin Cevat?
2: Ya hele sizin o partinizde peri gibiydi.
0: Dikkat etmedim.

0: canım, gel birazcık. Hayır. İnsan yalnız yaşamamalı dememiş miydin?
1: Ama sen de uzakma
2: ya. Madem ki dönüyorum, hiçbir şey eksik olmamalı.
3: Ha?
4: Aa!
3: Bu geceki şenlik hepsinden baskın olacak.
4: Ne yazık ki bizler göremeyeceğiz.
0: Güzelliğine nanaşım.
1: Oh canım, canım benim, suhatine yavrum. Çekil canım, ayıp.
0: Yaklaş bana, başını ruhuma yasla.
1: Ay canım! Bakalım, sarıl bana! Canım benim!
0: Mürüvvet!
1: Canım!
0: Biricik nanoşum!
1: Seni yavrum!
5: Ne bu halin? Aşk olsun baba!
1: Ne şu var yani? Misler gibi biraz hafifçe içkili.
0: Öyle ya, tabii.
5: Senden önce hiç böyle şeyler yapmazdı. Bir daha görecek olursan...
1: Çocuk mu be Mürtaz Bey, koskoca adam. Biraz eğlenmiş, 40 yılda bir değişmiş, ne olmuş yani?
0: Ne olmuş yani?
5: Olmaz olsun böyle eğlence.
1: Artık sana esir olmayacak, öyle değil mi Nanoş?
0: Sen nasıl istersen olur.
5: Ayıptır, babamı kendine benzetemezsin.
1: Bana bak, gelin melin dinlemem, bozarım senin fiyakanı, bozma kafamı yani.
5: Sizlerden her şey umulur.
0: Barış Bey'in, beni sen soysan yatır Nanoş'um.
5: Olamaz! Bu kadın senin odana girerse ben giderim bu evden.
0: Nereye gidermişsin?
1: Bir dakika, seni bağışladım ama Mümtaz'ımın hatırı için yani. Mümtaz'ın hatırı için, o kadar. Hadi yürü.
0: Nanoş'um gitti.
5: Hey! Nereye gidiyorsun baba? Dur!
0: Nanoş'uma!
5: Şimdi yat, uyu hemen. Sabah konuşalım babacığım, hadi.
0: Ne varmış konuşacak, yani biraz içtim diye mi?
5: İçeceksin tabii, ama kendi muhitinde. Sana yakışır bir şekilde içeceksin. Mürvet gibi basit, görgüsüz bir kadınla değil. Anlaşıldı değil mi?
0: Mürvet.
5: Senin...
0: Mürvet.
5: Yat, yat uyu. Neredeydin bu saate kadar?
6: Eğrinin köründe. Bilmiyor musun kimin
5: olduğunu? Kes sesini, utanmaz herif!
6: Ay, bana kimse karışamaz.
5: Bağırma, babam uyanırsa rezil olurum.
6: Baban mı? Yatmamış bile, yatmamış ki uyansın.
0: Bana dırdır edeceğine, kocana bak. Kocanın hakkından gel. Kocanı yola getirince.
6: Ya?
0: Bu saate kadar neredeydin ha? Sor bakalım.
7: İyi akşamlar muhterem peder.
0: Eyvallah damat.
7: Demek ki ikimiz de dağıttık bu gece.
5: Yürü odana, dağıtmayı yukarıda göreceksin sen.
7: Cart kaba kağıt.
0: Ah Mürvet. Ah.
7: Madam, dear, dear,
0: oh yeah.

0: Bu ne?
1: Ha? Hangisi?
0: Bu leke.
1: Ha? Ha, ruj. Gömleğimi çıkaracak vaktim olmadı.
0: Rezil, adi, ahlaksız!
1: Ne? Doğru söyledik diye mi? Sormasaydın.
0: Başka kadınlarla düşüp kalkamazsın. Parçalarım seni! Parçalarım!
1: Terbiyeli ol biraz, ne demiştin? Kimse kimseye karışmayacak.
0: Bak, ahlaksız!
1: Bu gece için ceza kesiyorum sana. 25.000 lira!
0: Ahlaksız herif!

0: Alo, tontunum sen misin? Günaydınlar hayatım!
1: Ben Nazlı, dün gece de söylemiştim. Babamı rahat bırakmazsan canını okuyacağım senin. Ne yüzsüz şeysin be!
0: Yavaş gel! Yüzsüz diye sana derler. Adnan'ı yalvara yakara parayla kendine koca yaptın. Biz ağzımızı açtık mı ha? Beni zıvadan çıkarma maydansız salata!
1: Bir dakika, beni dinleyin lütfen!
0: Ah, şöyle yavaşla! Mayna et de konuşalım!
1: Babamı bir daha arama! Ne kadar istersen, kaç para istersen vereyim!
0: Ha, bak bu olur işte! Para dedim mi dayanamam! Ben hesabımı yapayım, gene seni ararım!
1: Teşekkür ederim, telefonunu bekleyeceğim!
0: İşte bu kadar! Dünyanın kaç bucak olduğunu anladı! Adnan'ımın intikamını da katre katre aldık!
2: Kızcağıza içim parçalanmaya başladı!
0: Boşver! Yakında bitiyor zaten! Hiç olmazsa burnu sürtüldü! Aklı başına geldi!
3: Ah! Hayırlısıyla bilse de Adana'mıza dönsek! Gözümde tütmeye başladı bile!
0: Ah! Ah! Mümtaz'ım da koç gibiydi vallahi!
4: Mümtaz!
2: Mümtaz!
0: Mümtaz ya!
4: Mümtaz!
5: Seni Allah gönderdi! Sakın acıyıp da yumuşak davranma! Bu kızı ancak sen adam edeceksin!
6: Madem ki emrediyorsunuz...
5: Estağfurullah, rica ediyorum! Ben de gizlice arkandayım! Aman konuştuklarımız aramızda kalsın! Seni bekleyemedik, ikimiz de çok acıkmışız! Gel bakalım, geç karşıma!
1: Dışarıda yiyeceğim yemeğimi!
5: Anlamadım!
1: Davetliyim, geç bile kaldım!
6: Söyleseydin, ben de yemezdim!
1: Seni çağırmadılar, ben tek başıma gideceğim!
5: Canım olur mu hiç? Yakışık alır mı?
1: Sana anlatmadık babişkocuğum! Biz o şartla evlendik! Birbirimize karışmayacağız, hesap sormayacağız! Öyle değil mi sevgilim?
6: Evet! Öyle!
1: İyi geceler!
6: Sana da!
1: Merci! Bay bay!
5: Ne demek bu? Nasıl bıraktın?
6: Söyledi işte! Anlaşmamız var! Ne yapabilirdim?
5: Bir de soruyor! Böyle adi anlaşma mı olurmuş? Koca dediğin kükrer şöyle! Ağzını açtı mı karısı kaçacak deli kadar! Nazlı'nın canını okuyacak, çekip çevireceksin sanmıştım! Boşuna ümitlenmişim! Seni de muma döndürdü! Gene bildiğini okuyor! Yazıklar olsun!

0: Alo, buyurun.
1: Merak ettim nasıl vakit geçirdiğinizi. Babam iyi tavla oynar, haberin olsun.
0: Sen eğleniyorsun ya, bizleri düşünme.
1: Aa, nasıl düşünmem? Biriniz babam, öbürünüz kocamsınız.
0: Neredesin şimdi?
1: Lale kulüpte. Çocuklarla beraberim. Çılgınlar gibi eğleniyoruz. Sabah gelirim artık. Sen sütünü iç, uyu şekerim.
2: Burası bu akşam ne kadar kalabalık, evet, değil mi canım?
3: Çok mutluyum.
1: Neden?
3: Hatanı anladım, herifi şutladın, gene bana döndün.
1: Başını geri çek biraz, kolunu da gevşet.
3: Bırak.
1: Ben evli bir kadınım.
3: Bırak canım, artık unut şu evliliği.
4: Geldi seninki.
1: Niçin bıraktık dansı? Neden sokulmuyorsun?

0: Demin bir şeyler söylüyordun.
1: Söylüyordum ama.
0: Ben de gerçeği gizlemeyeceğim artık. Seni eskiden beri çok beğenirdim.
1: Tam zamanında geldim galiba.
2: Maalesef.
0: Bak, masamız orada. İçki de var, git otur.
1: Hadi, evde içeceğiz beraber.
0: Ev mi? O da neresi?
1: Düş önüme, ağzını da açayım deme.
0: Herkes kendi hayatını yaşayacak sevgilim. Aa, gitmeyeceğim ha! Bırak beni!
3: Duymadın mı? Gitmek istemiyor.
1: Karışma. Hiç kimse de karışmasın.
4: Adnan, sakin ol lütfen. Sen de otur bizimle.
1: Hadi yürü dedim.
0: Aa, gitmeyeceğim işte, gitmeyeceğim!
3: Gitmeyecek!
2: Boşanacak, istemiyor seni.
1: Sabrım tükendi. Fena döverim, rezil olursunuz.
2: Bas git lan! Dövermiş.
3: Sen bir kadına hava yaparsın ancak, zibidi!
1: Gel buraya hadi! Yürü!
0: Gitmeyecekmiş.
1: Yürü!
0: Pis adam, ne olacak? Bırak! Bırak diyorum sana!
1: Tekrar söylüyorum, beni boynuzlatamazsın. Şu anda nikahlı karımsın, anlıyor musun?
0: Bağırma, sağır değilim.
1: Çoğu gitti, azı kaldı. Yakında kurtulacaksın. O zaman ne yaparsan yap. Ama benim adımı taşıdığın müddetçe bir falsonu yakaladın mı... ...gırtlağını sıkıveririm senin.
0: Kendine gel, sersem! Babamı da, çevremi de inandırdım bu evliliğe. Boşanmak için daha ne bekliyoruz? Hemen bir avukat tut kendine. Mahkemeye başvuralım. Alo, buyurun. Evet, burada. Sizi bir hanım arıyor.
1: Buyurun efendim, ben Adnan.
5: Müjde Adnan'ım! Baban geldi, merak etmiş bizleri, duramamış Adana'da.
1: Aa, merhaba güzelim. Çok sevindirdin beni. Dün geceden beri nasılsın?
5: Aa, sen deli misin oğlum? Ben Mürvet. Baban geldi diyorum. Burada, köşkte seni bekliyor.
1: Hemen geliyorum. Öperim bir tanem. Ben çıkıyorum. Belki de akşama gelmem.
0: Sen bir yere gidemezsin, benim nikahlı kocamsın.
1: Çekil yolumdan, ben istediğim gibi hareket etmekte serbestim.
0: Sen serbestsen, ben de serbestim.

0: Hoş geldin baba.
1: Hoş gördük oğlum. Pek özledim seni kalan.
0: Ben de seni.
1: Bunca zamandır insan bir haber vermez mi? Bir mektup yazmaz mı? Bir telefon içmez mi be?
0: Hiç vaktimiz olmadı.
1: Her şeyi anlattılar bana, aferin! Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
2: Hırsız polisçilik mi oynamadık? Nikahlar mı kıyılmadı? Hele partilerini bir bastık dönecekler!
1: Mürüvvet Kalfa, kalan pek de marifetliymişsin maşallah!
2: Ohoho! 70! 80! 90! Rampi, rampi, rampi, rampi! O sosyete kızını görecekti, yüreklerine indi vallahi!
1: Resmen ve de alenen nikahlı karın, öyle mi?
0: Evet baba! Çok da çapkın bir kocayım.
3: Bizden içiyor, gömleğine rujlar sürüyor... ...sonra da Nazlı Hanım'ı deli ediyor.
4: Bizleri de kasa hırsızı, cepçi, tırnakçı biliyor. Ödü kopuyor.
1: Tam kumpanyasınız öyle mi? Yazık olsun, kaçırmışız festivali.
0: Ha, dur baba, daha bitmedi. Boşanırken villayı da soyayım diyorum.
3: Yok, ben yok.
1: Ya, o kadar da biraz fazla kaçmaz mı kalan?

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Erken döndün.
1: Elbise değiştirip gideceğim.
0: Mümkünse gitme. Hı?
1: Neden?
0: Güzel güzel boşanmak istiyorum senden. Medeni iki insan gibi. Kavga, küfür, tehdit bizlere yakışmaz.
1: Pek değiştin birdenbire.
0: Düşündüm, ayıpladım kendimi. Bu mesele güzel başladı, güzel bitmeli.
1: Nasıl mesele?
0: Yemeğe çıkalım bu akşam, bir taverneye gidelim, eğlenelim.
1: Biz mi?
0: Arkadaşlarını da çağır. Onlarla bak, dostça ayrılmak istiyorum.

0: şerefine.
1: Aslan sütüdür bu be. Siz bir tutturmuşsunuz gidiyorsunuz.
0: Öyle ya.
2: Fazla hızlı gidiyorsun.
0: Boşver, inceldiği yerden kopsun. Oh, yaşa, var ol. Hoppa, hop.
2: Yavaş bağırma.
0: Aman sen de. Garson, hey bana bak. Garson.
3: Buyurun efendim, emriniz.
0: Çalgıcılara içki götür. Benden ne isterlerse, ha? Hadi. Oldur. Hadi ben sana söylüyorum.
4: Biraz ara versem dokunur belki.
0: Dokunursa ne olur? Sizler yanımda değil misiniz?
1: Yanındayız bir tabii.
5: Yani demek istiyoruz ki
0: tekleme ne abi? Etrafına bak. Şu herifteki cüzdan akordiyon gibi.
5: Anlamadım yenge.
0: Boş versene sen. Hadi göster marifetini. Şu cüzdanı çarpıver de seyredelim. Neşemize cila olsun hadi hadi.
5: Yeri değil, doğru değil. Başka akşam yapar o işi. İçelim şimdi.
0: Olur. Hadi içelim.
2: Yavaş biraz, içecekseniz adam gibi için.
0: Ha?
2: Tadı kaçmakta. Laf dinleyin yoksa hepinizi sürerim buradan.
0: Kes ulan! Kimi sürüyorsun düdük?
4: Hızlı bir şey çalalım çocuklar.
6: Bana düdük diyenin...
0: Dedim ulan, adam mısın?
6: Hadi be açıl git şuradan sarhoş karı. Tokadı yapıştırırım ha.
7: Kusura bakma arkadaşım, içki hali malum ya.
0: Tokat öyle atılmaz, böyle atılır, ayıl!
6: Ulan parçalarım seni!
7: Ağzını bozma, halden anla dedik.
0: Barışacak bir şey yok!
6: Yanındaki kadına sahip değilsen mentarı giy.
7: Ulan bıyıklı...
6: Yatmayın beyler, sakin olun ayıptır!
0: Yürü, taşa!
6: Ulan karım!

0: Bana da öğret de oynayalım. Başımıza bir iş daha açacak bu deli. Buranın ne zaten olduğunu unuttu galiba.
1: Düşeş, düveş, düşse alır. Dört çar duvar hep yık verir, tamam mı?
0: Tamam. Hadi salla bakalım. Hadi durma. Bir de kumardan ceza yersin, buradan cenazemiz çıkar artık. Sus, sus diyorum, uğruma başını ye inşallah. Allah kahretsin seni. Tüh, Allah cezanı. Altı altı gelmezseniz yuh olsun ikinize de.
2: Lütfen, başımız dertte zaten.
0: Boş ver ya, öyle de battık böyle de. Yanıma çök, salla sen de.
2: Yeter Allah aşkına.
0: Bırak kolumu.
2: Ama yeter dedim.
3: Amir bey sizleri istiyor.
0: Baş üstüne, baş üstüne efendim. İki gözüm kör olsun ki, temiz yok.
4: Pos bıyıklı biri vardı efendim.
5: Yengemize laf atıp saldırdı.
6: Yazıklar olsun hepinize.
7: Beyefendiye dua edin. Bütün zarar ziyanı ödedi. Sizlere de kefil oldu. Onun kefaletine rapten şimdilik serbestsiniz. Hadi bakalım, bir daha da karşıma geleyim demeyin.
6: Teşekkür ederim komiser bey. Sen de metelik etmezmişsin. Nazlı denen deli kızımı sen çekip çevireceksin sanmıştım... ...ama görüyorum ki o seni idare etmeye başladı.
2: Kendisinden böyle bir şey beklemediğim için gafil avlandım.
6: Neyse hadi, bundan sonra dikkat et de gafil avlanma.
2: Buyurun, ben Adnan. Evet, kocasıyım. Ne? Olamaz, yapamaz.
8: Gecikecek olursanız derhal polis çağıracağım. O zaman hırsızlık masasında bulursunuz karınızı.
2: Geliyorum, bekleyin beni.
8: Tamam mı? İstediğiniz gibi konuştum mu?
0: Mükemmeldiniz, bundan iyisi olamazdı. Geldiği zaman da aynı oyunu bekliyorum.

0: hanımın kocası siz misiniz?
1: Evet. Mutlaka bir yanlışlık olacak. Karım böyle bir hırsızlığa tenezzül edecek bir insan.
0: Maalesef tenezzül etti. Suçüstü yakaladım. Şu yüzüğü çalmaya kalktı.
1: Doğru mu?
2: Doğru.
0: Sonra da yalvardı. Babasının ünlü bir iş adamı olduğunu iddia etti. Siz de milyoner bir armatör müsünüz?
1: Öyleyim, evet. Armatör.
0: Ben de sizlerin ticari itibarınızı düşünerek bir defa için affetmek istedim.
1: Sağ olun. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Hadi. Hadi kalk artık, gidelim. Hadi. Çıldırmaya başladın sen. Böyle bir hırsızlığa nasıl kalkışırsın aklım almıyor.
2: Tehlikenin heyecanını duymak istedim.
1: Ama yakalandın işte. İnsanı hapsederler. Hem de hırsızlık gibi adi bir suçtan.
2: Hırsızlığı adi bir suç mu buluyorsun? Hem de sen.
1: Bana bakma. Ben senin gibi asil, namuslu falan değilim. Hayatım kaymış bir defa.
2: Benim de kaysın, ne fark eder?
1: He?
2: Harika bir şeydi. Elimi yavaşça uzattım yüzeye doğru. Parmaklarım yaklaşmaya başladı. Kalbim korkudan küt küt atıyordu. Yüzük her an biraz daha yaklaşıyordu bana. Allah'ım ne müthiş bir zevkti.
1: Yo, olamaz. İnanamıyorum, aklım almıyor.
2: Düşün ki nihayet ufacık bir yüzüktü çalacağım. Daha büyük bir hırsızlık kim bilir nasıl bir zevktir. Bu gece onu da hep beraber tadacağız.
1: Bu gece mi? Ne olacak bu gece?
2: İşte köşk. Sahibi babamın çok samimi arkadaşıdır. Avrupa'da şimdi. Kimseler yok. İçindeki kristaller, gümüşler, antikalar milyon değerinde.
1: Bize ne?
2: Her şeyi planladım. Kimsenin ruhu bile duymayacak. Bizden şüphe etmek kimsenin aklına bile gelmeyecek.
1: Olamaz, yapamazsın. Ölsem bırakmam seni.
2: Ne biçim hırsızsın sen? Sevinçine korkuyorsun.
1: Ama...
2: Arkadaşlarına haber ver. Bütün çete çalışacak bu akşam.
1: Hayır, yapmayacağız.
2: Sen ödleksen, yüreksizsen, korkuyorsan tek başıma yapacağım bu soygunu. Hiç kimse mani olamaz bana.
3: Yandık! Artık bizi kimse el kurtaramaz!
4: Elimizde kelepçeler, mapushane sürüneceğiz artık!
5: Bu işlere girmez olaydık!

yatak odasından çarşafları alacağız. Bütün çaldıklarımızı denk yapacağız. Hadi.

0: Neler yukarı?
1: Kıpırdayanı vururum.
2: Şimdi mahvolduk işte.
3: Anneciğim, annem.
4: Ben bunların kurbanıyım komiser bey.
0: Ortaya çıkın, yan yana durun. Geçin şöyle.

Adnan Bey, oyun bitti artık. Bu kadar korku yeter sizlere. İndirin ellerinizi. İndirin dedim. Bu polisler seni motelde kovalayan polisler gibidir Adnancığım. Onlar gibi sahtedirler. Benim arkadaşlarımdır hepsi. Ödeştik galiba. Bunlar da hırsız mırsız değil, sadece sahtekar bir aile. Adanalı meşhur milyoner Rıfkı Bey'in oğlu, mühendis Adnan. Diğerleri de akrabaları. Şu sevimli şişman hanım da dadıları, kalfaları. Çekilin kapıdan çocuklar, yol verin gitsinler.

gereği düşünüldü. Tarafların şiddetli geçimsizlik ve ruhi anlaşmazlık iddiaları şahitlerin ifadeleriyle de ispatlandığı cihetle karı kocanın boşanma istekleri uygun görülerek

0: Buyurun efendim.
1: Tek yataklı bir oda istiyorum.
0: Emredersiniz. Adınız ve adresiniz lütfen.
2: İnsanları güzelliğinizle mahrum etmeyin hanımefendi.
3: Bir fırsat ver Leyla. İnan bana küçücük bir fırsat.
1: Hayır, istemiyorum.
3: Benimle İsviçre'ye gel. Orada yepyeni bir dünya bulacaksın.
1: İstemiyorum. Getirdiğiniz yaralının durumu?
4: Komada efendim.
2: Sana söylerdim kaptan. Yerde gezmek, bulutlarda gezmekten daha tehlikeli diye.
1: Bir gün anlatacağım her şeyi sana. O zaman bana hak vereceksin.
3: Çok yumuşaksınız Kerim Bey amca. İstediği her şeyi yapıyorsunuz.
5: Gözlerin hasta. Uçarken sana zorluk çıkaracak. Kaza da göz sinirlerinde tıkanma olmuş Hakan.
1: Kendini yorma Serdar, gideceğim.
3: Gideceksin tabii ama İsviçre'ye.
6: Unutma, seviyorum seni.
5: Evlenecek ve bir daha dönmeyecek buralara.
1: Bu merhametsiz hastalıktan hiç kurtulana rastladım.
6: Belki bu sefer...
7: Mavi Eşarp birazdan TV4'te.

0: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidelim.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago. Go!
9: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
10: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak. Aynı otel 6750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Head & Shoulders şampuan çeşitleri 209 yerine 179 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
8: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak. Otel harika.
10: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: genç çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi. Çok iyi.
1: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. Vardık. Annenle babanın en mutlu gününde yanında. Yanında. Liseden mezun olduğunda da. Buradaydık. İlk aşkınla el ele tutuştuğunda. Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında. İlk konserini verdiği anda. Yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında. 80 yıldır olduğumuz gibi.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha uygun.

0: ucuza. Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
2: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Avşar meyveli maden suyu çeşitleri 73.50 yerine 68 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
1: Geceliği 4.200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim küpür küpür.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
12: Otel harika.
13: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Otel harika.
10: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
13: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
14: Bugün burada uyuyamayacağız.
15: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
16: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: Gidebilir miyiz motorcu?
1: Emredersin. Dur, dur. Dinle beni.
0: Hayır, istemiyorum. Bırak beni. Bırak dedim. Dur.

0: diye kendinizi fasulye gibi nimetten mi sanıyorsunuz?
1: Senin de altında k**k var hayatım.
0: O okuldan sonra gazete satarak aldım haminle.
2: Var mı benim de yarış edecek?
0: Var mı? Var
2: mı lan? Aaa şey yok! Yaşından
3: bahsediyorum. Hadi bahsediyorum.
0: Girelim.
2: 500, 1000 oldu.
0: 2500 oldu.
2: Çık paraları bakalım.
0: Hadi çık.
2: Hadi dur dur. Yalancı Selim, yalancı Selim, yalancı Selim.
3: Sen ille de öleceğim der gibi sürüyorsun Leyla, ben yokum bu işte.
0: Ne haber Zübül?
2: Ben varım Leyla Sultan, birinci gelen alır parayı, tamam mı?
1: Parayı Selim'e çık.
0: Çık çık çık çık.
2: Al bakalım.
0: Sakın sahte olmasın bu.
2: Sen hayal ediyorsun lan.
0: Olmaz mı be, farz et ki babandan koparamadın para, kendin basacaksın tabii. Sizden her şey umulur.
1: Dikkat! İşareti Selim verecek, hazır olun. Senin Sherlock Holmes geliyor Leyla.
4: Leyla! Leyla! Nereye gidiyor?
0: Güneşe!

0: Para sende kalsın. Annene götür, evi tamir et.
1: Sağ ol.
0: Hadi, atlayın arabaya, pavyona gidiyoruz.
2: Leyla! Taksi!

0: Size söylemiştim. Kızınız gene bu kulüpte.
1: Boş yere uğraşıyorsun Serdar.
0: Sizi nasıl severim bilirsiniz. Ama Leyla'yı bin kere daha çok severim. Ona kabul ettireceğim Kerim Bey. Ve beraber götüreceğim onu. Ne pahasına olursa olsun.
1: Bana ümit verdiğinin farkında mısın?
0: Çok şey değişebilir Kerim Bey.
1: Sen burada kal, ben eve gidiyorum.

0: Hoş geldiniz sayın profesör. Arkadaşlar, size Serdar'ı takdim ederim. Bu sene doktor çıktı. Ama ne yazık kendini bir profesör kadar güçlü sanıyor.
1: Leyla, kendine gel.
0: Kendime mi geleyim? İşte o zaman felaket başlar.
1: Seni...
0: Devam etme.

0: teşekkür ederim Leyla. Senden böyle bir hafiflik beklemezdim zaten.
1: Aa, kendine gel Serdar! Derhal istirahat et! Vereceğim ilacı günde 3 defa al, yoksa... yoksa...
2: Çok fena Leyla!
1: Ne oluyor benim?
2: Mani olamıyor.
1: Neden bahsediyorsun?
2: Nurten'le Turgut'tan. Turgut bir tabanca almış, intihar edeceklermiş.
1: Nerede?
2: Amerikan bardalar, durmadan içiyorlar.
3: Bunun böyle olacağı belliydi zaten. Seviyorlardı birbirlerini. Turgut fakir diye Nurten'i vermedi babası.
1: Hey çocuklar, kesin dansı! Gelin benden, istikamet Amerikan bar! Arayın şunun üstünü!
3: Peki reis! Dur bakayım! tamam! Buyur reis, 65 model Chevrolet tip tabanca, 5 kuruşum var içinde.
2: Yapma Leyla, son şansımızı elimizden alma!
4: Bu iş %100 bu gece bitecek Leyla! Nurten'in babası iş bulamadım diye onu bana vermiyor.
5: Kendine gel Nurten!
2: Onların hiçbir şey umurlarında değil, eğleniyorlar!
4: Verin tabancayı!
1: Derhal bunu kalorifer kasasına at!
4: Emret reis!
1: Aptal çocuk! Yarın babamın fabrikasında işe başlıyorsun.
2: Nurten'in anne ve babasını ikna etmek benden. Yüzükler ve bütün nişan masrafları da benden.
3: Leyla ablanın şerefine 3 defa şah, şah, şah!
0: Ne kadar iyisin Leyla! Herkese iyilik etmekte yarış ediyorsun.
2: Bu yüzden de Allah gönderdi.

0: Kızım. Yavrum.
1: Devam, devam baba, devam! Hiçbir şey düşünmeyelim baba, yaşayalım! Yaşayalım, yaşayalım!

0: bağırsan da fayda yok hanım. Nişanladık bir kere.
1: Kim bağıracakmış? Ben evlensinler bırak diye az mı uğraştım seninle?
0: Ne? Sen değil miydin bu işsiz güçsüz herife kız mı verilir diyen?
1: Sus bey, sus artık! Damadımız bugüne bugün Kerim Bey'in fabrikasında müdür.
0: Dua etsin bu melek yüzlü kıza.
2: Mutlu olun. Mutlu olmak için ne mümkünse yapın. Hayatınızın kıymetini bilin. Seviyorum sizi, hepinizi. Hepinizi canım gibi seviyorum.
3: Biz de seviyoruz!
2: Hadi eğlenelim! Yer yerinden oynayana kainat koskoca kainat!

0: sırtın buz gibi. Üşümüşsün yavrum, hastalanacaksın. Affedersin. Yani demek istedim ki...
1: Biliyorum baba. Ne demek istediğini biliyorum.

0: anahtar üstünde mi?
1: Evet Leyla hanımefendi, yalnız.
0: Kapat şu kaputu.
1: Dörtte alacağım demiştiniz. Daha bujiler iyice ısınmadı. Benzin de çok az.

0: sigara içmek yasaktır
1: efendim. Çok konuşuyorsun. İşinde de böyle olsan depo 10 kere dolardı şimdiye kadar. Susmaz mı bu Meret? Kimin, sizin mi?
0: Sahibi telefonda efendim.
1: Susturun şunu, susturun! Yeter, yeter, dolması şart değil. Al, kapat kapağı.
0: Paranın üstünü getireyim.
1: Kalsın! Sen şu davul çalan makineyi çek yolundan getir.
0: Sahibi neredeyse gelir. Ben el sürmesem çok daha iyi.
2: Allah, amma da sinirli şeymiş be!
3: Benzin kokusundan sarhoş oldu galiba.
2: Ne gezer beyim? O kadar da söyledim. Sahibi şimdi gelir diye. Dinler mi hiç? Vurdu tamponu geçti.
3: Şımarıklılığının hesabını ona sorarım ben, merak etme.

0: Alo, polis mi? Hacı Osman Bayırı'nda Tarabya Kavşağı'nı geçtikten sonra bir kaza oldu. Çabuk, adam ölecek! Çabuk!
1: Geçmiş olsun hanımefendi.
0: Can kurtaran, can kurtaran geçti mi?
1: Hem de fırtına gibi. İleride bir kaza olmuş galiba. Siz iyi misiniz? Bir doktor çağırayım ister misiniz?

Motosikleti devrilen amatör yarışçı jet pilotu komada. Boş zamanlarında motosiklet yarışı yapan hava yollarının en değerli pilotu motosikleti devrilerek komaya girdi.

0: Kaç gündür boşadın bizi, çık da hesap ver bakalım.
1: Leyla Hanım gitti, çoktan gitti.
2: Sabah sabah nereye gider canım?
1: Bilmiyorum efendim.
3: Müjde! Günlerdir gelip gitmenizin mükafatını gördünüz, arkadaşınız ölümden döndü.
4: Ah tanrım!
3: Birkaç dakika kalmak şartıyla yanına girebilirsiniz.
4: Çok teşekkür ederim doktor.
3: Götürün lütfen. Bana biraz evvel bir rapordan bahsetmiştiniz, görebilir miyim?
2: Asfaltın üzerinde küçük bir çakıl taşı bile bulamadık.
1: Kaygan da değildi üstelik.
2: Sizin gibi usta bir motosiklet yarışçısının devrilmesi olan şeylerden değildir.
1: Yolda sizden başka kimse yok muydu?
5: Yalnız o kadın vardı. Saçları rüzgarda uçuşan kadın. Önümdeki arabadaydı, yüzünü göremiyordum. Sonra bir şey, kumaş gibi bir şey uçup geldi, yüzüme yapıştı.
2: Kadının arabası nasıldı?
5: Hatırlamıyorum. Sadece saçları kalmış aklımda. Bir de yüzüme yapışan kumaş. Mavi bir kumaş. Eşarp gibi. Evet, eşarp gibi bir şey.
2: Birinin hayatınıza kastetmediğinden emin misiniz?
1: Mesela arabadaki kadının.
5: Bunu kendisine sormayı ben de isterdim.
2: Peki. Sizi daha fazla yormayalım. Hem ziyaretçiniz var galiba. Müsaadenizle.
1: Gene görüşürüz.
4: Size geçmiş olsun demeye geldim.
5: Teşekkür ederim.
4: Beni tanımadınız mı?
5: Maalesef.
4: Nasıl olur? Nasıl tanımazsınız?
5: Kazadan olmalı. Hafızam çok zayıfladı. Bana en büyük kötülüğü yapan o kadını bile hatırlayamıyorum.
4: Kazaya o kadın mı sebep oldu?
5: Eşarbonumdu. Nasıl uçtu? Yüzüme nasıl yapıştı bilmiyorum. Ama eşarbonumdu.
4: Bakın, o kadın...
3: Sadece birkaç dakika kalacaktınız, unutmayın.
4: Hemen gidiyorum doktor, teşekkür ederim. Hoşça kalın.
5: Belki düşününce hatırlarım sizi ama adınızı bilmiyorum.
4: Leyla.
5: İkinci gelişinize kadar muhakkak hatırlayacağım sizi Leyla. Tabii tekrar gelirseniz.

0: bunun için o arabayı kullanamam artık baba! Elim gitmiyor direksiyona! Bir cani gibi garaja sakladım onu!
1: İsteyerek yapmadın ki bunu kızım!
0: Ona her şeyi söyleyecek fırsat bulamadım!
1: Delikanlı iyileşince hepsini anlatırız, üzülme! Al benim arabayı kullan! Belki biri ziyaretime gelir diye gözü kapıdadır şimdi! Git yokla onu, hadi!
0: Hayır! Bir daha gidemem oraya!
2: Sana söylerdim kaptan! Yerde gezmek, bulutlarda gezmekten daha tehlikeli diye!
3: Allah aşkına çabuk iyileş kaptan! Tahir kaptanın uçağı zıplatmasından sakat ayrılacağız vallahi!
2: Onun suçu yok kızım! Bulutların arası taş dolu!
3: İltifat değil bu kaptan! İnanın yolcular bile sizi arıyor!
4: Sağ olun çocuklar! Yakında gene birlikte uçacağız! Çok yakında hem!
2: Biz kaçsak iyi olacak galiba kaptan!
5: Eyvallah kaptan! Pazar adamlarız gene!
3: Hoşça kal kaptan! Avans mı aldık kaptan?
4: Unutmayın, benim için de öpün gözlerinden bulutların!
0: Kendimi havaalanında sandım birden! Nasılsınız?
4: Daha iyiyim! Dün akşam karar verdim! Bir daha gelirse kimdir nedir diye sormayacağım! Oh! Ne güzel şeyler bunlar!
5: Bu pırıl pırıl çiçeklerin arasında benim bir kaktüsten farkım yok! Bir kadının topu altında ezilmiş bir kaktüs!
0: Hayır Hakan Bey! O bunu isteyerek yapmadı, inanın bana!
4: Affedersiniz! Geldiğinize pişman ediyorum sizi! Oturmaz mısınız? Bu nedir?
0: Roman!
4: Teşekkür ederim, ancak doktorlar kitap okumamı yasak ettiler! Şimdilik tabii! Ama dinleyebilirim!
0: Başucunuzda size kitap okuyacak kimseniz yok mu? Anneniz, karınız?
4: Hayatta topu topu iki akrabam var! Biri uçağım, öteki motosikletim!
0: Akrabalarınız okursa herkes duyar! İyisi mi size ben okuyayım kitabı? Dinliyor musunuz? Hı? Güneşli bir günde başladı bu aşkın hikayesi! Boynuna kadar çamura saplanmış, gene de yıldızlara bakıyordu adam! Herkes çamura saplanabilir ama pek azı bu vaziyette yıldızlara bakabilir dedi ihtiyar! Sonra onu çıkardı çamurdan ve birlikte uzaklaştılar! Beğendiniz mi?
4: Artık utanıyorum beğendim demeye, üçüncü kitap bu!
0: Yoo, kaçak iş yok bizde! Doktorun izniyle okunuyor bunlar!
4: Borç hesabım kabarıyor Leyla, nasıl ödeyeceğim size bunları?
0: Aynı şekilde, hastanede bana kitap okuyarak!
4: Böyle şeyler söylemeyin, yatağa düşecek insan değilsiniz!
0: Siz de değildiniz! Neyse, ben artık gitsem! Yeni bir kitap daha ister misiniz?
4: Gene gelecek misiniz?
0: Gelebilirsem tabii!

0: benim sır ortağımı, kendine suç ortağımı yaptın baba. Birlikte beni mi aldatıyorsunuz?
1: Güzel. Güzel. Çok güzel. Ne yapıyorsun kaptan?
2: Yüzüme bakıyorum.
1: Merak etme, yarın onları da açacağız.
0: Senin böyle sapasağlam yürüdüğünü gördüğüm için çok memnunum Hakan. Artık rahatça veda edebilirim sana.
2: Veda mı?
0: Evet, uzun bir seyahate çıkacağım Hakan.
2: Demek seni bulmamla kaybetmem bir olacak.
0: Öyle. Allah'a ısmarladık.
2: Sana teşekkür etmem lazım. Bir şeyler söylemem lazım ama gidişin öyle ani oldu ki.
0: Güle güle demen yeter abi.

0: Güle güle.
1: Leyla Hanım, biliyorsunuz ben sözümü tuttum. Yattığı odanın hastanemizin en lüks odası olduğunu ve bu ücretin sizin tarafınızdan ödendiğini kendisine söylemedim. Ama tam sargıların açılacağı gün, tam morale ve teselliye mühtaç olduğu gün onu yalnız bırakıyorsunuz.
2: Yarın tekrar gelemem doktor. Çünkü veda ettim ona. Anlayın lütfen, iyi günler.

0: Hiçbir iz kalmamış desem yeridir Hakan. Sevinmediniz mi?
1: O iyilik meleğinin burada olup bu sevince katılmasını ne kadar isterdim. Bakın, hiçbir iz kalmamış. Doktorun yaptığı estetik ameliyat ne kadar başarılı olmuş.
2: Allah'ım, sana binlerce şükür.
1: Niçin? Niçin ağlıyorsun Leyla?
2: Sevinç gözyaşları bunlar. Bir gün anlatacağım her şeyi sana. O zaman bana hak vereceksin.
0: Sıhhi heyet günü geri dönmek şartıyla birkaç gün izinlisin delikanlı.
1: Sahi mi? Doktor izin verdi, duydun mu?
2: Bak! Bunları getirdim kaptan. Alandaki arkadaşlarımla hazırladık sana bu sürprizi. Şuraya bak! Şu güzelliği yeniden görmenin, bir ömür boyu görebilmenin hiç önemi yok mu sence?
1: Artık başımdan geçen o uğursuz kazayı unuttum Leyla. İçin rahat olsun.

0: Hoş geldin Leyla.
1: Hoş geldin Leyla.
2: Seninle konuşmamaya kararlıydık.
1: Ama yüzünü görünce affettik seni.
3: Ben affetmedim.
2: Neden?
3: Sana büyük bir ceza hazırladık.
2: Aa, neymiş o?
3: Önce yanındaki arkadaşını tanıt bakalım.
4: Ben kendimi tanıtayım sizlere. Adım Hakan,

0: Hava yollarında pilotum.
1: Ben de pilotum dostum. Hem de ebedi pilot. Tam 3 defa aya gittim.
2: Hadi Selim, bizim cezamızı söyle.
1: Dikkat! Suçlu biricik kraliçemiz Leyla ve yeni arkadaşımız Hakan. Cezaları gün ağırıncaya kadar dans etme!
0: Böyle daha güzelsin Leyla. Demin o hüzünlü şarkıyı söylerken öyle mutsuz bir halim vardı ki.
2: Şu anda nasıl olmamı istiyorsun?
0: Neşeli, daha neşeli Leyla.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Kapıyı aç.
3: Merhaba. Nasılsınız?
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuk mu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
5: Üzüm.
6: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
7: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geç.

0: değişikliklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?

0: İstemem abi, paranı başına
1: çal. Peki, sen bilirsin.
0: Hayır, şimdilik 9.000 yeter.
1: Al, al 10.000.
2: Reklam şirketi değil, eskiya çetesi.
3: Arkadaşın çok, ama çok ağır hasta.
4: Gidişine be, hasta etme adamı.
3: Bir aydan fazla yaşamaz.
1: Bu genci bu şekilde ölüme mi terk edeceksiniz?
5: Peki kim yapacak bu işi?
0: Siz.
6: Başlayın kampanyaya.
5: Esas maksat, Anadolu'nun bağrında hastaneler kurmaktı.
0: Yavrum, kötü bir iş olmasın sakın.
1: Bak darılırım anne.
7: Yazıyor, ölecek genci yazıyor.
0: Üç kağıtçı, numaracı sende. Hiç merak etme, bir şeyciğin kalmayacak. Gerçekten, ölecek mi?
5: 10 günlük ömrü kaldı.
3: Şu anda hastamız ölmüş olmalı. Tababet öyle emredildi.
8: Şaka yapma, yarın 16.15'te TV4'te.

0: Abi ne yapıyoruz şu an? Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık? Yok ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: tam da leslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik. Sevince...

0: yapan bir kart var. Bundan sonra Jens nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Selin gibi bir arkadaş kazandığım için yaralandığıma memnunum Leyla.
1: Korkarım uzun sürmeyecek arkadaşlığımız.
0: Gitmekten tamamen vazgeçtin sanıyordum.
1: Ben gitmekten vazgeçtim Hakan ama götürmek isteyen çok inatçı.
0: Birazdan heyete giriyorum, sonra taburcu edecekler, doktor söyledi.
1: Biliyorum ama gene de Allah'a ısmarladık.
0: Gerçekten veda mı?
1: Veda Hakan, bu sefer gerçekten veda.
2: Hoş geldin kaptan, geçmiş olsun.
0: Sağ ol, gene görüşürüz bir dakika.

0: şimdi dönerim baba.
1: Çok yumuşaksınız Kerim Bey amca. İstediği her şeyi yapıyorsunuz.
0: Merhaba kaptan.
2: Merhaba. Leyla, az daha göremeyecektim seni.
0: Bir İsviçre seferinde görüşürdük Hakan.
2: Uçağın kaçta kalkıyor?
0: Aslında bir saat evvel kalkması lazımdı. Galiba bir saat daha tehirliymiş.
2: Seni ben uçurmak isterdim Leyla. İster misin beraber gidip müdürü görelim? İlk seferimin ne zaman ve nereye olduğunu öğreneceğim.
0: Bilmem.
2: Kim bilir, belki de ilk seferim İsviçre'dir. Gel gidip öğrenelim şunu. Gittiğine hiç inanmadım Leyla. Sanki her kapı açılışında sen gelecekmişin gibi bekliyordum.
0: Olmadı Hakan. Yol hazırlığı 3 günümü aldı.
3: Merhaba kaptan.
4: Hoş geldin kaptan, geçmiş olsun.
2: Ucuz atlatmışsın kaptan, geçmiş olsun.
3: Merhaba kaptan.
2: Merhaba, herkese merhaba. Göklere, kuşlara, meydanlara merhaba.
1: Nasıl süzülüyor değil mi? Bir güvercin gibi. Bulutlardan insanlara öpücük taşıyan bir güvercin gibi. Onun da canlı olduğunu biliyor musun? Bak bak! Sanki bir saniye sonra kanatlarını çırparak yerlerde yem arayacak olan bir kuştan farkı var mı? Bak, bak da söyle!
0: Çelik gövdeli bir kuş Hakan, hayatına öylesine girmiş ki onun yerini hiçbir kadın dolduramaz.
2: Hadi yavrum, hadi güzel güvercinim! Yumuşacık ayaklarınla kon, avucuma konar gibi kon! Hadi güzelim! Bak, bak, bak, bak! Bizim hava yollarının nazlı kuşu yere ne güzel değiniyor! Bundan sonrası 5 para etmez. Bir çelik yığınından başka bir şey değil.
0: O çelik yığınına tapıyorsun Hakan.
2: Ama uçarken, bulutların arasında davetsiz bir misafir gibi gezerken, şimdi değil. Hadi gel, bizim alan müdürünün yanına gidelim şimdi, o da konuşuruz.
5: Oo Hakan, kefeni yırttın ha. Hoş geldin.
2: Fazla vaktini almayacağım. Arkadaşım İsviçre'ye uçacak. Şu sefer listesine bir bak diye geldim. Ne zaman ve nereye uçuyorum, hı?
5: Ne acelem var?
2: Vaktimiz yok. Şu listeye bir göz atsan iyi olur.
5: Önce bana geleceğini biliyordum. İstersen arkadaşını uğurla, sonra konuşalım Hakan.
0: Bir mahsur varsa?
2: En küçük bir iş için 1000 dereden su getirmek adetidir onun. Bak Tarık, bak arkadaşım. Şunun şurasında sefer listesine bakacaksın, hepsi bu kadar ya. İstiyorsan sonra konuşuruz.
5: Genel müdür seninle konuşmak görevini bana yükledi zaten.
2: Ne hakkında?
5: Bak, yani genel müdürlük senin gibi değerli bir elemanını kaybetmek istemiyor tabii.
2: Kaybetmek mi?
5: Bu sebeple sana meydanda istediğin işi vermeye hazırlar.
2: Meydanda mı? Neler saçmalıyorsun sen yahu? Ben pilotum, pilot!
5: Yani sıhhi durumunu dikkate alarak demek istedim.
2: Ne demek istiyorsun sen be?
5: Gözlerin hasta. Uçarken sana zorluk çıkaracak.
2: Tanırsın beni, bulutlar bile deler gözlerim.
5: Kazadan önce öyleydi
2: Hakan. Kaza mı?
5: Kaza da göz sinirlerinde tıkanma olmuş Hakan. Hastane raporu böyle yazıyor. Artık...
2: Sus! Sus diyorum, söyleme!

0: Hayır, söyleme. Bir daha uçamayacaksın deme. Bulutlara doğru süzülemeyeceksin deme.
1: Hakan, sus, sus. Gidelim, gidelim buradan, gel.
0: Gidelim.
2: Merhaba kaptan, ilk uçuş emrini aldın mı?
3: Ne zaman uçuyoruz kaptan?
1: Hakan, gel gidelim buradan.
4: İsviçre yolcuları, İsviçre yolcularına son ihtar. Lütfen 3 numaralı çıkış kapısına. Teşekkür ederiz.
0: Çelim kuz seni çağırıyor Leyla. Hem de hakiki bir kaptanla uçacaksın. Hadi. Bulutlar öfkelenmeye gelmez.
1: Sana gerçeği söylemem lazım Hakan.
0: Çocuklarına sakla. Onlara masal diye anlatırsın gerçeği. Hadi. Kuş avlanmadan yetiş.

0: uçaklar gibi terk edildim, bırakıldım.
1: Hoş geldin kaptan. Yoksa ilk sefere beraber mi çıkıyoruz?
2: İyi yolculuklar kaptan.
3: Ne zaman uçuyoruz kaptan?
1: Kuşlar özledi seni kaptan.
3: Güle güle kaptan.
0: Bırakın beni. Defolun başımdan. Defolun! Defolun!

0: Her zamanki gibi mi kaptan?
1: Hı. İyi günler kaptan. Boğazında kalsın kaptan. Bize de bir yudum yok mu? Bir turistik geziye çıkıyoruz. Bizimle gelir misin? Şerefine kaptan.
2: Sabrımı tüketiyorsunuz Leyla. Siz de Kerim Bey amca. Affedersiniz ama her saniye fikir değiştiren haşarı çocuklar gibisiniz.
1: Kendini yorma Serdar, gideceğim.
2: Gideceksin tabii ama İsviçre'ye.
1: Belki daha sonra.
2: Vaktimiz yok Leyla, hiç vaktimiz kalmadı.
1: Öyleyse kalanın kıymetini bilelim Serdar. Allah'a ısmarladık baba. Bir süre için kurtuluyorsun benden. Döndüğümüzde o iş bitmiş olsun ne olur.
3: Bulunmaz bir arkadaşsın, kanatsız bir melek. Üzüntüme ilaç diye bu turistik geziye sırf benim için katılıyorsun.
1: Güzel yerler görmek için de Hakan. Şu zamane gençlerini görüyor musun? Onlarla beraber olunca insan kahkaha hastalığına yakalanır.
3: Ne tuhaf, şu anda ikimizin de el sallayacak kimsesi yok.
1: Neden olmasın?

0: Bebekler nerede?
1: Oyun salonundalar.
0: Onları çağırmayacak mıyız?
1: Boş ver Leyla. Hiç olmazsa bu Çanakkale sabahında baş başa olalım. Benden uçmaya hazır mısın?
0: Oh, evet.
1: 3, 2, 1!
0: Ne güzel, Allah'ım ne güzel! İnsanın bir kuş olacağı geliyor, bütün bu güzelliğin üstünde kanat çırpan bir kuş. Yaşamak ne güzel, ne güzel! Bu çılgınca neşemi çok mu komik buluyorsun?
1: Hayır, hiçbir zaman! Sen de neşenin en güzelini tanıdım.
0: Yoksa çok mu şımarık buluyorsun ha?
1: Asla! Senin serbestliğinde etrafındakilere hükmetmende öyle tatlı bir samimiyet var ki...
0: Affet Hakan, hiçbir zaman sana hükmetmeyi düşünmedim. Her zaman yanında kanat çırpmaktan bile korkan bir küçük kuş olmak isterdim. Kızma bana!
1: Sana kızmak mı? Şu anda sana beslediğim duygu hislerin en yücesi.
0: Neymiş o?
1: Seni küçük bir çocuğun delice sevgisiyle seviyorum. Duydun mu? Anladın mı?

0: arkadaşlar, gemimizde iki kaçak var. Gruplarını gemi güvertesinde tatlı su ıstakozu olmaya terk ederek kaçan iki kaçak. Şimdi de hiçbir şey olmamış gibi bize dönüyor ve bizimle eğlenmek istiyorlar. Dikkatinizi bu noktaya biraz da çekerim. Evet, bakın, bakın hala hiçbir şeyin farkında değiller. Çabuk kardeşim.
1: Biraz da ben oynayayım.
2: Çocuklar, acıyın bize, ne olur.
3: Yapmayın. Yapmayın arkadaşlar, İstanbul'a geliyoruz neredeyse. Hay Allah, başım döndü. Yapmayın.
2: Benden ısmarla çocuklara.
0: Arkadaşlar, herkese benden

0: kimsesiz ve umutsuz hasta odama bir peri gibi girdiğin andan beri sadece senin için yaşadım.
1: O gün kendini beğenmişim biri demiştim senin için.
0: Ya sonra?
1: Sonra senden kaçtıkça sana yaklaştığımı fark ettim. Yüreğimi bir yumruk gibi sıktığını fark ettim.
0: Ya bugün gelmezse diye korktuğumu, kapı önünde bırakılmış bir çocuk gibi senin ayak seslerini beklediğimi fark ettim.
1: Seni sevdiğimi, sensiz nefes alamadığımı fark ettim. Birkaç günden ibaret de olsa, hayatımı seninle paylaşmadan yapamayacağımı fark ettim.
0: Benim gibi işsiz, benim gibi kovulmuş, benim gibi hayal aleminden yere inmesini beceremeyen, lüzumsuz bir adamla evlenmek ister misin Leyla?
1: Sadece iki şey isterdim Hakan. Biri seninle evlenmek.
0: Ya ikincisi?
1: Senden evlenmek sevgilim. Ayrılacağız Hakan.
0: Hiçbir zaman. Birkaç gün sonra gelip yapışacağım babanın yakasına. Hele önce bir iş bulayım.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle, bekle beni. Unutma, seviyorum seni.
2: Allah razı olsun. Yanılmıyorsam meşhur jet pilotu Hakan Bey'siniz.
0: O bir zamanlardı. Ne istiyorsunuz?
2: Çok uçmuştum sizinle. Son seyahatimde mesleği bıraktığınızı duydum.
0: Bıraktım.
2: Sizinle burada karşılaştığıma memnun oldum. Benimle çalışır mısınız? Sizin gibi iyi bir teknik eleman kolay bulunmaz.
0: Ne iş yapacağım?
2: Otobüs motorlarının bakım mühendisliğini. Eski işinizdeki kazancınızdan bir misli fazla veririm.
0: İyi ama niçin bir mühendis almıyorsunuz? Ben de...
2: Kitaptaki rakamlar hiçbir zaman hayattaki hesapları tutmaz. Ben kukla değil, iş adamı istiyorum. Hemen yarın başlayabilirsiniz isterseniz.
0: Siz fabrikada müdür müsünüz?
2: Genel müdür.
0: Alo, Leyla Hanım'ı rica edecektim.
3: Leyla Hanım babasıyla çıktı efendim. Bu akşam evde defile yapılacak onun için.
0: Defile mi?
4: Muhterem davetliler, Faize Sevim Moda Evi'nin Fakir Çocuklara Yardım Cemiyeti yararına tertip ettiği defileye, villasını tahsis eden gecenin tek ve değişmez mankeni, iyi yürekli Leyla hanımefendiye hepinizin önünde teşekkürü bir borç bilirim. İşte gecenin ilk sürprizi.

0: Defile bir harikaydı. Şimdi de en büyük sürprizimizi bu gelinlikle yapacağız.
1: Hayır, konuşmamızda bu yoktu. Giymem bu gelinliği.
0: Endişenize bir mana veremedim Leyla Hanım. Gelin elbisesi her genç kızın hayalinde yaşattığı, rüyalarında gördüğü bir elbise.

ilahi beyazlık, sonsuz mutluluğa giden yolun ilk ışıkları. Gelin elbisesini çok severdim Leyla. Ama senin üzerine gördükten sonra bin defa daha fazla seviyorum.

0: İzin ver hemen babanla konuşayım. Daha fazla beklemeye tahammül edemeyeceğim Leyla. Tüm beraberliğimizin yeminini edelim.
1: Şimdi çok geç Hakan.
0: O halde yarın gelirim.

0: Bu paketi 5 dakika sonra servis kapısından hizmetçiye teslim edin. Leyla Hanım'ın odasına koysun.
1: Baş üstüne bey.
0: Kerim Bey'le görüşmek istiyorum.
2: Buyurunuz, buyurunuz. Kendisine geldiğinizi haber vereyim.
3: Benimle görüşmek istemişsiniz.
0: İsmim Hakan efendim.
3: Evet, sizi hatırlıyorum. Havaalanında görmüştüm galiba. Buyurun oturun.
0: Teşekkür ederim. Leyla bahsedecekti size.
3: Neden bahsedecekti?
0: Şey, bakın da yani size gönderecek kimsem olmadığı için kendim geldim.
3: Evet, ne istiyorsunuz?
0: Şey, Leyla ile evlenmek.
3: Evlenmek mi? Ne iş yaparsınız siz?
0: Bir fabrikada çalışıyorum. Leyla size anlatacak her şeyi.
3: Neyi?
0: Seviyorum onu, birbirimizi seviyoruz.
3: Anlayamadım. Yani Leyla da sizi seviyor, öyle mi?
0: Evet, seviyor beni.
3: O her 3 günde bir aşık olur oğlum. Ama eninde sonunda sevdiği gençle evlenecek tabii.
0: Evlenecek mi?
3: Evet. Yakın bir dostumun oğlu Doktor Serdar'la İsviçre'ye yerleşecek. Haftaya bugün Zürih'te düğünleri yapılacak.
0: Siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Seviyorum onu. Daha 4 gün önce bana aşk yeminleri etti.
3: Size verecek kızım yok delikanlı. Gerçeği anlattım. Onun şüp sevdiliği için sizden ben özür dilerim.
0: Özür diliyorsunuz ha? Niçin? Beni bir maskara eğlenilecek biri sandınız. Onu seviyorum. Dünya bir araya gelse onu elimden alamaz, anlıyor musunuz?
3: Size başkasıyla evlenecek diyorum delikanlı.
0: Yalan, yalan! Kendisini görmek istiyorum, yalan söylüyorsunuz siz. Olamaz bu, bütün o söyledikleri yalan olamaz. Seviyor beni. Seviyor, anlıyor musunuz? Seviyor, seviyor!
3: Söyledim size. Maymun iştahlının biridir kızım. Ama artık bitti. Evlenecek ve bir daha dönmeyecek buralara.
0: Siz sevmenin ne demek olduğunu bilmiyorsunuz galiba. Ne kolay, nasıl da rahat konuşuyorsunuz.
3: Güle güle delikanlı.
0: Seviyorum onu, görmek istiyorum.
3: Müstakbel kocasıyla evlenmeye gittiler.
0: Olamaz. İnanmıyorum. İnanamıyorum.
3: Be, yolu göster kızım.
0: Yolu bulurum beyefendi. Siz kızınıza teşekkürlerimi iletin lütfen. Bana kim olduğumu hatırlattı. Ayaklarımı yere bastırmayı, hayallerden uzak durmayı öğretti. Minnettarım kızınıza. Tapıyordum ona. Eğer anlarsanız bu duygulardan tabii. Tapıyordum ona.
3: İstediğini yaptım kızım. Kovdum onu. İçim parçalandı. Dürüst bir genç. Seni de nasıl seviyor.
2: Lütfen baba. Lütfen sus, ne olur.
3: Onunla evlenmeliydin.

0: Böyle yıkıp bırakmamalıydın.
1: Nasıl söylüyorsun bunu baba? Sen ki...
2: Ben de söylüyorum. Hakkın yoktu buna.
0: Vakit geçmiş sayılmaz.
1: Baba, aynadaki inciler de bitti. Dizlerimdeki kuvvet de.
2: Hiç belli olmaz, bakarsın...
1: Kurtulmuşum öyle mi? Sen ihtisasını yaptın bu işin. Bu merhametsiz hastalıktan hiç kurtulana rastladın mı?
2: Belki bu sefer...
1: Belkisi yok Serdar. Beni İsviçre'ye tedavi etmek için değil, teselli etmek için götürmek istiyorsunuz.
0: Kızım...
1: Hakan'ı nasıl sevdiğimi bilemezsin babacığım. Onun yanında ölümü bile... Birkaç gün sonra elimi tutacak olan ölümü bile unutuyordum. Tapıyordum ona.
0: Leyla, onunla evlenmelisin.
1: Hayır! Günlerim sayılıyken 3-5 gün sonra öleceğimi bile bile evlenemem onunla. Onun hayatını da yıkamam baba.
0: Şimdi yıkılmayacak mı?
1: Çabuk geçer. Kendisini sevdiğimi bilmezse, ondan uzakta ölmek için dünyanın bir ucuna kaçtığımı bilmezse... Unutur beni. Götür beni Serdar. İstediğin yere götür. Ama acele et. Ondan uzakta, ondan çok uzakta ölmek istiyorum.
2: Gemi yarın 4'te kalkacak Leyla.
1: Çok geç, çok. Kalbim bu çarpıntıya dayanır mı dersiniz?
0: Leyla.
1: Zavallı babacığım benim. Şu yolcunu bir türlü uğurlayamadın gitti.
3: İçkinizi her zamanki gibi sek verdim kaptan.

Küçük dünyanın tek meleği. Bu güzel gelinliği düğünümüzdeki yersen, bütün davetliler İstanbul'un en güzel gelinini alkışlayacaklar. Seni öylesiye seven.

0: gidiyorum Hakan Bey.
1: Belki usta başı, gidiyorum.
2: Gel bakalım Hakan. Geç, buyur, otur şöyle. Şu son makineler hakkında bir şeyler söylemişsin.
3: Hepsi yanlış ithal edilmiş. Motorlara göre küçük. Yazık olur bunca motora.
2: Lütfen bunu bir rapor halinde yaz bana.
3: Peki efendim. Bu adam... Bu adam...
2: Tanımıyor musun? Fabrikanın sahibidir. Yani seni buraya işe aldıran Leyla Hanım'ın babası.
3: Ne dediniz, ne dediniz?
2: Haberin yok muydu yoksa? Böyle büyük bir müessese sokakta eleman toplamaya çıkar mı delikanlı? Seni bu işe onun emriyle aldığımızı bilmiyor muydu?
3: İşinin de onun da yok, cezasını versin!
2: Alo! Kerim beyefendiyle mi görüşüyorum? Beyefendi, istemeyerek bir hata işledim galiba.
3: Genel müdür seni istiyor.

0: Şevki Efendi, sen burada kal.
1: Garajdaki arabayı derhal satışa çıkarın. Parası bir hayır kurumuna bağışlanacak.
2: Bağış üstüne efendim.

0: Beni... beni tanımadınız mı? Nasıl? Nasıl tanımazsınız? Kazaya o kadın mı sebep oldu?
1: Eşar Bonundu. Nasıl uçtu, yüzüme nasıl yapıştı bilmiyorum ama Eşar Bonundu.
0: Bakın, o kadın...
1: Leyla, Leyla nerede? Leyla nerede diyorum?
2: Babası ve Serdar Bey'le rıhtıma gittiler. Avrupa'ya hareket edecekler.

0: Eski bir arkadaşa veda etmeden mi gidiyorsun?
1: Vakit olmadı. Hoşça kal Hakan.
0: Saçların uçuşuyor. Eşarbın yok mu? Ben sana bir eşarp vereyim Leyla. Ne oldu Leyla? Neden sarsıldın? Söylesene ne oldu? Yoksa bu kan lekelere başını mı döndürdü?
1: Sana çok anlatmak istedim Hakan.
0: Neyi? Beni ölümden çevirebilmek için yaptığın fedakarlığı mı?
1: Polise telefon ettim.
0: Meçhul bir kadın. İsmini söylemeye bile cesaret edemeyen biri. Neden sonra anladın? Çektiğin vicdan azabından kurtulmak için kanatsız melek rolünde ziyaretime geldin. Acıyordun bana. Ayakları kırık bir köpek yavrusuna acır gibi acıyordun.
1: Kendime Hakan. Bir ömür boyu sadece kendime acıdım.
0: Kendine acıdığın için mi gidiyordun Avrupa'ya? Senin yüzünden mesleğimi kaybettiğim gün... kendine acıdığın için mi vazgeçtin gitmekten? Yalancı! Beni meyhanelere kadar takip ettin. Şerefine kaptan! Bir turistik geziye çıkacağım, gelir misin kaptan? Kaçıyor musun? Görevlerin bitti mi? Seni seviyorum diye bağırmayacak mısın? Bütün bir dünya duysun ki seni seviyorum diye bağırmayacak mısın? Bak, aşağısı insan dolu! Bahar da duysunlar! Bağırmayacak mısın? Mesleksiz, işsiz kalmış bir zavallıya iş vermeyecek misin fabrikanda? Evlenmeye gitmeden önce yapılacak vicdan işin kalmadı mı?
1: O kadar ümitsiz olma! Senden daha talihsiz insanlar da var!
0: Bunu da al! Mevsim geçiyor, rüzgarlar artacak! Saçların daha fazla uçuşacak Eylül gelince! Arkandan gelen olursa kullanırsın! Kan lekelerini temizletme sakın! Onlar hayatıma oynadığın en kötü oyunun lekeleridir!
2: İyi geceler kaptan, güle güle!
3: Hakan bey!
0: Oo, ne o? Yeni bir iş vermeye mi geldin?
3: Bütün gece sizi aradım.
0: Gözlerimden öpmek için mi?
3: Gerçeği anlatmak için.
0: Gerçek orada beyefendi! Gider oturursun, doldur bir gerçek dersin, doldururlar! Bir dikişle değiştin mi, işte sana gerçek!
3: Seni her zaman sevdi oğlum. Leyla'm sana tapıyordu. Öleceğini bildiği için kaçtı senden. Ağzı dili olmayan, çığlığımızı duymayan amansız bir hastalıktan öleceğini biliyordu. Senden uzakta ölmek... seni de öldürmemek için kaçtı daima.
0: Neler söylüyorsunuz siz? Bu Leyla masalda nereden çıktı gene? O evlenecek!
3: Evleneceğini zannettiğin genç benim yeğenim Doktor Serdar. Bütün gayesi... zavallı kızımın son günlerini ıstırap çekmeden geçirmesiydi. Fakat menhus hastalık korktuğumuzdan daha çabuk seyrini gösterdi.
0: Yalan söylüyorsunuz! O şimdi bir gemiyle uzaklara gidiyor!
3: Yetişmezsen çok uzaklara gidecek oğlum! Çok uzaklara!
0: Hayır! Hayır!
4: Hem de bana...

0: sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
1: Anlattım ya yavrum, 17 sene evvel...
0: Yeter!
2: Sen nesin ki oğlum ne olacak dedin?
0: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
1: Derhal bulunacak.
3: Polis, kapıyı açın.
0: Yok, hırsız girmedi. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak.
4: 30 günlük beylik beylik. İkinize de mutluluklar dilerim.
0: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim.
2: Babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
0: Hırsız polisçilikle oynamadık. Nikahlar mı kıyılmadı?
2: Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
5: Evcilik oyunu birazdan TV4'te.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: varmış bir yokmuş. Eğitici ve eğlenceli çocuk kitapları %50 indirimle hem Şok'ta hem cepte Şok'taymış.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
2: Üzüm.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
6: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
3: Bundan sonra hiç ayrılmayın.
4: Dizginler bende.
5: Tamam abicim.
6: Balı bir an önce hazırlayın. Seyit Abdullah'ın adamları geliyorlar.
7: Durun! Balımız düştü.
5: Vahit bavul mu afiş?
8: Bavul mu afiş, bize mi afiş?
7: Sahte değil.
9: Size çok büyük yardımlarda bulundunuz.
6: Bu sahtekarlar Seyit Abdullah'ın adamları olduklarını iddia ediyorlar.
7: Al şunları.
4: Tam 10.000 kağıt.
5: Bunlar benim adamlar.
7: Yaşa sen!
4: Paranın rengini görünce nasıl da canlandı?
10: Bitirim Kardeşler yarın 18'de TV4'te.

0: artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
1: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
2: Çok iyi. Çok iyi.
3: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. Annenle babanın en mutlu gününde yanında. Liseden mezun olduğunda da. İlk aşkınla el ele tutuştuğunda. Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında. İlk konserini verdiğin anda. Yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında. 80 yıldır olduğumuz gibi.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
9: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
10: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdüm bu işi.
2: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kurulu.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
2: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
1: Yıkıldın mı şu an?
2: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.

0: Beni affet Leyla.
1: Hakan'ım! Duyurdular mı sonunda? Sonunda sen de mi öğrendin?
0: Gerçek değil bu! Söyle! Yalan de, şaka de!
1: Şaka! İnanma sakın, şaka! Yapabildiğim tek şaka bu Hakan!

0: güzel gelinlik bu. Çok teşekkür ederim Hakan. Şimdi üzerimde olmasını ne kadar isterdim.
1: Yanındayım, beraberiz. Hiç ayrılmayacağız. Yaşayacaksın. Bu gelinliği giyeceksin, inanıyorum.
0: Ben de inanıyorum Hakan. Senin yanında bayramlıklarını giymiş öksüz bir çocuğun sevincini duydum her zaman.
1: Öksüzlüğümü senden unuttum Leyla.
0: Ruhum, zavallı ruhum uçabilmek için çırpınıyor. Duyuyorum. Vakit kalmadı Hakan. Söz ver bana.
1: Hayır. Beni bu koca dünyada bir başıma bırakamazsın.
0: Söz ver, beni unutacaksın. Söz ver.
1: Söz. Söz veriyorum.
0: Mutluluğun yakasını bırakmayacaksın.
1: Bırakmayacağım.
0: Seveceksin. Evleneceksin.
1: Hayır, hayır.
0: Mini mini çocukların olacak.
1: Olacak.
0: Babacığım, bize Leyla'nın masalını anlatır mısın diyecekler. Unuttum diyeceksin, anlatmayacaksın.
1: Anlatmayacağım.
0: Bana yetişmeye çalışmayacaksın. Ağlamayacaksın.
1: Ağlamayacağım.

0: babacığım, günün en yakışıklı erkeği sensin.
1: Sen de dünyanın en güzel kızısın yavrum.
2: Bir peri kadar güzelsin.
3: Her zaman, her dakika başka bir güzelsin. İstiyorum ki bugün hiç bitmesin.
4: Hepimizle oynuyorsun. Bana bir ümit ver, ömrümün sonuna kadar bekleyeyim seni.
5: Selamün aleyküm.
0: Kimsiniz siz, kimi arıyorsunuz?
5: Mumtaz Bey, biladerimi arıyorum.
0: Bugün kızının doğum günü, eğlencesi var, yarın yazıhaneden arayın.
5: Tam gününde gelmişim demek. Nerede Nazlı, nerede Mumtaz? Hadi beni onların yanına götür.
1: Sanayi vekaletinin istediği raporları dün gönderdim. Bugünlerde de Ankara'ya gidecek ki vekil beyle bizzat görüşeceğim.
5: Mumtaz Bey biladerim, sevgili kardeşim.
1: Rıfkıcığım, canım kardeşim. Olacak şey değil Rıfkı. Seni buralarda görmek ne saadet.
5: Duydum ki Nazlı'mızın seneyi devriyesiymiş.
1: Ya.
5: Hani takvime tarih düşecek bu kadar denk gelmezdi.
1: İyi yaptın.
5: Hadi, yarasın.
1: Yarasın.
5: Allah nazardan esirgesin, pek güzelleşmiş. Adnan görünce apışıp kalacak benim gibi.
1: Öyle ya, sormayı unuttum. Oğlumuz nasıl, ne durumda?
5: Ölmek gibi olmasın ama... Arslan gibi maşallah. Mühendis çıktı, staj yaptı İngiltere'nin Londra'sında. Şimdilikte tüm arazinin başında.
1: Oo, hala.
5: Sebebi ziyaretimi anladın değil mi biladerim Mumtaz? Sözümüz kavlimiz vardı çocuklarımız için.
1: Sözümüz söz Rıfkıcığım.
5: Bana kalırsa tam vaktidir. Baş gözünü verelim şunları. Beşik kertmesi olduklarını biliyor mu kızın?
1: Söylerim şimdi. Ben kızımı oğluna verdim gitti Rıfkıcığım. Nazlı! Yavrum! Bir dakika gelir misin lütfen? Gel yavrum, gel. Gel bak seni kiminle tanıştıracağım. Adana'dan Rıfkı Bey amcan. 16-17 senedir görüşmemiştik. Öp bakalım elini.
5: Pek memnun oldum. Tarifsiz sevindim.
0: Nasılsınız?
5: Teşekkür ederim. Böyle nadir bir gecede sıhhat ve afiyetler dilerim. Size layık bir şey değil ama...
0: Ne zahmet ettiniz?
1: Otur kızım.
5: Zahmet mi olurmuş? Neyin varsa seninle oğlumundur.
0: Anlamadım.
1: Anlatayım kızım. O yıllarda biz Adana'dayken arazilerimiz yan yanıydı. Kardeşten yakındık birbirimize. Sen kundaktayken Rıfkı'nın oğlu Adnan da 3-4 yaşlarındaydı. O havalinin deyimiyle beşik kertmesi yaptık.
0: Nasıl bir şeymiş o?
5: Nişanladık yani.
0: Kimle kimi?
1: Senden Adnan'ı.
0: Demek ben şimdi o Adnan'la nişanlanmış oldum öyle mi?
1: Evet öyle.
5: Tez günde cemiyetinizi yaparak tamamına erdireceğiz hayırlısıyla.
0: Olacak şey mi bu?
5: Oldu bitti bile.
0: Böyle şakalardan hiç hoşlanmam. Babam iyi bilir huyumu.
1: Otur lütfen. İyi dinle beni.
0: Sen ki medeni, uygar bir insansın. Beni hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
1: Anlattım ya yavrum. 17 sene evvel...
0: Yeter! Dinleyemem artık bu masalı.
5: Böyle evlenmeler çoktur bizde. Töremizde vardır. Seni de biricik gelinim olarak bağrıma basmak...
0: Şu haline bak. Kılığına, kıyafetine bak. Konuşmana, diksiyonuna bak. Sen nesin ki, oğlun ne olsun? Al bu yüzüğü de, oğlunla evlenecek o budala kıza

0: Affet Rıfkı. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum.
1: Üzme canını, senin bir günahın yok. Zamane böyle. Suç bizlerde. Bizler eskidik, bizler geri kaldık.
0: Yoo, sana verdiğim sözden dönecek değilim. Göreceksin bak.
1: Nazlı kızımızı yola getiremezsin, nafile uğraşma.
0: Ben namuslu, şerefli bir insanım. Bugüne kadar verdiğim her sözü tuttum. Ölünceye kadar da tutacağım.
2: Bana ait bir konuda kararı ben veririm.
0: Söz! Benim dediğim olacak. Beraberce Adana'ya gideceğiz, Rıfkı'dan da oğlundan da özür dileyeceğiz. Evleneceksin!
2: Bu gece sana ne oldu anlamıyorum baba.
0: Anlamazsın tabii. Bugüne kadar bir dediğini iki etmedim. Şımarttıkça şımarttım, şımarttıkça şımarttım. Ama bitti artık.
2: Anlaşıldı baba, bu gece anlaşamayacağız seninle.
0: Gel buraya, lafım bitmedi. Sana ömrümde ilk defa emrediyorum. Adnan'la evleneceksin.
2: Ölsem evlenmeyeceğim. Seni de affetmeyeceğim. Çünkü sen sarhoşsun baba. İlk defa vurdun bana.
0: Sonuncusu da olmayacak. Kızını dövmeyen dizini dövermiş. Yarın sabah ilk uçakla Adana'ya gitme de gör bak o zaman.
2: Dün geceki olaydan sonra bir arada yaşamamıza hiçbir imkan, hiçbir olanak yok. Beni sakın arama. Arasan da bulamayacaksın. Kendi hayatımı yaşamak üzere bay bay.

0: derhal bulunacak, her yer aranacak. İcap eden her şey yapılacak.
1: Baştır efendim.
0: Bütün arkadaşlarına telefon edin. Gazetelere resimli ilan. Polise haber verin. Arayın, tarayın, göğü yeri birbirine katın ve kızımı bulmadan gelmeyin kardeşim.
2: Yapma diyorum sana! Çocuğum hasta olurum sana!
3: Sayende vücudun su yüzü görüyor!
2: Sayende vücudun su yüzü görüyormuş! Yapma bak! Bana bak! Yapma diyorum! Hortumu elinden alır, sonra ne yapacağımı bilirsin!
3: Ay yapma! Ay! Ay yapma, üşüteceğim!
2: Sen üşüteceksin de biz üşütmeyeceğiz, değil mi?
4: Allah kahretsin, kazık kadar herifler! Bebekler gibi oynamaya utanmıyorsunuz ha!
2: Haklı, haklı! Geldi! Amcamız geldi!
5: Hoş geldin beyim!
6: Hoş geldin
7: beyim! Hoş gördük!
4: Hoş geldin ağa!
6: Hoş geldin! Adnan niyelerde?
4: Sabah erkenden araziye çıkmıştı. Hah, dönüyor işte!

0: Hoş geldin baba.
1: Hoş gördük oğlum.
0: İnşallah kötü haberle dönmüşsündür.
1: Kötü haberlerle döndüm. Babası erkek adam, benim gibi, sözü söz. Ve lakin kızı senin gibi, aynı soyusunuz. Evlenmem ben öyle bilmediğim etmediğim adamla diye öttü durdu.
0: Aferin kıza, gözüme girdi. Kaldı mı bu devirde artık beşik kerti?
1: Şöyle senin gibi makul konuşsa neyse ne. Canım yanmaz ama çok gücüme gitti.
0: Ne oldu? Ne yaptı ki?
1: Fakir gördü beni, alay itti. Şu haline bak, kılığına, kıyafetine bak. Sen nesin ki oğlum ne olacak dedi.
2: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
1: Hediye olaraktan yüzük almıştım. Onu da yüzüme çaldı, çekti gitti dans etmeye, kepinmeye.
2: Ay şimdi bayılırım. Nankör şımarık, öyle gelin istemem ben.
3: Sopayla kovalarım billahi. Hem seni hem de Adnan'ı tahkir ederek kendini bir mata zanneden onağını şekerini bir güzel dövecek ve...
1: Sussana lan sen, cinim tepemde zatı.
0: Öfkelenme baba. En baştan tekrar anlat. Sana neler yaptığını, neler söylediğini teker teker bilmek istiyorum.

0: Hiçbir haber yok. Bir ipucu da mı bulamadınız komiser bey?
1: Aramaya devam ediyoruz. Katli olarak tespit ettiğimiz bir husus var. Yurt dışına çıkmamış.
2: Buyurun efendim.
3: Polis. Bu genç kız otelinizde mi kalıyor?
2: Hayır efendim. Dikkatli bakın. Baktım efendim. Burada böyle birisi yok.
3: Gelebilir. Kalmak isteyebilir. Dikkatli olun.
2: Başın efendim.
3: Tekrar uğrayacağız.
4: Good morning.
2: Good morning.
5: Geliyor musun abla? Hemen gidiyoruz ha. Hemen gidiyoruz, körfez durun. Evet beyler. Are you coming?

0: These coats, bu sahiller are the most beautiful coats of Turkey. En güzel yerlerdir memleketimin.
1: Yes, I like them. Ben çok beğendim.
0: The far distance, I'm more beautiful. Uzaklar çok daha güzeldir.
1: How did you learn? Nereden öğrendiniz siz İngilizce?
0: Sizin gibi turistlerden.
1: Wonderful, bravo.
0: Thank you, miss. Nedir isminiz?
1: Oh, Diana.
0: Diana? Çok güzel isim.
1: Aptal herif, ne biçim denizcisin sen?
0: Affedersiniz, ters bir dalga yedim.
1: Çek çıkar beni buradan! Çabuk ol be!
0: Korkmayın, verin elinizi, ha!
1: Sersemin birisin sen! Gözlüğüm gitti, periğim de mahvoldu!
0: Öderim gözlüğünüzü, üzülmeyin!
1: Çek sahile! Geriye döneceğim, budala!
0: Şu ufacık kazanın bir faydası oldu size, mükemmel Türkçe konuşmaya başladınız! Perukayı da kafanızdan hiç çıkaramıyorsunuz!
1: İlgilendirmez, çabuk dönelim!
0: Baş üstüne mi isteyeni?
2: Oh, başım! Nedir o?
3: Bir buz torbası daha hazırladım.
2: Ah, iyi ettin!
3: Biraz da kendi canınıza acıyın beyefendi. Her yanınızdan alevler çıkıyor.
2: Bir elime geçirirsem... o zaman asıl Nazlı yanacak Marmara çırası gibi. Oo.

0: Sus, sesini çıkarma ne olur. Yardım et bana.
1: Açın kapıyı. Polis, kapıyı açın.
0: Yalvarırım, ele verme beni. Çok müşkül durumdayım. İnanın vaziyetim çok kötü.
2: Gir mutfağa saklan. Who are you? Siz kimsiniz?
3: Lütfen kapıyı açın.
1: Open the door.
3: Kapıyı açın.
4: Özür dilerim matmazel, rahatsız ettik. Bir hırsız kovaladık. Acaba sizin odanıza girmiş olabilir mi?
2: Hırsız? Benim odada? Yok, hırsız girmedi.
4: Birisinin parasını çalarken kıstırdık. Ama kaçtı elimizden.
3: Elbet bulucuyuz. İyi geceler. Hı hı.

0: Siz olmasanız mahvolmuştum. Minnettarım. Bu iyiliğinizi unutmayacağım.
1: Bir hırsızın elini tutamam ben.
0: Öyleyse niçin kurtardınız?
1: Kendimi düşündüğüm için. Şimdi de sen beni kurtaracaksın.
0: Neden kurtaracağım, kimden?
1: Babamdan.
0: Babandan mı?
1: Bu fikir birden geldi aklıma. Müthiş bir şey, mükemmel. Dediklerimi yapmazsan polisi çağırır, hemen teslim ederim seni.
0: Söyleyin, nedir?
1: Benle evleneceksin.
0: Benim gibi çulsuz, meteliksiz, üstelik mesleği de hırsızlık olan bir adamla mı evleneceksin?
1: Evet. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak. Tam 30 gün sonra boşanacağız.
0: 30 günlük beylik beyliktir. Yaşadık desene. Sen de fena kız sayılmazsın hani. Zahmete değersin.
1: Yok, yağma yok. Gerçekten kocam olacak değilsin. Ayrı odalarda yatacağız. Elin elime bile değmeyecek.
0: Anlamadım. Ben böyle evcilik oyunlarında yokum.
1: Mecbursun. Polisi unutma. Hem para da veririm sana.
0: Ha? Ha, o zaman işler değişir tabii. Ne kadar?
1: 50.000 lira.
0: Peşin peşin mi?
1: Taksit taksit.
0: Öyle olsun. Ama ilk takside hemen peşin isterim.

0: Şu andan itibaren karı kocasınız. İkinize de mutluluklar dilerim. Birbirinizi incitmeden daima saygı ve sevgiyle yaşamanızı, kurduğunuz yuvada ömür boyu daima sağlık ve esenlik dilerim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Bir ömür boyu diyor. 30 günden ne haber?
3: Annem! Annem, ay yetişemedik mi, bitti mi be?
4: Sahiden yetişemedik be.
3: Tebrik ederim, mesut olun inşallah.
5: Sonsuz saadetler. Adnan büyük ikramiyedir, kıymetini bil.
1: Kimsiniz siz? Kim bunlar?
3: Tebrikler. Ben halasıyım. Bunlar da yeğenlerim. Hep bakayım elimi kız. Hiç beğenmedim ama ne yapalım, kısmet böyleymiş. Nikahta keramet vardır derler Adnan'ım. Belki ileride seversin.
1: Size fikrinizi soran olmadı.
3: Aa, yok! Çenemez daha gelemem ben! Bana cevap vermek kimin haddi ne? Bugüne bugün, ipek böceği, kına çiçeği, yalnız mürvet derler bana! Mürvet, yerim adamı!
2: Dur hala, dur ya!
6: İdare et reisimizdir, mesleği hepimize o öğretmiştir. Birinci sınıf arakçı ve de tırnakçıdır. Nereyi soyacaksa planları o yapar. Cevat kasa açar, Nami de jileti basıp cüzdanı çarpar.
7: Müjde beyim, müjdeler olsun!
1: Küçük hanımdan telgraf var.
8: Sevgili Babişko, Yıldırım nikahıyla evlendim. Kocam da ben de seni çok çok öperiz, yakında döneceğiz. Dön bakalım Nazlı Hanım, dön bakalım nankör köpek. Bak neler yapacağım, sana da kocan olacak o av köpeğine de kan kusturmazsan bana da mümtaz demesinler.
2: Sen olmasan hapisteydim şimdi, tekrar tekrar sağ ol.
1: Konuşmana dikkat et, sen değil siz diyeceksin, fazla samimi oldun.
2: Olmaz, yeni evli çok karı koca değil miyiz? Resmi olduk mu, resmi konuştuk mu durum çakılır.
1: Babamın yanında, başkalarının yanında tamam, fakat şimdi gereği yok, iki yabancıyız.
2: Dilimi şimdiden alıştırmazsam açık verir, teklerim sevgilim.
1: Hey, kendine gel! Bir daha bu lafı işitmeyeyim.
2: Peki hayatım.
1: İnat mı yapıyorsun? Beni deli mi edeceksin, sersem?
2: Yoo, ağzını bozma. Madem ki evcilik oynuyoruz, sen de haddini bileceksin.
1: Balık elle yenmez! Bardak oradan tutulmaz! Balık böyle yenir. Bardağı böyle tutup içeceksin. Gördün değil mi?
2: Bugüne kadar görmemiştim. Görsem de sıkıntılı herifimdir ben. Hokkabaz gibi uğraşamam.
1: Ne yapıyorsun?
2: Mantar kırıntısı düşmüş, onu çıkarıyorum.
1: Bırak şunu! Etrafına bak, rezil oluyorum burada.
2: Burası hiç sarmadı beni. Keşke bizim Rafet'in oraya gitseydik. Bol acılı fasulye, midye, tava, cacık, ateş gibi servis. Üstelik adam başına 20 kağıda çıkardık.
1: Dur, ne yapıyorsun?
2: Ne oldu gene? İkide bir yüreğimi ağzıma getirme, dişime kılçık kırmış, onu çıkarıyorum.
1: Kürdan var, kürdan!
2: Amma alengirli işler! Ha parmak, ha kürdan, ne fark eder?
1: Of! Yandım, çok uğraştıracaksın beni.
2: Yani, daha başka kaideler, merasimler de mi var? Bitmedi mi?
1: Ben masaya yaklaşınca, sandalyeyi yavaş ve kibar bir hareketle çekeceksin.
2: Olur.
1: Ancak ben oturduktan sonra karşıma geçip oturacaksın.

0: baş tut elimi, ne o öyle ağaç silker gibi? Tekrar.
1: Nasılsınız hanımefendi?
0: Teşekkür ederim Adnan Bey. Ne yapıyorsun?
1: Öpüp başıma koyuyorum. Bizde de adet böyledir.
0: Bizde yaşlı hanımların bile eli başa götürüyor.

0: Yapamayacağım.
1: Biraz daha, ayakların ritm düzenine girmeye başlamıştı.
0: Tango yeter bana. Bu yeni modalar başladı mı bir bahane bulur otururum.
1: Olmaz, şüphelenirler.
0: Şüphelendikleri dans olsun. Dua et de başka açık vermeyelim.
1: Çek elini, saygılı ol. Son defa tembih ediyorum. Yalnızken siz diyeceksin, terbiyeli konuşacak, terbiyeli davranacaksın.
0: 50.000'e çekilmez bu sıkıntı. Sahte çek yazsan, imza taklit etsen, cüzdan yürütsen daha kolaydı.
1: Of, hışman! Mesleğini de buldum. Armatörsün.
2: Nasıl bir iş bu?
1: Balıkçılık kesiminde yatırım yapmışsın. Teknelerin var. Kısacası balık ihraç ediyorsun.
2: Şimdiye kadar alıkların sayesinde geçiniyordum. Sıra balıklara geldi demek.

0: Vay, vay, vay, vay. Yarım milyon lira verirler bu eşyalara. Hani damadı olmasaydın bu evin... ...gece gizlice girer...
1: O mesleği unut dedim sana. Beni öldürecek misin?
0: Yok, asla. Fakat şu gümüşler, şu vitrindeki antikalar, şu halılar içimi gıcıkladı. Daha da neler vardır kim bilir.
2: Odanızı dünden temizledik, buyurun istirahat edin.
1: Babam nerede? Şirkette mi, fabrikada mı?
3: Buradayım, burada. Sizleri bekliyordum dört gözle.
1: Babişkocuğum, çok özledim seni.
3: Yazıklar olsun sana. Dünyada aklıma her şey gelirdi de... ...öz kızımın bana bunu yapacağını düşünemezdim.
1: Boş ver. Unutalım, her şey bitti. Yeni bir hayata başladım ben. Kocam Adnan Bey.
0: Sizi tanıdığım için şeref duydum.
3: Bense azap, utanç duyuyorum. Nazlı'yı başka bir adamla, Rıfkı'nın oğlu Adnan'la evlendirecektim. Yazık oldu.
0: Bir hata ettik. İzninizi almadan evlendik, öpeyim.
3: Hadi, hadi.
1: Al şunları, uykum geldi, yatacağım.
0: Önce şu para meselesini halledelim.
1: Ne parası?
0: Manevi hakaret tazminatı. Anlaşmamızda hakir görülmek, küfür yemek yoktu.
1: Babam benden başka herkese haşindir.
0: Bana ne? Ben herkes değilim. 10.000 lira isterim.
1: Gecenin bu saatinde mi?
0: Para ödemenin saati olmaz.
1: Yarın veririm.
0: Bak, vermeyecek olursanız şu avizeyi... tuvaleti, bir de şu halıyı yürütürüm, ödeşiriz.
1: Utanmaz alçak herif, fırsat düşkünü, adi hırsız!
0: İyi geceler karıcığım.
1: Terbiyesiz herif!

0: Beyefendi yok mu? Bu odada yatmadı mı?
1: Yattı da... Şeye gitti canım.
0: Anlayamadım hanımefendi.
1: Şeye gitti dedim ya işte.
2: Banyonun yolunu şaşırdım karıcığım.
1: Tam karşıki kapı demiştim ya sevgilim.
2: Yanlış anladım herhalde bir tanem.
0: Günaydın beyefendi.
2: Günaydın. Kahvaltıyı balkonda yapacağız. Biraz daha uyuyacağız, değil mi tatlım?
0: Emredersiniz efendim.
1: Çek ayağını, çek diyorum!
3: Ayakların ateş, benimkiler buz gibi! Hadi ısıt biraz, ısıt, yapma zifeni!
1: Çek elini diyorum sana! Bir daha böyle sululuk istemem!
2: Meraklı değilim canım! Hizmetçi vaziyeti anlamasın diye sana birazcık sarıldım!
1: Ahlaksız herif!
2: Sana da ne yapsak yaranamıyoruz! Bu tokatınız için 10.000 liralık bir fatura kesilmiştir!
1: Çık odamdan, çık çabuk, defol!
2: Sinirlenme sevgilim, sen bir an evvel çeki hazırlamaya bak!
4: Bir kokteyl parti vermeye, kocan olacak adamı dostlarımıza tanıtmaya mecburuz!
2: Çok güzel! Dostlarınızla tanışacağıma sevindim!
4: Benim istediğim adamla evlenseydin, telini duvağını sürüyerek gelin olsaydın... ...muhteşem bir düğün yapacaktım sana!
2: Önemli olan anlaşmak, sevişmek, mutlu olmak değil mi?
4: Sen sus! Fikrini soran olmadı. Alo! Ben Mümtaz, evet!
5: Hayırlı günler beyefendi! Toftaş şirketine bir çek gönderecektik.
4: Kaç paralık bir çek? 450.000 lira mı? 450.000 lira, ha? Olur, olur. Şimdi yazarım. Yolla memurlardan bir.

0: Beni vereyim.
1: Kimse zahmet etmesin buraya kadar. Çeki ben götüreyim.
2: Yok, istemem, ne münasebet.
1: Peki ama niye bağırıyorsun sevgili
2: hanım? Pardon, senin yorulmanı istemedim şekerim.
3: Kesin oynaşmayı! Ben babayım, kayınpederim! Önümde böyle mayalaşmak istemem!
4: Tanıyan var mıymış damadı? Kimin nesiymiş?
5: Ne asalet, ne para, ne şöhret! Kimsesizmiş! Baksana etrafına, erkeğin ailesinden kimse var mı?
6: Peki ne iş yapıyormuş?
2: Nazlı'ya kocalıktan başka mesleği yokmuş!
6: Zavallı Mümtaz bey, açsın bakalım keserin de ağzını!
7: Çelimsiz, çirkin, bastı bacağın biriymiş herif!
2: Ay gelseler artık! Şu bostan korkuluğunu görsek de işletsek, eğlensek biraz!
8: Tanışırken erkeklerin elini sıkacaksın, kadınların da elini öpeceksin. Başına koymak yok! Fazla da gevezelik etme, görgüsüz kültürsüz olduğunu anlamasınlar.
1: Önce paramı isterim.
8: Ne parası?
1: Manevi hakaret tazminatın.
8: Paranın zamanı mı şimdi, aşağıda bekliyorlar.
1: Parayı almadan adımımı atmam. Aşağı yalnız inersin.
8: Kaçmıyorum ya! Sabah alırsın!
1: Aklımda duracağına cebimde dursun.
8: Şimdi yangın var diye bağıracağım, ne aşağılık adamsın be!
1: Böyle hakaret edersen 10.000 lira daha alırım.
8: Ee?
1: Bağırma öyle, gülümse biraz, sakin ol.
8: Aman!
1: Yüksek sosyeteye rezil etme beni!
8: Allah seni kahretsin!
9: Güzel ama hikayesi!
8: Dur! Beni bekle! Dur diyorum! Dursana bir! Yapacaklarını biliyorsun, göreyim seni!
1: Biliyorum, merak etme, göreceksin!
8: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim. Size eşimi tanıtmak istiyorum, kocam Adnan. İşte en yakın, en saygın dostlarımız.
1: Sizleri tanıdığıma çok sevindim. Gelişinizle mutlu ettiniz bizleri. Nasılsınız efendim?
10: Teşekkür ederim.

0: İlk dansı biz yapmalıyız sevgilim.
1: Çok ustaydın, zariftin. Sanki doğup büyüme bizlerden biri gibiyim.
0: O kadar görgü dersini eşeğe versen adam olurdu. Gülümse biraz, etrafı seyret. En az 2 milyon var.
1: Ne 2 milyon?
0: Mücevherlere bak, şu kadınları bir soysam kuyumcu dükkanı gibi.
1: Başlama gene, çıldırma.
0: Şunlara bak, ışıl ışıl. Gözünü kamaştırıyor insanın. Nasıl çıldırmam, 5 dakikada milyoner olur insan.
1: Şimdi gırtlağını sıkarım senin.
0: Neşemi kaçırıyorsun, başkasıyla dans edeceğim. Bu dansı bana lütfeder misiniz hanımefendi?
1: Memnuniyetle.

0: Mutluluklar bir tanem.
1: Ben de kutlarım.
0: Sağ olun. Çok şaşırdım. Bayıldım kocana. Değil mi Sibel?
1: Ya. Hiç böylesini beklemiyordum. Müthiş bir adam seçmişsin.
2: Teşekkür ederim. Müsaadeniz.
1: Kocan ne iş yapar?
0: Armatör. Çok güzel.
2: Rahatsız etmiyorum ya.
0: Benimle bir şey içmez misiniz?
2: Çok sevinirim. Buyurun.
3: Ay yine mi geç kaldı?
4: Kimsiniz?
3: Damat değil, akrabalarındanız.
4: Bekleyin, haber vereyim.
3: Şekerim, ben de mola sende. Oğlumuz demir desturla mı gireceğiz yani, kokona?

0: mutfağa karşılamaz mı halasını? Ah bak kimler geldi. Ah benim canım evladım, yavrum. Gel bakayım koş bana.
1: Ah. Hoş geldin halacığım.
0: Hoş bulduk canım. İnsan kapıya bizim için bir adam dikmez mi köpoğlusu?
1: Doğru halacığım, haklısın. Kusura bakma, heyecandan unutuvermişim.
0: Bir dahaki düğünü unutma. Nerede gelinim, gelinim nerede ha?
2: Hoş geldiniz.
0: Efsane kız! Evlilikte hemencik yarıyıvermiş.
3: Nikahta kedi gibiydin, güzelleşmişsin. Keramet nikahta değil, Adnan'ımız da.
0: Adnan, sakın çocuk yapma ha!
4: Kimdir hanımefendi?
2: Adnan'ın halası, öbürleri de kardeş çocukları.
0: Bu yakışıklı pehlivan, eski topraktan civan gibi beydik.
2: Babam!
0: Maşallah, tam tipim!
4: Nasılsınız hanımefendi?
0: Teşekkür ederim beyefendi, çok iyiyim. Tabii sizi tanıdığım için.
3: Bizler de çok iyiyiz.
5: Ömrünüze duacıyız efendim.
4: Çok sevimli, çok candan çocuk.
0: Vallahi sen benisin ayol!
4: Aman efendim, rica ederim, bu iltifatınızla bendenizi mesrur ettiniz. Büfeye buyurmaz mısınız?
0: Aha, önce evi gezelim! Adnan'ım nasıl bir yerde oturuyor ben bilmeliyim!
1: Buyur halacığım, göstereyim!
2: Yok hayır, sen misafirlerin yanında kal sevgilim, ben gezdiririm!
0: Müsaadenizle! Salon da pek güzelmiş doğrusu!
3: İki kamyon doldursak, iki sene çalışmadan yer yatardık!
5: Yok yok yok, olamaz! Yengemizin hatırı var!
3: Öyle ya!
0: Yatak odanız burası mı?
2: Burası ve içerisi.
0: Güneş görüyor mu bari?
3: Perde açmazlar ki güneş görsün. Burası yatak odası.
6: Susun lan, terbiyesiz!
2: Kendinize gelin! Yeter be! Yangın var diye bağıracağım şimdi.
0: Bağır kızım, cümleye asabiyene iyi gelir.
3: Fakat en faydalısı geğirmektir.
5: şu saate bak be, harika!
0: Şşş, bırak onu! He? Bugün yeminliyiz!
3: Aa, öyle ya!
5: Ye oğlum, Cevat ye!
3: Abi şundan al, şundan al!
5: Alıyorum, alıyorum!
0: İnsan bu köşkte pek mesul olur. Ama yalnız yaşarsa da kahrolur.
4: Hem de nasıl, sorma.
0: Muhabbet kuşları gibi çifter çifter yaşamalı.
4: Ah, nerede o günler, nerede?
0: Ah, seni eski kulağı kesik. Dünden hazırsın değil mi?
4: Bir kadeh bir şey almaz mısın?
0: Ah, nasıl isterseniz. Adnan'ımla gelinimin şerefine. Bit tabii sizlerin de! Bu gece şıkırdatmayacağım da ne zaman oynayacağım be! Senesene güzelim, ne zaman ha, ne zaman! Hadi abi, Cevat hadi bakalım! Hey!

0: içtiğim. Ömrümde böyle parti göremem bir daha.
1: Ben de.
2: Al götür şu halanı.
3: Kolaysa sen götür. Bravo.
2: Yo, öyle bedava sinir yok Mümtaz Bey. Geç karşıma bakayım. Hadi yavrum.
3: Geçelim be.
2: Ay yaşa be. Oh, lan be.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol Malzemos'tan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
6: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
7: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
8: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
9: Buraların redlisiyim.
10: Nerelerim mi?
9: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
11: Bonjour madame.
9: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
12: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
11: Très bien.
9: Merci.
10: Gezerken yol tarifi,
9: alışveriş fit check'i.
10: E buralarda bize hepsi sınırsız.
9: Grazie.
11: Aa Demet Hanım.
10: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
9: Beş kıtada 5G tecrübesi olunca
10: her yer redlilerin oluyor.
9: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
13: İstemem, al paranı başına
14: peki,
13: çal.
14: Peki, peki sen bilirsin.
13: Hayır, şimdilik 9000 yeter.
14: Al, al 10000.
15: Reklam şirketi değil, eşkıya çetesi.
16: Arkadaşın çok ama çok ağır hasta.
14: Git işine be, hasta etme adamı.
16: Bir aydan fazla yaşamaz.
14: Bu genci bu şekilde ölüme mi terk edeceksiniz? Peki kim yapacak bu işi?
13: Siz.
17: Başlayın kampanyaya.
14: Esas maksat Anadolu'nun bağrında hastaneler kurmaktı.
13: Üf. Yavrum kötü bir iş olmasın sakın.
14: Bak darılırım anne.
18: Yazıyor, ölecek genci yazıyor.
13: Üç kağıtçı, numaracı sende. Hiç merak etme, bir şeyciğin kalmayacak.
19: Gerçekten ölecek mi?
14: 10 günlük ömrü kaldı.
16: Şu anda hastamız ölmüş olmalı. Tababet öyle emredildi.
20: Şaka yapma, yarın 16.15'te TV4'te.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
21: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
22: Bu var ya bu.
23: Blok dersten çıkıyor.
22: Atıştırmalık?
23: Yok ben doymalık takılıyorum.
22: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
22: Abi bu adam ne yiyor ya?
24: Onun sırrı.

0: Nugger'ı, iki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
3: Hesap kırdık.
2: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Hesap kurdu.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Maç modunu balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
6: Bu var ya
7: bu. Yok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalı?
8: Yok ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Kapıyı aç.
12: Merhaba, nasılsınız?
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
17: Hadi kalk.
16: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
7: Hadi maça gidiyorum.
18: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
17: Yola çıkıyoruz.
18: Çok heyecanlı.
19: Sultanlarımız birazdan sahaya.

0: Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden en ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin.
10: Yemek sepeti. Obsessor. Yeah. Silver moon.
11: Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.

0: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
3: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
4: Engin Can.
5: Dedeciğim.
4: Yoksa sen de mi bonus doldun?
5: Bonus kurulu.
4: Ne?
5: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
4: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
6: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
5: Seni dinledik bonus kurulu oldum.
4: Yıkıldım şu an.
5: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
7: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: Ölüyordum. Yüreğime iniyordu. Bir daha gelecek olurlarsa kovacağım. Haberin olsun.
1: O zaman başına gelecekleri sen düşün.
0: Bu işe bulaşmaz olaydım.
1: En doğru lafı söyledin. Ben mi istedim bu evliliği? Beni sen mecbur ettin. Mürvet ablaya da, çok sevgili arkadaşlarıma da güler yüz göstereceksin. 26 gün daha sabredeceksin.
0: Sen sabır mı bırakırsın insanda? Ağzın sussa ellerin oynuyor. Hırsız herif.
1: Bir şey mi çaldın? Tam iş tutuyordum, öyle bir baktın ki vazgeçtim.
0: Salon tepeme yıkılıyordu, bayılacaktım az daha.
1: O senin ödlekliğin, ben o kadar acemi miyim? Çaldığımı belli eder mi? Bak, bunda seni göğsünden yürüttüm. Ruhun duydu mu?
0: Allah kahretsin seni! Git zıbar! Mürvet da söyle, babamı rahat bıraksın. Yoksa yapmadığım rezaleti bırakmam.
1: Oo, kendine gel, iftira etme kadına.
0: Ne iftirası? Babama telefon numarasını verdi, ahlaksız. Gir.
2: Meyve sularınızı getirdim.
0: İyi ettin. Hangisinden içersin sevgilim? Kayısı mı, vişne mi, şeftali mi?
1: Sen bilirsin biricik meleğim.
2: Başka bir emriniz?
0: Hayır, mersi.
2: Hayırlı geceler.
0: Sana da Osman efendi.

0: Çek arabanı! Odamdan dışarı!
1: Sinirlenme sevgilim! Renkli rüyalar! En güzel uykular senin olsun!
0: Nereye gidiyorsun?
1: Dolaşacağım! Birkaç kadeh bir şeyler içeceğim bir yerlerde.
0: Gitmeyeceksin o...
1: He? Bakayım.
0: Esin denen... Ona da yapacağımı biliyorum. Bütün gün kırıştırdınız.
1: Böyle küfürler sana hiç yakışmıyor. Geç kalıyorum.
0: Gitmeyeceksin! Sen kim oluyorsun da beni boynuzlatmaya kalkıyorsun, serseri!
1: Gene başlamayalım. Başlangıçta böyle istemiştin. Siz diye konuşacağız. Ayrı odalarda yatacağız. Kimse kimseye karışmayacak.
0: İnsanın kocası ne olursa olsun biraz ciddi hareket eder. Karısının şerefini, gururunu düşünür.
1: Gerçekten karım olsan düşünürdüm.
0: Para sayıyorum sana! Benden sonra istediğin namussuzluğu, hırsızlığı, zamparalığı yap! Ama gidene kadar benim emrimdesin.
1: Para, para diye ikide bir başıma kakıp durma. Bedava vermiyorsun o parayı. Bileğimin hakkıyla, alnımın teriyle kazanıyorum parayı. Hoşça kal bebek!

0: Öfkesinden ağladı nihayet. Gitmeyeyim diye yapmadığını bırakmadı. Şu anda Esin denen samimi arkadaşıyla baş başa biliyor
1: beni. Biraz fazlaca üzmüyor musun ha?
0: Az bile yapıyorum. İlk defa Anya'yı Konya'yı öğreniyor.
2: Bizleri de ikide bir karşısında görünce aklı başından gidiyor.
0: Aslında iyi kız ama babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
1: Allah için güzel kız. Ha? Sen ne dersin Cevat?
2: Ya hele sizin o partinizde peri gibiydi.
0: Dikkat etmedim.

0: canım, gel birazcık. Hayır. Da insan yalnız yaşamamalı dememiş miydin?
1: Ama sen de ya.
2: Madem ki dönüyorum, hiçbir şey eksik olmamalı.
3: Ha? Bu geceki şenlik hepsinden baskın olacak.
4: Ne yazık ki bizler göremeyeceğiz.
0: Güzelliğine nanaşım.
1: Oh canım. Canım benim, suhatine yavrum. Çekil canım, ayıp.
0: Yaklaş bana, başını ruhuma yasla.
1: Ay canım! Bakalım, sarıl bana! Canım benim!
0: Mürüvvet!
1: Canım!
0: Biricik nanoşum!
1: Söyle yavrum!
5: Ne bu halin? Aşk olsun baba!
1: Ne işi var yani? Misler gibi biraz hafifçe içkili.
0: Öyle ya, tabii.
5: Senden önce hiç böyle şeyler yapmazdı. Bir daha görecek olursam...
1: Çocuk mu be Mümtaz Bey, koskoca adam. Biraz eğlenmiş, 40 yılda bir değişmiş. Ne olmuş yani?
0: Ne olmuş yani?
5: Olmaz olsun böyle eğlence.
1: Artık sana esir olmayacak. Öyle değil mi Nanoş?
0: Sen nasıl istersen Nanoş.
5: Ayıptır. Babamı kendine benzetemezsin.
1: Bana bak, gelin melin dinlemem. Bozarım senin fiyakanı. Bozma kafamı yani.
5: Sizlerden her şey umulur.
0: Barışmayın. Beni sen soysan yatır Nanoş'um.
5: Olamaz! Bu kadın senin odana girerse ben giderim bu evden.
0: Nereye gidermişsin?
1: Bir dakika, seni bağışladım ama Mümtaz'ımın hatırı için yani. Mümtaz'ın hatırı için, o kadar. Hadi yürü.
0: Nanoş'um gitti.
5: Hey! Nereye gidiyorsun baba? Dur!
0: Nanoş'uma!
5: Şimdi yat, uyu hemen. Sabah konuşalım babacığım, hadi.
0: Ne varmış konuşacak, yani biraz içtim diye mi?
5: İçeceksin tabii, ama kendi muhitinde. Sana yakışır bir şekilde içeceksin. Mürvet gibi basit, görgüsüz bir kadınla değil. Anlaşıldı değil mi?
0: Mürvet.
5: Senin...
0: Mürvet.
5: Yat, yat uyu. Neredeydin bu saate kadar?
6: Elinin köründe. Bilmiyor musun kimin
5: olduğunu? Kes sesini, utanmaz herif.
6: Ay, bana kimse karışamaz.
5: Bağırma, babam uyanırsa rezil olurum.
6: Baban mı? Yatmamış bile, yatmamış ki uyansın.
0: Bana dırdır edeceğine, kocana bak. Kocanın hakkından gel. Kocanı yola getir önce.
6: Ya.
0: Bu saate kadar neredeydin ha? Sor bakalım.
6: İyi akşamlar muhterem peder.
0: Eyvallah damat.
6: Demek ki ikimiz de dağıttık bu gece.
5: Yürü odana, dağıtmayı yukarıda göreceksin sen.
6: Cart kaba kağıt.
0: Ah mürvet. Ah.
6: Madam, dear, dear, oh yeah.

0: bonnet.
1: Hein? Hangisi?
0: Bu leke.
1: Ha? Ha, ruj. Gömleğimi çıkaracak vaktim olmadı.
0: Rezil, adi, ahlaksız!
1: Ne? Doğru söyledik diye mi? Sormasaydın.
0: Başka kadınlarla düşüp kalkamazsın. Parçalarım seni! Parçalarım!
1: Terbiyeli ol biraz, ne demiştin? Kimse kimseye karışmayacak.
0: Bak, ahlaksız!
1: Bu gece için ceza kesiyorum sana. 25.000 lira!
0: Ahlaksız herif!

0: Telefon efendim. Babanızı istiyor. İlle uyandır diye tutturdu.
1: Kim?
0: O kadın. Mürvet mi ne?
2: Alo! Tontunum sen misin? Günaydınlar hayatım!
1: Ben Nazlı! Dün gece de söylemiştim. Babamı rahat bırakmazsan canını okuyacağım senin. Ne yüzsüz şeysin be!
2: Yavaş gel! Yüzsüz diye sana derler. Adnan'ı yalvara yakara parayla kendine koca yaptın. Biz ağzımızı açtık mı ha? Beni zıvadan çıkarma maydanozsuz salata!
1: Bir dakika, beni dinleyin lütfen!
2: Şöyle yavaşla! Mayna et de konuşalım!
1: Babamı bir daha arama! Ne kadar istersen, kaç para istersen vereyim!
2: Bak bu olur işte! Para dedim mi dayanamam! Ben hesabımı yapayım, gene seni ararım!
1: Teşekkür ederim, telefonunu bekleyeceğim!
2: İşte bu kadar! Dünyanın kaç bucak olduğunu anladı! Adnan'ımın intikamını da katre katre aldık!
3: Kızcağıza içim parçalanmaya başladı!
2: Boşver! Yakında bitiyor zaten! Hiç olmazsa burnu sürtüldü! Aklı başına geldi!
4: Hayırlısıyla bilse de Adana'mıza dönsek! Gözümde tütmeye başladı bile!
2: Mümtaz'ım da koç gibiydi vallahi!
5: Mümtaz!
3: Mümtaz!
2: Mümtaz ya!
5: Mümtaz!
6: Seni Allah gönderdi! Sakın acıyıp da yumuşak davranma! Bu kızı ancak sen adam edeceksin!
7: Madem ki emrediyorsunuz...
6: Estağfurullah, rica ediyorum! Ben de gizlice arkandayım! Aman konuştuklarımız aramızda kalsın! Seni bekleyemedik, ikimiz de çok acıkmışız! Gel bakalım, geç karşıma!
1: Dışarıda yiyeceğim yemeğimi!
6: Anlamadım!
1: Davetliyim, geç bile kaldım!
7: Söyleseydin, ben de yemezdim!
1: Seni çağırmadılar, ben tek başıma gideceğim!
6: Canım olur mu hiç? Yakışık alır mı?
1: Sana anlatmadık babişkocuğum! Biz o şartla evlendik! Birbirimize karışmayacağız, hesap sormayacağız! Öyle değil mi sevgilim?
7: Evet! Öyle!
1: İyi geceler!
7: Sana da!
1: Merci! Bay bay!
6: Ne demek bu? Nasıl bıraktın?
7: Söyledi işte! Anlaşmamız var! Ne yapabilirdim?
6: Bir de soruyor! Böyle adi anlaşma mı olurmuş? Koca dediğin kükrer şöyle! Ağzını açtı mı karısı kaçacak deli karı!

Nazlı'nın canını okuyacak, çekip çevireceksin sanmıştım. Boşuna ümitlenmişim. Seni de muma döndürdü. Gene bildiğini okuyor. Yazıklar olsun.

0: Diyorsun ya, bizleri düşünme.
1: Aa, nasıl düşünmem? Biriniz babam, öbürünüz kocamsınız.
0: Neredesin şimdi?
1: Lale kulüpte. Çocuklarla beraberim. Çılgınlar gibi eğleniyoruz. Sabah gelirim artık. Sen sütünü iç, uyu şekerim.
2: Burası bu akşam ne kadar kalabalık, evet, değil mi canım?
3: Çok mutluyum.
1: Neden?
3: Hatanı anladın, herifi şutladın, gene bana döndün.
1: Başını geri çek biraz, kolunu da gevşet. Bırak. Ben evli bir kadınım.
3: Bırak canım, artık unut şu evliliği.
4: Geldi seninki.
1: Niçin bıraktık dansı? Neden sokulmuyorsun?

0: Demin bir şeyler söylüyordum.
1: Söylüyordum ama.
0: Ben de gerçeği gizlemeyeceğim artık. Seni eskiden beri çok beğenirdim.
1: Tam zamanında geldim galiba.
2: Maalesef.
0: Bak masamız orada, içki de var, git otur.
1: Hadi evde içeceğiz beraber.
0: Ev mi? O da neresi?
1: Düş önüme, ağzını da açayım deme.
0: Herkes kendi hayatını yaşayacak sevgilim. Aa, gitmeyeceğim o. Bırak beni.
3: Duymadın mı? Gitmek istemiyor.
1: Karışma. Hiç kimse de karışmasın.
4: Adnan, sakin ol lütfen. Sen de otur bizimle.
1: Hadi yürü dedim.
0: Aa, gitmeyeceğim işte, gitmeyeceğim.
3: Gitmeyecek.
2: Boşanacak, istemiyor seni.
1: Sabrım tükendi. Fena döverim, rezil olursunuz.
2: Bas git lan. Dövermiş.
3: Sen bir kadına hava yaparsın ancak, zibidi.
1: Gel buraya hadi. Yürü.
0: Bırak, bırak beni, gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim diyorum.
1: Gitmeyecekmiş.
0: Ne yazık adam sen be.
1: Yürü.
0: Pis adam, ne olacak? Bırak. Bırak diyorum sana.
1: Tekrar söylüyorum, beni boynuzlatamazsın. Şu anda nikahlı karımsın, anlıyor musun?
0: Bağırma, sağır değilim.
1: Çoğu gitti, azı kaldı. Yakında kurtulacaksın. O zaman ne yaparsan yap. Ama benim adımı taşıdığın müddetçe bir falsonu yakaladın mı... ...gırtlağını sıkıveririm senin.
0: Kendine gel, sersem! Babamı da, çevremi de inandırdım bu evliliğe. Boşanmak için daha ne bekliyoruz? Hemen bir avukat tut kendine. Mahkemeye başvuralım. Alo, buyurun. Evet, burada. Sizi bir hanım arıyor.
1: Buyurun efendim, ben Adnan.
5: Müjde Adnan'ım, baban geldi. Merak etmiş bizleri, duramamış Adana'da.
1: Aa, merhaba güzelim. Çok sevindirdin beni. Dün geceden beri nasılsın?
5: Aa, sen deli misin oğlum? Ben Mürvet. Baban geldi diyorum. Burada, köşkte seni bekliyor.
1: Hemen geliyorum. Öperim bir tanem. Ben çıkıyorum. Belki de akşama gelmem.
0: Sen bir yere gidemezsin. Benim nikahlı kocamsın.
1: Çekil yolumdan. Ben istediğim gibi hareket etmekte serbestim.
0: Sen serbestsen, ben de serbestim.

0: Deniz. Bunca zamandır insan bir haber vermez mi? Bir mektup yazmaz mı? Bir telefon etmez mi be?
1: Hiç vaktimiz olmadı.
0: Her şeyi anlattılar bana, aferin! Tam bana layık bir evlatmışsın, intikamımı fazlasıyla almışsın.
2: Hırsız polisçilik mi oynamadık, nikahlar mı kıyılmadı? Hele partilerini bir bastık görecekler!
0: Mürüvvet kalfa, kalan pek de marifetliymişsin maşallah!
2: Ohoho! 70, 80, 90, rampi, rampi, rampi, rampi, o sosyete kızını görecekti, yüreklerine indi vallahi!
0: Resmen ve de alenen nikahlı karın, öyle mi?
1: Evet baba, çok da çapkın bir kocayım.
3: Bizden içiyor, gömleğine rujlar sürüyor, sonra da Nazlı Hanım'ı deli ediyor.
4: Bizleri de kasa hırsızı, cepçi, tırnakçı biliyor. Ödü kopuyor.
0: Tam kumpanyasın kız, öyle mi? Yazık olsun, kaçırmışız festivali.
1: Ha, dur baba, daha bitmedi. Boşanırken villayı da soyayım diyorum.
2: Yok, ben yok.
0: O kadar da biraz fazla kaçmaz mı kalan?

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Erken döndün.
1: Elbise değiştirip gideceğim.
0: Mümkünse gitme. Hı?
1: Neden?
0: Güzel güzel boşanmak istiyorum senden. Medeni iki insan gibi. Kavga, küfür, tehdit bizlere yakışmaz.
1: Pek değiştin birdenbire.
0: Düşündüm, ayıpladım kendimi. Bu mesele güzel başladı, güzel bitmeli.
1: Nasıl mesele?
0: Yemeğe çıkalım bu akşam, bir taverneye gidelim, eğlenelim.
1: Biz mi?
0: Arkadaşlarını da çağır. Onlarla bak, dostça ayrılmak istiyorum.

0: şerefine.
1: Aslan sütüdür bu be.
2: Siz bir tutturmuşsunuz gidiyorsunuz.
0: Öyle ya.
3: Fazla hızlı gidiyorsun.
0: Boş ver, inceldiği yerden kopsun.

0: Маша, ворот! Опа, оп! Черт,
1: носом и страшно! Я ваш барман.
2: Ага, сэнде! Гарсон! Эй, бана бак! Гарсон!
3: Buyurun efendim, emriniz.
2: Çalgıcılara içki götürür. Benden ne isterlerse, ha? Hadi. Oldur. Hadi be, sana söylüyorum.
4: Biraz ara versem dokunur belki.
2: Dokunursa ne olur? Sizler yanımda değil misiniz?
5: Yanındayız bir tabii.
6: Yani demek istiyoruz ki
2: tekleme abi. Etrafına bak. Şu herifteki cüzdan akordiyon gibi.
6: Anlamadım yenge.
2: Boş versene sen. Hadi göster marifetini. Şu cüzdanı çarpıver de seyredelim. Neşemize cila olsun, hadi hadi.
5: Yeri değil, doğru değil. Başka akşam yapar o işi. İçelim şimdi.
2: Olur. Hadi içelim.
1: Yavaş biraz, içecekseniz adam gibi için.
2: Ha?
1: Tadı kaçmakta, laf dinleyin yoksa hepinizi sürerim buradan.
2: Kes ulan, kimi sürüyorsun düdük?
4: Hızlı bir şey çalalım çocuklar.
7: Bana düdük diyenin...
2: Dedim ulan, adam mısın?
7: Hadi be açıl git şuradan sarhoş karı, tokadı yapıştırırım ha.
8: Kusura bakma arkadaşım, içki hali malum ya.
2: Tokat öyle atılmaz, böyle atılır, ayıl!
7: Ulan parçalarım seni!
8: Ağzını bozma, halden anla dedik.
9: Bağıracak bir şey yok!
7: Yanındaki kadına sahip değilsen entari giy.
8: Ulan bıyıklı...
9: Ey ayıl!
7: Yapmayın beyler, sakin olun ayıptır!
2: Yürü, taşa!
7: Ulan karım!

0: Bana da öğret de oynayalım. Başımıza bir iş daha açacak bu deli. Buranın ne zaten olduğunu unuttu galiba.
1: Düşeş, düveş, düşse alır. Dört çar duvar hep yek verir, tamam mı?
0: Tamam. Hadi salla bakalım. Hadi durma. Bir de kumardan ceza yersin, buradan cenazemiz çıkar artık. Sus, sus diyorum, uğruma başını ye inşallah. Allah kahretsin seni. Tüh, Allah cezanı. Altı altı gelmezseniz yuh olsun ikinize de.
2: Lütfen, başımız dertte zaten.
0: Boş ver ya, öyle de battık böyle de. Yanıma çök, salla sen de.
2: Yeter Allah aşkına.
0: Bırak kolumu.
2: Ama yeter dedim.
3: Amir bey sizleri istiyor.
0: Baş üstüne, baş üstüne efendim. İki gözüm kör olsun ki, siz yok.
4: Pos bıyıklı biri vardı efendim.
5: Yengemize laf atıp saldırdı.
6: Yazıklar olsun hepinize.
7: Beyefendiye dua edin. Bütün zarar ziyanı ödedi. Sizlere de kefil oldu. Onun kefaletine Rab'den şimdilik serbestsiniz. Hadi bakalım. Bir daha da karşıma geleyim demeyin.
6: Teşekkür ederim komiser bey. Sen de metelik etmezmişsin. Nazlı denen deli kızımı sen çekip çevireceksin sanmıştım ama görüyorum ki o seni idare etmeye başladı.
2: Kendisinden böyle bir şey beklemediğim için gafil avlandım.
6: Neyse hadi, bundan sonra dikkat et de gafil avlanma.
2: Buyurun, ben Adnan. Evet, kocasıyım. Ne? Olamaz, yapamaz.
8: Gecikecek olursanız derhal polis çağıracağım. O zaman hırsızlık masasında bulursunuz karınızı.
2: Geliyorum, bekleyin beni.
8: Tamam mı? İstediğiniz gibi konuştum mu?
0: Mükemmeldiniz, bundan iyisi olamazdı. Geldiği zaman da aynı oyunu bekliyorum.

0: hanımın kocası siz misiniz?
1: Evet. Mutlaka bir yanlışlık olacak. Karım böyle bir hırsızlığa tenezzül edecek bir insan.
0: Maalesef tenezzül etti. Suçüstü yakaladım. Şu yüzüğü çalmaya kalktı.
1: Doğru mu?
2: Doğru.
0: Sonra da yalvardı. Babasının ünlü bir iş adamı olduğunu iddia etti. Siz de milyoner bir armatör müsünüz?
1: Öyleyim, evet. Armatör.
0: Ben de sizlerin ticari itibarınızı düşünerek bir defa için affetmek istedim.
1: Sağ olun. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Hadi. Hadi kalk artık, gidelim. Hadi. Çıldırmaya başladın sen. Böyle bir hırsızlığa nasıl kalkışırsın aklım almıyor.
3: Tehlikenin heyecanını duymak istedim.
1: Ama yakalandın işte. İnsanı hapsederler. Hem de hırsızlık gibi adi bir suçtan.
3: Hırsızlığı adi bir suç mu buluyorsun? Hem de sen.
1: Bana bakma. Ben senin gibi asil, namuslu falan değilim. Hayatım kaymış bir defa.
3: Benim de kaysın, ne fark eder?
1: Ha?
3: Harika bir şeydi. Elimi yavaşça uzattım yüzeye doğru. Parmaklarım yaklaşmaya başladı. Kalbim korkudan küt küt atıyordu. Yüzük her an biraz daha yaklaşıyordu bana. Allah'ım ne müthiş bir zevkti.
1: Yok olamaz. İnanamıyorum, aklım almıyor.
3: Düşün ki nihayet ufacık bir yüzüktü çalacağım. Daha büyük bir hırsızlık kim bilir nasıl bir zevktir. Bu gece onu da hep beraber tadacağız.
1: Bu gece mi? Ne olacak bu gece?
3: İşte köşk. Sahibi babamın çok samimi arkadaşıdır. Avrupa'da şimdi. Kimseler yok. İçindeki kristaller, gümüşler, antikalar milyon değerinde.
1: Bize ne?
3: Her şeyi planladım. Kimsenin ruhu bile duymayacak. Bizden şüphe etmek kimsenin aklına bile gelmeyecek.
1: Olamaz, yapamazsın. Ölsem bırakmam seni.
3: Ne biçim hırsızsın sen? Sevineceğine korkuyorsun.
1: Ama...
3: Arkadaşlarına haber ver. Bütün çete çalışacak bu akşam.
1: Hayır, yapmayacağız.
3: Sen ödleksen, yüreksizsen, korkuyorsan tek başıma yapacağım bu soygunu. Hiç kimse mani olamaz bana.
4: Yandık! Artık bizi kimse el kurtaramaz!
5: Elimizde kelepçeler, mapushane sürüneceğiz artık!
6: Bu işlere girmez olaydık!

0: Yatak odasından çarşafları alacağız. Bütün çaldıklarımızı denk yapacağız. Hadi.
1: Eller yukarı!
2: Kıpırdayanı vururum!
3: Şimdi mahvolduk işte!
2: Anneciğim! Annem, annem!
4: Ben bunların kurbanıyım komiser bey!
1: Ortaya çıkın! Yan yana durun! Geçin şöyle!

Adnan Bey, oyun bitti artık. Bu kadar korku yeter sizlere. İndirin ellerinizi. İndirin dedim. Bu polisler seni motelde kovalayan polisler gibidir Adnancı. Onlar gibi sahtedirler. Benim arkadaşlarımdır hepsi. Ödeştik galiba. Bunlar da hırsız mırsız değil, sadece sahtekar bir aile. Adanalı meşhur milyoner Rıfkı Bey'in oğlu, mühendis Adnan. Diğerleri de akrabaları. Şu sevimli şişman hanım da dadıları, kalfaları. Çekilin kapıdan çocuklar, yol verin gitsinler.

Gereği düşünüldü. Tarafların şiddetli geçimsizlik ve ruhi anlaşmazlık iddiaları şahitlerin ifadeleriyle de ispatlandığı cihetle karı kocanın boşanma istekleri uygun görülerek

0: İnsanları güzelliğinizden mahrum etmeyin hanımefendi.
1: Bir fırsat ver Leyla. İnan bana, küçücük bir fırsat.
2: Hayır, istemiyorum.
1: Benimle İsviçre'ye gel. Orada yepyeni bir dünya bulacaksın.
2: İstemiyorum. Getirdiğiniz yaralının durumu?
3: Komada efendim.
4: Sana söylerdim kaptan. Yerde gezmek, bulutlarda gezmekten daha tehlikeli diye.
2: Bir gün anlatacağım her şeyi sana. O zaman bana hak vereceksin.
1: Çok yumuşaksınız Kerim Bey amca. İstediği her şeyi yapıyorsunuz.
5: Gözlerin hasta. Uçarken sana zorluk çıkaracak. Kaza da göz sinirlerinde tıkanma olmuş Hakan.
2: Kendini yorma Serdar, gideceğim.
1: Gideceksin tabii ama İsviçre'ye.
6: Unutma, seviyorum seni.
5: Evlenecek ve bir daha dönmeyecek buralara.
2: Bu merhametsiz hastalıktan hiç kurtulana rastladım.
1: Belki bu sefer...
7: Mavi Eşarp birazdan TV4'te.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Leistik yeni paketlerinde.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Maç modunu balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
4: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Bugün burada uyuyamayacağız.
6: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
7: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
8: Bundan sonra hiç ayrılmayın.
9: Dizginler bende.
10: Tamam abicim.
11: Balı bir an önce hazırlayın. Seyit Abdullah'ın adamları geliyorlar.
12: Durun! Balımız düştü.
13: Vahit bavul mu afiş?
14: Bavul mu afiş, biz de mi afiş?
12: Sahte değil.
15: Bize çok büyük yardımlarda bulundunuz.
11: Bu sahtekarlar Seyit Abdullah'ın adamları olduklarını iddia ediyorlar.
12: Al şunları.
9: Tam 10.000 kağıt.
14: Bunlar benim adamlar.
12: Yaşa sen!
9: Paranın rengini görünce nasıl da canlandı?
16: Bitirim Kardeşler yarın 18'de TV4'te.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
2: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
10: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokyos.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğim meyve hangi?

0: seni.
1: İzlerim.
0: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Siparişiniz.
5: Ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
8: Aç.
9: Merhaba, nasılsınız?
10: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. Kıpır kıpır.
11: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
13: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
14: Buraların redlisiyim.
15: Nerelerim be?
14: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
16: Bonjour madame.
14: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
17: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
16: Très bien.
14: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
16: Aa Demet Hanım.
14: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet. Ya

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Lof lof lof lof lof.
7: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Vay, baloncuk gibi ton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
12: Bibes'ten tarif fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
13: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacak.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsın?

0: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
1: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Pozisyon ekranda. Mehmet Mangal'ın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdüm bu işi.

0: Gidebilir miyiz motorcu?
1: Emredersin. Dur. Dinle beni.
2: Hayır, hazır. İstemiyorum. Bırak beni. Bırak dedim. Dur.

0: kendinizi fasulye gibi nimetten mi sanıyorsunuz?
1: Senin de altında k**k var hayatım.
0: O okuldan sonra gazete satarak aldım haminle.
2: Var mı benim de yarış edecek?
0: Var mı? Var mı lan?
2: Aaa şey yok! Yaşından
3: bahsedelim. Hadi bahsedelim.
0: Girelim.
2: 500, 1000 oldu.
0: 2500 oldu.
2: Çık paraları bakalım.
0: Çıkayım.
2: Hadi dur. Yalancı Selim, yalancı Selim, yalancı Selim.
3: Sen ille de öleceğim der gibi sürüyorsun Leyla, ben yokum bu işte.
0: Ne haber Zübül?
2: Ben varım Leyla Sultan, birinci gelen alır parayı, tamam mı?
1: Parayı Selim'e çık.
0: Çık çık çık çık.
2: Al bakalım.
0: Sakın sahte olmasın bu.
2: Sen ne diyorsun ha?
0: Olmaz mı be, farz et ki babandan koparamadın para, kendin basacaksın tabii. Sizden her şey umulur.
1: Dikkat! İşareti Selim verecek. Hazır olun! Senin Sherlock Holmes geliyor Leyla.

0: abla.
1: Para sende kalsın. Annene götür, evi tamir et.
0: Sağ ol.
1: Hadi, atlayın arabaya, pavyona gidiyoruz.
2: Taksi!

0: Size söylemiştim. Kızınız gene bu kulüpte.
1: Boş yere uğraşıyorsun Serdar.
0: Sizi nasıl severim bilirsiniz. Ama Leyla'yı bin kere daha çok severim. Ona kabul ettireceğim Kerim Bey. Ve beraber götüreceğim onu. Ne pahasına olursa olsun.
1: Bana ümit verdiğinin farkında mısın?
0: Çok şey değişebilir Kerim Bey.
1: Sen burada kal, ben eve gidiyorum.

0: Hoş geldiniz sayın profesör. Arkadaşlar, size Serdar'ı takdim ederim. Bu sene doktor çıktı. Ama ne yazık kendini bir profesör kadar güçlü sanıyor.
1: Leyla, kendine gel.
0: Kendime mi geleyim? İşte o zaman felaket başlar.
1: Seni...
0: Devam etme.

0: Çok teşekkür ederim Leyla. Hı? Senden böyle bir hafiflik beklemezdim zaten.
1: Aa, kendine gel Serdar. Derhal istirahat et. Vereceğim ilacı günde 3 defa al, yoksa... yoksa...
2: Çok fena Leyla.
1: Ne oluyor benim?
2: Mani olamıyorum.
1: Neden bahsediyorsun?
2: Nurten'le Turgut'tan. Turgut bir tabanca almış, intihar edeceklermiş.
1: Nerede?
2: Amerikan bardalar, durmadan içiyorlar.
3: Bunun böyle olacağı belliydi zaten. Seviyorlardı birbirlerini. Turgut fakir diye Nurten'i vermedi babası.
1: Hey çocuklar, kesin dansı! Gelin benden, istikamet Amerikan bar. Arayın şunun üstünü.
3: Peki reis. Dur bakayım. tamam. Buyur reis, 65 model Chevrolet tip tabanca, 5 kuruşum var içinde.
2: Yapma Leyla, son şansımızı elimizden alma!
4: Bu iş %100 bu gece bitecek Leyla. Nurten'in babası iş bulamadım diye onu bana vermiyor.
2: Kendine gel Nurten! Onların hiçbir şey umurlarında değil, eğleniyorlar!
4: Verin tabancayı!
1: Derhal bunu kalorifer tasarına at!
4: Emret reis!
1: Aptal çocuk! Yarın babamın fabrikasında işe başlıyorsun.
2: Nurten'in anne ve babasını ikna etmek benden. Yüzükler ve bütün nişan masrafları da bende!
3: Leyla ablanın şerefine 3 defa! Şah! Şah! Şah!
0: Ne kadar iyisin Leyla! Herkese iyilik etmekte yarış ediyorsun.
2: Bu yüzden de Allah gö-

0: Kızım. Yavrum.
1: Devam, devam baba, devam. Hiçbir şey düşünmeyelim baba. Yaşayalım. Yaşayalım. Yaşayalım.

0: bağırsan da fayda yok hanım. Nişanladık bir kere.
1: Kim bağıracakmış? Ben evlensinler bırak diye az mı uğraştım seninle?
0: Ne? Sen değil miydin bu işsiz güçsüz herife kız mı verilir diyen?
1: Sus bey, sus artık! Damadımız bugüne bugün Kerim Bey'in fabrikasında müdür.
0: Dua etsin bu melek yüzlü kıza.
2: Mutlu olun. Mutlu olmak için ne mümkünse yapın. Hayatınızın kıymetini bilin. Seviyorum sizi, hepinizi. Hepinizi canım gibi seviyorum.
3: Biz de seviyoruz!
2: Hadi eğlenelim! Yer yerinden oynayana, kainat, koskoca kainat duyana kadar bağıralım, yaşıyoruz diye! Yuhuu!

0: Sırtın buz gibi. Üşümüşsün yavrum, hastalanacaksın. Affedersin. Yani demek istedim ki...
1: Biliyorum baba. Ne demek istediğini biliyorum.

0: anahtar üstünde mi?
1: Evet Leyla hanımefendi, yalnız.
0: Kapat şu kaputu.
1: Dörtte alacağım demiştiniz. Daha buşiler iyice ısınmadı. Benzin de çok az.

0: sigara içmek yasaktır efendim.
1: Çok konuşuyorsun. İşinde de böyle olsan depo 10 kere dolardı şimdiye kadar. Susmaz mı bu Meret? Kimin? Sizin mi?
0: Sahibi telefonda efendim.
1: Susturun şunu, susturun!

0: Allah, amma da sinirli şeymiş be!
1: Benzin kokusundan sarhoş oldu galiba.
0: Ne gezer beyim? O kadar da söyledim. Sahibi şimdi gelir diye. Dinler mi hiç? Vurdu tamponu geçti.
1: Şımarıklılığının hesabını ona sorarım ben, merak etme.

0: Alo, polis mi? Hacı Osman Bayırı'nda Tarabya Kavşağı'nı geçtikten sonra bir kaza oldu. Çabuk, adam ölecek! Çabuk!
1: Geçmiş olsun hanımefendi.
0: Can kurtaran, can kurtaran geçti mi?
1: Hem de fırtına gibi. İleride bir kaza olmuş galiba. Siz iyi misiniz? Bir doktor çağırayım ister misiniz?

Motosikleti devrilen amatör yarışçı jet pilotu komada. Boş zamanlarında motosiklet yarışı yapan hava yollarının en değerli pilotu motosikleti devrilerek komaya girdi.

0: Kaç gündür boşadın bizi, çık da hesap ver bakalım.
1: Leyla Hanım gitti, çoktan gitti.
2: Sabah sabah nereye gider canım?
1: Bilmiyorum efendim.
3: Müjde! Günlerdir gelip gitmenizin mükafatını gördünüz. Arkadaşınız ölümden döndü.
4: Ah oh, tanrım!
3: Birkaç dakika kalmak şartıyla yanına girebilirsiniz.
4: Çok teşekkür ederim doktor.
3: Götürün lütfen. Bana biraz evvel bir rapordan bahsetmiştiniz, görebilir miyim?
2: Asfaltın üzerinde küçük bir çakıl taşı bile bulamadık.
1: Kaygan da değildi üstelik.
2: Sizin gibi usta bir motosiklet yarışçısının devrilmesi olan şeylerden değildir.
1: Yolda sizden başka kimse yok muydu?
5: Yalnız o kadın vardı. Saçları rüzgarda uçuşan kadın. Önümdeki arabadaydı, yüzünü göremiyordum. Sonra bir şey, kumaş gibi bir şey uçup geldi, yüzüme yapıştı.
2: Kadının arabası nasıldı?
5: Hatırlamıyorum. Sadece saçları kalmış aklımda. Bir de yüzüme yapışan kumaş. Mavi bir kumaş. Eşarp gibi. Evet, eşarp gibi bir şey.
2: Birinin hayatınıza kastetmediğinden emin misiniz?
1: Mesela arabadaki kadının.
5: Bunu kendisine sormayı ben de isterdim.
2: Peki. Sizi daha fazla yormayalım. Hem ziyaretçiniz var galiba. Müsaadenizle.
1: Gene görüşürüz.
4: Size geçmiş olsun demeye geldim.
5: Teşekkür ederim.
4: Beni tanımadınız mı?
5: Maalesef.
4: Nasıl olur? Nasıl tanımazsınız?
5: Kazadan olmalı. Hafızam çok zayıfladı. Bana en büyük kötülüğü yapan o kadını bile hatırlayamıyorum.
4: Kazaya o kadın mı sebep oldu?
5: Eşarbonumdu. Nasıl uçtu? Yüzüme nasıl yapıştı bilmiyorum. Ama eşarbonumdu.
4: Bakın, o kadın...
3: Sadece birkaç dakika kalacaktınız, unutmayın.
4: Hemen gidiyorum doktor, teşekkür ederim. Hoşça kalın.
5: Belki düşününce hatırlarım sizi, ama adınızı bilmiyorum.
4: Leyla.
5: İkinci gelişinize kadar muhakkak hatırlayacağım sizi Leyla. Tabii tekrar gelirseniz.

0: İşte bunun için o arabayı kullanamam artık baba! Elim gitmiyor direksiyona! Bir cani gibi garaja sakladım onu!
1: İsteyerek yapmadın ki bunu kızım!
0: Ona her şeyi söyleyecek fırsat bulamadım!
1: Delikanlı iyileşince hepsini anlatırız, üzülme! Al benim arabayı kullan! Belki biri ziyaretime gelir diye gözü kapıdadır şimdi! Git yokla onu, hadi!
0: Hayır! Bir daha gidemem oraya!
2: Sana söylerdim kaptan, yerde gezmek, bulutlarda gezmekten daha tehlikeli diye!
3: Allah aşkına çabuk iyileş kaptan! Tahir kaptanın uçağı zıplatmasından sakat ayrılacağız vallahi!
2: Onun suçu yok kızım, bulutların arası taş dolu!
3: İltifat değil bu kaptan, inanın yolcular bile sizi arıyor!
4: Sağ olun çocuklar, yakında gene birlikte uçacağız! Çok yakında hem!
2: Biz kaçsak iyi olacak galiba kaptan!
5: Eyvallah kaptan, pazar adamlarız gene!
3: Hoşça kal kaptan, Allah'a ısmarladık kaptan!
4: Unutmayın, benim için de öpün gözlerinden bulutların!
0: Kendimi havaalanında sandım birden, nasılsınız?
4: Daha iyiyim! Dün akşam karar verdim! Bir daha gelirse kimdir nedir diye sormayacağım! Oh! Ne güzel şeyler bunlar! Bu pırıl pırıl çiçeklerin arasında benim bir kaktüsten farkım yok! Bir kadının topu altında ezilmiş bir kaktüs!
0: Hayır Hakan Bey, o bunu isteyerek yapmadı, inanın bana!
4: Affedersiniz, geldiğinize pişman ediyorum sizi! Oturmaz mısınız? Bu nedir?
0: Roman!
4: Teşekkür ederim, ancak doktorlar kitap okumamı yasak ettiler! Şimdilik tabii! Ama dinleyebilirim!

0: Çocuğunuzda size kitap okuyacak kimseniz yok mu? Anneniz, karınız.
1: Hayatta topu topu iki akrabam var. Biri uçağım, öteki motosikletim.
0: Akrabalarınız okursa herkes duyar. İyisi mi size ben okuyayım kitabı? Dinliyor musunuz? Hı? Güneşli bir günde başladı bu aşkın hikayesi. Boynuna kadar çamura saplanmış, gene de yıldızlara bakıyordu adam. Herkes çamura saplanabilir ama pek azı bu vaziyette yıldızlara bakabilir dedi ihtiyar. Sonra onu çıkardı çamurdan ve birlikte uzaklaştılar. Beğendiniz mi?
1: Artık utanıyorum beğendim demeye. Üçüncü kitap bu.
0: Yoo, kaçak iş yok bizde. Doktorun izniyle okunuyor bunlar.
1: Borç hesabım kabarıyor Leyla. Nasıl ödeyeceğim size bunları?
0: Aynı şekilde. Hastanede bana kitap okuyarak.
1: Böyle şeyler söylemeyin. Yatağa düşecek insan değilsiniz.
0: Siz de değildiniz. Neyse, ben artık gitsem. Yeni bir kitap daha ister misiniz?
1: Gene gelecek misiniz?
0: Gelebilirsem tabii.

0: benim sır ortağımı, kendine suç ortağımı yaptın baba. Birlikte beni mi aldatıyorsunuz?
1: Güzel. Güzel. Çok güzel. Ne yapıyorsun kaptan?
2: Yüzüme bakıyorum.
1: Merak etme, yarın onları da açacağız.
0: Senin böyle sapasağlam yürüdüğünü gördüğüm için çok memnunum Hakan. Artık rahatça veda edebilirim sana.
2: Veda mı?
0: Evet, uzun bir seyahate çıkacağım Hakan.
2: Demek seni bulmamla kaybetmem bir olacak.
0: Öyle. Allah'a ısmarladık.
2: Sana teşekkür etmem lazım. Bir şeyler söylemem lazım ama gidişin öyle ani oldu ki.
0: Güle güle demen yeter Hakan.
2: Güle güle.
3: Leyla Hanım, biliyorsunuz ben sözümü tuttum. Yattığı odanın hastanemizin en lüks odası olduğunu ve bu ücretin sizin tarafınızdan ödendiğini kendisine söylemedim. Ama tam sargıların açılacağı gün, tam morale ve teselliye mühtaç olduğu gün onu yalnız bırakıyorsunuz.
0: Yarın tekrar gelemem doktor. Çünkü veda ettim ona. Anlayın lütfen, iyi günler.

0: Hiçbir iz kalmamış desem yeridir Hakan. Sevinmediniz mi?
1: O iyilik meleğinin burada olup bu sevince katılmasını ne kadar isterdim. Bakın, hiçbir iz kalmamış. Doktorun yaptığı estetik ameliyat ne kadar başarılı olmuş.
2: Allah'ım, sana binlerce şükür.
1: Niçin? Niçin ağlıyorsun Leyla?
2: Sevinç gözyaşları bunlar. Bir gün anlatacağım her şeyi sana. O zaman bana hak vereceksin.
0: Sıhhi heyet günü geri dönmek şartıyla birkaç gün izinlisin delikanlı.
1: Sahi mi? Doktor izin verdi, duydun mu?
2: Bak! Bunları getirdim kaptan. Alandaki arkadaşlarımla hazırladık sana bu sürprizi. Şuraya bak! Şu güzelliği yeniden görmenin, bir ömür boyu görebilmenin hiç önemi yok mu sence?
1: Artık başımdan geçen o uğursuz kazayı unuttum Leyla. İçin rahat olsun.

0: Hoş geldin Leyla.
1: Hoş geldin Leyla.
2: Seninle konuşmamaya kararlıydık.
1: Ama yüzünü görünce affettik seni.
3: Ben affetmedim.
2: Neden?
3: Sana büyük bir ceza hazırladık.
2: Aa, neymiş o?
3: Önce yanındaki arkadaşını tanıt bakalım.
4: Ben kendimi tanıtayım sizlere. Adım Hakan. Hava yollarında pilotum.
3: Ben de pilotum dostum. Hem de ebedi pilot. Tam 3 defa aya gittim.
2: Hadi Selim, bizim cezamızı söyle.
3: Dikkat! Suçlu biricik kraliçemiz Leyla ve yeni arkadaşımız Hakan. Cezaları gün ağarıncaya kadar dans etme.
4: Böyle daha güzelsin Leyla. Demin o hüzünlü şarkıyı söylerken öyle mutsuz bir halim vardı ki.
2: Şu anda nasıl olmamı istiyorsun?
4: Neşeli, daha neşeli Leyla. Senin gibi bir arkadaş kazandığım için yaralandığıma memnunum Leyla.
2: Korkarım uzun sürmeyecek arkadaşlığımız.
4: Gitmekten tamamen vazgeçtin sanıyordum.
2: Ben gitmekten vazgeçtim Hakan ama götürmek isteyen çok inatçı.
4: Birazdan heyete giriyorum, sonra taburcu edecekler, doktor söyledi.
2: Biliyorum ama gene de Allah'a ısmarladık.
4: Gerçekten veda mı?
2: Veda Hakan, bu sefer gerçekten veda.
5: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
7: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
8: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
9: İstemem, al paranı başına
10: peki,
9: çal.
10: Peki, peki sen bilirsin.
9: Şimdilik 9.000 yeter.
10: Al, al 10.000.
11: Reklam şirketi değil, eşkıya çetesi.
12: Arkadaşın çok ama çok ağır hasta.
13: Git işine be, hasta etme adamı.
12: Bir aydan fazla yaşamaz.
13: Bu genci bu şekilde ölüme mi terk edeceksiniz?
14: Peki kim yapacak bu işi?
9: Siz.
15: Başlayın kampanyaya.
14: Esas maksat Anadolu'nun bağrında hastaneler kurmaktı.
9: Yavrum kötü bir iş olmasın sakın.
16: Bak darılırım anne.
17: Yazıyor, ölecek genci yazıyor.
9: Üç kağıtçı, numaracı sende. Hiç merak etme, bir şeyciğin kalmayacak. Gerçekten ölecek mi?
14: 10 günlük ömrü kaldı.
18: Şu anda hastamız ölmüş olmalı. Tababet öyle emredildi.
19: Şaka yapma, yarın 16.15'te TV4'te.
7: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi. Obseso.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
4: Kapıyı aç.
16: Merhaba. Nasılsınız?
17: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Akım, boş.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
2: Bir beşten tarih fırsa. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim küpür küpür.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dimesi.
7: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? Beş kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
5: Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kurulu.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik bonus kurulu oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
0: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
4: İzlerim.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
6: Hoş geldin kaptan, geçmiş olsun.
7: Sağ ol, gene görüşürüz bir dakika.

0: şimdi dönerim baba.
1: Çok yumuşaksınız Kerim Bey amca. İstediği her şeyi yapıyorsunuz.
0: Merhaba kaptan.
2: Merhaba. Leyla, az daha göremeyecektim seni.
0: Bir İsviçre seferinde görüşürdük Hakan.
2: Uçağın kaçta kalkıyor?
0: Aslında bir saat evvel kalkması lazımdı. Galiba bir saat daha tehirliymiş.
2: Seni ben uçurmak isterdim Leyla. İster misin beraber gidip müdürü görelim? İlk seferimin ne zaman ve nereye olduğunu öğreneceğim.
0: Bilmem.
2: Kim bilir, belki de ilk seferim İsviçre'dir. Gel gidip öğrenelim şunu. Gittiğine hiç inanmadım Leyla. Sanki her kapı açılışında sen gelecekmişin gibi bekliyordum.
0: Olmadı Hakan. Yol hazırlığı 3 günümü aldı.
3: Merhaba kaptan.
4: Hoş geldin kaptan, geçmiş olsun.
2: Ucuz atlatmışsın kaptan, geçmiş olsun.
3: Merhaba kaptan.
2: Merhaba, herkese merhaba. Göklere, kuşlara, meydanlara merhaba.
4: Nasıl süzülüyor değil mi? Bir güvercin gibi. Bulutlardan insanlara öpücük taşıyan bir güvercin gibi. Onun da canlı olduğunu biliyor musun? Bak bak! Sanki bir saniye sonra kanatlarını çırparak yerlerde yem arayacak olan bir kuştan farkı var mı? Bak, bak da söyle!
0: Çelik gövdeli bir kuş Hakan, hayatına öylesine girmiş ki onun yerini hiçbir kadın dolduramaz.
4: Hadi yavrum, hadi güzel güvercinim! Yumuşacık ayaklarınla kon, avucuma konar gibi kon! Hadi güzelim! Bak, bak, bak, bak! Bizim hava yollarının nazlı kuşu yere ne güzel değiniyor! Bundan sonrası 5 para etmez. Bir çelik yığınından başka bir şey değil.
0: O çelik yığınına tapıyorsun Hakan.
4: Ama uçarken, bulutların arasında davetsiz bir misafir gibi gezerken, şimdi değil. Hadi gel, bizim alan müdürünün yanına gidelim şimdi, o da konuşuruz.
5: Oo Hakan, kefeni yırttın ha. Hoş geldin.
4: Fazla vaktini almayacağım. Arkadaşım İsviçre'ye uçacak. Şu sefer listesine bir bak diye geldim. Ne zaman ve nereye uçuyorum, hı?
5: Ne acelem var?
4: Vaktimiz yok. Şu listeye bir göz atsan iyi olur.
5: Önce bana geleceğini biliyordum. İstersen arkadaşını uğurla, sonra konuşalım Hakan.
0: Bir mahsur varsa?
4: En küçük bir iş için 1000 dereden su getirmek adetidir onun. Bak Tarık, bak arkadaşım. Şunun şurasında sefer listesine bakacaksın, hepsi bu kadar ya. İstiyorsan sonra konuşuruz.
5: Genel müdür seninle konuşmak görevini bana yükledi zaten.
4: Ne hakkında?
5: Bak, yani genel müdürlük senin gibi değerli bir elemanını kaybetmek istemiyor tabii.
4: Kaybetmek mi?
5: Bu sebeple sana meydanda istediğin işi vermeye hazırlar.
4: Meydanda mı? Neler saçmalıyorsun sen yahu? Ben pilotum, pilot!
5: Yani sıhhi durumunu dikkate alarak demek istedim.
4: Ne demek istiyorsun sen be?
5: Gözlerin hasta. Uçarken sana zorluk çıkaracak.
4: Tanırsın beni, bulutlar bile deler gözlerim.
5: Kazadan önce öyleydi
4: Hakan. Kaza mı?
5: Kaza da göz sinirlerinde tıkanma olmuş Hakan. Hastane raporu böyle yazıyor. Artık...
4: Sus! Sus diyorum, söyleme!

0: Hayır, söyleme. Bir daha uçamayacaksın deme. Bulutlara doğru süzülemeyeceksin deme.
1: Hakan, sus. Gidelim, gidelim buradan, gel.
0: Gidelim.
2: Merhaba kaptan, ilk uçuş emrini aldın mı?
3: Ne zaman uçuyoruz kaptan?
1: Hakan, gel gidelim buradan.
4: İsviçre yolcuları, İsviçre yolcularına son ihtar. Lütfen 3 numaralı çıkış kapısına. Teşekkür ederiz.
0: Çelim kuz seni çağırıyor Leyla. Hem de hakiki bir kaptanla uçacaksın. Hadi. Bulutlar öfkelenmeye gelmez.
1: Sana gerçeği söylemem lazım Hakan.
0: Çocuklarına sakla. Onlara masal diye anlatırsın gerçeği. Hadi. Kuş havalanmadan yetiş.

0: İşte ben de bu uçaklar gibi terk edildim, bırakıldım.
1: Hoş geldin kaptan. Yoksa ilk sefere beraber mi çıkıyoruz?
2: İyi yolculuklar kaptan.
3: Ne zaman uçuyoruz kaptan?
1: Kuşlar özledi seni kaptan.
3: Güle güle kaptan.
0: Bırakın beni. Defolun başımdan. Defolun!

0: Her zamanki gibi mi kaptan?
1: Hı-hı. İyi günler kaptan. Boğazında kalsın kaptan. Bize de bir yudum yok mu? Bir turistik geziye çıkıyoruz. Bizimle gelir misin? Şerefine kaptan.
2: Sabrımı tüketiyorsunuz Leyla. Siz de Kerim Bey amca. Affedersiniz ama her saniye fikir değiştiren haşarı çocuklar gibisiniz.
1: Kendini yorma Serdar, gideceğim.
2: Gideceksin tabii ama İsviçre'ye.
1: Belki daha sonra.
2: Vaktimiz yok Leyla, hiç vaktimiz kalmadı.
1: Öyleyse kalanın kıymetini bilelim Serdar. Allah'a ısmarladık baba. Bir süre için kurtuluyorsun benden. Döndüğümüzde o iş bitmiş olsun ne olur.
3: Bulunmaz bir arkadaşsın, kanatsız bir melek. Üzüntüme ilaç diye bu turistik geziye sırf benim için katılıyorsun.
1: Güzel yerler görmek için de Hakan. Şu zamane gençlerini görüyor musun? Onlarla beraber olunca insan kahkaha hastalığına yakalanır.
3: Ne tuhaf, şu anda ikimizin de el sallayacak kimsesi yok.
1: Neden olmasın?

0: ötekiler nerede?
1: Oyun salonundalar.
0: Onları çağırmayacak mıyız?
1: Boş ver Leyla. Hiç olmazsa bu Çanakkale sabahında baş başa olalım. Benden uçmaya hazır mısın?
0: Evet.
1: 3, 2, 1!
0: Ne güzel, Allah'ım ne güzel! İnsanın bir kuş olacağı geliyor, bütün bu güzelliğin üstünde kanat çırpan bir kuş. Yaşamak ne güzel, ne güzel! Bu çılgınca neşemi çok mu komik buluyorsun?
1: Hayır, hiçbir zaman! Sen de neşenin en güzelini tanıdım.
0: Yoksa çok mu şımarık buluyorsun ha?
1: Asla! Senin serbestliğinde etrafındakilere hükmetmende öyle tatlı bir samimiyet var ki...
0: Affet Hakan, hiçbir zaman sana hükmetmeyi düşünmedim. Her zaman yanında kanat çırpmaktan bile korkan bir küçük kuş olmak isterdim. Kızma bana!
1: Sana kızmak mı? Şu anda sana beslediğim duygu hislerin en yücesi.
0: Neymiş o?
1: Seni küçük bir çocuğun delice sevgisiyle seviyorum. Duydun mu? Anladın mı?
0: Duydum. Anladım.
2: Arkadaşlar! Gemimizde iki kaçak var! Gruplarını gemi güvertesinde tatlı su ıstakozu olmaya terk ederek kaçan iki kaçak! Şimdi de hiçbir şey olmamış gibi bize dönüyor ve bizimle eğlenmek istiyorlar! Dikkatinizi bu noktaya biraz da çekerim! Evet! Bakın! Bakın hala hiçbir şeyin farkında değiller! Çabuk kardeşim!
3: Biraz da ben oynayayım!

0: gelin çocuklar, açın bize ne olur.
1: Yapmayın. Yapmayın arkadaşlar, İstanbul'a geliyoruz neredeyse. Hay Allah, başım döndü. Yapmayın.
0: Benden ısmarla çocuklara.
2: Arkadaşlar, herkese benden

0: Kimsesiz ve umutsuz hasta odama bir deri gibi girdiğin andan beri sadece senin için yaşadım.
1: O gün kendini beğenmişim biri demiştim senin için.
0: Ya sonra?
1: Sonra senden kaçtıkça sana yaklaştığımı fark ettim. Yüreğimi bir yumruk gibi sıktığını fark ettim.
0: Ya bugün gelmezse diye korktuğumu, kapı önünde bırakılmış bir çocuk gibi senin ayak seslerini beklediğimi fark ettim.
1: Seni sevdiğimi, sensiz nefes alamadığımı fark ettim. Birkaç günden ibaret de olsa, hayatımı seninle paylaşmadan yapamayacağımı fark ettim.
0: Benim gibi işsiz, benim gibi kovulmuş, benim gibi hayal aleminden yere inmesini beceremeyen, lüzumsuz bir adamla evlenmek ister misin Leyla?
1: Sadece iki şey isterdim Hakan. Biri seninle evlenmek.
0: Ya ikincisi?
1: Senden evlenmek sevgi. Ayrılacağız Hakan.
0: Hiçbir zaman. Birkaç gün sonra gelip yapışacağım babanın yakasına. Hele önce bir iş bulayım.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle, bekle beni. Unutma, seviyorum seni.
2: Yanılmıyorsam meşhur jet pilotu Hakan Bey'siniz.
0: O bir zamanlardı, ne istiyorsunuz?
2: Çok uçmuştum sizinle. Son seyahatimde mesleği bıraktığınızı duydum.
0: Bıraktım.
2: Sizinle burada karşılaştığıma memnun oldum. Benimle çalışır mısınız? Sizin gibi iyi bir teknik eleman kolay bulunmaz.
0: Ne iş yapacağım?
2: Otobüs motorlarının bakım mühendisliğini. Eski işinizdeki kazancınızdan bir misli fazla veririm.
0: İyi ama niçin bir mühendis almıyorsunuz? Ben de...
2: Kitaptaki rakamlar hiçbir zaman hayattaki hesapları tutmaz. Ben kukla değil, iş adamı istiyorum. Hemen yarın başlayabilirsiniz isterseniz.
0: Siz fabrikada müdür müsünüz?
2: Genel müdür.
0: Alo, Leyla mı rica edecektim?
3: Leyla Hanım babasıyla çıktı efendim. Bu akşam evde defile yapılacak onun için.
0: Defile mi?
4: Muhterem davetliler, Faize Sevim Moda Evi'nin Fakir Çocuklara Yardım Cemiyeti yararına tertip ettiği defileye, villasını tahsis eden gecenin tek ve değişmez mankeni, iyi yürekli Leyla hanımefendiye hepinizin önünde teşekkürü bir borç bilirim. İşte gecenin ilk sürprizi.

0: Defile bir harikaydı. Şimdi de en büyük sürprizimizi bu gelinlikle yapacağız.
1: Hayır, konuşmamızda bu yoktu. Giymem bu gelinliği.
0: Endişenize bir mana veremedim Leyla Hanım. Gelin elbisesi, her genç kızın hayalinde yaşattığı, rüyalarında gördüğü bir elbisedir.

siyahi beyazlık, sonsuz mutluluğa giden yolun ilk ışıkları. Gelin elbisesini çok severdim Leyla. Ama senin üzerinde gördükten sonra bin defa daha fazla seviyorum.

0: İzin ver hemen babanla konuşayım. Daha fazla beklemeye tahammül edemeyeceğim Leyla. Tüm beraberliğimizin yeminini edelim.
1: Şimdi çok geç Hakan.
0: O halde yarın gelirim.

0: Neden bahsedecekti?
1: Şey, bakın da yani size gönderecek kimsem olmadığı için kendim geldim.
0: Evet, ne istiyorsunuz?
1: Şey, Leyla ile evlenmek.
0: Evlenmek mi? Ne iş yaparsınız siz?
1: Bir fabrikada çalışıyorum. Leyla size anlatacak da her şeyi.
0: Neyi?
1: Seviyorum onu, birbirimizi seviyoruz.
0: Anlayamadım. Yani Leyla da sizi seviyor, öyle mi?
1: Evet, seviyor beni.
0: O her üç günde bir aşık olur oğlum. Ama eninde sonunda sevdiği gençle evlenecek tabii.
1: Evlenecek mi?
0: Evet. Yakın bir dostumun oğlu Doktor Serdar'la İsviçre'ye yerleşecek. Haftaya bugün Zürih'te düğünleri yapılacak.
1: Siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Seviyorum onu. Daha dört gün önce bana aşk yeminleri etti.
0: Size verecek kızım yok delikanlı. Gerçeği anlattım. Onun şıp sevdiliği için sizden ben özür dilerim.
1: Özür diliyorsunuz ha? Niçin? Beni bir maskara eğlenilecek biri sandınız. Onu seviyorum. Dünya bir araya gelse onu elimden alamaz, anlıyor musunuz?
0: Size başkasıyla evlenecek diyorum delikanlı.
1: Yalan, yalan! Kendisini görmek istiyorum, yalan söylüyorsunuz siz. Olamaz bu, bütün o söyledikleri yalan olamaz. Seviyor beni. Seviyor, anlıyor musunuz? Seviyor, seviyor!
0: Söyledim size. Maymun iştahlının biridir kızım. Ama artık bitti. Evlenecek ve bir daha dönmeyecek buralara.
1: Siz sevmenin ne demek olduğunu bilmiyorsunuz galiba. Ne kolay, nasıl da rahat konuşuyorsunuz.
0: Güle güle delikanlı.
1: Seviyorum onu, görmek istiyorum.
0: Müstakbel kocasıyla eğlenmeye gittiler.
1: Olamaz. İnanmıyorum. İnanamıyorum.
0: Be, yolu göster kızım.
1: Yolu bulurum beyefendi. Siz kızınıza teşekkürlerimi iletin lütfen. Bana kim olduğumu hatırlattı. Ayaklarımı yere bastırmayı, hayallerden uzak durmayı öğretti. Minnettarım kızınıza. Tapıyordum ona. Eğer anlarsanız bu duygulardan tabii. Tapıyordum ona.
0: İstediğini yaptım kızım. Kovdum onu. İçim parçalandı. Dürüst bir genç. Seni de nasıl seviyorum.
2: Lütfen baba. Lütfen sus, ne olur.
0: Onunla evlenmeliydin. Böyle yıkıp bırakmamalıydın.
2: Nasıl söylüyorsun bunu baba? Sanki...
3: Ben de söylüyorum. Hakkın yoktu buna.
0: Vakit geçmiş sayılmaz.
2: Baba, aynadaki inciler de bitti. Dizlerimdeki kuvvet de.
3: Hiç belli olmaz, bakarsın...
2: Kurtulmuşum öyle mi? Sen ihtisasını yaptın bu işin. Bu merhametsiz hastalıktan hiç kurtulana rastladın mı?
3: Belki bu sefer...
2: Belkisi yok Serdar. Beni İsviçre'ye tedavi etmek için değil, teselli etmek için götürmek istiyorsunuz.
0: Kızım...
2: Hakan'ı nasıl sevdiğimi bilemezsin babacığım. Onun yanında ölümü bile... Birkaç gün sonra elimi tutacak olan ölümü bile unutuyordum. Tapıyordum ona.
0: Leyla, onunla evlenmelisin.
2: Hayır! Günlerim sayılıyken, 3-5 gün sonra öleceğimi bile bile evlenemem onunla. Onun hayatını da yıkamam baba.
0: Şimdi yıkılmayacak mı?
2: Çabuk geçer. Kendisini sevdiğimi bilmezse, ondan uzakta ölmek için dünyanın bir ucuna kaçtığımı bilmezse... Unutur beni. Götür beni Serdar. İstediğin yere götür. Ama acele et. Ondan uzakta, ondan çok uzakta ölmek istiyorum.
3: Gemi yarın 4'te kalkacak Leyla.
2: Çok geç, çok. Kalbim bu çarpıntıya dayanır mı dersiniz?
0: Leyla.

0: Zavallı babacığım benim. Şu yolcunu bir türlü uğurlayamadın gitti.
1: İçkinizi her zamanki gibi sek verdim kaptan.

Küçük dünyamın tek meleği. Bu güzel gelinliği düğünümüzde giyersen bütün davetliler İstanbul'un en güzel gelinini alkışlayacaklar. Seni öylesiye seven,

0: Hakan Bey.
1: Belki usta başı, gidiyorum.
2: Gel bakalım Hakan. Geç, buyur, otur şöyle. Şu son makineler hakkında bir şeyler söylemişsin.
3: Hepsi yanlış ithal edilmiş. Motorlara göre küçük. Yazık olur bunca motora.
2: Lütfen bunu bir rapor halinde yaz bana.
3: Peki efendim. Bu adam...
2: Tanımıyor musun? Fabrikanın sahibidir. Yani seni buraya işe aldıran Leyla Hanım'ın babası.
3: Ne dediniz?
2: Haberin yok muydu yoksa? Böyle büyük bir müessese sokakta eleman toplamaya çıkar mı delikanlı? Seni bu işe onun emriyle aldığımızı bilmiyor muydu?
3: İşinin de onun da var, cezasını versin!
2: Alo! Kerim beyefendiyle mi görüşüyorum? Beyefendi, istemeyerek bir hata işledim galiba.
3: Genel müdür seni istiyor.

0: Şevki Efendi, sen burada kal.
1: Garajdaki arabayı derhal satışa çıkarın. Parası bir hayır kurumuna bağışlanacak.
2: Bağışlayın efendim.

0: Beni... beni tanımadınız mı? Nasıl? Nasıl tanımazsınız? Kazaya o kadın mı sebep oldu?
1: Eşarbonundu. Nasıl uçtu, yüzüme nasıl yapıştı bilmiyorum ama eşarbonundu.
0: Bakın, o kadın...
1: Leyla, Leyla nerede? Leyla nerede diyorum?
2: Babası ve Serdar Bey'le rıhtıma gittiler. Avrupa'ya hareket edecekler.

0: Eski bir arkadaşa veda etmeden mi gidiyorsun?
1: Vakit olmadı. Hoşça kal Hakan.
0: Saçların uçuşuyor. Eşarbın yok mu? Ben sana bir eşarp vereyim Leyla. Ne oldu Leyla? Neden sarsıldın? Söylesene ne oldu? Yoksa bu kan lekeleri başını mı döndürdü?
1: Sana çok anlatmak istedim Hakan.
0: Neyi? Beni ölümden çevirebilmek için yaptığın fedakarlığı mı?
1: Polise telefon ettim.
0: Meçhul bir kadın. İsmini söylemeye bile cesaret edemeyen biri. Neden sonra anladın? Çektiğin vicdan azabından kurtulmak için kanatsız melek rolünde ziyaretime geldin. Acıyordun bana. Ayakları kırık bir köpek yavrusuna acır gibi acıyordun.
1: Kendime Hakan. Bir ömür boyu sadece kendime acıdım.
0: Kendine acıdığın için mi gidiyordun Avrupa'ya? Senin yüzünden mesleğimi kaybettiğim gün... kendine acıdığın için mi vazgeçtin gitmekten? Yalancı! Beni meyhanelere kadar takip ettin. Şerefine kaptan! Bir turistik geziye çıkacağım, gelir misin kaptan? Kaçıyor musun? Görevlerin bitti mi? Seni seviyorum diye bağırmayacak mısın? Bütün bir dünya duysun ki seni seviyorum diye bağırmayacak mısın? Bak, aşağısı insan dolu! Bahar da duysunlar! Bağırmayacak mısın? Mesleksiz, işsiz kalmış bir zavallıya iş vermeyecek misin fabrikanda? Evlenmeye gitmeden önce yapılacak vicdan işin kalmadı mı?
1: O kadar ümitsiz olma! Senden daha talihsiz insanlar da var!
0: Bunu da al! Mevsim geçiyor, rüzgarlar artacak! Saçların daha fazla uçuşacak Eylül gelince! Arkandan gelen olursa kullanırsın! Kan lekelerini temizletme sakın! Onlar hayatıma oynadığın en kötü oyunun lekeleridir!
2: İyi geceler kaptan, güle güle!
3: Hakan bey!
0: Oo, ne o? Yeni bir iş vermeye mi geldin?
3: Bütün gece sizi aradım.
0: Gözlerimden öpmek için mi?
3: Gerçeği anlatmak için.
0: Gerçek orada beyefendi! Gider oturursun, doldur bir gerçek dersin, doldururlar! Bir dikişle değiştin mi, işte sana gerçek!
3: Seni her zaman sevdi oğlum. Leyla'm sana tapıyordu. Öleceğini bildiği için kaçtı senden. Ağzı dili olmayan, çığlığımızı duymayan amansız bir hastalıktan öleceğini biliyordu. Senden uzakta ölmek... seni de öldürmemek için kaçtı daima.
0: Neler söylüyorsunuz siz? Bu Leyla masalda nereden çıktı gene? O evlenecek!
3: Evleneceğini zannettiğin genç benim yeğenim Doktor Serdar. Bütün gayesi... zavallı kızımın son günlerini ıstırap çekmeden geçirmesiydi. Fakat menhus hastalık korktuğumuzdan daha çabuk seyrini gösterdi.
0: Yalan söylüyorsunuz! O şimdi bir gemiyle uzaklara gidiyor!
3: Yetişmezsen çok uzaklara gidecek oğlum! Çok uzaklara!
0: Hayır! Hayır!
4: Pozisyon ekranda! Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi... pişme dakikasını soruyor, nokta atışı bir cevap! Ustasın Mehmet! Gemini'yle çözdün bu işi!
5: Siparişiniz ve Pepsi'niz!
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
8: Bir varmış, bir yokmuş. Eğitici ve eğlenceli çocuk kitapları %50 indirimle hem Şok'ta hem cepte Şok'taymış.
9: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede?
11: ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
12: Buraların redlisiyim.
13: Nerelerim mi?
12: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizde.

0: Ben sığdıyım.
1: Bonjour madame.
2: Bakın şimdi Fransa'nın rejisi.
1: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
1: Très bien. Merci.
4: Gezerken yol tarifi,
2: alışveriş fit check'i.
1: Buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
5: Aa, Demet Hanım.
4: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
2: 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
4: her yer redlilerin oluyor.
1: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
6: Oğullarım, bundan sonra hiç ayrılmayın.
7: Dizginler bende.
8: Tamam abicim.
9: Balı bir an önce hazırlayın. Seyit Abdullah'ın adamları geliyorlar.
10: Durun! Bavulunuz düştü.
11: Vahit bavul mu afiş?
8: Bavul mu afiş, biz de mi afiş?
10: Sahte değil.
12: Bize çok büyük yardımlarda bulundunuz.
9: Bu sahtekarlar Seyit Abdullah'ın adamları olduklarını iddia ediyorlar.
10: Al şunları. Tam 10.000 kağıt.
8: Bunlar benim adamlar.
10: Yaşa sen! Paranın rengini görünce nasıl da canlandı?
13: Bitirim Kardeşler yarın 18'de TV4'te.

0: Dişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te. Haydi.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Fiberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidelim.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacak.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum, gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Haberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel.

0: kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
1: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart, jest kart.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
1: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdüm bu işi.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kıllı.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
0: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Beni affet Leyla.
1: Hakan, duyurdular mı sonunda? Sonunda sen de mi öğrendin?
0: Gerçek değil bu. Söyle, yalan de, şaka de.
1: Şaka, inanma sakın şaka. Yapabildiğim tek şaka bu Hakan.

0: ne güzel gelinlik bu. Çok teşekkür ederim Hakan. Şimdi üzerimde olmasını ne kadar isterdim.
1: Yanındayım, beraberiz. Hiç ayrılmayacağız. Yaşayacaksın. Bu gelinliği giyeceksin, inanıyorum.
0: Ben de inanıyorum Hakan.

0: Senin yanında bayramlıklarını giymiş öksüz bir çocuğun sevincini duydum her zaman.
1: Öksüzlüğümü senden unuttum Leyla.
0: Ruhum, zavallı ruhum uçabilmek için çırpınıyor. Duyuyorum. Vakit kalmadı Hakan. Söz ver bana.
1: Hayır. Beni bu koca dünyada bir başıma bırakamazsın.
0: Söz ver, beni unutacaksın. Söz ver.
1: Söz. Söz veriyorum.
0: Mutluluğun yakasını bırakmayacaksın.
1: Bırakmayacağım.
0: Seveceksin. Evleneceksin.
1: Hayır, hayır.
0: Mini mini çocukların olacak.
1: Olacak.
0: Babacığım, bize Leyla'nın masalını anlatır mısın diyecekler. Unuttum diyeceksin, anlatmayacaksın.
1: Anlatmayacağım.
0: Bana... Bana yetişmeye çalışmayacaksın. Ağlamayacaksın.
1: Ağlamayacağım.

0: Amsterdam turumuz başlıyor.
1: İstanbul'dan çıktık yola ve Amsterdam'dayız. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ı gezeceğiz, dolaşacağız. Çok keyifli bir tur bizleri bekliyor. Ve Amsterdam turu sadece Amsterdam'ı kapsamıyor. Çok farklı sürprizlerimiz de olacak. Amsterdam turuna Hollanda'nın kalbinde başlıyoruz.
0: Amsterdam tarihi bir şehir, kanallarıyla ünlü ve Amsterdam'da yapılması gereken şeylerin başında elbette kanal turu var.
1: Amsterdam kanallar ülkesi, kanallar diyarı. İşte tabii kanallar diyarı deyince de arkamda görmüş olduğunuz bu tur mutlaka yapılmalı diyoruz. Amsterdam'daki ilk durağımız kanal turu.
0: Bunlar kanal turu yapacak botlar. Kanal turu ortalama olarak bir saat sürüyor ve bu tekneler kullanılıyor.
1: How many hours does it take in this tour?
2: This tour takes 1 hour.
1: It takes one hour. And what kind of places will we see in this tour?
2: You see all the city center.
1: All the city center. Yeah.
0: Hollanda deniz seviyesinin altında bir ülke. O yüzden kanalları, suyu çok iyi kullanmışlar. Bir saatlik bir tur bizi bekliyor.
1: Hollanda deniz seviyesinden altta bir ülke. Özellikle Amsterdam. Zaten Netherlands alçak ülke anlamına geliyor. Bunu da burada öğrendik. Görmüş olduğunuz gibi bu kanal turunu yaparken yaklaşık olarak bir saatlik bir zamanı burada geçireceğiz. Keyifli bir şekilde. Bir iki de uyarısı var buraya gelenlere Anita'nın. Özellikle köprülerin altından geçerken kafanıza dikkat etmeniz gerekiyor. Hani şu anda merdivendeyiz. Mesela kalktık. Değil mi? Kalktık. İşte burada kafayı vurabiliriz.

0: Söz bir kez daha Kaptan Anita'da.
1: How come did you start this job?
2: Well, yeah, I like to work with people and I like to sail, so this is a good job then. I guess so.
1: And are there any Turkish people coming in here?
2: Yeah, a lot of
1: Turkish people.
2: Yeah.
1: And they love this tour, right?
2: I guess so, yeah, they say.
0: Eskiden fakirlerin yaşadığı evler şimdi zenginlerin durağı.
3: Evet değerli izleyenlerimiz, kanal turumuz devam ediyor. Burada önemli bilgilerden bir tanesi de elbette eski yıllarda fakir insanların yaşaması için kurulmuş bu evlerin artık dünyanın dört bir tarafından zenginler Amsterdam'ın bu kanal evlerinden ev satın alıyorlar. Bu arada yine bir dipnot. Bu kanal evlerinin herhangi bir noktasında hani derler ya çivi çakmak bile yasak diye. Çünkü 16. yüzyılda yapımına başlanan bu evler hakikaten çok otantik ve koruma altında. İşte o yüzden renklerini, çatı tipini, pencere tiplerini, yani evle ilgili dış yapıdaki hiçbir detayı izinsiz değiştirilemiyor ve değiştirmek yasak. Kanala baktığınızda su biraz bulanık gözüküyor ama şu da ilginç. Burada yaklaşık olarak 10'un üzerinde farklı balık türü yaşıyormuş ve bunun içinde çupralar, levrekler de dahil. O da bana enteresan geldi. Bu bulanık su da birçok balığın yaşaması şunu anlatıyor ki şehrin ortasındaki bu kanallar tamamen tertemiz.

0: Kanallar ve köprüler çok önemli bu şehirde. Amsterdam'da tam 250 köprü varmış.
1: Kuzeyin Venedik diyorlar Amsterdam'a. Bunun sebebi elbette kanallar ve köprüler çok önemli. Arkamda görmüş olduğunuz köprü bu güzel şehrin 250 köprüsünden biri. Buradaki en önemli fark Venedik'le kıyaslandığında buradaki köprülerden bazıları açılır kapanır özellikle. Ve toplamda 8000 bina UNESCO Dünya Miras Listesi'nde, toplamda da zaten Amsterdam UNESCO listesinde yer alan bir miras şehri.

0: ve biraz da Amsterdam'ı tanıyalım.
1: Amsterdam gerçekten çok özel bir şehir. Dünya ticaretinin önemli başkentlerinden biri. 1500'lü 1600 yıllarda burada ticaret gelişmiş. Denizcilik çok önemli. Hollandalı denizciler o yıllarda dünyanın dört bir yanını keşfetmişler ve ticareti, yani bir bakıma alışverişi de başlatmışlar dünya genelinde. Bu noktaya o yıllarda gemilerden indirilen mallar biriktirilir ve tüccarlar alışveriş yaparmış. Amsterdam'ın şu anda bir bayrağı var. Üzerinde 3 çarpı var. Bunun anlamı da şu: eskiden tüccarlar mallarını buraya yığdıklarında iyi mallar 3 yıldız, orta karar mallar 2 çarpı, kötü mallarsa 1 çarpı olarak değerlendirilirmiş. Amsterdam'ın malları o kadar iyiymiş ki hep 3 çarpı, hala da onu bayrak halinde kullanıyor Amsterdamlılar.
0: Şimdi de Dam Meydanı'ndayız.
1: Hani her şehir meydanı kadar vardır. Meydanıyla ölçülür, anılır derler ya. İşte Amsterdam'da da bu meydan Dam Meydanı ve Amsterdam'ın en önemli noktası. Herkesin buluşma

herkesin uğrak noktası diyebiliriz. İnsanlar burada toplanıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü de bisiklet var. Artık Amsterdam'da öğrendik 600 bin bisiklet var. Ve bu bisikletlerin çoğu da görmüş olduğunuz gibi burada kilitleniyor.

0: şehirde hava geç kararıyor.
1: Amsterdam bir hayli kuzeyde. Bunun da etkisiyle yaz aylarında buradayız. Saat şu anda 11-11.30 ama bir alacakaranlık söz konusu. Kuzey ışıklarıyla beraber çok enteresan duygular hissedebiliyorsunuz. Çünkü tam anlamıyla karardıktan sonra hava 1-2 saat sonra hemen aydınlanmaya başlıyor. Yani burada yaz aylarında gündüzler çok çok uzun yaşanıyor.
0: İkinci günde ilk durağımız Marken kasabası. Denize sıfır nostaljik bir kasaba Marken. Marken'de sokak keşfi zamanı.
1: Özellikle denize merhaba dediği, denizle buluştuğu noktada yer alan bir kasaba. Gezeceğiz, dolaşacağız ama arkamızda görmüş olduğunuz bu dükkan Sabo'ların, özellikle Hollandalıların köylerde, tarlalarda çalışırken giymiş olduğu, kullanmış olduğu eski otantik ayakkabıları, Sabo'ları anlatan bir dükkan ve hediyelik eşya dükkanı. Görmüş olduğunuz bu Sabo'lar 16. 17. yüzyıldan itibaren Hollanda'da özellikle çiftliklerde, çiftçiler tarafından fazlasıyla kullanılmış.
0: Evler çok eski ama harika korunmuş.
1: Ya birçok detay söylenebilir bu köyle alakalı. Hakikaten evler sıralı, dik çatılı ve tam bir Hollanda klasiği diyoruz.
0: Marken eskiden balıkçı kasabası iken setlerle deniz kurutulup denizden uzaklaşmış. Ama turizm gelişmiş.
1: Marken artık bir balıkçı kasabası değil. Çünkü setler kuruldu, deniz kurutuldu, deniz dolduruldu ve doldurulan yere yerleşimler yapıldı. Böylece bu kasaba otantik dokusuyla beraber artık turizmden ekmek yiyen bir kasaba haline dönüştü. Artık balıkçılık veya ya da o tip bir faaliyet söz konusu değil. Buranın en önemli yanlarından bir tanesi Teksen adı verilen koyunlar. Holstein inekleri ve turizm, yani doğal bir yaşam var. Marken'e gelmenizi özellikle tavsiye ediyoruz.
0: İşte Marken'de marina. Kanallara buradan açılınıyor. Kanalların sonuysa okyanus.
1: Kanallar arasından tekneler denize ulaşıyorlar. Arkamızda görmüş olduğunuz marinayla.
0: Marken'de evler perdesiz.
1: Hollandalılar o kadar açık görüşlü insanlar, o kadar netler ki açıkçası minicik yaşamlarında yabancılara da çok sıcak davranıyorlar. Hatta öyle ki buraya gelenler evlere baktığında camlarda perde görmüyorlar ve her şeyi ortada rahatlıkla yaşayabiliyorlar.

0: Hollanda'nın en meşhur yiyeceklerinden biri de hiç kuşkusuz peynir. Peki peynir nasıl yapılır?
1: We warm it up until 30 degrees to make it work.
2: 30 dereceye kadar mayanın çalışması için, işlemesi için

0: dereceye kadar ısıtıyorlar. Altındaki işte bütün ve sıvı bölümle katı bölüm ayrışıyor.
1: It's what we call the curds and the whey. The curds, we only use the curds to make the cheese.
0: Peynir yapmak için sadece bunu kullanıyorlar.
2: Annemika'ya peyniri soruyoruz.
3: Annemika, please tell us what kind of cheese you have in here.
4: Yes, here we have the smoked cheese. The smoked cheese made of cow's milk with herbs. And this side is smoked cheese with the milk of the goat, natural.
3: And can I try it?
4: Yes, of course.
3: Evet, deniyoruz. Değerli izleyenler, ne yapıyorsak sizler için. Hakikaten Hollanda peynirinin... Merhaba. Tattınız mı efendim?
5: Evet, tattım. Çok güzel.
3: Beğendiniz mi?
5: Beğendim.
3: En çok hangi peynir favoriniz oldu?
5: Şu üstü peyniri çok beğendim.
3: Merhabalar.
6: Merhaba.
3: Nasıl buldunuz?
6: Üstü peynir güzel. Sevdim.
3: Üstü peynir. Siz ne aldınız?
6: Bunu almayı düşünüyorum. Bu orijinalmiş galiba. Handmade.
3: Yemekten de röportaj yapamıyoruz değerli izleyenler, gördüğünüz gibi. Çok lezzetli çünkü. Buyurun. Afiyet olsun.

dünyanın en meşhur peynirlerini, en çeşitli peynirlerini Hollanda'da tattıktan sonra turumuza devam ediyoruz. Bundan sonraki durağımız Volendam olacak. Bakalım bizi Volendam'da neler bekliyor.

0: Akören Köyü'ne geldik sevgili seyirciler. Burası Silivri ilçesine bağlı İstanbul Avrupa yakasında. Peki biz nerede kahvaltı yapabiliriz?
1: Ben size hazırlarım şimdi.
0: Şaka yapıyorsun. Evet. Hazırla.
2: Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a almaya giderken burada konaklıyor.
0: Doğanın içinde harika bir gün oluyor bence.
3: Etin hası burada. Emin amcamın yerinde.
4: Evet.
0: Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Tıpkı bu güzel çiçekler gibi kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz, neler yapacağız hemen onun bilgisini verelim. Öncelikle şunu söyleyeyim, dolu, dop dolu bir program sizleri bekliyor. Sürpriz olsun değil mi? Sizi önce bu güzel çiçeklerin arasında bırakayım. Sonrasında tekrar karşılayayım. Ne duruyoruz? Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle kanola bitkisi ya da kanola çiçeklerinin arasında başlasın mı? Başlasın.

sizi kanola bitkileri ve çiçekleriyle biraz yalnız bıraktım. Dolu, dop dolu bir program sizleri bekliyor benden söylemesi. Şimdi bu çiçeklerin adı kanola bitkisi ya da kanola çiçeğiymiş. İstanbul'dan Edirne otobanından yola çıktığınız zaman Çatalca, Silivri, Edirne'ye kadar bu çiçekleri görebilirsiniz sevgili seyirciler. Eylül ve Ekim ayında ekimi gerçekleşiyormuş bu çiçeklerin, onu söyleyebilirim size. Nisan, işte Mayıs gibi böyle sapsarı oluyor tarlalar, onu söyleyebilirim sizlere. Şu anda kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor zaten. Ama dikkat edin, eğer siz de gelirseniz buraya kanola çiçeklerine değdiğiniz zaman, şimdi benim program boyunca üstümde sarı bir leke olursa, çiçeklerden bulaşan leke miş onu söyleyebilirim. Peki biz bugün programda neler yapacağız? Herkes koltuklarına rahatça yaslansın bir kere. Çaylar, kahveler alınsın. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. Biz İstanbul'dan çıktık yola. Nereye gidiyoruz? Yine İstanbul içindeyiz tabii ki. İstanbul Küçükçekmece'den çıktık yola. Edirne otobanından geldik Silivri'ye. Akören köyüne gidiyoruz. Akören köyü üstünde, Silivri Akören köyü üstünde zaten fazlasıyla kanola çiçeğinin de olduğunu söyleyebilirim. O zaman ne duruyoruz? Haydi bugün birlikte keşfe çıkalım ve Akören köyünü keşfedelim Silivri'de.

Akören Köyü'ne geldik sevgili seyirciler. Burası Silivri ilçesine bağlı İstanbul Avrupa yakasında. Silivri'nin birçok köyü var. Akören de bunlardan biri. Bugün programı da neler yapacağımızı daha doğrusu sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Buraları sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Ben bu tarafa kanola çiçekleri için geldim. Sonrasında dedim ki hani kanola çiçeklerinin arasına fotoğrafımızı çektirip anonsumuzu çektirdikten sonra Akören köyü buraya yakın, Akören köyünde kahvaltı yapabiliriz, dolaşabiliriz. Köyün doğal güzelliklerini sizlere gösterebiliriz diye düşündüm. Burası şöyle hemen şu yolun arka tarafında doğal güzellikleri olan, piknik yapılabilen ve sonrasında da o yollarda yürünülebilecek doğal güzellikleri olan bir köy. Ama bu köye geldiğiniz zaman Akören köyüne, Silivri'de işte bir şey yiyeyim, içeyim yapamazsınız. Ortada bir köy kahvesi var. Hemen Mithat'ın sağ tarafında, şu an gösteriyor zaten Mithat, bir bakkal var. Köy bakkalı. Hemen onun yanında bir berber var. Onun dışında da sağda solda traktörler var. Gayet de misafirperverler ama. Ben dedim ki burada nerede ne yiyebiliriz, nerede ne içebiliriz? Burada öyle bir yer yok dediler. Ben de tamam dedim. Şimdi biz buraya yakın Dana Mandıra Köyü varmış. Dana Mandıra Köyü'ne gideceğiz. Bir de Dana Mandıra Köyü'nü keşfedelim. Hazır bu taraflara gelmişken. Bugün programda hep beraber geziyoruz. Hep beraber keşif yapıyoruz.

0: Ay horoz benim üstüme hayır, atlar.
1: Hayır atlama, atlama yok.
0: Korkma. Hayır benim babaannemin katil horozu vardı. Bana bir şey söyleyeceğim. Biz Akören köyünde bir tane ablayla karşılaştık. Abla hemen Mithat'ın sol tarafında. Abla en salla, en salla. İsmin de Ülkü. Ülkü ablanın bahçesine girdik. Tavuklar, horozlar, köpekler. Şu ne ağacı? Erik ağacı. Aa var mı erik? Şurada da varmış. Ay! Her şey var burada. Yani burada yeme içme yeri yok ama insanlar gayet sıcakkanlı ve misafirperverler. Ay vallahi yok dediler bize. Gel Mithat. Bize herkes dedi ki yeme içme ne kahvaltı yapma yeri var dediler. Ne yemek yeme yeri var dediler. Kasaplarımız var. İstediğinizi pişir. Öyle mi?
2: Evet.
0: Ben de bakmıştım internetten. Akören'de gezilecek çok yer evet, vardı. Evet. Ama buraya geldim kahveye sordum. Hiçbir şey yok burada olur, dediler.
2: Olur. Onlar bilmiyorlardır.
0: Öyle mi? Evet, peki biz nerede kahvaltı yapabiliriz?
2: Ben size hazırlarım şimdi.
0: Şaka yapıyorsun. Evet. Hazırla.
2: Evet.
0: Hazırla. Hadi. Vallahi billahi. Hadi. İstediğin hadi. Bir şey var mı marketten alalım?
2: Hayır her şey var bizde.
0: Tamam biz...
2: Emlak ofisinde burada ofis benim.
0: Tamam.
2: Burası her de istediğiniz.
0: Tamam, biz Dana Mandıra köyüne gitmekten vazgeçtik. Ablacığım evet. adın?
2: Hatice Soysal.
0: Hatice ablanın emlak ofisinde, bahçesinde, buralarda biz kahvaltı yapıyoruz.
2: Evet,
0: yumurtalar da benden. Yumurtalar da benden diyor evet, Ülke abla.
2: Bahçeden yumurtaları.
0: Tamam, alırız valla. O zaman siz böyle buralara göz atın. Kahvaltı hazırladınca ben sizi karşılayayım. Marketten istediğiniz bir şey var mı? Alayım mı?
2: Her şeyimiz var.
0: Tamam.
2: Her şeyimiz var.

0: Ülke ablam yumurtaları da getirdi sıcak sıcak. Aman bir şey söyleyeceğim, ben bunları düşürmeyeyim. Sen kahvaltını yaptın mı Ülke abla?
1: Sabah 8 yaptım kahvaltıyı.
0: Gerçekten evet. Ben de erkenden yapmıştım ama olsun. Umduğunu değil, bulduğunu yeriz. Evet, ekstra yaparız. Şimdi bir güzel bunları da kırarız. Tamam mı? Siz şöyle buralara göz atın. Biz kahvaltıya doğru gidelim. Ben de kahvaltıya gitmeden biraz daha buranın bence keyfini çıkartayım.
1: Göz atalım buralara.
0: Aynen öyle.

0: Valla ben böyle güzel sofra görmedim. Sayenizde buraya geldiğimde görmüş oldum. Ya ananasa kadar, avokadoya kadar, şeftali, erik. Biz kahvaltı yapmaya başka bir köye gidiyorduk yol üstünde. Hatice Hanım bize dedi ki gel Sude'cim. Hatice Hanım bize dedi ki ben hazırlarım size, ben daha kahvaltı yapmadım, al sana kahvaltı. Bakar mısınız? Haşlanmış yumurta, simit, doğal reçeller, sucuk, peynir tabağı, söğüş tabağı, yani simitler, hem tereyağlısı da vardı orada. Yani ne ararsanız var. Şimdi bu ne Hatice abla?
1: Bu kendi yaptığımız bir kahvaltılık dediğimiz. Közlenmiş biber, patlıcan artı domates salçasını pişirdiğimiz, bunları karıştırıp hepsini birlikte fırında suyu çekinceye kadar karıştırıyoruz, baharatlandırıyoruz. Kendi yaptığımız bir şey bu.
0: Peki.
1: Kahvaltılık dediğimiz.
0: Şu?
1: O da sadece domates ve biberden. Bunun içerisinde patlıcan var. Bunda havuç, ceviz, her şey konuluyor bunun içerisine. Onu sadece biber ve domates.
0: Bu pekmez herhalde.
1: Evet.
0: Tamam. Pancar şu pekmezi. Nereçeli? Bu pancar pekmezi mi? Ben
1: evet,
0: ilk kez duydum.
1: Pancar pekmezi. Onu da halamlar yapıyor. Ya yani eskiler yapıyor daha çok onu. Biz şu artık uğraşamıyoruz pek onlarla.
0: Peki şu nereçeli?
1: O da erik.
0: Reçeller reçeli. Doğal bu arada evet, sevgili evet. Seyirciler onu söyleyebilirim size.
1: Kendi bahçemizden size. Erikler, incirler de öyle kendi bahçemizden. Ağustos ayı sonunda olup toplanıyor ve yapıyoruz onları.
0: Sude gelsene. Ülke Hanım siz de gelin, bekliyoruz. Gelin gelin gelin. Allah daha geliyor. Bu arada bu reçellerin hepsini Ülke Hanım yap. Gelsene. Ay üstüm başım diyor. Biz de kanola çiçeklerinin arasına girdik. Bizim de üstümüz başımız mahvoldu. Gel otur.
1: Gel böyle sen.
0: Bir dakika ne getirdiniz siz en son? Kakaolu fındık kremasıyla tereyağı getirdiler. Ben şu yumurtaya bir banabilir miyim?
1: Tabii ki banabilirsiniz.
0: Ben şu yumurtaya bir banabilir miyim? O kadar güzel duruyor ki.
1: Oh, afiyet olsun. Yarası.
2: Organik de.
1: Kendi ellerinizle aldınız kümesten.
0: Çok güzel duruyor. Sucuğu nereden?
1: Sucuğu da burada bizim kendi arkadaşlarımız yapıyor kasapta. Biraz sonra sizi oraya götüreceğim. Kendileri kesin yetiştiriyorlar hayvanı, kesiyorlar. Ondan sonra işte böyle sucuk.
0: Şimdi kahvaltıya başlayalım. Bence kahvaltıdan sonra ben hem sizin hem de sizin hayat hikayenizi merak ediyorum. Neden? Çünkü Hatice Hanım avcılardan buraya geliyormuş. Ülke Hanım burada yaşıyormuş.
1: Evet. Yengem.
0: Yani, akrabasınız.
1: Abimin eşi.
0: Siz görün.

0: Oradan bir sandalye alsaydın keşke su desen şey. Simit ver annene. Bak bu tereyağlı simit aldın mı bunlar? İsmini unuttum senin.
1: Yıldız.
0: Yıldız Hanım.
1: Yıldız diyebilirsiniz direkt.
0: Yıldız'cığım bu tereyağlı simit. Ülke Hanım'a bakıyorum.

0: Ne zamandan beri Silivra Kören'e gelip gidiyorsunuz?
1: Yani ben 17 yıllık evliyim. 17 yıl. Yani her gün gelmesem bile 3-4 yıldır her gün geliyorum. Ofisim burada olduğu için. Arsa ofisim. Emlak danışmanlığı.
0: Bu köye gelirseniz eğer mutlaka Hatice Hanım'ın yanına uğrayın. Akşamları, yaz akşamları bu bahçede hep böyle oturuyorlarmış hep beraber. Aynen. Hep kalabalık oluyormuş. Evet. Gelen geçen herkes oturuyormuş. Evet. Çok misafirperver ya. Yemin ederim yani ben böyle bir şey görmedim. Bir de şimdi kanola çiçeklerinin zamanı bittiği zaman ay çiçekleri yerini alıyor. O ay çiçeklerinde de fotoğraf çekmeye geldiğiniz zaman yine bu güzel iki insanı görebilirsiniz. Evet, evet. Şimdi nerede Hatice Hanım'ın emlak ofisi, arsa ofisi? Akören Spor Kulübü var. Onun hemen karşı tarafında. Zaten köyün meydanı burası sevgili seyirciler.
1: Evet.
0: Onu söyleyebilirim size. Doğma büyüme buralısınız.
1: Buralıyım. Evet.
0: Ülkü Hanım siz? Fenerköylüsünüz. Fenerköy nereye bağlı?
2: Silivri'ye bağlı.
0: Fenerköy'de Silivri'ye bağlı. Evet. Peki sonrasında buraya gelin oldunuz.
1: Evet.
0: Buraya evlenince buraya geldiniz. Evet. Fenerköy buraya kaç kilometre?
1: 8 falan.
0: 7-8 kilometre. Vay be.
1: Evet evet.
0: Gelin görümce. Ya o kadar mutlu oldum ki ben gidip bir serpme kahvaltı yapsam. Hani kameraman arkadaşlarımı sürekli görüyorum zaten ama birincisi sizin gibi güzel insanlar tanıdım.
1: Teşekkür ederim.
0: İkincisi gerçekten paylaşmak güzeldir. Ekran karşısındaki herkese de bu bir örnek olsun gerçekten de. Yani çok güzel gerçekten. Buyurun buyurun gelin.
1: O da halama kızı.
0: Hala kızı da geldi. Oh mis. Gel ablacığım gel.
1: Ayşe. O da hep bizimle.
0: Ayşe Hanım. Siz de Akören köyünde mi yaşıyorsunuz?
1: Evet evet.
0: Siz nerede oturuyorsunuz?
1: Burada o da karşıda oturuyor. Evi karşıda.
0: Şurada.
1: Evet evet.
0: Oh mis valla. Bir şey söyleyeceğim peki. Şimdi biz kahvaltıyı yaptık. Biz nerelerde gezeceğiz köyün içinde?
1: Şimdi Ayşe Hanım burada sizi şelale var oraya götürebiliriz. Gölete götürebiliriz birlikte.
0: Tamam hep beraber göletin oraya gidelim.
1: Tamam.
0: Sonra başka nerelerde gezelim?
1: Dağ bayır gezeriz.
0: Dağ bayır gezeriz dedi. Peki bir şey soracağım. İnsanlara fikir vermek için soralım. Burada piknik yapılacak yerler var mı?
1: Var. Var.
0: Tamam o zaman. O zaman biz biraz daha sohbet edelim. Sonrasında kalkalım. Kalktıktan sonra burada gölete gidelim. Şelaleye falan gidelim. Gidelim ve sizi oradan karşılayalım. Sizin isminiz ne bu arada? Ayşe Gümüşpınar. Ay merhaba, memnun
3: merhaba.
0: Oldum. Çok teşekkürler tekrar Hatice Hanım. Gerçekten çok sağ olun.
1: Eşimi de alayım.
0: Ülkü Hanım.
1: Hakan Bey gel.
0: Hakan Bey size de teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Hakan Bey müşterilerle ilgileniyordu da şu anda gelmek istemiyor ama.
1: Gelsene.
0: Çok teşekkürler.
1: Gelsene.
0: Halil İbrahim sofralarınız olsun.
1: Amin. Gel.
0: İnşallah. Amin. Sude sana da teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun.
1: Sağ olun.

Vallahi çok enteresan bir gün oluyor bence. Sence Mithat? Evet diyor. Şimdi Akören köyünün meydanı burası. Şöyle hemen bir erkek kuaförü var. Yanında bir bakkal var, köy bakkalı. Burası Hatice ablanın bize kahvaltı ikram ettiği yer. Aynı zamanda ofisi Ülkü Hanım'ın da yaşadığı yer. Şimdi buraya nasıl gelebilirsiniz? Buraya Silivri'den kalkan minibüslerle gelebilirsiniz. Akören minibüsleriyle gelebilirsiniz. Buraya geldiniz, mesela yapacak bir şey bulamadınız diyelim ama çevrede piknik yerleri de var. Çatalca da buraya çok yakın olduğu için ve burada fazlasıyla piknik yeri olduğu için çevre köylere gidebilirsiniz. Mesela Kabakça köyü yakın, İnceiz köyü yakın. İnceiz'e gidebilirsiniz. İnceiz köyünde Kemal Sunal'ın Davara filmi çekilmişti bu arada. Yemyeşillik bir alan var. İnceiz mağaralarına çıkabilirsiniz orada. Burada şimdi biz dönüşte tekrar Akören köyüne geleceğiz. Hemen şurada ileride Hatice ablanın sucukları istediği bir kadın işletmeci tarafından işletilen bir kasap var.

0: oraya gidip dönüşte de biraz gezdikten sonra yemek yemeyi düşünüyoruz. Abi kolay gelsin.
1: Abi hoş geldin.
0: Hoş buldum, nasılsın? İyiyim ben de. Hoş bulduk. Ne var ne yok, işler nasıl?
1: İyi, çok şükür. Sizler nasılsınız?
0: Vallahi biz de iyiyiz. Amin. Ne var ne yok. Ay sağ olasın ya.
1: Eksik olmayın.
0: Bak eski berberler evet. Şuraya dizmişler satın alınacak ürünleri de. Çok güzel değil mi Mithat? Değil mi? Tam eski berber. Nostalji. Aa içerisi de mis gibi kokuyor abi. Ben hayatımda bu kadar güzel mis gibi kokan bir berber dükkanı zaten berbere hiç girmedim de ben yani. Ama uzun süredir böyle mis gibi kokan bir yer görmedim.
1: 30 yıllık esnafız yıldızlarım.
0: Valla Akören'de mi?
1: Akören'de evet.
0: Akörenli misin?
1: Akörenliyim ama Silivri'de de çalıştım mesela.
0: Nasıl peki? Köy nasıl?
1: Çok güzel. Köyümüz çok güzel.
0: Sessiz, sakin.
1: Sakin, temiz.
0: Temiz. Gerçekten şey. Temiz. Kesinlikle evet, katılıyorum.
1: Evet yıldızlarım.
0: İşin gücün rast gitsin abi.
1: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Dikkat et kendine.
1: Sağ ol, Allah razı olsun.
0: Haydi görüşürüz. Bak, yanında da köy bakkalı işte. Sağ olasın, görüşürüz. Bak Hatice ablanın yeri de işte berberle bakkalın karşısında. Şimdi ben Hatice ablayı alıyorum ve buraları keşfe çıkıyorum. Bugün hep beraber buraları keşfedeceğiz sevgili seyirciler. Hadi gelin bakalım.

0: Cedit Ali Paşa Caddesi burası sevgili seyirciler. Silivri Akören Köyü'ndeyiz hala. Bu da görmüş olduğunuz arkamdaki tarihi çeşme de Cedit Ali Paşa Çeşmesi. Hemen Mithat'ın arka tarafında da birazdan göstereceğiz sizlere. Cedit Ali Paşa Camii var. Cami de çeşmede 16. yüzyıldan kalma. Birazdan Nail amca anlatacak bize. Aynı zamanda Mithat'ın arkasında bir çınar ağacı da var. Çınar ağacı da 16. yüzyıldan kalma. Onu söyleyebilirim size. Şimdi Nail amca köyün sakini, 80 yaşında. Nail amca yanıma alayım seni. Nail amca bize hem tarihi çeşmeyi hem de tarihi camiyi anlatacak. Gel Nail amca yanıma. Nasılsın?
1: Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de. Allah, gel Allah böyle Allah. Bu tarafa gel, seni görsünler. Sen diyorum ama bir sakıncası yok değil mi?
1: Yok yok yok.
0: Heh, tamam. Nail amca Akörenli misin?
1: Akörenliyim, evet.
0: Doğma büyüme mi?
1: Doğma büyüme, 1943 doğumluyum. 80 yaşındayım.
0: Allah sağlık versin.
1: Amin.
0: Namaza mı geldin?
1: Namaza geldim.
0: Dedim. Allah kabul etsin. Amin. Peki çeşme ile caminin tarihini anlatabilir misin bana?
1: Çeşme ile caminin tarihi, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a alma giderken burada konaklıyor.
0: Evet.
1: Buranın ihtiyar heyeti, muhtarlık toplaşıyorlar ona. Fatih Sultan Mehmet'e dua ediyorlar İstanbul'a alması için. Ve ondan sonra buradan gidiyor. O da paşası varmış, Cedit Ali Paşa.
0: Evet.
1: Not ettiriyor. İstanbul'u aldıktan sonra bir 3-5 sene sonra en fazla diyeyim, tahmin olarak. Paşasını gönderiyor burayı, camiyi, çınar ağacı ve çeşme. Bir de hamam vardı öte olarak. Bir de hamam yaptırıyor oraya. Yaptırıyor.
0: Hamam nerede?
1: Hamam yıkıldı.
0: Ha.
1: Okul yıkılmış. Getirme taş yokmuş. Hamam yıkmışlar. Taşları okul almışlar. Hamam
0: ama ne kadar güzel. Baksana çeşme duruyor, cami de duruyor.
1: Tabii. Ve buraya gelmeden önce Edirne'den çıkıyor askerle beraber. Bobeski'de. Konaklıyor. Oranın halkı toplanıyor ona. Hayır duada bulunuyor. Fatih Sultan Mehmet'in konuşması bittikten sonra ihtiyar bir adam diyor ki, bir şeyler konuşuyor Fatih Sultan Mehmet'e. Fatih Sultan Mehmet diyor ki, hep gene diyor baba eskilerden diyor. Ve ismi Bobeski kalıyor. Orada da aynı paşanın camisi var. Ana cadde kenarında. Orada da Cedit Ali Paşa camisi var.
0: Camisi var.
1: Ana caddenin kenarında.
0: Allah sana sağlık versin Nail amca. Bir günün nasıl geçiyor burada?
1: Çok iyi geçiyor. Biraz şişirimiz var. Emekliyim ben kendime. Değil mi?
0: Evet.
1: İstanbul'da 30 sene kaldım. Mercedes'ten emekliyim kendimi.
0: Evet. Ondan
1: sonra buraya geldik. Biraz şişirimiz var. Emekliyiz. Allah'ımıza şükürler olsun. Rahat huzur içinde geçiniz, çok şükür.
0: Ay Allah sağlıkla amin. Geçinmeyi nasip etsin, amin. Sağlıklı ömür nasip amin. Etsin.
1: Ümmeti Muhammed'i bizlere inşallah.
0: Amin. Allah kabul etsin amin. Namazını amin. Da.
1: Allah razı
0: öpüyorum
1: razı.
0: Ellerinden, olun, öpeyim
1: Allah.
0: Hatta.
1: Tamam, Allah razı olsun.
0: Tamam, görüşmek üzere Nail amcacığım, hoşça kal. Nail amca anlattı bize bu arada sevgili seyirciler, kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen yan tarafında zaten şöyle çeşmenin tarihi de yazıyor. Kameraman arkadaşım.

Mithat Kılıç göstersin şöyle. Kanuni Sultan, yani 1550'lerde Kanuni Sultan Süleyman döneminde sadrazam olan Cedit Ali Paşa tarafından külliyenin bir parçası olarak inşa edildiği bilinmektedir diyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi zaten Mithat gösterdi.

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde 5G.
5: Bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
6: Anlattım ya yavrum, 17 sene evvel...
5: Yeter!
7: Sen desin ki oğlum ne olacak dedin.
5: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
6: Derhal bulunacak.
8: Polis, kapıyı açın.
5: Yok, hırsız girmedi. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak.
9: 30 günlük beylik beylik. İkinize de mutluluklar dilerim.
5: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim.
9: Babası, parası... Etrafı fena şımartmışlar.
5: Hırsız polislik mi oynamadık? Nikahlar mı kıyılmadı?
7: Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
10: Evcilik oyunu birazdan TV4'te.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk, kalk, kalk, kalk, kalk.
5: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
6: Hadi maça gidiyorum.
7: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
2: Yola çıkıyoruz.
7: Çok heyecanlı.
8: Sultanlarımız birazdan

Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Bisküvisiz Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
2: Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
3: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Ne var ya bu?
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Haberimiz yok Yüksel abi.
7: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
10: Haberimiz yok Yüksel abi.
9: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
11: Üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
12: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Buraların redlisiyim.
8: Nerelerim be?
9: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
10: Bonjour madame.
9: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
11: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
10: Très bien.
9: Merci.
8: Gezerken yol tarifi.
9: Alışveriş fit check'i.
8: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
10: Aa Demet Hanım.
8: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
9: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
8: her yer redlilerin oluyor.
9: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet. Yaşa.

doğanın içinde harika bir gün oluyor bence. Ya sevgili seyirciler, o kadar güzel bir yerdeyim ki gerçekten sizlere anlatamam. Cedit Ali Paşa Çeşmesi ve Cedit Ali Paşa Camii'nin oradan çıktık. Silivri Akören Köyü'nden. Şimdi Çatalca ile Silivri arasındayız. Onu söyleyeyim sizlere. Çok güzel bir derenin oradayım. Bu kadar güzellikleri ve çevresini nasıl kirletmeyi başarıyoruz? Bakın çoğul konuşuyorum, anlamıyorum. Etrafta birçok çöp var. Birazdan kameraman arkadaşlarım gösterir. Bu doğal güzellikler bizim güzelliklerimiz. O yüzden lütfen çöplerimizi çöp kutularına atalım diyorum ve hemen nerede olduğumuzu söylüyorum. Şimdi burası İhsaniye köyü olarak geçiyor. Çatalca'ya bağlı. Yani İhsaniye'ye daha yakın olduğu için İhsaniye köyü olarak geçiyor. Burada bir alabalık çiftliği var. Yine şöyle kameraman arkadaşım Mithat çevreyi göstersin. Piknik yapabileceğiniz ya da çadırınızla gelebileceğiniz alanlar var ya da karavanınızla gelebileceğiniz alanlar var. Şöyle çok güzel dere var, yani akıyor şelaleden. Böyle otur bunu dinle ya da izle zaten. O kadar güzel ki anlatamam size. Yani açıkçası şöyle oturacağım ve bir müddet kendimi bu güzel seslerin akışına bırakacağım. Buraya gelip hem şehrin gürültüsünden, hem karmaşasından, hem kafa karışıklığınızdan kurtulabilirsiniz. Kafanızı dinleyebilirsiniz. İstanbul'da böyle yerlerin olduğunu biliyor muydunuz diye sorayım mesela. Hayır diyor ikisi de. Belki Mithat Anadolu yakası tarafında oturduğu için böyle yerleri biliyor olabilir. Ama Avrupa yakasında burnumuzun dibinde böyle güzellikler var. Bence gelinip görülmesi gereken bir yer diyorum ben. Ve sizi bu doğa harikası yerle baş başa bırakıyorum.

Ya ben burada bayağı oturdum sevgili seyirciler, gerçekten de. Şimdi yani hiç kalkasım yok açıkçası buradan. Ciddi söylüyorum size. Mithat beğendin mi burayı? Bir de bir anda şehirden hani böyle o gürültüden falan böyle yerlere geldiğiniz zaman oksijen çarpıyor. Buraya kesinlikle gelmeniz gerekiyor. Ben burayı hiç bırakıp gitmek istemiyorum. Film gibi burası. Bu arada burada birçok dizi ve filmlerin de çekildiğini söylemek istiyorum, değil mi? Evet dedi. Hakan abiyle Hatice abla getirdi bizi buraya. Hatice ablayı hatırlayacaksınız, başından beri programı izleyenler. Kahvaltı hazırlamıştı bize, şöyle güzel bir sofra kurmuştu. Şimdi karşı tarafta hemen bir alabalık çiftliği var. Bir de oraya bakalım. Orada bir şeyler de yenilip içiliyor. Siz orayla ilgili fiyatları, bilgileri de verelim. Sonrasında yolumuza devam edelim. Bugün var ya çok keyifli bir program oldu. İzleyicilerimle en doğalından program içinde her yeri keşfediyoruz.

Şimdi sizi gerçekten birazdan bayağı meşhur bir yere götüreceğim. 40 yıllık bir et lokantasına götüreceğim. İnsanlar İstanbul'un içinden buraya et yemeye geliyorlarmış. Emin amcanın yeri İhsaniye köyünde burası Çatalca'da. Bahadır Sokağı'nda yani şu an bulunduğumuz cadde İhsan Akdoğan Caddesi. Şimdi gideceğiz. Hem Emin amcayla sohbet edeceğiz hem de etlerinin tadına bakacağız ve neyin ne kadar olduğunu sizlere söyleyeceğiz. Gelmek isteyenlere de fikir olsun. Odunları koymuşlar. Burada etler, her şey odun ateşinde oluyor herhalde. Şurası Emin amcanın yeri de. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor şu anda sizlere. Hadi bakalım girelim. Çok acıktım.

0: İnsanlar İstanbullardan kalkıyorlar, geliyorlar Çatalca'ya, İhsaniye Köyü'ne Emin amcamın güzel etlerini yemeye. Hı. Cumartesi pazarları burada ne oluyor? Sıra oluyor. Kahvaltı evet. var mı?
1: Yok. Yok.
0: Sadece öğle ve akşam yemeği var. Etin hası burada. Evet. Emin amcamın yerinde.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Ben kuzuyu canlı alıyorum. Trakya
0: evet.
1: kuzusu.
0: Evet.
1: Mezbahada kesiyorum. Buzhanemde dinlendiriyorum.
0: Tamam.
1: Natürel olarak gördüğünüz et sosa yatmaz. Kuzu dediğiniz zaman soslu olmaz. Natüreldir. Bu kuzu eti natüreldir. Her yerde diyorlar ki sosa yatırıyorlar, sosa yatmaz. Ben 40 yıllık bir esnafım burada. Aynı zamanda.
0: Siz böyle bir yer olduğunu biliyor muydunuz İstanbul'da? Böyle yerler olduğunu biliyor muydunuz İstanbul'da? Bilmiyorlardı kameraman arkadaşlarımla.
1: Benim televizyon bile içeri istemiyor müşterim. Aileyle erkek müşterileri iç içedir. Bugün ailesinde geliyor, yarın erkek arkadaşlarına gelir. Hiç kimse kimseyi rahatsız etmiyor. O vaziyette benim düzenim kurulu. 40 yıldır burada. İşte bu devamını artık gençler getirirse getirir.
0: Allah sağlık versin sana da 40 yılın sonunda da devam ettir inşallah. Allah bol aynen müşteri şey. Versin. Etler mis gibi kokuyor vallahi.
1: Şimdi onun için herkes diyor ki beni kuyu kebabı meşhur etti. Kuyu kebabı.
0: Çektik biraz önce kuyu kebabı da
1: meşhur etti
0: burada.
1: Beni. Meşhur
0: Öyle
1: etti.
0: Mi?
1: Evet. Kuyu kebabı meşhur etti. Şimdi haftada 3 gün çıkıyor kuyu kebabı.
0: Hangi günler çıkıyor? Kuyu kebabı sevenler gelir belki.
1: Çarşamba, cumartesi, pazar. Haftada 3 gün.
0: Çarşamba, cumartesi, pazar.
1: Pazar evet.
0: Kuyu kebabı çıkıyor.
1: Evet. Haftanın diğer günleri de normal servisimiz devam ediyor.
0: Sabah kaçtan akşam kaça kadar açıksın Emin amca?
1: Bizim müşteriye bağlı. Benim müşterim İstanbul müşterisi olduğu için 11'de kimse kalmaz.
0: Şimdi ben başlayayım mı tadına bakmaya?
1: Buyurun.
0: Tamam.
1: Afiyet olsun.
0: Bu arada ayranı kendileri yapıyorlar. Onu söyleyebilirim. Aynen, aynen. Ben ayran ve şalgam istedim. Şalgam Adana'dan geliyor. Ekmek
1: bizim buranın fırını.
0: Buranın fırınından. İhsaniye'nin tam neresinde oluyor senin bu et lokantan? Gelmek isteyenler için.
1: İhsaniye girişte
0: Emin amcayı sorun gösterirler
1: sağlık,
0: sizi.
1: Sağlık ocağından buraya kadar 150-200 metre yani 300 metre.
0: Eski muhtar Emin amca.
1: Eski,
0: değil mi?
1: Eski muhtar.
0: Eski muhtar Emin amcayı sorun İhsaniye köyüne geldiğinizde yerini göstersinler. Bu arada şunu söylemek istiyorum size. Manda ve inek yoğurdu var burada. İkisi karışım. Ay dur onunla başlayacağım ben ya. Et çok güzel koktu ama ben onunla başlayacağım. Senin burada özel olarak tavsiye edebileceğin başka bir şey var mı? Kaymaklı mı yiyeyim?
1: Kaymaklı yiyeceğim.
0: Ben normalde kaymağını hep sıyırıp yiyorum da Mithat da bana bakıyor şimdi. Garip garip. Yıldız ne yapıyorsun diye. Şöyle bakayım. Ay dondurma gibi. İyi ki kaymaklı yemişim.
1: Ya şimdi doktorların dediğine bakıyor sen. Her yerde besin olacak vücut.
0: Şey diyeceğim. Vallahi çok güzel. Ya et lokantasına geldim yoğurt diyor.

0: şimdi etlerin tadına bakıyorum. Şalgam da çok güzelmiş. Ben çok seviyorum şalgamı. İmni amca, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyorum nerede sana. Kışın odun sobasının yanında, yazın mis gibi güneşin altında, açık havada, bol oksijenin arasında yemeğinizi yiyebilirsiniz. Allah sağlık versin, seni bir daha geldiğimizde burada görelim inşallah.
1: Olursa
0: bol müşterin olsun inşallah. Sağ ol, sağ ol. Kendine dikkat et, teşekkür ediyoruz ya, kapılarını bize açtığın
1: zaten
0: için.
1: Bu yaşa kadar geldik, ediyoruz.
0: Tabii etleri yersen löpür ya. Löpür. Tabii baksana. Allah nazarlardan saklasın seni Emine amcacığım.
1: Her yerde diyor ki ne sos kullanıyorsun ete? Kullanılan bir sos yok. Benden hatırlayalım. Kuzu kendim. 3 aylık kuzu canlı alıp mezbahada kestiriyorum. Buzdanında dinlendiriyorum.
0: En o iyisini kadar yapıyorsun. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederiz. Ya o zaman ben bunları yemeye ekip arkadaşlarımla devam edeceğim. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Bir hatamız olduysa affola efendim. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

0: babacığım, günün en yakışıklı erkeği sensin.
1: Sen de dünyanın en güzel kızısın yavrum.
2: Bir peri kadar güzelsin. Her zaman, her dakika başka bir güzelsin. İstiyorum ki bugün hiç bitmesin.
3: Hepimizle oynuyorsun. Bana bir ümit ver, ömrümün sonuna kadar bekleyeyim seni.
4: Selamün aleyküm.
0: Kimsiniz siz, kimi arıyorsunuz?
4: Mümtaz Bey, biladerimi arıyorum.
0: Bugün kızının doğum günü, eğlencesi var, yarın yazıhaneden arayın.
4: İyi, tam gününde gelmişim demek. Nerede Nazlı, nerede Mümtaz? Hadi ben onların yanına otur.
1: Sanayi vekaletinin istediği raporları dün gönderdim. Bugünlerde de Ankara'ya gidecek ki vekil beyle bizzat görüşeceğim.
4: Mümtaz Bey biladerim, sevgili kardeşim.
1: Rıfkıcığım, canım kardeşim. Olacak şey değil Rıfkı. Seni buralarda görmek ne saadet.
4: Duydum ki Nazlı'mızın seneyi devriyesiymiş.
1: Ya.
4: Hani takvime tarih düşecek bu kadar denk gelmezdi.
1: İyi yaptın.
4: Hadi, yarasın.
1: Yarasın.
4: Allah nazardan esirgesin, pek güzelleşmiş. Adnan görünce apışıp kalacak benim gibi.
1: Öyle ya, sormayı unuttum. Oğlumuz nasıl, ne durumda?
4: Ölmek gibi olmasın ama arslan gibi maşallah. Mühendis çıktı, staj yaptı İngiltere'nin Londra'sında. Şimcik'te tüm arazinin başında.
1: Hala.
4: Sebebi ziyaretimi anladın değil mi biladerim Mümtaz? Sözümüz kavlimiz vardı çocuklarımız için.
1: Sözümüz söz Rıfkıcığım.
4: Bana kalırsa tam vaktidir. Baş gözünü verelim şunları. Beşik kertmesi olduklarını biliyor mu kızın?
1: Söylerim şimdi. Ben kızımı oğluna verdim gitti Rıfkıcığım. Nazlı! Yavrum! Bir dakika gelir misin lütfen? Gel yavrum, gel. Gel bak seni kiminle tanıştıracağım. Adana'dan Rıfkı Bey amcan. 16-17 senedir görüşmemiştik. Öp bakalım elini.
4: Pek memnun oldum. Tarifsiz sevindim.
0: Nasılsınız?
4: Teşekkür ederim. Böyle nadir bir gecede sıhhat ve afiyetler dilerim. Size layık bir şey değil ama...
0: Ne zahmet ettiniz?
1: Otur kızım.
4: Zahmet mi olurmuş? Neyin varsa seninle oğlumundur.
0: Anlamadım.
1: Anlatayım kızım. O yıllarda biz Adana'dayken arazilerimiz yan yanıydı. Kardeşten yakındık birbirimize. Sen kundaktayken Rıfkı'nın oğlu Adnan da 3-4 yaşlarındaydı. O havalinin deyimiyle beşik kertmesi yaptık.
0: Nasıl bir şeymiş o?
4: Nişanladık yani.
0: Kimle kimi?
1: Senden Adnan'ı.
0: Demek ben şimdi o Adnan'la nişanlanmış oldum, öyle mi?
1: Evet, öyle.
4: Tez günde cemiyetinizi yaparak tamamına erdireceğiz hayırlısıyla.
0: Olacak şey mi bu?
4: Oldu, bitti bile.
0: Böyle şakalardan hiç hoşlanmam. Babam iyi bilir huyumu.
1: Otur lütfen. İyi dinle beni.
0: Sen ki medeni, uygar bir insansın. Beni hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
1: Anlattım ya yavrum, 17 sene evvel...
0: Yeter! Dinleyemem artık bu masalı.
4: Böyle evlenmeler çoktur bizde, töremizde vardır. Seni de biricik gelinim olarak bağrıma basmak...
0: Şu haline bak, kılığına, kıyafetine bak. Konuşmana, diksiyonuna bak. Sen nesin ki, oğlun ne olsun? Al bu yüzüğü de, oğlunla evlenecek o budala kıza hediye edersin.

0: Affet Rıfkı. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum.
1: Üzme canını. Senin bir günahın yok. Zamane böyle. Suç bizlerde. Bizler eskidik.

0: Bizler geri kaldık.
1: Yoo, sana verdiğim sözden dönecek değilim. Göreceksin bak.
0: Nazlı kızımızı yola getiremezsin, nafile uğraşma.
1: Ben namuslu, şerefli bir insanım. Bugüne kadar verdiğim her sözü tuttum. Ölünceye kadar da tutacağım.
2: Bana ait bir konuda kararı ben veririm.
1: Olur! Benim dediğim olacak. Beraberce Adana'ya gideceğiz, Rıfkı'dan da oğlundan da özür dileyeceğiz. Evleneceksin!
2: Bu gece sana ne oldu anlamıyorum baba.
1: Anlamazsın tabii. Bugüne kadar bir dediğini iki etmedim. Şımarttıkça şımarttım, şımarttıkça şımarttım. Ama bitti artık.
2: Anlaşıldı baba, bu gece anlaşamayacağız seninle.
1: Gel buraya! Lafım bitmedi. Sana ömrümde ilk defa emrediyorum. Adnan'la evleneceksin!
2: Ölsem evlenmeyeceğim. Seni de affetmeyeceğim. Çünkü sen sarhoşsun baba. İlk defa vurdun bana.
1: Sonuncusu da olmayacak. Kızını dövmeyen dizini dövermiş. Yarın sabah ilk uçakla Adana'ya gitme de gör bak o zaman.
2: Dün geceki olaydan sonra bir arada yaşamamıza hiçbir imkan, hiçbir olanak yok. Beni sakın arama. Arasan da bulamayacaksın. Kendi hayatımı yaşamak üzere bay bay.

0: derhal bulunacak. Her yer aranacak. İcap eden her şey yapılacak.
1: Baştır efendim.
0: Bütün arkadaşlarına telefon edin. Gazetelere resimli ilan. Polise haber verin. Arayın, tarayın, göğü yeri birbirine katın ve kızımı bulmadan gelmeyin kardeşim.
2: Yapma diyorum sana! Üstüm hasta oldum sana!
3: Sayende vücudun su yüzü görüyor!
2: Sayende vücudun su yüzü görüyormuş! Yapma bak! Bana bak! Yapma diyorum! Hortumu elinden alır, sonra ne yapacağımı bilirsin!
3: Ay yapma! Ay yapma, üşüteceğim!
2: Sen üşüteceksin de biz üşütmeyeceğiz, değil mi?
4: Allah kahretsin, kazık kadar herifler! Dedekler gibi oynamaya utanmıyorsunuz ha!
2: Hadi! Geldi! Amcamız geldi!
5: Hoş geldin beyim!
6: Hoş geldin
7: beyim! Hoş gördük!
4: Hoş geldin ağabey! Hoş geldin!
8: Adnan nerelerde?
4: Sabah erkenden araziye çıkmıştı. Hah, dönüyor işte!

0: Hoş geldin baba.
1: Hoş gördük oğlum.
0: İnşallah kötü haberle dönmüşsündür.
1: Kötü haberlerle döndüm. Babası erkek adam, benim gibi, sözü söz. Ve lakin kızı senin gibi, aynı soysunuz. Evlenmem ben öyle bilmediğim etmediğim adamla diye öttü durdu.
0: Aferin kıza, gözüme girdi. Kaldı mı bu devirde artık beşik kerti?
1: Şöyle senin gibi makul konuşsa neyse ney. Canım yanmaz ama çok gücüme gitti.
0: Ne oldu? Ne yaptı ki?
1: Fakir gördü beni, alay itti. Şu haline bak, kılığına, kıyafetine bak. Sen nesin ki oğlum ne olacak dedi.
2: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
1: Hediye olaraktan yüzük almıştım, onu da yüzüme çaldı, çekti gitti dans etmeye, kepinmeye.
2: Ay şimdi bayılırım, nankör şımarık, öyle gelin istemem ben.
3: Sopayla kovalarım billahi. Hem seni hem de Adnan'ı tahkir ederek kendini bir mata zanneden onağını şekerini bir güzel dövecek
1: ve... Sussana lan sen, cinim tepemde zatı.
0: Öfkelenme baba, en baştan tekrar anlat. Sana neler yaptığını, neler söylediğini teker teker bilmek istiyorum.

0: Hiçbir haber yok. Bir ipucu da mı bulamadınız komiser bey?
1: Aramaya devam ediyoruz. Katli olarak tespit ettiğimiz bir husus var. Yurt dışına çıkmamış.
2: Buyurun efendim.
3: Polis. Bu genç kız otelinize mi kalıyor?
2: Hayır efendim. Dikkatli bakın. Baktım efendim. Burada böyle birisi yok.
3: Gelebilir. Kalmak isteyebilir. Dikkatli olun.
2: Başlayın efendim.
3: Tekrar uğrayacağız.
4: Good morning.
2: Good morning.
5: Geliyor musun abla? Hemen gidiyoruz ha. Hemen gidiyoruz, körfez durun. Evet beyler! Are you coming?

0: These coats, bu sahiller are the most beautiful coats of Turkey. En güzel yerlerdir memleketimin.
1: Yes, I like them. Ben çok beğendim.
0: The far distance, I'm more beautiful. Uzaklar çok daha güzeldir.
1: How did you learn? Nereden öğrendiniz siz İngilizce?
0: Sizin gibi turistlerden.
1: Wonderful, bravo.
0: Thank you, miss. Nedir isminiz?
1: Oh, Diana.
0: Diana? Çok güzel isim.
1: Aptal herif, ne biçim denizcisin sen?
0: Affedersiniz, ters bir dalga yedim.
1: Çek çıkar beni buradan! Çabuk ol be!
0: Korkmayın, verin elinizi.
1: Sersemin birisin sen! Gözlüğüm gitti, periğim de mahvoldu.
0: Öderim gözlüğünüzü, üzülme.
1: Çek sahile! Geriye döneceğim, budala!
0: Şu ufacık kazanın bir faydası oldu size. Mükemmel Türkçe konuşmaya başladınız. Perukayı da kafanızdan hiç çıkaramıyorsunuz.
1: Ha? Seni ilgilendirmez, çabuk dönelim!
0: Baş üstüne Miss Diana.
2: Oh, başım! Nedir o?
3: Bir buz torbası daha hazırladım.
2: Ah, iyi etti.
3: Biraz da kendi canınıza acıyın beyefendi. Her yanınızdan alevler çıkıyor.
2: Bir elime geçirirsem... O zaman asıl Nazlı yanacak Marmara çırası gibi. Oo.

0: kim o?
1: Sus, sesini çıkarma ne olur. Yardım et bana.
2: Açın kapıyı. Polis, kapıyı açın.
1: Yalvarırım, ele verme beni. Çok müşkül durumdayım. İnanın vaziyetim çok kötü.
0: Gir mutfağa saklan. Who are you? Siz kimsiniz?
3: Lütfen kapıyı açın.
2: Open the door.
3: Kapıyı açın.
4: Özür dilerim matmazel, rahatsız ettik. Bir hırsız kovaladık. Acaba sizin odanıza girmiş olabilir mi?
0: Hırsız? Benim odada? Yok, hırsız girmedi.
4: Birisinin parasını çalarken kıstırdık. Ama kaçtı elimizden.
3: Elbet bulacağız. İyi geceler. Hı hı.

0: Siz olmasanız mahvolmuştum. Minnettarım. Bu iyiliğinizi unutmayacağım.
1: Bir hırsızın elini tutamam ben.
0: Öyleyse niçin kurtardınız?
1: Kendimi düşündüğüm için. Şimdi de sen beni kurtaracaksın.
0: Neden kurtaracağım, kimden?
1: Babamdan.
0: Babandan mı?
1: Bu fikir birden geldi aklıma. Müthiş bir şey, mükemmel. Dediklerimi yapmazsan polisi çağırır, hemen teslim ederim seni.
0: Söyleyin, nedir?
1: Benle evleneceksin.
0: Benim gibi çulsuz, meteliksiz, üstelik mesleği de hırsızlık olan bir adamla mı evleneceksin?
1: Evet. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak. Tam 30 gün sonra boşanacağız.
0: 30 günlük beylik beyliktir. Yaşadık desene. Sen de fena kız sayılmazsın hani. Zahmete değersin.
1: Yok, yağma yok. Gerçekten kocam olacak değilsin. Ayrı odalarda yatacağız. Elin elime bile değmeyecek.
0: Anlamadım. Ben böyle evcilik oyunlarında yokum.
1: Mecbursun. Polisi unutma. Hem para da veririm sana.
0: Ha? Ha, o zaman işler değişir tabii. Ne kadar?
1: 50.000 lira.
0: Peşin peşin mi?
1: Taksit taksit.
0: Öyle olsun. Ama ilk takside hemen peşin isterim.

0: Şu andan itibaren karı kocasınız. İkinize de mutluluklar dilerim. Birbirinizi incitmeden daima saygı ve sevgiyle yaşamanızı, kurduğunuz yuvada ömür boyu daima sağlık ve esenlik dilerim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Bir ömür boyu diyor. 30 günden ne haber?
3: Adnan! Adnan, ay yetişemedik mi, bitti mi be?
4: Sahiden yetişemedik be.
3: Tebrik ederim, mesut olun inşallah.
5: Sonsuz saadetler. Adnan büyük ikramiyedir, kıymetini bil.
1: Kimsiniz siz? Kim bunlar?
3: Tebrikler. Ben halasıyım. Bunlar da yeğenlerim. Hep bakayım elimi kız. Hiç beğenmedim ama ne yapalım, kısmet böyleymiş. Nikahta keramet vardır derler Adnan'ım. Belki ileride seversin.
1: Size fikrinizi soran olmadı.
3: Aa, yoo! Çelebazlığa gelemem ben. Bana cevap vermek kimin haddine? Bugüne bugün, ipek böceği, kınaçıcıyı, yalnız mürvet derler bana. Mürvet yerim adamı! Aa,
2: dur hala, dur ya! İdare et reisimizdir. Mesleği hepimize o öğretmiştir. Birinci sınıf arakçı ve de tırnakçıdır. Nereyi soyacaksa planları o yapar. Cevat kasa açar. Nami de jileti basıp cüzdanı çarpar.
6: Müjde beyim, müjdeler olsun!
1: Küçük hanımdan telgraf var.
7: Sevgili babişko, yıldırım nikah ile evlendim. Kocam da ben de seni çok çok öperiz, yakında

0: döneceğiz. Dön bakalım Nazlı Hanım. Dön bakalım nankör köpek. Bak neler yapacağım. Sana da kocan olacak o av köpeğine de kan kusturmazsan bana da mümtaz demesinler.
1: Sen olmasan hapisteydim şimdi. Tekrar tekrar sağ ol.

0: Sam açık verir, teklerim sevgilim.
1: Hey, kendine gel! Bir daha bu lafı işitmeyeyim.
0: Peki hayatım.
1: İnat mı yapıyorsun? Beni deli mi edeceksin, sersem?
0: Yoo, ağzını bozma. Madem ki evcilik oynuyoruz, sen de haddini bileceksin.
1: Balık elle yenmez! Bardak oradan tutulmaz! Balık böyle yenir. Bardağı böyle tutup içeceksin. Gördün değil mi?
0: Bugüne kadar görmemiştim. Görsem de sıkıntılı herifimdir ben. Hokkabaz gibi uğraşamam.
1: Ne yapıyorsun?
0: Mantar kırıntısı düşmüş, onu çıkarıyorum.
1: Bırak şunu! Etrafına bak, rezil oluyorum burada.
0: Burası hiç sarmadı beni. Keşke bizim Rafet'in oraya gitseydik. Bol acılı fasulye, midye, tava, cacık, ateş gibi servis. Üstelik adam başına 20 kağıda çıkardık.
1: Dur, ne yapıyorsun?
0: Ne oldu gene? İkide bir yüreğimi ağzıma getirme, dişime kılçık kırmış, onu çıkarıyorum.
1: Kürdan var, kürdan!
0: Amma alengirli işler! Ha parmak, ha kürdan, ne fark eder?
1: Of, yandım! Çok uğraştıracaksın beni!
0: Yani, daha başka kaideler, merasimler de mi var? Bitmedi mi?
1: Ben masaya yaklaşınca, sandalyeyi yavaş ve kibar bir hareketle çekeceksin.
0: Olur!
1: Ancak ben oturduktan sonra karşıma geçip oturacaksın.

0: Baş tut elimi, ne o öyle ağaç silker gibi. Tekrar.
1: Nasılsınız hanımefendi?
0: Teşekkür ederim Adnan Bey. Ne yapıyorsun?
1: Öpüp başıma koyuyorum. Bizde de adet böyledir.
0: Bizde yaşlı hanımların bile eli başa götürülmez. Çok kabiliyetsiz bir adamsın Allah'ım!

0: Yapamayacağım.
1: Biraz daha, ayakların ritm düzenine girmeye başlamıştı.
0: Tango yeter bana. Bu yeni modalar başladı mı bir bahane bulur otururum.
1: Olmaz, şüphelenirler.
0: Şüphelendikleri dans olsun. Dua et de başka açık vermeyelim.
1: Çek elini, saygılı ol. Son defa tembih ediyorum. Yalnızken siz diyeceksin, terbiyeli konuşacak, terbiyeli davranacaksın.
0: 50.000'e çekilmez bu sıkıntı. Sahte çek yazsan, imza taklit etsen, cüzdan yürütsen daha kolay.
1: Uf, uyuşman! Mesleğini de buldum. Armatörsün.
2: Nasıl bir iş bu?
1: Balıkçılık kesiminde yatırım yapmışsın. Teknelerin var. Kısacası balık ihraç ediyorsun.
2: Şimdiye kadar alıkların sayesinde geçiniyordum. Sıra balıklara geldi demek.

0: Vay vay vay vay. Yarım milyon lira verirler bu eşyalara. Hani damadı olmasaydın bu evin... ...gece gizlice girer...
1: O mesleği unut dedim sana.
0: Ha?
1: Beni öldürecek misin?
0: Yok asla. Fakat şu gümüşler, şu vitrindeki antikalar, şu halılar içimi gıcıkladı. Daha da neler vardır kim bilir.
2: Odanızı dünden temizledik. Buyurun istirahat edin.

0: Babam nerede? Şirkette mi, fabrikada mı?
1: Buradayım, burada! Sizleri bekliyordum dört gözle!
0: Babişkocuğum, çok özledim seni!
1: Yazıklar olsun sana! Dünyada aklıma her şey gelirdi de... ...öz kızımın bana bunu yapacağını düşünemezdim.
0: Boş ver! Unutalım, her şey bitti! Yeni bir hayata başladım ben! Kocam Adnan Bey!
2: Sizi tanıdığım için şeref duydum.
1: Bense azap, utanç duyuyorum. Nazlı'yı başka bir adamla, Rıfkı'nın oğlu Adnan'la evlendirecektim. Yazık oldu.
2: Bir hata ettik. İzninizi almadan evlendik, öpeyim.
1: Hadi, hadi!
0: Al şunları, uykum geldi, yatacağım.
2: Önce şu para meselesini halledelim.
0: Ne parası?
2: Manevi hakaret tazminatı. Anlaşmamızda hakir görülmek, küfür yemek yoktu.
0: Babam benden başka herkese haşindir.
2: Bana ne? Ben herkes değilim. 10.000 lira isterim.
0: Gecenin bu saatinde mi?
2: Para ödemenin saati olmaz.
0: Yarın veririm.
2: Bak, vermeyecek olursanız şu avizeyi, tuvaleti... ...bir de şu halıyı yürütürüm, ödeşiriz.
0: Utanmaz alçak herif, fırsat düşkünü, adil hırsız!
2: İyi geceler karıcığım.
0: Terbiyesiz herif!

0: Beyefendi yok mu? Bu odada yatmadı mı?
1: Yattı da... Şeye gitti canım.
0: Anlayamadım hanımefendi.
1: Şeye gitti dedim ya işte.
2: Banyonun yolunu şaşırdım karıcığım.
1: Tam karşıki kapı demiştim ya sevgilim.
2: Yanlış anladım herhalde bir tanem.
0: Günaydın beyefendi.
2: Günaydın. Kahvaltıyı balkonda yapacağız. Biraz daha uyuyacağız, değil mi tatlım?
0: Emredersiniz efendim.
1: Çek ayağını, çek diyorum! Çek diyorum.
2: Ayakların ateş, benimkiler buz gibi! Hadi ısıt biraz, ısıt, yap vazifeni!
1: Çek elini diyorum sana! Bir daha böyle sululuk istemem!
2: Meraklı değilim canım, hizmetçi vaziyeti anlamasın diye sana birazcık sarıldım.
1: Ahlaksız herif!
2: Sana da ne yapsak yaranamıyoruz. Bu tokatınız için 10.000 liralık bir fatura kesilmiştir.
1: Çık odamdan, çık çabuk, defol!
2: Sinirlenme sevgilim, sen bir an evvel çeki hazırlamaya bak.
3: Bir kokteyl parti vermeye, kocan olacak adamı dostlarımıza tanıtmaya mecburuz.
2: Çok güzel. Dostlarınızla tanışacağıma sevindim.
3: Benim istediğim adamla evlenseydin, telini duvağını sürüyerek gelin olsaydın, muhteşem bir düğün yapacaktım sana.
2: Önemli olan anlaşmak, sevişmek, mutlu olmak değil mi?
3: Sen sus! Fikrini soran olmadı. Alo! Ben Mümtaz, evet!
4: Hayırlı günler beyefendi! Toftaş şirketine bir çek gönderecektik.
3: Kaç paralık bir çek? 450.000 lira mı? 450.000 lira, ha? Olur. Şimdi yazarım. Yolla memurlardan birini vereyim.
2: Kimse zahmet etmesin buraya kadar. Çeki ben götüreyim.
1: Yok, istemem, ne münasebet!
2: Peki ama niye bağırıyorsun sevgilim?
1: Pardon, senin yorulmanı istemedim şekerim.
3: Kesin oynaşmayı! Ben babayım, kayınpederim! Önümde böyle mayalaşmak istemem!
5: Tanıyan var mıymış damadı? Kimin nesiymiş?
6: Ne asalet, ne para, ne şöhret! Kimsesizmiş! Baksana etrafına, erkeğin ailesinden kimse var mı?
7: Peki ne iş yapıyormuş?
1: Nazlı'ya kocalıktan başka mesleği yok.
7: Zavallı Mümtaz bey, açsın bakalım keselim de ağzını!
8: Çelimsiz, çirkin, bastı bacağın biriymiş herif!
9: Ay gelseler artık! Şu bostan korkuluğunu görsek de işletsek, eğlensek biraz!
10: Tanışırken erkeklerin elini sıkacaksın, kadınların da elini öpeceksin. Başına koymak yok! Fazla da gevezelik etme, görgüsüz kültürsüz olduğunu anlamasınlar.
2: Önce paramı isterim.
10: Ne parası?
2: Manevi hakaret tazminatın.
10: Paranın zamanı mı şimdi, aşağıda bekliyorlar.
2: Parayı almadan adımımı atmam. Aşağı yalnız inersin.
10: Kaçmıyorum ya! Sabah alırsın.
2: Aklımda duracağını cebimde dursun.
10: Şimdi yangın var diye bağıracağım, ne aşağılık adamsın be!
2: Böyle hakaret edersen 10.000 lira daha alırım. Bağırma öyle, gülümse biraz, sakin ol.
10: Aman!
2: Yüksek sosyeteye rezil etme beni.
10: Allah seni kahretsin!
11: Güzel ama hikaye.
10: Dur! Beni bekle! Dur diyorum! Dursana bir! Yapacaklarını biliyorsun, göreyim seni!
2: Biliyorum, merak etme, göreceksin!
10: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim. Size eşimi tanıtmak istiyorum, kocam Adnan. İşte en yakın, en saygın dostlarımız.
2: Sizleri tanıdığıma çok sevindim. Gelişinizle mutlu ettiniz bizleri. Nasılsınız efendim?
12: Teşekkür ederim.

0: İlk dansı biz yapmalıyız sevgilim.
1: Çok ustaydın, zariftin. Sanki doğup büyüme bizlerden biri gibiydin.
0: O kadar görgü dersini eşeğe versen adam olurdu. Gülümse biraz, etrafı seyret. En az 2 milyon var.
1: Ne 2 milyon?
0: Mücevherlere bak, şu kadınları bir soysam kuyumcu dükkanı gibi.
1: Başlama gene, çıldırma.
0: Şunlara bak, ışıl ışıl. Gözünü kamaştırıyor insanın. Nasıl çıldırmam, 5 dakikada milyoner olur insan.
1: Şimdi gırtlağını sıkarım senin.
0: Neşemi kaçırıyorsun, başkasıyla dans edeceğim. Bu dansı bana lütfeder misiniz hanımefendi?
1: Memnuniyetle.

0: Mutluluklar bir tanem.
1: Ben de kutlarım.
0: Sağ olun. Çok şaşırdım. Bayıldım kocana. Değil mi Sibel?
1: Ya. Hiç böylesini beklemiyorduk. Müthiş bir adam seçmişsin.
2: Teşekkür ederim. Müsaadenizle.
1: Kocan ne iş yapar?
0: Armatör.
1: Çok güzel.
2: Rahatsız etmiyorum ya.
0: Benimle bir şey içmez misiniz?
2: Çok sevinirim. Buyurun.
3: Aygir'e mi geç kaldı?
0: Kimsiniz?
3: Damat değil, akrabalarındanız.
0: Bekleyin, haber vereyim.
3: Çekilerimden de molos sende. Oğlumuz demede destundan mı gireceğiz yani, kokona?

0: adeta karşılamaz mahlasını. Ah bak kimler geldi. Ah benim canım evladım yavrum. Gel bakayım koş bana.
1: Hoş geldin halacığım.
0: Hoş bulduk canım. İnsan kapıya bizim için bir adam dikmez mi köpoğlusu?
1: Doğru halacığım, haklısın. Kusura bakma, heyecandan unutuvermişim.
0: Bir dahaki düğüne unutma. Nerede gelinim, gelinim nerede ha?
2: Hoş geldiniz. Efsane kız!
0: Evlilikte hemen çık yarıyı vermiş.
3: Nikahta kedi gibiydin, güzelleşmişsin. Keramet nikahta değil, Adnan'ımızda.
0: Adnan, sakın çocuk yapma ha!
4: Kimdir hanımefendi?
2: Adnan'ın halası, öbürleri de kardeş çocukları.
0: Bu yakışıklı pehlivan, eski topraktan civan gibi beydik.
2: Babam.
0: Maşallah, tam tipim.
4: Nasılsınız hanımefendi?
0: Teşekkür ederim beyefendi, çok iyiyim. Tabii sizi tanıdığım için.
3: Bizler de çok iyiyiz.
5: Ömrünüze duacıyız efendim.
4: Çok sevimli, çok candan çocuk.
0: Vallahi sen neresin ayol?
4: Aman efendim, rica ederim, bu iltifatınızla bendenizi mesrur ettiniz. Büfeye buyurmaz mısınız?
0: Aha, önce evi gezelim. Adnan'ım nasıl bir yerde oturuyor ben bilmeliyim.
1: Buyur halacığım, göstereyim.
2: Yok hayır, sen misafirlerin yanında kal sevgilim, ben gezdiririm.
0: Müsaadenizle. Salon da pek güzelmiş doğrusu.
3: İki kamyon doldursak iki sene çalışmadan yer yatar.
5: Yo, olamaz. Yengemizin hatırı var.
3: Öyle ya.
0: Yatak odanız burası mı?
2: Burası ve içerisi.
0: Güneş görüyor mu bari?
3: Perde açmazlar ki güneş görsün. Burası yatak odası.
6: Sus lan, terbiyesiz!
2: Kendinize gelin, yeter be! Yangın var diye bağıracağım şimdi.
0: Bağır kızım, cümleye asabiyene iyi gelir.
3: Fakat en faydalısı geğirmektir.
5: Şu saate bak be, harika!
0: Şşş, bırak onu! Ha? Bugün yeminliyiz.
3: Öyle ya!
5: Ye oğlum, Cevat ye!
3: Abi şundan al, şundan al!
5: Alıyorum!
0: İnsan bu köşkte pek mesul olur. Ama yalnız yaşarsa da kahrolur.
4: Hem de nasıl, sorma!
0: Muhabbet kuşları gibi çifter çifter yaşamalı.
4: Nerede o günler, nerede?
0: Seni eski kulağı kesik, dünden hazırsın değil mi?
4: Bir kadeh bir şey almaz mısın?
0: Nasıl istersiniz? Adnan'ımla gelinimin şerefine! Bit tabii sizlerin de! Bu gece şıkırdatmayacağım da, ne zaman oynayacağım be! Selesene, güzelim, ne zaman ha, ne zaman! Hadi Nabi, Cevap, hadi bakalım! Hey!

0: ilginç değil mi? Ömrümde böyle parti göremem bir daha.
1: Ben de.
2: Al götür şu halanı.
3: Kolaysa sen götür. Bravo.
2: Yo, öyle bedava sevim yok Mümtaz Bey. Geç karşıma bakayım. Hadi yavrum.
3: Geçelim be.
2: Ay yaşa be. Oh lan bak.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Geceliği 4.200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Günaydın Ankara. Günaydın Türkiye.
10: Hadi kalk kalk kalk kalk.
9: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
11: Hadi maça gidiyorum.
12: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
10: Yola çıkıyoruz.
12: Çok heyecanlı.
13: Sultanlarımız birazdan sağ.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bundan sonra hiç ayrılmayın.
2: Dizginler bende.
3: Tamam abicim.
4: Balı bir an önce hazırlayın. Seyit Abdullah'ın adamları geliyorlar.
5: Durun! Bavulunuz düştü.
3: Vahit bavul mu afiş?
6: Bavul mu afiş, biz de mi afiş?
5: Sahte değil.
7: Bize çok büyük yardımlarda bulundunuz.
4: Bu sahtekarlar Seyit Abdullah'ın adamları olduklarını iddia ediyorlar.
5: Al şunları.
2: Tam 10.000 kağıt.
3: Bunlar benim adamlar.
5: Yaşa seni!
2: Paranın rengini görünce nasıl da canlandı?
8: Bitirim Kardeşler bugün 18'de TV4'te.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bu var ya bu.
14: Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
19: Geceliği 4.200 lira.
20: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
18: Trivago.
21: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
22: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
23: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
21: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
23: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
24: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
25: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
26: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
25: Üzüm.
26: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
25: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
26: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
25: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
26: Ceviz de buna çok yakışır bence.
25: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
26: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
24: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
19: Geceliği 4.200 lira.
20: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
23: Trivago.
21: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
22: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
23: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
21: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
23: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
8: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
9: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit çeki.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
1: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
1: her yer redlilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto

0: Disco Oreo'yla aç kalbini yaza.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
0: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Ölüyordum. Yüreğime iniyordu. Bir daha gelecek olurlarsa kovacağım. Haberin olsun.
7: O zaman başına gelecekleri sen düşün.
6: Bu işe bulaşmaz olaydım.
7: En doğru lafı söyledin. Ben mi istedim bu evliliği? Beni sen mecbur ettin. Mürvet ablaya da, çok sevgili arkadaşlarıma da güler yüz göstereceksin. 26 gün daha sabredeceksin.
6: Sen sabır mı bırakırsın insanda? Ağzın sussa ellerin oynuyor. Hırsız herif.
7: Bir şey mi çaldın? Tam iş tutuyordum, öyle bir baktın ki vazgeçtim.
6: Salon tepeme yıkılıyordu. Bayılacaktım az daha.
7: O senin ödlekliğin. Ben o kadar acemi miyim? Çaldığımı belli eder mi? Bak, bunda seni göğsünden yürüttüm. Ruhun duydu mu?
6: Allah kahretsin seni! Git zıbar! Mürvet da söyle, babamı rahat bıraksın. Yoksa yapmadığım rezaleti bırakmam.
7: Oo, kendine gel, iftira etme kadına.
6: Ne iftirası? Babama telefon numarasını verdi, ahlaksız! Gir!
8: Meyve sularınızı getirdim.
6: İyi ettin! Hangisinden içersin sevgilim? Kayısı mı, vişne mi, şeftali mi?
7: Sen bilirsin biricik meleğini.
8: Başka bir emriniz?
6: Hayır, mersi!
8: Hayırlı geceler!
6: Sana da Osman efendi!

0: Çek arabanı! Odamdan dışarı!
1: Sinirlenme sevgilim! Renkli rüyalar! En güzel uykular senin olsun!
0: Nereye gidiyorsun?
1: Dolaşacağım! Birkaç kadeh bir şeyler içeceğim bir yerlerde.
0: Gitmeyeceksin o...
1: He? Bakayım.
0: Esin denen... Ona da yapacağımı biliyorum. Bütün gün kırıştırdınız.
1: Böyle küfürler sana hiç yakışmıyor. Geç kalıyorum.
0: Gitmeyeceksin! Sen kim oluyorsun da beni boynuzlatmaya kalkıyorsun, serseri!
1: Gene başlamayalım. Başlangıçta böyle istemiştin. Siz diye konuşacağız. Ayrı odalarda yatacağız. Kimse kimseye karışmayacak.
0: İnsanın kocası ne olursa olsun biraz ciddi hareket eder. Karısının şerefini, gururunu düşünür.
1: Gerçekten karım olsan düşünürdüm.
0: Para sayıyorum sana. Benden sonra istediğin namussuzluğu, hırsızlığı, zamparalığı yap. Ama gidene kadar benim emrimdesin.
1: Para para diye ikide bir başıma kakıp durma. Bedava vermiyorsun o parayı. Bileğimin hakkıyla, alnımın teriyle kazanıyorum parayı. Hoşça kal bebek!

0: Öfkesinden ağladı nihayet. Gitmeyeyim diye yapmadığını bırakmadı. Şu anda Esin denen samimi arkadaşıyla baş başa biliyor
1: beni. Biraz fazlaca üzmüyor musun ha?
0: Az bile yapıyorum. İlk defa Anya'yı Konya'yı öğreniyor.
2: Bizleri de ikide bir karşısında görünce aklı başından gidiyor.
0: Aslında iyi kız ama babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
1: Allah için güzel kız. Ha? Sen ne dersin Cevat?
2: Ya hele sizin o partinizde peri gibiydi.
0: Dikkat etmedim.

0: canım, gel birazcık da. İnsan yalnız yaşamamalı dememiş miydin?
1: Ama sen ne bileyim
2: ya. Madem ki dönüyorum, hiçbir şey eksik olmamalı.
3: Ha?
4: Aa!
3: Bu geceki şenlik hepsinden baskın olacak.
4: Ne yazık ki bizler göremeyeceğiz.
0: Güzelliğine nanaşım.
1: Oh canım. Canım benim, suhatine yavrum. Çekil canım, ayıp.
0: Yaklaş bana, başını ruhuma yasla.
1: Ay canım! Bakalım, sarıl bana! Canım benim!
0: Mürüvvet!
1: Canım!
0: Biricik nanoşum! Seni
1: yavrum!
5: Ne bu halin? Aşk olsun baba!
1: Ne işi var yani? Misler gibi biraz hafifçe içkide.
0: Öyle ya, tabii.
5: Senden önce hiç böyle şeyler yapmazdı. Bir daha görecek olursan...
1: Çocuk mu be Mürtaz Bey, koskoca adam. Biraz eğlenmiş, 40 yılda bir değişmiş. Ne olmuş yani?
0: Ne olmuş yani?
5: Olmaz olsun böyle eğlence.
1: Artık sana esir olmayacak. Öyle değil mi nanoş?
0: Sen nasıl istersen olur.
5: Ayıptır. Babamı kendine benzetemezsin.
1: Bana bak, gelin melin dinlemem. Bozarım senin fiyakanı. Bozma kafamı. Yani.
5: Sizlerden her şey umulur.
0: Barış Bey'in. Beni sen soysan yatır nanoşum.
5: Olamaz. Bu kadın senin odana girerse ben giderim bu evden.
0: Nereye gidermişsin?
1: Bir dakika, seni bağışladım ama Mümtaz'ımın hatırı için yani. Mümtaz'ın hatırı için, o kadar. Hadi yürü.
0: Nanoşum gitti.
5: Hey! Nereye gidiyorsun baba? Dur!
0: Nanoşuma!
5: Şimdi yat, uyu hemen. Sabah konuşalım babacığım, hadi.
0: Ne varmış konuşacak, yani biraz içtim diye mi?
5: İçeceksin tabii ama kendi muhitinde. Sana yakışır bir şekilde içeceksin. Mürvet gibi basit, görgüsüz bir kadınla değil. Anlaşıldı değil mi?
0: Mürvet.
5: Senin...
0: Mürvet.
5: Yat, yat uyu. Neredeydin bu saate kadar?
6: Eğrinin köründe. Bilmiyor musun kimin
5: olduğunu? Kes sesini, utanmaz herif.
6: Ay, bana kimse karışamaz.
5: Bağırma, babam uyanırsa rezil olurum.
6: Baban mı? Yatmamış bile, yatmamış ki uyansın.
0: Bana dırdır edeceğine, kocana bak. Kocanın hakkından gel. Kocanı yola getirince.
6: Ya.
0: Bu saate kadar neredeydin ha? Sor bakalım.
7: İyi akşamlar muhterem peder.
0: Eyvallah damat.
7: Demek ki ikimiz de dağıttık bu gece.
5: Yürü odana, dağıtmayı yukarıda göreceksin sen.
7: Cart kaba kağıt.
0: Ah Mürvet. Ah.
7: Ben tam diyorum. Diyorum. Duruyor.

0: bonnet.
1: Hein? Hangisi?
0: Bu leke.
1: Ha? Ha, ruj. Gömleğimi çıkaracak vaktim olmadı.
0: Rezil, adi, ahlaksız!
1: Ne? Doğru söyledik diye mi? Sormasaydın.
0: Başka kadınlarla düşüp kalkamazsın. Parçalarım seni! Parçalarım!
1: Terbiyeli ol biraz, ne demiştin? Kimse kimseye karışmayacak.
0: Bak, ahlaksız!
1: Bu gece için ceza kesiyorum sana.

0: Telefon efendim. Babanızı istiyor. İlle uyandır diye tutturdu.
1: Kim?
0: O kadın. Mürvet mi ne?
2: Alo! Tontunum sen misin? Günaydınlar hayatım!
1: Ben Nazlı. Dün gece de söylemiştim. Babamı rahat bırakmazsan canını okuyacağım senin. Ne yüzsüz şeysin be!
2: Yavaş gel! Yüzsüz diye sana derler. Adnan'ı yalvara yakara parayla kendine koca yaptın. Biz ağzımızı açtık mı ha? Beni zıvanadan çıkarma maydanozsuz salata!
1: Bir dakika, beni dinleyin lütfen!
2: Ah, şöyle yavaşla! Mayna et de konuşalım!
1: Babamı bir daha arama! Ne kadar istersen, kaç para istersen vereyim!
2: Ha, bak bu olur işte! Para dedim mi dayanamam! Ben hesabımı yapayım, gene seni ararım!
1: Teşekkür ederim, telefonunu bekleyeceğim!
2: İşte bu kadar! Dünyanın kaç bucak olduğunu anladı! Adnan'ımın intikamını da katre katre aldık!
3: Kızcağıza içim parçalanmaya başladı!
2: Boşver! Yakında bitiyor zaten! Hiç olmazsa burnu sürtüldü! Aklı başına geldi!
4: Ah! Hayırlısıyla bitse de Adana'mıza dönsek! Gözümde tütmeye başladı bile!
2: Ah! Ah! Mümtaz'ımdan koç gibiydi vallahi!
5: Mümtaz!
3: Mümtaz!
2: Mümtaz ya!
5: Mümtaz!
6: Seni Allah gönderdi! Sakın acıyıp da yumuşak davranma! Bu kızı ancak sen adam edeceksin!
7: Madem ki emrediyorsunuz!
6: Estağfurullah, rica ediyorum! Ben de gizlice arkandayım! Aman konuştuklarımız aramızda kalsın! Seni bekleyemedik, ikimiz de çok acıkmışız! Gel bakalım, geç karşıma!
1: Dışarıda yiyeceğim yemeğimi!
6: Anlamadım!
1: Davetliyim, geç bile kaldım!
7: Söyleseydin, ben de yemezdim!
1: Seni çağırmadılar, ben tek başıma gideceğim!
6: Canım olur mu hiç? Yakışık alır mı?
1: Sana anlatmadık babişkocuğum! Biz o şartla evlendik! Birbirimize karışmayacağız, hesap sormayacağız! Öyle değil mi sevgilim?
7: Evet! Öyle!
1: İyi geceler!
7: Sana da!
1: Merci! Bay bay!
6: Ne demek bu? Nasıl bıraktın?
7: Söyledi işte! Anlaşmamız var! Ne yapabilirdim?
6: Bir de soruyor! Böyle adi anlaşma mı olurmuş? Koca dediğin kükrer şöyle! Ağzını açtı mı karısı kaçacak deli karar! Nazlı'nın canını okuyacak, çekip çevireceksin sanmıştım! Boşuna ümitlenmişim! Seni de muma döndürdü! Gene bildiğini okuyor! Yazıklar olsun!

0: Alo, buyurun.
1: Merak ettim nasıl vakit geçirdiğinizi. Babam iyi tavla oynar, haberin olsun.
0: Sen eğleniyorsun ya, bizleri düşünme.
1: Aa, nasıl düşünmem? Biriniz babam, öbürünüz kocamsınız.
0: Neredesin şimdi?
1: Lale kulüpte. Çocuklarla beraberim. Çılgınlar gibi eğleniyoruz. Sabah gelirim artık. Sen sütünü iç, uyu şekerim. Burası bu akşam ne kadar kalabalık, evet, değil mi canım?

0: Çok mutluyum.
1: Neden?
0: Hatanı anladın, herifi şutladın, gene bana döndün.
1: Başını geri çek biraz, kolunu da gevşet. Bırak. Ben evli bir kadınım.
0: Bırak canım, artık unut şu evliliği.
2: Geldi seninki.
1: Niçin bıraktık dansı? Neden sokulmuyorsun?

0: demin bir şeyler söylüyordum.
1: Söylüyordum ama...
0: Ben de gerçeği gizlemeyeceğim artık. Seni eskiden beri çok beğenirdim.
1: Tam zamanında geldim galiba.
2: Maalesef.
0: Bak, masamız orada. İçki de var, git otur.
1: Hadi, evde içeceğiz beraber.
0: Ev mi? O da neresi?
1: Düş önüme, ağzını da açayım deme.
0: Herkes kendi hayatını yaşayacak sevgilim. Aa, gitmeyeceğim ha! Bırak beni!
3: Duymadın mı? Gitmek istemiyor.
1: Karışma. Hiç kimse de karışmasın.
4: Adnan, sakin ol lütfen. Sen de otur bizimle.
1: Hadi yürü dedim.
0: Aa, gitmeyeceğim işte, gitmeyeceğim!
3: Gitmeyecek!
2: Boşanacak, istemiyor seni.
1: Sabrım tükendi. Fena döverim, rezil olursunuz.
2: Bas git lan! Dövermiş.
3: Sen bir kadına hava yaparsın ancak, zibidi!
1: Gel buraya hadi! Yürü! Gitmeyecekmiş.
0: Ne yapacaksın adam? Yürü! Git adam, ne olacak? Bırak! Bırak diyorum sana!
1: Tekrar söylüyorum, beni boynuzlatamazsın. Şu anda nikahlı karımsın, anlıyor musun?
0: Bağırma, sağır değilim.
1: Çoğu gitti, azı kaldı. Yakında kurtulacaksın. O zaman ne yaparsan yap. Ama benim adımı taşıdığın müddetçe bir falsonu yakaladın mı... ...gırtlağını sıkıveririm senin.
0: Kendine gel, sersem! Babamı da, çevremi de inandırdım bu evliliğe. Boşanmak için daha ne bekliyoruz? Hemen bir avukat tut kendine. Mahkemeye başvuralım. Alo, buyurun. Evet, burada. Sizi bir hanım arıyor.
1: Buyurun efendim, ben Adnan.
5: Müjde Adnan'ım! Baban geldi, merak etmiş bizleri, duramamış Adana'da.
6: Aa, merhaba güzelim. Çok sevindirdin beni. Dün geceden beri nasılsın?
5: Aa, sen deli misin oğlum? Ben Mürvet. Baban geldi diyorum. Burada, köşkte seni bekliyor.
6: Hemen geliyorum. Öperim bir tanem. Ben çıkıyorum. Belki de akşama gelmem.
0: Sen bir yere gidemezsin, benim nikahlı kocamsın.
6: Çekil yolumdan, ben istediğim gibi hareket etmekte serbestim.
0: Sen serbestsin, ben de serbestim.

0: Hoş geldin baba.
1: Hoş gördük oğlum. Pek özledim seni kalan.
0: Ben de seni.
1: Bunca zamandır insan bir haber vermez mi? Bir mektup yazmaz mı? Bir telefon itmez mi be?
0: Hiç vaktimiz olmadı.
1: Her şeyi anlattılar bana. Aferin. Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
2: Hırsız polisçilik mi oynamadık? Nikahlar mı kıyılmadı? Hele partilerini bir bastık dönecek beni.
1: Mürüvvet kalfa.

0: Bakalım pek de marifetliymişsin maşallah.
1: Ohoho! 70, 80, 90, rampi. O sosyete kızını görecektim, yüreklerine indi vallahi.
0: Resmen ve de alenen nikahlı karın, öyle mi?
2: Evet baba, çok da çapkın bir kocayım.
3: Bizden içiyor, gömleğine rujlar sürüyor, sonra da Nazlı Hanım'ı deli ediyor.
4: Bizleri de kasa hırsızı, cepçi, tırnakçı biliyor. Ödü kopuyor.
0: Tam kumpanyasınız öyle mi? Yazık olsun, kaçırmışız festivali.
2: Ha, dur baba, daha bitmedi. Boşanırken villayı da soyayım diyorum.
1: Aa, yok ben yok.
0: O kadar da biraz fazla kaçmaz mı kalan?

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Erken döndün.
1: Elbise değiştirip gideceğim.
0: Mümkünse gitme. Hı?
1: Neden?
0: Güzel güzel boşanmak istiyorum senden. Medeni iki insan gibi. Kavga, küfür, tehdit bizlere yakışmaz.
1: Pek değiştin birdenbire.
0: Düşündüm, ayıpladım kendimi. Bu mesele güzel başladı, güzel bitmeli.
1: Nasıl mesele?
0: Yemeğe çıkalım bu akşam. Bir tavernaya gidelim, eğlenelim.
1: Biz mi?
0: Arkadaşlarını da çağır. Onlarla bak, dostça ayrılmak istiyorum.

0: şerefine.
1: Aslan sütüdür bu be.
2: Siz bir tutturmuşsunuz gidiyorsunuz.
0: Öyle ya.
3: Fazla hızlı gidiyorsun.
0: Boş ver, inceldiği yerden kopsun.

0: Yavaş bağırma.
1: Aman sen de! Garson! Hey bana bak! Garson!
2: Buyurun efendim, emriniz.
1: Çalgıcılara içki götür. Benden ne isterlerse, ha? Hadi. Oldur. Hadi be, sana söylüyorum.
3: Biraz ara versem dokunur belki.
1: Dokunursa ne olur? Sizler yanımda değil misiniz?
4: Yanındayız bit tabii.
5: Yani demek istiyoruz ki
1: tekleme abi. Etrafına bak. Şu herifteki cüzdan akordiyon gibi.
5: Anlamadım yenge.
1: Boş versene sen. Hadi göster marifetini. Şu cüzdanı çarpıver de seyredelim. Neşemize cila olsun, hadi hadi.
4: Yeri değil, doğru değil. Başka akşam yapar o işi. İçelim şimdi.
1: Olur. Hadi içelim.
0: Yavaş biraz, içecekseniz adam gibi için. Tadı kaçmakta, laf dinleyin yoksa hepinizi sürerim buradan.
1: Kes ulan, kimi sürüyorsun düdük?
6: Hızlı bir şey çalalım çocuklar.
7: Bana düdük diyenin...
1: Dedim ulan, adam mısın?
7: Hadi be açıl git şuradan sarhoş karı, tokadı yapıştırırım ha.
8: Kusura bakma arkadaşım, içki hali malum ya.
1: Tokat öyle atılmaz, böyle atılır, ayı!
7: Ulan parçalarım seni!
8: Ağzını bozma, halden anla dedik.
1: Barışacak bir şey yok!
7: Yanındaki kadına sahip değilsen mentarı giy.
8: Ulan bıyıklı...

0: beyler, sakin olun, ayıptır.
1: Yürü, taşa basın.
0: Ulan karım!

back.

0: Bana da öğret de oynayalım.
1: Başımıza bir iş daha açacak bu deli. Buranın ne zaten olduğunu unuttu galiba.
2: Düşeş, düveş, düşse alır. Dört çar duvar hep yık verir, tamam mı?
0: Tamam. Hadi salla bakalım.
1: Hadi durma. Bir de kumardan ceza yersin, buradan cenazemiz çıkar artık. Sus, sus diyorum, uğruma başını ye inşallah. Allah kahretsin seni. Tüh Allah cezanı. Altı altı gelmezseniz yuh olsun ikinize de.
3: Lütfen, başımız dertte zaten.
0: Boş ver ya, öyle de battık böyle de. Yanıma çök, salla sen de.
3: Yeter Allah aşkına.
0: Bırak kolumu.
3: Ama yeter dedim.
4: Amir bey sizleri istiyor.
1: Baş üstüne, baş üstüne efendim. İki gözüm kör olsun ki, temiz yok.
5: Pos bıyıklı biri vardı efendim.
6: Yengemize laf atıp saldırdı.
7: Yazıklar olsun hepinize.
8: Beyefendiye dua edin. Bütün zarar ziyanı ödedi. Sizlere de kefil oldu. Onun kefaletine Rab'den şimdilik serbestsiniz. Hadi bakalım. Bir daha da karşıma geleyim demeyin.
7: Teşekkür ederim komiser bey. Sen de metelik etmezmişsin. Nazlı denen deli kızımı sen çekip çevireceksin sanmıştım ama görüyorum ki o seni idare etmeye başladı.
3: Kendisinden böyle bir şey beklemediğim için gafil avlandım.
7: Neyse hadi, bundan sonra dikkat et de gafil avlanma.
3: Buyurun, ben Adnan. Evet, kocasıyım. Ne? Olamaz, yapamaz.
9: Gecikecek olursanız derhal polis çağıracağım. O zaman hırsızlık masasında bulursunuz karınızı.
3: Geliyorum, bekleyin beni.
9: Tamam mı? İstediğiniz gibi konuştum mu?
0: Mükemmeldiniz, bundan iyisi olamazdı. Geldiği zaman da aynı oyunu bekliyorum.

0: Hanımın kocası siz misiniz?
1: Evet. Mutlaka bir yanlışlık olacak. Karım böyle bir hırsızlığa tenezzül edecek bir insan.
0: Maalesef tenezzül etti. Suçüstü yakaladım. Şu yüzüğü çalmaya kalktı.
1: Doğru mu?
2: Doğru.
0: Sonra da yalvardı. Babasının ünlü bir iş adamı olduğunu iddia etti. Siz de milyoner bir armatör müsünüz?
1: Öyleyim, evet. Armatör.
0: Ben de sizlerin ticari itibarınızı düşünerek bir defa için affetmek istedim.
1: Sağ olun. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Hadi. Hadi kalk artık, gidelim. Hadi. Çıldırmaya başladın sen. Böyle bir hırsızlığa nasıl kalkışırsın aklım almıyor.
3: Tehlikenin heyecanını duymak istedim.
1: Ama yakalandın işte. İnsanı hapsederler. Hem de hırsızlık gibi adi bir suçtan.
3: Hırsızlığı adi bir suç

0: mı buluyorsun? Hem de sen!
1: Bana bakma! Ben senin gibi asil, namuslu falan değilim. Hayatım kaymış bir defa.
0: Benim de kaysın, ne fark eder?
1: He?
0: Harika bir şeydi. Elimi yavaşça uzattım yüzeye doğru. Parmaklarım yaklaşmaya başladı. Kalbim korkudan küt küt atıyordu. Yüzük her an biraz daha yaklaşıyordu bana. Allah'ım ne müthiş bir zevkti!
1: Yo, olamaz! İnanamıyorum, aklım almıyor.
0: Düşün ki nihayet ufacık bir yüzüktü çalacağım. Daha büyük bir hırsızlık kim bilir nasıl bir zevktir. Bu gece onu da hep beraber tadacağız.
1: Bu gece mi? Ne olacak bu gece?
0: İşte köşk! Sahibi babamın çok samimi arkadaşıdır. Avrupa'da şimdi. Kimseler yok. İçindeki kristaller, gümüşler, antikalar milyon değerinde.
1: Bize ne?
0: Her şeyi planladım. Kimsenin ruhu bile duymayacak. Bizden şüphe etmek kimsenin aklına bile gelmeyecek.
1: Olamaz, yapamazsın. Ölsem bırakmam seni.
0: Ne biçim hırsızsın sen? Sevineceğine korkuyorum.
1: Ama...
0: Arkadaşlarına haber ver. Bütün çete çalışacak bu akşam.
1: Hayır, yapmayacağız.
0: Sen ödleksen, yüreksizsen, korkuyorsan tek başıma yapacağım bu soygunu. Hiç kimse mani olamaz bana.
2: Yandık! Artık bizi kimse el kurtaramaz!
3: Elimizde kelepçeler, mapushane sürüneceğiz artık!
4: Bu işlere girmez olaydık!

Yatak odasından çarşafları alacağız. Bütün çaldıklarımızı denk yapacağız. Hadi.

0: Eller yukarı!
1: Kıpırdayanı vururum!
2: Şimdi mahvolduk işte!
3: Anneciğim! Annem, annem!
4: Ben bunların kurbanıyım komiser bey!
0: Ortaya çıkın! Yan yana durun! Geçin şöyle!

Adnan Bey, oyun bitti artık. Bu kadar korku yeter sizlere. İndirin ellerinizi. İndirin dedim. Bu polisler seni motelde kovalayan polisler gibidir Adnancı. Onlar gibi sahtedirler. Benim arkadaşlarımdır hepsi. Ödeştik galiba. Bunlar da hırsız mırsız değil, sadece sahtekar bir aile. Adanalı meşhur milyoner Rıfkı Bey'in oğlu, mühendis Adnan.

Gereği düşünüldü. Tarafların şiddetli geçimsizlik ve ruhi anlaşmazlık iddiaları şahitlerin ifadeleriyle de ispatlandığı cihetle karı kocanın boşanma istekleri uygun görülerek

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerini

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Buyurun efendim.
1: Tek yataklı bir oda istiyorum.
0: Emredersiniz. Adınız ve adresiniz lütfen.

0: Gidebilir miyiz motorcu?
1: Emredersin. Dur, dur. Dinle beni.
0: Hayır, istemiyorum. Bırak beni. Bırak dedim. Dur.

0: Ben Şefrafet İnce. Yarışmamızın 3. günüyle de yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk şef. Hoş
2: sağ ol.
0: İşte bu. Süper. Nasılsınız?
1: Süper. Bomba gibiyiz.
2: Evet.
0: Vay.
2: Enerjiliyiz. Daha da enerjiliyiz.
0: Kimden aldın enerjiyi?
2: Lahana haşlamasından aldım enerjimi.
0: Dün o kadar puan aldın, ondan dolayı olmasın?
2: Ya evet. Lahana haşlamasını da yedik. Artık.
3: Fikri'nin enerjiyi kimden aldığı belli.
0: Kimden şef aldı?
3: Tabii ki de benden aldı. Kimden alacak başka?
0: Senden.
3: Ben bugün.
0: Bahar'dan.
3: Yani.
0: Damla'dan.
4: Benden pek alamadı dün aslında.
0: Öyle mi?
4: Evet. Benim
2: yemeğim. Bakın nasıl doğruyorum parçalıklar. Bakın.
0: Yürü be Fikri.
2: Bakın bakın Bahar Hanım, bakın nasıl.
3: Fikri yanıyorsun şu an sen, yanıyorsun.
4: Çaktırma seni.
0: Niye çaktırmayacağım ya?
4: Arkadaşlar Ülker domatesin kabuğunu doğramıyor.
0: Domatesin kabuğu doğranma, soyulur.
2: Soğanlar biraz kavrulduktan sonra...
0: Ne kavrulması oğlum? Çoban salatası yapmışsın. 3 puanını kıracağım.
3: Sen ne yapıyorsun ya? Onlar nedir ya?
0: Kırmızı toz biberin ne işi?
4: Ya şefim niye her stratejimi açığa veriyorsunuz?
0: Ben yemez.

0: Ülke Bey, o tereyağları üstüne mi ekiyorsunuz?
1: Fikri, bakma bana.
2: Yok yok, kavurup içine dökecek işte.
0: Evet.
3: Bugün Tavşanlı'ya ait bir göveç hazırladık.
4: Et pişmemiş, keyfini yaşayamadım.
5: Tadı tuzu yerinde.
3: Kimin olabilir?
0: Bahar Hanım'ın olabilir ya da Damla Hanım'ın olabilir.
5: Bu yemek benim olabilir şefim ve hiç güzel değil.
4: Et pişmiş.
5: Bu tabak benim diye düşünüyorum.
1: Yes! İşte bu be!
3: Puanın gelsin.
5: Bu yemeğe puanım. Bir daha düşünüyorum.
4: İşte senin yemeğin orada bak. Kocaman 1-0.
5: Bu yemeğe puanım 5. Bu yemek benim yemeğim.
4: Gerçekten öyle. Seni alkışlıyorum.
3: Şimdi benim tadımım başlayacak. Patlıcan közlenmiş. Ben size salça verdim.
5: Bir yemek daha çıkar oradan.
3: Ben patlıcan beğendi istiyorum. Ekmek hamuru istemiyorum. Yemeğe kendiniz bir yorum katarsanız bu bana yapılmış bir hakarettir. Özellikle dedim ki patlıcanın közlerini, kabuklarını al. Ha yemeğin içerisinden kıl çıkmış, ha yanmış patlıcan kabuğu çıkmış.
5: Etimin güzel piştiğini düşünüyorum.
3: Ben düşünmüyorum. Bir saray kültürüne ait bir yemeğe kalkıp kırmızı toz biber koyarsan bu bana hakarettir, sana 0.
6: Benim yemeğim.
3: Sizler nasılsınız?
5: Teşekkür ederiz.
3: Nasıl keyifler?
5: Gayet iyiyim. Dinlendik, geldik. İddialıyız. Hala bitmedi tabii yarışma. Bakalım.
3: Süper. Ülker?
4: Gerginim ben. Çok gerginim hem de.
3: Niye ya?
4: Bu yemeğe yansır mı bilmiyorum ama ben inanılmaz şekilde çok sinirliyim bugün.
3: Hala mısın? Dünkü sinir hala bir gün
4: bu,
3: devam ediyor mu ya?
4: Karakterime yansıdı. Ondan dolayı acayip sinirliyim. Bakma bana öyle sen oradan. Yemeğine bak bugün. Anlaşıldı mı?
0: Yani bana
4: bakma.
0: Gene bu bölümde bana yardım bana edebilirsin bakma. Yani serbest.
4: Yardım mı?
0: Evet.
4: Ya aynı nefesi almaktan bıktım artık senden şu an. İstemiyorum. Başarısızlığa tahammül edemiyorum. Bu yönde agresif bir yapım var. Ondan dolayı onlara bu şekilde de gözdağı vermeyi düşünüyorum.
0: Ülker öyle kafasına göre konuşuyor. Ben Ülker'den korkmuyorum yani. O da kafasına göre bir şeyler söylüyor.
3: Hadi bakalım bugün
0: evet.
3: Güzel bir gün olsun. Enerjik başladık.
0: Enerjik
3: bir başladık. Torşonları bir kaldıralım.
0: Kaldıralım bakalım.
3: Ne hazırlamışız bugün? Evet Ülker, senle başlayalım.
4: Etli patlıcan oturtma fırında.
3: Fırın tarafını bildin.
4: Evet.
3: Damla?
5: Şefim süt görüyorum. Et, patlıcan, biberler, domates var. Bu taze kekik mi?
3: Dağıtma bu aralar.
5: Pardon.
3: Niye kokluyorsun? Ben sana kokla dedim mi?
5: Demediniz.
3: Sen her bulduğunu kokluyor musun böyle? Ya, kekik olduğunu biliyorsun, kokluyorsun bir de.
5: Heyecanlandım.
3: Tamam, Bahar?
2: Yani bendili gibi bir şey olabilir.
3: Beğendiği bildik.
0: Şefim biraz enteresan olacak ama et çorbası olabilir herhalde.
3: Ne olabilir fikri?
0: Etli çorba olabilir. Etli sebzeli çorba. Yani süt var gerçi ama.
3: Efendim bugün sizlere Kütahya yöresine ait göveç hazırladık. Göveç.
0: Güveç.
4: Çok güzel.
3: Güveç değil. Göveç. Güveç başka bir şey.
0: Göveç
3: başka
0: göveç,
3: bir şey.
0: Göveç. Evet.
3: Birbirine yakın yemekler evet. Aslında ama Kütahya Tavşanlı'ya ait muhteşem bir yemek. Göveç.
4: Göveç.
3: Göveçler fırında pişerken yanına da çok güzel bir patlıcan beğendi yaptık. Bakalım Rafo Şef nasıl yapmış izleyelim.
6: Benim yemeğim.
3: Kütahya Tavşanlı'ya ait muhteşem bir göveç hazırlayacağım. Malzemelerimizi saymaya başlıyorum. 200 gram kuzu gerdan eti, 5 adet domates, 3 adet yeşil biber, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı biber salçası, 6-7 dal taze kekik, 10-15 adet arpacık soğan, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 yemek kaşığı da kaya tuzu. Beğendiği için 1 adet patlıcan, 1 çay kaşığının yarısı kadar muskat, 2 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, yaklaşık 100 gram kaşar, 1 su bardağının yarısı kadar da süt. Hazırsak başlayalım. Burada güvecim var. Yapmam gereken altına ilk önce kaya tuzunu şöyle güzelce yaymak. Üzerine etimi ilave edeceğim. Tuz etin altında kalacak. Arpacık soğanlarımı gezdireceğim. Etin büyüklüğü kadar da biberleri doğrayacağım. Biberlerimi de soğanla birlikte üstüne gezdireceğim. 5 adet domatesi kuşbaşı şekilde doğrayacağım. Domateslerimi de güvecimin üzerine ilave edeceğim.

0: vereceğim. Gelelim sosuna. Biber salçası, pul biber, kırmızı toz biber, kekiklerimi ince ince doğrayacağım. Salça ilave ettim. Bir diş sarımsağım var. Sarımsağı ezeceğim. Üzerine bir çay bardağı ılık su ilave edeceğim. Çırpma teliyle güzelce karıştıracağım. Biber salçalı baharatlı suyumu da güvecin üzerine aktardım. Tereyağlarını şöyle köşelerine yerleştireceğim. Şimdi güvecim hazır. Yaklaşık 35-40 dakika fırında güzelce pişireceğim. Şimdi sırada patlıcan beğendim var. Patlıcanlarımın çabuk pişmesi için 12 tane delik açacağım. Patlıcanımın közlenmesini sağlayacağım. Şimdi patlıcanımı közledim. Sıcak suyun altında şöyle güzelce bir terleteceğim. Kabuğunu çıkartacağım. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yaptım. Unumu ilave edeceğim. Un burada güzelce kavrulurken hemen közlemiş olduğum patlıcanları ortadan ikiye böleceğim ve küçük küçük doğrayacağım. Zeytinyağıyla unu güzelce şöyle kavuracağım. İçerisine patlıcanlarımı ilave edeceğim. Patlıcan ve unun güzelce karamelize olasıya kadar kavuracağım. Güzelce kavurduktan sonra üzerine muskatımı ilave ettim. Sütümü ilave edeceğim. Tuz ilavesi yapacağım. Karabiber ilavesi yapacağım. Muhteşem göveç kokuları geliyor. Hadi gidelim fırına. Gövecimiz hazır. Beğendiğimizin altını kapattık. Etlerini görüyorsunuz lime lime. Anadolu'nun kaybolmuş lezzetlerinde bugün sizlere Kütahya göveç hazırladık. Afiyet olsun, kolay gelsin. Benim yemeğim. Kaybolmuş bir lezzet. O yüzden bu güzel Anadolu halk mutfağının bütün lezzetlerini benim yemeğimde görebilirsiniz. Hazırsak?
1: Hazırız şefim.
2: Hazırız.
0: Bahar hazır değil, bekliyoruz.
3: Ay hazırım, olur mu?
0: Süreniz 40 dakika, yarışma süper başlamıştır. Haydi bakalım. Muhteşem bir göveç, bir de yanına patlıcan beğendi istiyorum. Çok hızlı hareket etmeniz lazım. Bir an evvel fırına atmanız lazım. Çünkü bir de patlıcan beğendiniz var. Böyle muhallebi kıvamında çok güzel bir patlıcan beğendi bekliyorum. Bahar senden.
3: Ve İnşallah şefim.
0: Fikri yapabilecek mi?
3: Ülker Bey'e sormak lazım.
1: Fikri önce fırını açsın.
0: Bak Fikri hepinizden önce başladı bu arada.
1: Fikri önce fırını açsın. Fırını. Fırın ısınmıyor Fikri'nin. Bugün Fikri puan alamayacak. Bugün benim yemeğim, ben puan alacağım.
0: Tencereler porselen tenceredir, sağlıklıdır.
4: Biraz yağ koyacağız.
0: Evet. Porselen tencerenin içerisine güzelce her şeyi yerleştiriyorsunuz. Sağlıklı bir porselen güveçtir. Sağlıklı, lezzetli bir yemek bekliyorum sizden.
1: Olacak
3: evet,
1: şef.
3: Evet şefim, olacak.
0: Puanlar bugün gidecek mi yine Fikri Bey'e?
3: Hayır, asla.
1: Bugün ondan bize gelecek bence.
3: Bence vallahi de.
1: Evet.
3: Tabii Ülker Bey yardım etmezse Fikri Bey'e yine vicdan yapıp.
4: Evet, Ülker Bey bana yardım etti. Bugün de Bahar Hanım bana yardım edecek.
3: Aha, geliyor. Edeceğim, ben sana yardım edeceğim. Görürsün rüyanda.
4: Şöyle bir şey söyleyeyim. Hamsiyi küçük görmesinler, sülalesi kalabalıktır.
0: Sen böyle yapa yapa şansa birinci olabilir misin?
4: Olabilirim şefim. Yani olabilirim. Kesin.
3: Şansa birinci olabilirim olmaz yani şefim.
1: Şefim zaten şansına güveniyor. Başka bir şey söylediği yok. Hemen ters çelişki yapıp şunu diyebilir. Hayır şefim, ben şanstan şampiyon olmayacağım. Kendi yemeğimle şampiyon olmak demek var. Ama bunu diyemiyor.
3: Ama
1: özgü diyemez. Diyemez. Diyemez çünkü gidip, hayır olmuyor, kabul etmiyorum.
3: Bir de hamurunu gerine gerine açarsan.
1: Yardım edeyim mi? İster misin? İki yemek yapıyorum Fikri. Bak bir orada bir burada. Değerini bil Fikri.
3: Şimdi Fikri bekler ki gelip öte yapsın.
5: Puan vermeyen bendim dün Fikri'ye.
3: Vermedin de ne oldu?
4: Bu kadar...
3: Puanı mı düştü?
4: Yani bu kadar kötü yemek yaptın ki yani bana nasıl 15 puan verdiniz yani? Ben anlamıyorum bunu şefim yani. Yani yemeğim çok kötüyse niye yüksek puan aldım?
3: Sen o gözlüğe dua yani, et ondan.
4: Yani demek 21 ki...
0: 21 puanla lidersin.
4: Evet yani yemeğim iyi yani. Fena değil o zaman yani. 15 puan aldığıma göre şefim öyle düşünüyorum.
0: Doğru düşünüyorsun. Demek ki iyi yemek yapmışsın ki...
4: Yani...

0: yüksek puan aldım.
1: Şefim onun yemeği değil işte, sıkıntı orada.
2: Nasıl?
1: Yani zaten çoğunu Ülker yaptı.
2: Bakın dün de söyledim, bu Ülker'in yapması, sizin yapmanız benim yardım etmem değil ki. Herkes en önemli unsur, herkes kendi yaptığı yemeği bulması lazım. Adamın yemeğini buluyorsunuz, bu benim yemeğim deyip 5 veriyorsunuz.
0: Ya sonra da benim üstüme geliyorlar. Evet. Daha ne yapayım, daha ne yapayım?
2: Yürü be Fikri.
0: Benim birinciliğimi hazmedemiyorlar. Onun için çok üzerime geliyorlar. Ama istedikleri kadar gelsinler, ben bildiğim yoldan şaşmayacağım. Böyle devam edeceğim.

0: soğanları yani böyle koysak olur mu? İnce soğan zaten ama.
1: Hiç bilmiyorum.
2: Şefim yani sormaya başladı yine. Yine sormaya başladı ya.
1: Sordu bilmiyorum dedim.
2: Yine sormaya
3: Fikri,
2: başladı.
3: Evet şef öyle doğramış. Hatta biraz daha ince doğramıştı.
0: Yani onu fark etmedim de yani bu şekilde. Yani ince soğan olduğu için doğranmasına gerek yok herhalde ama.
3: Evet evet.
1: Bak herkes ne yapıyorsa sen de aynısını yap.
2: Fikri kabuklarıyla önce pişiriyorsun fırında ondan sonra koyacaksın şeyi.
0: Onun aynısını sen yaptın ona göre bana diyor. Senin yaptığını bana diyorsun.
2: Aynen öyle yapıyorum
0: sen
2: ben.
0: Sen öyle yapmışsın bana aynen. diyorsun.
2: Aynen patlıcanla beraber közlüyorsun şeyde fırında
3: yani
2: közlüyorsun.
3: Yani işte bak bu şekilde yardımcı olacaksın.
2: Közlüyorsun evet, soğanları tek tek şişe diziyorsun hatta orada şiş var.
0: Evet yani bana karşı biraz uyanıklık yapmaya çalışıyorsunuz ama ben tabii Karadenizliyim ben uyanıklıkları yemem. Ben Karadeniz uşağıyım. Hadi bakalım. Evet.
2: Yanıyorsun Fikri, yanıyorsun şu an sen. Yanıyorsun, bakma.
0: Bana bayağı bir yanıklık yaptığın zaman...
2: Sen yanıyorsun, 21'e güveniyorsun şu ben an. De... Şu an 21'e güveniyorsun, şahlandın. Ama her santracın sonunda bir mat vardır, unutma bunu.
3: Fikri'nin kafası karışık. O yüzden neyi nasıl yapacağını hep karıştırıyor.
0: Kimse benim kafamı karıştırmaz. Ben kendi yemeğime odaklanmışım.

0: Etler nerede?
1: Etler burada. He. Soğanlar biraz kavrulduktan sonra az bir şey onlar
0: ne kavrulması oğlum? Ne kavrulması?
1: Soğanlar biraz hafif kavrulduktan sonra etler atacağız.
0: Sen izlemedin mi beni ya?
1: İzledim ama orasını kaçırdın mı acaba?
0: Arpacık soğanlarımı gezdireceğim. Biberlerimi de soğanla birlikte üstüne gezdireceğim. Domateslerimi de göğecimin üzerine ilave edeceğim. Yaklaşık 35-40 dakika fırında güzelce pişireceğim. Nereyi kaçırıyorsun ya? Kavurma mavurma yok. Hadi.
2: Fikri, kaşar peyniriyle kavuruyorsun tencerede. Unutma bunu.
3: Aynen.
0: Ben senin yerinde olsam herkes izlerim. Herkes aynısını yapıyorsa ben de aynısını yaparım.
1: Ya pardon şefim, şaşırdım ya. Fırına vereceğim onu ya. Ne kavurması ya? Doğru diyorsunuz.
0: Aklın nerede? 21 puanda mı?
1: Şaşırdım ya şefim ya.
0: Tamam, ne bekliyorsun? Hadi hadi. Bak böyle istemem ha.
1: Evet ya, hızlanmam lazım ya.
0: Şaşırdım, boş boş bekliyor, ben şaşırdım diyor ya.
1: Ya şaşırdım ya, kusura bakmayın şefim ya. Ya ne kavurması ya, fırına vereceğim.
3: Neyi doğru yaptın ki yani, şansa buralardasın.
2: 21'e güveniyordun.
3: Ya fikrinize de artık kusura bakmıyoruz yani. Kusurun alasını her...
0: Elleri titriyor ya.
3: Her an yapıyorsun yani.
4: Fikriyle aynı yarışmada olmak çok acı verici.

0: Soğanları böyle kabuklu ne yapacağız Damla?
1: Ya şefim gene mi karşılaştık?
0: Bak Allah aşkına sonra bu kabuklu...
1: bu ne alayım ya? Ben onu.
2: Bu nasıl bir düzen?
1: Al şefim alayım.
2: Ya sen nasıl kendine güveniyorsun ya böyle? Bu nasıl bir güven ya?
1: Şefim ne yapacağız alayım
2: güven? Ben onu. Bu güven uzaya çıkanda yok. Tamam. Sen nasıl bir insansın ya?
1: Ya ben birinci olacağım arkadaşım.
2: Uzaya çıkanda yok bu güven.
0: Bu biberleri niye attınız çöpe? Çok merak ediyorum.
1: Çürümüş o da.
0: Bu mu çürümüş?
1: Evet. Çaktırmasın.
0: Ya niye çaktırma diyor? Niye çaktırmayacağım ya? Oo. Soğanların yarısı çöpte. Başka? Çöp atmadığımız başka bir şey var mı efendim?
1: Yok efendim. Gayet iyi gidiyorum.
0: Haydi.
2: Gayet iyi gidiyorsun. Olacak. Aynen böyle i̇yi devam olacak. Etsen.

0: Arkadaşlar Ülker domatesin kabuğunu doğramıyor.
1: Domatesin kabuğu doğranma, soyulur.
0: Ay soymuyor, bilginiz olsun.
2: Yalnız şef de soymamıştı da ondan. Senin de bilgin olsun.
1: 5 adet domatesi kuşbaşı şekilde doğrayacağım.
3: Ya. Ben bunu söylemek istemedim ama Bahar Hanım'dan geldi bu yanıt. Yani istemek var.
1: Domatesin kabuklarını keşke soymasaydık.
0: Neyse ben soyayım.
1: Aromasını verseydi.
0: Öyle mi?
1: Ben domatesin kabuğunun çok fazla soyulması taraftarı değilim. Özellikle bu yemekte kabuğunu soymazsanız daha güzel olur. Çünkü kabuk kaynaya içerisinde eriyecektir.
0: Birazcık hava giderken avlandım ama o da dalgınlığıma geldi, hemen toparladım.
2: Şefim burayı kaçırıyorsunuz.
1: Nereyi kaçırıyorum?
2: Fikri oflanıp puflanıyor 2 saattir.
1: Niye?
2: Sıkıştık sanırım.
1: Sen de taktın Fikri'ye.
4: Yapıyorum ya. Yapıyorum ya.
1: Fikri çoban salatası yapmışsın oğlum. Bu.
4: Yani domatesleri böyle...
1: Hayır kaşıkla niye alıyorsun? Al da elinin avucunda şöyle atsene.
4: Ya daha hijyenik olsun diye böyle.
1: Hijyenik olsun diye domatesin bütün suyunu bıraktım buraya efendim.
4: O da doğru şef.
1: Bu arpacık soğanları ve sarımsakları kullanalım. Vermiş olduğum bütün malzemeyi kullanacaksınız. O domatesler dahil. Hızlanalım. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Alt üstü şurada bütün malzemeyi doğrayıp fırına atacaksın.
4: Evet, evet şefim, haklısın.
1: Evet, haklıyım mı? Evet, haklıyım da biraz hızlı.

0: güvecin fırına girmesi lazım beyler.
1: Girmesi lazım.
0: Arkadaşlar, hanımlar.
2: Evet şef, az kaldı.
3: Az İnşallah. 5 dakikaya fırında.
0: 5 dakikaya mı?
2: 5 dakika değil.
0: Ne kadar çok geç atarsanız o kadar etleriniz çiğ kalır.
3: Aynen.
0: Bak sonra Kütahyalı izleyicilerimizden eleştiri alırız. Şu an bu yemeğin fırına girmesi lazım. Kendi suyunda fokur fokur kaynayıp üstünün böyle nar gibi kızarması lazım.

0: Evet, çok güzel gidiyor burası. Artık fırına girme zamanı.
1: Evet, şimdi giriyor. Son 30 saniye
0: bak,
1: benim.
0: Bak, izliyor. Bak, bak.
1: Son
0: bak,
1: 30 saniye. Fikri bakma bana. Kendin yap bir
2: acaba
1: şeyleri.
2: Acaba Ülker Bey o tereyağları üstüne mi ekiyorsunuz?
1: Hayır,
3: yok,
1: altına koyacağım.
3: Yok, kavurup içine dökeceksin.
2: Evet.
3: Tereyağını kullanmayacağız. Ha,
0: bir tane. 2 dakika içerisinde o yemeği fırına atmazsan 3 puan kıracağım senden, haberin olsun. 3 puanlı kıracağım. Harbi harbi kıracağım.
2: Şu baharatları da atayım da hemen atayım.
0: Bir zahmet. Bak, 3 dakika içerisinde o yemek fırına girmezse herkes...
2: Ama baharatını da atamamış.
0: Senin 3 puanını kıracağım.
2: Ama
3: şefim... Benim elini zorunlu.
2: Ama diğerleri de atamamış.
0: Beni ilgilendirmez. Sen ağır çalışıyorsun. Beni sen ilgilendiriyorsun. 3 dakika içerisinde, 2,5 dakika hatta. Bak, harbi 3 puanını kıracağım. Hızlı.
2: Tamam, şu baharatları atayım, hemen atayım.
0: Hızlı, onu. çabuk.
2: Salça gelecekti. Salça altına, altına koyacaktım.
0: Hadi be kardeşim.
2: Tamam. Bir salçayı koyacağım, bir
0: evet,
2: de...
0: Evet, bak yan tarafa bak, izle.
2: Bir de tereyağını koyacağım.
0: Çabuk. Hadi. Ama... Hadi kostüm. Karadeniz'in Fatih'sin.
2: Ama bir saniye, sosunu...
0: Tamam, sosunu...
2: Sosunu sonra dökeceğim, evet. Pişikten sonra. Evet.
0: Hadi. Hayır. Öyle değil ya. Hayır diyorum oğlum. Bak, yan taraf ne yapıyorsa senin de aynısını
3: yap. Şefim, siz buraya gelin şefim.
1: Şefim gidiyor.
0: İki dakikam var. Harbiden 3 puan kıracağım, söyleyeyim. Hızlı. Ülker, alkışlıyorum seni. Helalim var. Kapat. Ver coşkuyu gitsin.
1: Evet şefim, şimdi beğendiğe
0: topla.
1: Beğendiğe geçeceğim.
0: Çok iyi gidiyor.
1: Hızlı bir şekilde yemeğime odaklandım. Bu da tabii ki bana çok büyük bir artı puan kazandırdı fırına ilk başta attığımdan dolayı.
2: Kekik.
0: Şundan oğlum da... o kekik değil lan, o bu.
2: Karabiber.
0: kekik. Oğlum muskatı bunun içine değil, muskatı beğendiye koyacaktın.
1: Ya muskat ne biliyor mu o acaba?
3: Bilmez ki.
1: Muskatı
0: tamam, kekik bak, kekik burada bak, bak kekik burada. Muskatı. Tamam, bunları doğru at onun içerisine.
2: Şöyle yapalım.
0: Ne oldu?
2: Şunu değiştirelim.
0: Bir zahmet.
2: Şunu muskatı alma şansımız yok.
0: Bak, alma şansın var. Al. Şunu boşalt şuradan.
2: Ya evet, biraz.
0: Şunu
2: biraz...
0: aktar şöyle.
2: Evet.
0: Tamam, ya. Al. Tamam, evet. Hadi. Hızlı. Hemen...
3: Fikri gerçekten hiçbir şey bilmiyor. Ya muskatı bile ayırt edemeyen biriyle yarışıyoruz. Ben öncesinde ona böyle bir acaba tüyo mu versem diyorum bazen.

0: Evet, beğendiler gelsin. Görelim, fırına attık mı?
1: Hemen. Hemen, ben de atmam lazım.
0: Allah. Evet. Fırına attık, güzel. Hızlı.
2: Beğendiye geçiyorum.
0: Son 30 saniyem var bak, 3 puanın gidecek.
1: Hemen atayım.
0: Fırına su dökmeyeceksin, güveçe dökeceksin suyu. Evet.
1: Sosa döktüm.
0: Sayıyorum, hızlı karıştır.
1: Sersip.
0: Karıştır, hızlı, hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Bu ne bu bu? Bu ne bu?
2: Patlıcan. Ama kabuklarını sormamam lazımdı. Ya. Başka patlıcan var mı?
0: Hayır. Musakka karnıyarıkta evet böyle soyulur. Alacalı deriz.
3: Ya.
0: Patlıcan közlemeyi sen bilmiyor musun?
3: Ya sen...
0: Hayır, bunu nasıl közlemeyi düşünüyorsun?
2: Vereyim mi patlıcanımı? Ya. Versene.
3: Ne oldu?
2: Demem ki seni patlıcan.
3: Ya sen yemek yapmayı gerçekten biliyor musun evde?
4: Biliyorum efendim. Ha,
3: biliyor musun?
4: Biliyorum efendim.
2: O yüzden sen 4
3: biliyor
2: puansın
3: musun?
2: Ben 18
3: puanı
2: puanım.
3: Geç. Bir gün puan sana dışarıda geç. Yemek
2: gün
3: yapayım,
2: sonunda,
3: ısmarlayayım
2: gün
3: sana.
2: Gün sonunda
3: bırak.
2: Her şey puana bakıyor
3: bırak.
2: Arkadaşım.
0: Patlıcan nasıl közleyeceksin böyle?
2: Şefim rica etsem başka patlıcan olabilir
3: ya,
2: mi acaba?
3: Olur canım
0: maalesef.
2: Peki o zaman ben tüm kabiliyetimi kullanıp o patlıcanı közleyeceğim. Damla o kadar kötü yemek yapıyor ki tabii patlıcandan sonra iyi puan almayı bence unutsun. Hataydı, atladım, heyecanıma yenik düştüm.
1: Tereyağını da atalım.
0: Oğlum hadi atsene şunu ya.
1: Evet tereyağını da attım.
0: At, sayıyorum oğlum.
1: Hemen attım.
0: 9, 8, 7... 6, 5,
1: 4, 3, 2,
0: fırını bile bozdun ya.
3: Fırını uçurdu fırını.
1: Evet hemen atıyorum.
0: Bir zahmet hadi.
1: Şöyle elimi de eldiveni takmadım ama.
0: Ya bırak Allah aşkına.
1: Şöyle hemen bırakayım tamam. Şey.
0: Geç hemen topları 10 saniyede topları 10 saniyede.

0: Şefim çok komik yani, patlıcan yandı. Yandığı için biz onu anlayacağız çünkü kabuğu yok, soyabileceği bir kabuğu yok. Yanık yanık ağzımıza gelecek.
1: Allah geldi, tiyoyu verdi Ülker.
2: Şimdi strateji yaptığını düşünüyor, ben daha hızlı olacağım diyecek. Biz onu soyarken diyecek ki ben zaten bunu soydum. Ama o nasıl pişecek çok merak ediyorum çünkü yanacak o. Onu pişiren nokta kabuğudur. Sen onu
0: soymaya
2: soymasan,
0: çalıştığında da patlıcanı kalmadığında beğendisi.
2: Sonra diyor ki patlıcan var mı fazladan? Oldu, bir kilo patlıcan verelim sana istersen.
0: Biz Damla'ya bostanı versek yine aynı şeyi yapardı.
2: Bostan patlıcanı bile soyarsın sen.
1: Niye dalga geçiyorlar seni?
3: Ya şefim ya, bugün üstüme geliyorlar, bilmiyorum.
1: Bugün Fikri'den... Bıraktılar Fikri, sessiz sessiz gidiyor, senin üstüne oynuyorlar.
3: Aynen, resmen üstüme oynuyorlar. Çünkü neden ikinciyim? İkinci iddialı kişi de benim. Yani herkes çok biliyor ama bakalım. Günün
1: hani patlıcanı bıraksan da pisse diyorum.
3: Şu an çok endişeliyim ondan. Tamam, ben şuna devam edeyim. Deldik yağ, un.
0: Damla Hanım yemek yaptığını düşünüyor. İyi yaptığını düşünüyor. Ama bence Damla Hanım yemek hakkında hiçbir bilgisi yok.
3: Bahar'la Ülker üstüme geldi ama aradıklarını bulamayacaklar. Üstüme gelmelerinin sebebi de beni rakip olarak görmeleri.
1: Domates mi kaldı orada? Nereye? Gel buraya, gel, kaçma, gel, gel.
4: Domates kaldı, evet.
1: Ne yapacaksın o domatesi?
4: Domates, yani bunu...
1: Fikri, getir canım, o domatesi.
4: Canım çekti, yemek istiyorum onu ama.
1: Vallahi ben de o niyetle geldim. Tut bunu Fikri, tut tut. Bunu bir lokma da ağzına atacaksın,
4: yerim,
1: tamam mı?
4: Yerim
1: at,
4: bunu. Yerim.
1: At bir lokma da, puanını silmeyeceğim.
4: İkisini birden bir şöyle.
1: İkisini birden, he.
4: Tamam, at. Bunu bir bunu atsa.
1: Arkası onu at. At, at, at, at, at, at, at. Aferin, çok güzel. Peçete vereyim.
4: Ne bir lezzetli.
1: Tamam, devam et, ye. Ellerini git yıka.
4: Çok güzel,
3: evet,
4: lezzeti çok
3: güzel. Evet, o ellerle yemek yapma şimdi.
0: Patlıcan yandı.
1: Bu patlıcan yandı.
2: Patlıcan ne oldu?
1: Kameraya bir göster.
3: Benim... Mis gibi patlıcan.
4: Hatta benim patlıcan.
2: Vallahi gerçekten patlıcan.
3: Birazdan patlayacak.
2: Birazdan sen gerçekten patlayacaksın. Ben sana söyleyeyim.

0: Oo, patlıcanlar közlenmiş.
1: Közlendi ama.
0: Bu patlıcan biraz çiğ ama. Bu çiğ oğlum, çiğ. Bu közlenmemiş, kabuğu yanmış. Koy.
2: Şefim en son koydu, en önce aldı.
0: Bak Damla Hanım nasıl yapıyorsa aynısını yap.
3: Aynen öyle. Soy patlıcanı koy.
0: Ya Bahar aslında, demedim Damla.
4: Aslında planım oydu, ona bakıp yapacaktım da.
0: Kime?
4: Yani Bahar Hanım yakınımda ya, ona bakıp yapacaktım. Kobe çektim ondan da. Planım oydu da.
0: Sen niye saklıyorsun ondan?
5: Sen hayatın boyunca hep kopya çekerek mi geldin bir yerlere?
2: Hayatta.
5: Kopya. Bu ne ya?
2: Başkalarından kopya çekmeyeceksiniz. Kendi başarınızla ilerleyeceksiniz.
0: Oo, bu bir atasözü gibi bir şey oldu. Sana mı ait bu?
2: Bu bana ait. Şu an geliştiririm.
0: Oğlum bırak o patlıcanı ya.
4: Ama çok yanıyor da.
0: Ya bırak bir pişirsin. Sen dalga mı geçiyorsun? Bana
4: hayır,
0: bak.
4: Hayır şefim.
0: Bana.
4: Yanıyor şefim yani. Yanıyor onun için.
0: Sen dalga mı geçiyorsun?
4: Hayır şefim.
0: Yanıyor diyor ya. Közlenmemiş patlıcanı yanıyor diyor
4: ama
0: ya.
4: Ama duman çıkıyor onun için dedim.
0: Ya arkadaş git şu elini yüzünü bir sil. Bana terli terli yemek yapma.

0: Şaka maka patlıcanım oluyor ya şefim.
1: O patlıcan patlıcanlıktan çıktı.
2: Bence sen en son patlıcan.
1: Bu patlıcanı harbiden yani var ya patlıcanlık halden çıktı.
2: Bu ne ben, ya?
1: Ben sizden...
0: Şu beğendiğinin güzelliğine
1: beğendi istediğim de bu bir ekmek hamuru olmuş mu?
0: Yok.
1: Bak ha, benimle inatlaşıyor yok diyor ekmek hamuru diyorum bak.
0: Ben her yemekte strateji yapmıyorum aslında. Bugün birazcık ben heyecanıma yenik düştüm.

0: Evet güzel, işte böyle, işte böyle. Evet, nerede bunun sarımsağı?
1: Sarımsak beğendi değil mi?
0: Evet.
2: Beğen, herhalde bir sarımsağı...
0: Oğlum bu ne? Unu kavurmadın mı?
2: Sütü döktüm, onun üzerine unu döktüm.
0: Bak, unu güzelce kavuracaktın. Tamam mı?
2: Doğru.
0: Kavurduktan sonra da sütü ilave edecektin.
2: Evet.
0: Muskat, ya... sarımsak, tuz, karabiber nerede?
2: Yanlış.
0: Tamam, karıştır. Unu güzelce
2: biraz,
0: karıştır.
2: Biraz böyle...
0: Karıştır, yani... he. Her yerini karıştırma. Tencerenin her yerini eşit bir şekilde. Bu da muhallebi oldu. Muhallebiler, o! Muhallebi istiyoruz, muhallebi. Ekmek hamuru değil. Ekmek hamuru istemiyorum. Bunların hepsi ekmek hamuru oldu.
1: Ben toparlayacağım.
0: Bu da yağ kusmuş. Kesilmiş. Allah aşkına bak, bir şey bana yok demeyin. Acayip kızıyorum.
3: Buyur şef.
0: Abi, kesilmiş bu, kesilmiş. Bu kesilmiş.
1: Yani.
0: Bu nasıl bir patlıcan beğendi? Senin bir de elin niye bu kadar yağ çok gidiyor Ülker? Muhteşem, attın yemeği, muhteşem oldu. Bu ne abi? Bunu kurtarabilirsin. Sen de, sen de... Kabukları ben yemeyeceğim değil mi?
1: Kaçmış.
0: Bu kaçmış değil, atmışsın yani. Bir tane kaçar, 500 tane kaçmaz.
1: Aceleden olmuş şefim.
0: Damlacığım.
1: Ne yapayım şu an, alabilir miyim?
0: Ay vallahi bilmiyorum, ne yapman lazım?
1: Alayım mı hemen?
0: Yok dursun o, müzeye falan götür istiyorsan.
1: Yok. Tamam alıyorum hemen.
0: Arkadaş, bana bak bana. Temizle onları.
1: Temizleyeceğim. Ben çok güzel.

0: güzel yemek yapıyorum diye karşımıza geçti, övündü övündü, gördük Damla'nın yemek profesyonelliğini.
1: Evet, çok güzel oldu, kurtardım, muhteşem, çok güzel. Evet, tencerenin kenarlarını da alalım. Tuz, karabiber, sarımsaklar nerede? Ah, yazık ettin, yazık yazık.
2: Yok yok, toparlayacağım.
1: Ya karıştırdıkça gitti hepsi. Ya al eline bir tane çay kaşığı.
2: Aa, yaptım.
1: Aa, o kaşık da olmaz. Aa, nerede bunun kaşarı?
2: Geliyor.
1: Geliyor, yarın mı?
2: Şimdi.
1: O içinde bir tane siyah kalmayacak. Hepsini ayıklı, ben göreceğim. Son 15 dakika. Ne oldu böyle?
3: Yani
1: olmuş
3: bir,
1: olmuş.
3: Biraz çılgın gibi oldu ama oldu.
1: Tamam, patlıcanı oldu. Da sen bırak da şu patlıcanı, evet. Ayakla. Git, evet. O patlıcanı kabuğundan arındır getir.
3: Evet. Onun altını da itirdim zaten şefim.
1: Oğlum git şu patlıcanı yıka gel ya. Vallahi bugün var ya 5 kilo verdim. Yemin ederim 5 kilo verdim. Aha bu çocuk.

0: Bu burada pişti. Tencerenin altını kapat. Kapat altını, evet. Karıştır, karıştır, karıştır. Normalde su konmaz buna da.
1: Evet.
0: Kurtarmak için. Sen bir de elinde şurada yağları yarın kaldıracağım. Bulduğunu yağ dolduruyorsun.
1: Ya normalde. Ya.
2: Aynen.
1: Sen sporcusun bir de ya.
2: Bir de sporcu olacak.
0: Nasıl?
2: Bir de sporcu.
1: Ya sen yemek yapmayı bilmiyorsun. Niye yorum yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Onlar nedir ya?
2: Ben gayet güzel şeyler yapıyorum.
1: Sen neler yaptın
2: burada
1: ya öyle?
2: Güzel gidiyor benim yemek.
3: Şefim orada kazan kaynıyor. Ben de geleyim mi ortaya?
0: Bir dakika dur. Kırmızı toz biberin ne işi var?
3: Ya şefim niye her stratejimi açığa veriyorsunuz?
0: Ben yemez. Kırmızı toz biber patlıcan beğendiği konmaz. İzleyicilerimiz bana ne der? Sen onların başında hocasın, yanlış niye öğretiyorsun demezler mi?
3: Şefim, yani ben bir farklılık katmak istedim açıkçası.
0: Ha, beni bıraktın, kendi kafana göre bir farklılık. Ben sana farklılık katacağım tadımda, merak etme.
1: Fikri, patlıcanla dans eden Fikri, ne yapıyorsun? Dans ediyorum patlıcanla, dans.
4: Patlıcanı şöyle ince dövelim.
0: Vallahi var ya, bir dakika dur, bırak bir dakika, bir dakika bırak, bırak bir dakika. Bıçağı da bırak, bıçağı.
4: Yani yanlış bir şey yapmadım.
0: Tamam, bıçağı bırak, elin temiz mi?
4: Elim temiz.
0: Tamam, şu elini aç, şu elini aç. Kaldır bir beşlik ver, bir beşlik.
4: Sağ ol.
0: Devam et, patlıcan çok güzel olmuş. Patlıcanlar herkesinkinden temiz oldu seninki. Helalim var.
1: Ya şefim nasıl temiz oldu onun?
0: Vallahi
1: ya
0: temiz
1: yani
0: oldu.
4: Bunu Ülker Bey bakın bakın bakın. Bu... Bakın nasıl doğruyorum patlıcanlar, bakın. Bakın.
1: Seninki mi temiz, benimki mi temiz? Bir bak ya, bir bak bak.
4: Benimki
1: bak.
4: Daha temiz.
1: Bir bak, fırının patlayacak. Dikkat et, açık kalmış.
3: Ay Ülker Bey, benimki de temizdi ama.
4: Kavama da bize düşüyor. Göbet.
0: Bu biraz hamur olmuş efendim, ekmek hamuru.
3: Açtım yine.
0: Hayır bak, ekmek hamuru, vallahi ekmek. Ben bu patlıcan beğendi olmamış. Şu an en güzel patlıcan beğendi. Ülker'in. Bak vallahi bu çocuğunki, yemin ederim güzel.
1: Ya yine bak, gitti şefim oraya ya.
0: Ama
1: yine.
0: Yani ne bak hep, bak sana da güzel dedim. Bunu kim
1: yani şefim var ya.
0: Karıştırırsan güzel olacak.
4: Karıştıracağım da. Sarımsak yerine biraz mecbur pul biberden koyacağız.
0: Mecbur şefim olmaz.
4: Yani o zaman.
0: Tamam. Koymamıza kaşarını gerek koysan da karıştırsan diyorum.
4: Evet kaşarını evet,
3: koyacağım. Gelin bir de şimdi kaşar benim falan gelecek mi buraya? Koyacağım şefim.
4: Hatta su, biraz da yağ koyalım buna. Az da.
0: Patlıcan beğendiği su koymaktan vallahi su muhallebisi gibi oldu hepsi de.
3: Ama çok katı oldu şefi.
0: Oğlum sen niye yağ koydun?
4: Az koydum, lezzet katsın diye şefim.
0: Lezzet katsın diye. Yani. Karıştır karıştır, oynama hadi.
4: Ama,
0: son 7 dakika.
3: Şefim benim beğendim, harika oldu.
0: Bakayım.
3: Bakın.
0: İşte aradığım beğendi burada.
3: İşte bak.
0: Altını kapatırsan güzel olacak. Kaldır şöyle. Bak bak, göz göz oldu, göz göz. Gözleri görüyorsun değil mi?
3: Görmek, nazar görmez miyim? Bunlar. Evet. Yani kime evet, nazarı değiyorsa artık.
4: Bakın o, bakın Bahra'nın, bakın nasıl güzel oluyor bakın.
0: Göster.
4: Bakın güzel, bakın itine bakın.
3: Bahar, bakın. Bakabilir miyim Bahar'a şefim?
4: Çok güzel. Çok güzel beğendi.
3: Ne yaptın Bahar?
5: Daha tencereyi görmeden ne yaptın Bahar? Bir göreydin.
3: Ay evet, gördüm, benim boyum uzun ya.